Boğazı'ndaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşımın sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriç Suç Örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriç'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriç'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Behrin Öney, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Ezbırak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Yüzbaşı Sinan Pekinton, Asker Cüneyt Gündoğdu.

Ben Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli mücadelede yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Yurdumuz o derece kuşatılmış durumdaydı ki belki de kurtuluş gününün hiç gelmeyeceğinden korkuyordum. Bu korkum Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ümide ve inanca dönüştü. Anadolu'ya geçtikten sonra Memduh Bey'le yollarımız ayrıldı. O çeşitli bölgelerde vazifeden vazifeye koşuyordu. Ben ve İzzet gönüllü olarak kanı kollarındaki sevkiyatla ilgileniyorduk. Daha sonra İzzet'le birlikte Miralay Selim Bey'in emrinde çalışmaya başladık. Vatan toprakları üzerinde bazen iyi, bazen kötü haberler dolaşıyordu. Milli kuvvetlerimize yönelik bir darbede Şeyhülislam'ın fetvasından gelmişti. Fetvaya göre milli kuvvetlerin katli vacipti.

0: Şefika abla, kumandanım seni çağırıyor.
1: Nerede? Odasında mı İzzet?
0: Odasında, çok heyecanlı görünüyordu. Zannederim önemli bir şey söyleyecek.
1: Peki, hemen gidiyorum.
0: Abla, eğer yeni bir vazife varsa ne olur benim için de ricada bulun. En ön saflarda yer almak istiyorum. Savaşmak istiyorum. Ruhum ancak böyle huzur bulacak.
1: Peki İzzet, bu isteğini söylerim kumandana.
2: Girin.
1: Beni emretmişsiniz kumandanım.
2: Gel Şefika Hanım, ayakta durma. Otur şöyle.
1: Sağ olun.
2: Kızım, ordu ve millet senden yeni ve çok önemli bir hizmet bekliyor. Bu vazifeye çok düşündükten sonra seni seçtim.
1: Nasıl emrederseniz kumandanım.
2: Başarı kazandığın zaman vatanın kurtuluşu yolunda gönüllü bir asker olarak bugüne kadar yaptığın işlerin değeriyle ölçülemeyecek üstünlükte hizmet vermiş olacaksın.
1: Böyle bir hizmeti yerine getirmekten bahtiyarlık duyarım.
2: Bundan böyle Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifeli olarak bir yüzbaşıdan alacağın zarftaki emirleri yerine getireceksin. Ayrıntıları daha sonra sana bildireceğim. Şimdiden söyleyeyim ki vazife çok gizlidir ve ifşası idam cezasını gerektirir. Ayrıca bu vazife için bir köylü kıyafeti bulacağız sana. Kabul ediyor musun?
1: Ne emrederseniz yapmaya hazırım kumandanım. Müsaade ederseniz benim de bir isteğim olacak. İzzet kardeşimi de benimle birlikte vazifelendirmenizde bir mahsur var mıdır?
2: Vallahi aranızdaki bu bağ anlaşılır gibi değil. Şefika Hanım kızım, ona vazife versem seni istiyor. Sana versem onu istiyorsun.
1: O çocuğun kimsesi yoktur. Bu yüzden ona karşı bir mesuliyet hissi taşıyorum içimde. Bir abla, bir anne şefkatiyle bağlandım ona.
2: Peki kızım, peki. Belki böylesi daha münasip olur. Şimdi gidebilirsin. Allah muvaffak etsin.

0: Ne yapıyorsun Şefika abla? Yakacaksın kıyafetleri. Zaten zor bulundu o köylü elbiseleri.
1: Yakmıyorum İzzet. Ne olur ne olmaz. Tifüs hastalığından ölmeyelim. Daha yapacak çok işimiz var. Buna Anadolu biçimi etüv denir. Kıyafetlerde belki mikrop vardır. Alevler bunları kırar.
0: Nereden bileyim abla? Ateşi atıyorsun sandım.
1: Hadi. Hadi sen de benim gibi kor ateşine tut kendi elbiseni. Ben şu ağaçların arkasında gidip değiştireyim üstümü.
2: Ne yapıyorsun İzzet kardeş? Açlıktan elbise kebabı mı yapıp yiyeceksin?
0: O günler gelmez inşallah. Tifüsten ölen bir köylünün kıyafeti bu. Mikropları kırmak için böyle yapıyorum. Sonra sahiplerine teslim edeceğim. Kumandanın emri.
2: Sen eskiden askerlerin çarıklarını bile yediklerini duymuş muydun? Babam böyle bir şey yaşamış. Sahi sen bu kıyafeti ne yapacaksın? Yoksa başka bir vazife için mi lazım?
0: Yok canım. Dedim ya, tüfüs salgının önüne geçmek için. Adamcağız ölmüş, bari yakınlarına bulaşmasın.
2: İyi. Yap bakalım, yap. Ben anlamam bu işlerden. Benim nöbet vaktim geldi. Gideyim ben.
0: Hayırlı nöbetler Kırşehirli. Sen misin Şefika abla? Niçin saklanıyordun çalıların ardında?
1: Beni bu kıyafetle görürlerse olmaz. Bak nasıl olmuşum? Yakışmış mı?
0: Biraz eski püskü ama yine de güzel görünüyorsun Şefika abla.
1: Bayrama gitmiyoruz ya İzzet. Tabii eski püskü olacak ki kimse bizden kuşkulanmasın. Az önce yanındaki askere ağzından bir şeyler kaçıracaksın diye ödüm koptu. Unutma. Çok önemli bir vazife verecekler bize.
0: Öyle merak ediyorum ki, bu kadar gizli rütüklere göre çok mühim olmalı.
1: Askerlik bu işte. Meraktan çatlasan da yapacağın bir şey yok. Disiplin ve mutlak itaat ruhuna uygun olarak o dakikayı beklemek zorundayız.
0: Biri geliyor Şefika abla. Sen yine saklan çalıların arkasına. Hadi çabuk, seni bu kıyafetle görmesin.
3: Şefika Hanım'a refakat edecek kişi sen misin delikanlı?
0: Evet yüzbaşım.
3: Adın İzzet mi?
0: Evet yüzbaşım.
3: Şefika Hanım nerede peki? Kendisine verilecek bir emanet var.
1: Buyurun yüzbaşım. Bence Şefika.
3: Gizleniyor muydunuz?
1: Evet yüzbaşım. Bu kıyafetle karargah içinde dolaşmam pek doğru olmaz diye düşündüm.
3: Tebrik ederim. Vazifenizi ne kadar ciddiye aldığınız belli. Bu zarfı alın. İçindekileri okuduktan sonra hemen harekete geçin. Kumandanım sizi daha önce bazı hususlarda ikaz etti. Tekrarlamama lüzum var mı?
1: Hayır yüzbaşım. Aldığımız vazifeyi eksiksiz yerine getireceğimize İzzet kardeşim de ben de namusumuz üzerine söz veriyoruz.
3: Allah yardımcımız olsun.

0: Sabaha kadar yürüyecek miyiz Şefika abla?
1: En emniyetlisi bu İzzet. Yoruldun mu?
0: Yorulmadım.
1: İstersen biraz oturalım.
0: Yorulmadım abla. İki gün hiç durmadan yürüyebilirim.
1: Gördün mü? Kaan'ı kolunda çalışmak şimdi ne kadar çok işimize yaradı. Bu yolları, yol üstündeki köyleri avucumuzun içi gibi biliyoruz.
0: İstesem haritasını bile çizebilirim.
1: Bırak onu coğrafyacılar yapsın. İstanbul'a döndüğümüzde sen güzel şiirler yazacaksın İzzet. Anadolu'nun içindeki şerefli kavgayı yazacaksın. Yokluk içindeki köylülerin askerlerle ekmeklerini bölüşmesini yazacaksın. İlk kitabını bastırmak için ben elimden geleni yapacağım. En ünlü şairlerle görüşeceğim senin için.
0: Ben kitabımın adını buldum Şefika abla. Anadolu Ateşi.
1: Anadolu Ateşi mi? Demek parolayı kullanacaksın. Çok iyi bir fikir.
0: Anadolu Ateşi. Biz de ateşin kıvılcımlarındanız.
1: Bizim gibi binlerce kıvılcım var şu anda Anadolu'da.
0: Ve bu kıvılcımları bir araya getirip büyük, yakıcı, kavurucu bir ateşe dönüştüren Mustafa Kemal

0: Bir gün onunla karşılaşmak nasip olur mu acaba?
1: Nasip olur inşallah. Ama yüzünü göremesek de onunla aynı idealde buluşmanın verdiği şeref yeter bize İzzet.
0: İnsan senin yanındayken kendini iki kat güçlü hissediyor Şefika abla.
1: Sağ ol İzzet. Hadi bakalım. Gevezelik edip adımlarımızı yavaşlattık. Biraz hızlanalım. Az kaldı değirmene.
0: Değirmende üç kişi var değil mi bizi bekleyen?
1: Bir yüzbaşıyla iki de gönüllü. Gönüllülerden biri hanımmış.
0: Buna sevinmişsindir abla. Hanımların da kendi aralarında konuşup dertleşmeye ihtiyacı vardır.
1: Savaş zamanı birbirimize yemek tarifleri verip el işimi göstereceğiz İzzet. Bazen tuhaf oluyorsun.
0: Hayır abla, öyle demek istemedim. Mesela gönül meselesi olabilir. Memduh kumandanımdan uzun zamandır haber alamıyoruz. Ama sen bana hiç kalbindeki acıdan söz etmedin.
1: Seni de durup dururken üzmek istemiyorum İzzet. Hem daha aşk acılarını anlayabilecek yaşta değilsin.
0: Öyle mi abla? Benim acım seninkinin iki katı. İstanbul'da benim de yolumu gözleyen biri var.
1: Yolunu gözlüyorsa niçin benim derdimin iki katı oluyormuş senin derdin?
0: Çünkü ben bir Rum kızını seviyorum.
1: Ya. O da seviyor mu seni?
0: Tabii. Sofia ile çocukluğumuzdan bu yana gelen bir arkadaşlığımız vardı. Komşuyduk onlarla. Birbirimizin evine girer çıkar, sık sık aynı sofralarda yemek yerdik. Babamın şehit haberi geldiğinde belki benim kadar üzüldü. Zavallı babam. Safiye diye seslenirdi ona. Adını değiştirip söylememize hiç kızmazdı Sofia. Ama şimdi her şey öyle değişti ki abla.
1: Millet bir bütündür İzzet. Dili, dini farklı olsa da düşman olmamalı birbirine. Ne yazık ki içlerinde memleketimizin işgalini fırsat bilip ihanet içinde olanlar var.
0: Benimle beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvardı. Davamıza inanıyor, hürmet ediyordu. Ben ona güveniyordum ama...
1: Peki ona karşı hislerinde bir değişme oldu mu?
0: Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum.
1: Her şey eskisi gibi olacaktır İzzet. Vatan kurtulduğunda onlarla birbirimizi sevmeyi yeniden öğreniriz.

0: Hey, kim var orada?
1: Değirmene gelmişiz bile Şefika abla. Seslenen nöbetçi olmalı.
0: Durun. Parolayı söyleyin. Yoksa vururum.
2: Parola. Anadolu ateşi.
3: Ah, hoş geldiniz bacım. Biz de sizi bekliyorduk. Ben gönüllülerden Sami.
2: Memnun oldum Sami Bey. Ben de Şefika.
1: Merhaba, ben İzzet.
3: Sen de hoş gelmişsin İzzet kardeş. İkiniz de çok yorulmuşa benziyorsunuz.
1: Bütün gece yürüdük.
3: İçeriye buyurun. Hanımım Zühre size yiyecek bir şeyler hazırladı. Ben burada kalıp nöbete devam edeceğim. Yüzbaşı Memduh Bey birazdan uyanır, onunla da tanışırsınız.
2: Yüzbaşı Memduh Bey mi? Sakın bizim Memduh Bey olmasın İzzet.
1: Ama o mülazımdı.
2: Terfi etmiş olamaz mı?
1: Aman abla, bu kadar kısa zamanda mı?
3: Sizin tanıdığınız Memduh Bey ile aynı kişi olabilir. Çünkü kendi cephede olsun, isyan bastırmada olsun çok faydalı işler yaptığından mükafat olarak zamanından önce terfi ettirilmiş.
2: Onu ne zaman görebiliriz Sami Bey?
3: Bir saat sonra uyandır demişti. Bu arada siz de dinlenir bir şeyler yersiniz.

0: Ne güzel yiyecekler hazırlamışsınız Zühre abla.
1: Afiyet olsun İzzet kardeş.
2: Ne gibi bir vazifemiz var Zühre Hanım? Sizin bilginiz var mı?
3: Ben de sizler kadar biliyorum. Yüzbaşı açıklama yapmak için ekibin tamamlanmasını bekliyordu Şefika Hanım.
0: Nerede uyuyor acaba? Kendini görebilir miyiz?
3: Yan odada ama o uyurken girmeniz doğru olur mu?
2: Biz onun İstanbul'dan bir ahbabımız olduğunu zannediyoruz da onun için Zühre Hanım.
0: Eğer oysa sevincimden oynarım.
3: Ama ya o değilse, kapısını açtığımız için kızarsa?
2: O kadar mı sert yüzbaşı? Benim tanıdığım Memduh Bey çok yumuşak bir yaratılıştaydı.
0: Belki harp onu değiştirmiştir Şefika abla.
2: En iyisi bekleyelim. Zühre Hanım da zor durumda kalmasın.

0: Tamamlandı galiba. He?
1: Hoş geldiniz. Şefika. Şefika, senin ne işin var burada? İzzet, sen de mi geldin?
2: Biziz ya.
3: İşte bulduk seni kumandanım.
1: Nasıl şaşkınım bilemezsiniz. Allah'ım, rüyada gibiyim. Sevdiğim iki insan da burada karşımda duruyor. Gerçi Şefika adı bildirildiğinde şüphelenmiştim ama hiç ihtimal vermemiştim.
0: Ne oldu? Kaan'ı kolunu bıraktınız mı yoksa?
2: Sadece siz terfi edecek değilsiniz ya. Bize de önemli vazifeler verdiler.
0: Demek istihbarat dairesinden gönderilecek olan iki kişi sizmişsiniz.
3: Kumandanım, bizi beğenmedin mi yoksa?
0: Sizi beğenmez miyim a çocuk? Fakat bu çok tehlikeli bir vazife.
2: Bir asker gibi düşünün Memduh Bey. Şu an önce vatan demeniz lazım.
4: Ben çıkıp uyandığınızı Sami'ye haber vereyim.
0: Ah Şefika.
1: Ben bugüne kadar her türlü tehlikenin üstüne korkmadan atıldıysam, vatanımla beraber sizleri de düşmana ezdirmemek içindi. Sevdiğim ve ileride yuva kurmayı planladığım genç kız esir edilmiş bir vatanda yaşamasın diyeydi. Şimdi nasıl olur da seni sabotajlar için kullanabilirim?
2: Bu şartlar içinde hislerimize hakim olmak daha çok yakışır bize. Eğer evlenip mesut bir yuva kurmak isteseydik, Anadolu'ya geçmezdik değil mi? Madem ki şu an buradayız, önce vazifemiz neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz.
0: Şefika, sen benden daha iyi bir askersin galiba.
5: Oo, uyandınız mı yüzbaşı?
0: Gel Sami Bey, gel.
1: Evet, şimdi vazifelerimizle ilgili açıklamalar yapacağım. Zühre Hanım, siz de şöyle oturun lütfen. Ekibimiz küçük fakat yapacağımız hizmet çok büyük.
3: Sonunda tam istediğim gibi bir vazifeye kavuştum.
0: Sözümü kesme İzzet. Bu ekip askeri bir disiplin içinde faaliyet gösterecektir.
3: Emredersiniz yüzbaşım.
0: Şimdi bizden beklenen düşman gerisinde hemen faaliyete geçerek geniş ölçüde sabotajlar yapmak, Yunan birliklerinde panik yaratacak propaganda taarruzuna girişmektir. Gerek sabotajlar, gerek ordumuzun genel taarruza kalkmasından sonra girişeceğimiz propaganda çalışmaları için her şey düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Sizden en önemli ricam, her yerde parolaya dikkat etmeniz.
6: Anadolu ateşi.
0: Erkan-ı Harp reisi tahrip edilecek cephane ve malzeme yığınaklarının yerleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi köprülerin atılacağı hakkında en ince noktasına kadar harita üzerinde açıklamalar yaptı. Size bunları anlattıktan sonra çifte giden köylüler rolüne bürüneceğiz.
5: Ya yolda düşman devriyeleri sorguya çekerse?
0: Her türlü işkence ve baskı altında kalabiliriz. Ölmek var, sır vermek yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Beşimizin de ayrı vazifesi olacak. İlk 30 kilometreyi aştıktan sonra değişik istikamet.

Hüsnüne et var nazın şan senin, bende takat kalmadı ferman senin. Reşit Mümtaz Paşa'nın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Karciğer makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı, Bekir Ünlü Ataer'in yorumundan. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Karciğer Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Bu şarkı Lemi Atlı'nın ilk bestesidir. Namelerle dolu bir programa böylece başlamış olduk yine, her gece yaptığımız gibi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Karciğer ve Suzinak makamında eserler hazırladım siz sevgili dinleyenlerimiz için. Dinleyeceğimiz ikinci Karciğer şarkı Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bir goncaya bir hale nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Tevfik Fikret'in bir şiirine Kanuni Hacı Arif Bey'in karciğer bestesini Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz şimdi. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde, çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden.

Güftesi Avram Naum'a, bestesi Artaki Canan'a ait Karciğer şarkıyı Deniz Kızı Eftalya'dan dinliyoruz. Bu gece çamlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur? Denize mehtaba dalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Rakım Erkutlu'nun Karciğer şarkısını talebesi Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Eserin güftesi Nahit İlmi Özel'ine ait. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden, zalim kadının ben bilirim çektiğim alamı elinden.

Güftesini Fuat Edip Baksa'nın yazdığı Selahattin Pınar'ın Karcağı şarkısı var sırada, Ayşegül Durukan'ın yorumundan sunuyoruz. Dile düştüm senin yüzünden yine, bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Üstelik bu acı sitemlerine ağlayan gözümde yaşlar kalmadı.

Köftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı Gültekin Çekin'in Karciğer şarkısı var sırada. Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç, seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık. Sormadın hiç, seneler geçti de bir gün güzelim.

Sıradaki Karciğer şarkımızın güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağına ait. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı. Ecele borçluk aldım, bir canım var, yar aldı.

Nin Suzinak şarkısında dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Namık Kemal'in bir şiirine Manyasizade Refik Bey'in Suzinak bestesini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin neyse söyle, hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden nişen.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Suzinak eseri de Gönül Aköz'den dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Suzinak eseri Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Sıradaki Suzinak eserimizin güftesini Bekir Sıtkı Sezgin kaleme almış. Mayıs 1996'da İstanbul'da. Ve Alaaddin Yavaşça bu eseri Temmuz 2003'te Bodrum'da bestelemiş. Bestekarın kendi sesinden, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz eseri. Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun. Zannım o ki sen sevgini ima ediyorsun. Ben böyle düşünmekteyken sendeki hali, sen hep gülerek kendine hayran ediyorsun.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Her gece olduğu gibi yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısı. Güler Göksel'den dinliyoruz bu son eseri. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Hoşçakalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Bugünkü Müzikle Bir Ömür programıma tango projeleri yaratan bir grupla başlamak istiyorum. 90'lı yılların sonlarına doğru başlayan ve de hala devam eden bir tango rüzgarı var tüm dünyada. Merkezi Paris'te olan Arjantin ve Avrupa tangolarını modernize eden Tango Project adlı grup bizlere hisler anlamındaki bir melodiyi dinletecek. Sentimientos.

Sentimientos, hisler. Tango Project, Tango grubundan dinledik bu olağanüstü güzel melodiyi. Gitar Azul grubu sarılmışlar gitarlarına. Kırgın, küskün bir kadının hüznünü bizlere melodide hiç söze gerek bırakmadan enstrümanlarıyla anlatıyorlar. Üzgün Melek, Sad Angel.

Üzgün, kırgın bir kadın müzikle ancak bu kadar güzel teselli edilebilir. Sad Angel, gitarı Azul grubu çalıyorlardı. Üzgün Melek. Aşk, çiçekler, özlem, sessiz gözyaşları, yokluk içindeki zenginlik, kalp atışları, kucaklaşmalar, iki ayrı kalbin birbirleri için çarpması, kelebeklerin papatyalara olan aşkları, beynim sanki bir gezginci gibi düşünüyor. Düşünceler kafamda dolaşıp duruyorlar. El Andariego, İspanyol Katalan şarkıcı Carlos Cuevas bunları anlatıyor bu güzel anlamlı şarkıda.

Russian State Symphony Orkestrası'nı dinledik. Bir yerlerde çalan bir tangoyu anlatıyorlardı. There's a tango somewhere. Şimdi eski bir aşk şarkısında Yesterday's 2 albümünden Ömür Göksel'i dinliyoruz. I love you much too much. Seni öyle seviyorum ki diyor şarkıda sanatçı.

I love you much too much. Ömür Göksel söylüyordu bu eski aşk şarkısını. Şimdi Ömür Göksel Seninle adlı şarkısını bizlerle paylaşıyor. Bu da sanatçının son eserlerinden biri.

Ömür Göksel söylüyordu, seninle diyordu söylediği şarkıda. Ella Fitz, Flamenco Asteroid adlı bossa'yı bizlere söylüyor, bizi dansa davet ediyor.

Ella Fitz söylüyordu Flamenco Asteroid adlı bossayı. Şimdi Chris Modum Post adlı enteresan bir eseri bizlere sunuyor.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüz

yüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük bir hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Güneş ve Güneş Sistemi. İlkokuldan beri mevsimler, güneş...

0: Mesele olan o büyük yıldız. Aslında güneş sadece bir ışık kaynağı değil, o yaşamın ta kendisi. Güneş olmasaydı dünyada ne su döngüsü olurdu, ne mevsimler, ne de bugün bildiğimiz anlamda bir hayat. Güneş sistemi dediğimiz yapıysa bu büyük yıldızın etrafında dönen gezegenlerden, uydulardan, asteroitlerden ve sayısız gök cisminden oluşur. Ve biz bu sistemin üçüncü gezegeni olan Dünya'da yaşıyoruz. Peki bu sistemi bu kadar özel kılan ne? Her gezegenin kendine özgü bir hikayesi var. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk. Venüs, yoğun atmosferiyle adeta bir sera gibi. Yüzeyi kurşunu bile eritecek kadar sıcak. Mars, belki de bir gün insanlığın yeni evi olabilecek kızıl yüzeyiyle dikkat çeken gezegen. Ve daha ötesi, dev gaz gezegenleri, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Özellikle Satürn'ün o büyüleyici halkaları. Aslında buz ve kaya parçalarından oluşan devasa bir sistemdir. Ama belki de en ilginç olanı şu, biz tüm bu dev yapının içinde aslında çok küçük bir noktadayız. Güneş, Dünya'dan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Ama bu mesafe evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde neredeyse yanı başımız sayılıyor. Daha da ilginci, gece gökyüzünde gördüğümüz birçok yıldız aslında bizim güneşimize benzer başka yıldızlar. Belki de onların etrafında dönen henüz keşfetmediğimiz başka gezegenler var. Yani gökyüzüne baktığımızda sadece ışıkları değil, aynı zamanda ihtimalleri görüyoruz. Belki başka hayatları, belki başka dünyaları ve tüm bunların ortasında güneş sistemi bize hem ne kadar küçük olduğumuzu hem de ne kadar büyük bir düzenin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Belki de bu yüzden her sabah doğan güneşe sadece bir alışkanlık gibi değil, bizi hayata bağlayan büyük bir mucize olarak bakmak gerekiyor. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaştı.

anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuruş Suç Örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuruş'un FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuruş'un Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında bir kişi yaralandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanyaspor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt, daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna, Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın, Ukrayna'nın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendep boğazındaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ile alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü

vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriç suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriç'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriç'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Başkent'te iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savcılık kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 8'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt, daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Denizlerimizde hava durumu. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece saatlerinden sonra batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arası 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Bedri Mermutlu. Bedri Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam sizinle bugün 16. yüzyıl musiki belgelerini konuşalım istiyorum. Bu belgelerde karşılaştığınız şeyler neler? Yeterince aydınlatıcı mı, yeterince bilgi veriyor mu? Sözü size bırakayım ben, buyurunuz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Rica ederim.
2: 16. yüzyıl bizim için şu bakımdan önemli. İlk resmi belgelerle karşılaştığımız yüzyıl. 16. yüzyıl bu konudaki belgelerle. Evet. Burada iki türlü belge çıkıyor karşımıza. Birisi bugün Cumhurbaşkanlığı.

0: Osmanlı arşivinde bulunan belgeler, bir de 2. Bayezid'in inamat defteri diye bir defteri var. O defter Muallim Cevdet tarafından bulundu ve tek nüsha olarak bugün elimizde bulunuyor. Orada kimlere ne kadar ücret ödendiği, ne kadar inam dediği, o zaten inamat defteri, inamda bulunulduğuna dair kayıtlar mevcut. Siyakatla yazılmış çok güzel bir defterdir. Ve o dönemin, yani 1501 ile 1513-14 arasındaki durumu bize resmediyor. Ve bunlar arasında musiki şinaslar var. Ve o kadar çok kayıt var ki orada, musiki şinas ismine rastlıyoruz ki, bugün başka kayıtlarda, başka kaynaklarda o isimler yok. Sadece orada var. Örneğin, mesela Guyende Hüseyin. Guyende demek, hanende demek zaten. Tamam. Guyende Karaca Ahmet, Guyende İshak, Bursalı Dede Bali, Baba Şems. Baba Şems'in ismini duyarız başka kaynaklarda da, Fatih devrinden gelen bir musiki şinas. Bunlar Guyendeler. Ayrıca saz icracıları var. Birçok kopuzcu var. Kopuzi Hüseyin, Nakkarazen Yunus, Şeştezen Tur Ali, Tamburi Yusuf, Tamburi Muslihittin, Tamburi Mustafa, Zurnazen Yusuf, Zurnazen Alaaddin, Kanuni Seyidi, Çengi Mustafa, Çengi Muslihittin, Neyzen Yunus, Neyzen Mahmut, Neyzen Kasım, Neyzen Ömer, Neyzen Moğol gibi isimler. Bunlar ilk defa ve sadece o defterde var. Ve hepsinin karşılığında ne kadar maaş aldıkları, ne kadar ücret ödendikleri yazılı bunların. Ayrıca bir de biz bu defterlerde Abdülkadir Meragi'nin torununun da ismine rastlıyoruz. Meragizade Derviş Mahmut diye geçiyor. Abdülaziz'in oğlu.
1: Ha, enteresan.
0: Çünkü Abdülaziz Fatih zamanında, Fatih zamanına ait kayıtlarımız yok maalesef. Elimize ulaşmış kayıt yok. Fakat 2.
1: Murat devrinde galiba gelmişti.
0: 2. Murat zamanında zaten geliyor. Evet. Fatih devrine de intikal ediyor tabii ki. Hatta eser yazıyor bildiğiniz gibi. Mahmut da öyle. Fakat Mahmut 2. Bayezid devrinde tabii ki esas faaliyetini gösteriyor. Orada Mutriban arasında onların hatta hocalığı makamında olarak Meragizade Derviş Mahmud'un adını sıkça görürüz. Ayrıca yine Hacı Ramazan ve Nasuh isimleri de bu Mutriban arasında zikredilir. Bunlar sadece 2. Bayezid'in inamat defterinde karşılaştığımız isimler.
1: Sarayda görevli musiki şinaslar.
0: Tabii sarayın ücret ödediği, desteklediği ve faaliyetlerine yardımcı olduğu.
1: Bunlar aynı zamanda mehter bölüğünde
0: ayrı, görevli. Mehter ayrı. Mehteri ayrı bir başlık halinde işledik zaten bu yüzyıllarda. O da çok önemli bir fasıldır mehter. Vaktimiz olursa oraya da geleceğiz.
1: Tabii, buyurun.
0: Devlet arşivleri kayıtlarındaki bilgilerle de bazı isimleri daha ilave edebiliriz bunlara. Mesela Kopuzi Zeyni, Kopuzi Mustafa, Kopuzi Şaban, Kopuzi Hüseyin. Kopuz sazı çok kullanılmış o dönemde. Avvat Hasan Ağa, udilere o zaman avvat deniyor. Hatta çengilere bile bazı belgelerde çennak denmiştir. Aynı şey. Avvat ve udi, çennak ve çengi aynısı. Kemençeci Şahkulu, Kanuni Şadi, mesela kanun o zaman da var. Nai Maksud, Hanende Çerkes Hasan, Hanende Yusuf, Hanende Hasan gibi isimlerle Mutriban kadrosunun 2. Bayezid devrinde gayet zengin olduğunu görüyoruz. Biraz önce buyurduğunuz mehterle ilgili şeye baktığımız zaman 17 Aralık 1525 tarihli bir belgede Mehteran cemaatinin 187 nefer olduğunu görmekteyiz.
1: Bayağı kalabalık.
0: Evet. 1500'lü yılların başında 107 nefer, olarak karşımıza çıkarken 1525 tarihinde 187'ye yükseliyor. Ayrıca bir de bu belgeler arasında çok önemli gördüğümüz bir husus da var. O da musannif kadrosuna yer verilmesi. Şimdi musannif bestekar demek o devrin jargonunda. Musannif olarak da Fethullah ismine rastlıyoruz. Musannif Fethullah 1504 ve 1507 tarihli bir belgelerde. Diğerlerini sazlarıyla veyahut da güyendelik vasıflarıyla belirttiği halde Fethullah'ı özel olarak musannif kadrosunda gösteriyor. Bu da Fethullah'ın bir bestekar olarak nasıl öne çıktığını ve böyle bir isimle evet, bir bestekarın olduğunu göstermektedir. Ama bu şu demek değil tabii ki, yani diğer sazendeler beste yapmıyor anlamına değil. Elbette, onlar da tabii, mutlaka tabii beste yapmışlar.
1: Hatta mesela Mehter bölümünden gelip bestekar olarak eser bırakmış insanlar var. Nefiri Behram Ağa gibi mesela, Mehter bölümünde nefir çalan bir aynı zamanda sazende ve bestekar. Tabii. Şimdi onun Nihavendi Rumi Saz Semaisini dinleyelim müsaade ederseniz. Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu seslendiriyor hocam.
0: Buyurun. Ay ay, memnuniyetle.

0: Efendim Bedri Mermutlu hocamızla 16. yüzyıl musiki belgelerini konuşmaya devam ediyoruz. Anlattığınız şeyler çok ilginç. Karşılaştığınız şeyler çok bilgilendirici. Eyvallah. Şeyler. Biraz daha açalım konuyu.
1: Şimdi mesela Tamburi Muslihittin'den biraz önce bahsettik. Bu Tamburi Muslihittin 3 padişah devrini yaşamış bir isim. Hatta belki de 4 padişah diyebiliriz. Mesela onun isminin karşı Kanuni devrindeki bir kayıtta Tamburi Muslihittin bir saz tıraşidir. Saz yapımcısı. Sarayda bir de saz yapımcısı kadrosu var. Yani sadece icrakarlar değil, sadece konserler verilmiyor. Aynı zamanda saz yapımı da var ve bu saz tıraşilerden birisi de Tamburi Muslihittin'dir. Hem tambur çalıyor hem de saz yapıyor. Evet. Artık belki başka sazları da yapıyor. Şimdi şöyle bir ifade var.
0: Ama Bedri hocam zaten düşünün, Enderun gibi bir kuruma sahip olan bir sarayda
1: kontrol yani olması lazım.
0: Olması gerekir hakikaten. Tabii, bütün tabii. Bunları bu ihtiyacı karşılayacak bir departmanın olması icap eder hakikaten.
1: Mutlaka. Deniyor ki Sultan Mehmet Han zamanında sanat birle yazılmıştır. Kanuni devrinde bu hala sarayda, ama Sultan Mehmet Fatih zamanında Fatih, 2. Bayezid, Yavuz Selim ve Kanuni 4 padişah devrinde sarayda bulunmuş ve o zamandan beri sarayda olan bir saz tıraşı. Demek ki artık üstad olmuş, o işin piri olmuş bir kişi. Böyle bir şey. Mesela Şehzade Mehmet'in kapusu halkı arasında karşımıza çıkan mehter cemaati var. Yani biraz önce dediğimiz her şehzadenin bir saz heyeti, musiki heyeti olduğu gibi bir mehter heyeti de vardır. Ama bu mehter heyeti mesela biraz önce bahsettiğimiz 187 kişilik, 105 kişilik bir mehter heyeti değil, daha mütevazi çapta bir mehter heyetidir. Mesela Şehzade Mehmet'in mehter heyetinde Zurnazen Hüseyin, Zurnazen Mehmet, Nefiri Yunus, Nefiri Behram, Nakkarezen Şaban, Nakkarezen Hızır, Davulcu Nebi, Davulcu Hızır, Zençzen Zilci yani Ahmet ve Sancaktar Mustafa'dan ibaret 11 kişilik bir kadro var. Burada hem kadronun sayısını anlıyoruz ve hem de hangi sazların, hangi aletlerin icra edildiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu şehzadelerin de birer mehter takımı olduğunu bize gösteriyor.
0: Bedri hocam, biliyorsunuz biz mehteri genellikle hep savaş müziği yapan bir topluluk olarak biliriz, ama mesela şehirde sultanın gezilerinde gittiği yerlerde de mehter.
1: Tabii.
0: Eski bir Türk geleneği bu.
1: Evet, şehir müziğidir.
0: Evet.
1: Yani şehirde konser veren,
0: aynen.
1: Halkın da zevkle dinlediği bir ekiptir mehter.
0: Doğru. Tabii. Şehzadeler de birer aslında resmi kişilik sonuç itibariyle.
1: Tabii Anadolu'da, Amasya'da, Manisa'da işte evet. Karavanda şurada burada mehter dinletiyorlar. Evet. Ve Türk müziği sadece sarayda kalmıyor tabii ki. Bunlar vasıtasıyla Anadolu'ya da gidiyor. Yani hem şehzadeler vasıtasıyla hem bu şehzadelerin etrafında oluşan musiki adamları, evet, mehterler vasıtasıyla Anadolu'nun veyahut da imparatorluğun diğer önemli şehirlerinin de kulakları bu musikiyle aşina oluyor.
0: Şeye kadar var hocam, mesela Avrupa'daki uç noktalarına kadar.
1: Tabii.
0: Oradaki kalelerde görevli
1: mehterler var.
0: Mehterler var.
1: Mutlaka hakikaten. Bütün kalelerin mehterleri var. Şimdi bir de bu yüzyılda karşımıza çıkan önemli bir belge, mesela Acemler meselesi.
0: Evet.
1: Aceman denilen veya Acemiler denilen bir ekip var. Bu güfte mecmualarında sık sık karşımıza çıkar. İşte bu beste Acemlerindir falan diye. Şimdi bu Acemler sadece 2. 4. Murat zamanında falan gelmiş değillerdir. Bunlar 1545 tarihli bir belgede geniş bir Bölüki Aceman diye bir kadrodan bahsediliyor. Ve Abdülali Tebrizi'den, Sultan Ali Basmacı'dan, Abdülhamit Tebrizi'den, Abdülhalik Tebrizi, Ahi Bey, Ali Kulu, Emir Ağa, Pervane, Kaytas, Hızır, Derviş Mehmet İsfahani gibi isimlerden bahsediliyor. Bu 1545 tarihi Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz seferine çıkmadan önceki bir tarihtir.
0: Evet, evet, evet.
1: Demek ki Kanuni'den önce, Kanuni

0: gelmişlerdir.
1: Büyük
0: Veyahut da
1: ihtimalle.
0: Yavuz'dan sonraki zamanda da gelmiş olan bir bölüktür. Bunlara Acaman bölüğü veya Acemiyan bölüğü evet. denmiş. Bunlar da müziğimize büyük bir renk getirmişlerdir.
1: Bedri Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Tabii konuşacak daha çok şey var bu hususta ama süremiz maalesef el vermiyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Bedri Mermutlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

Mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Yeni günün size ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini dileriz. Faruk Yılmaz'ın sesinden bir Rumeli türküsüyle başlıyor yayınımız.

Yeni günün habercisi güneş doğmak üzereyken henüz açılmamış bir gonca gül gibidir. Goncanın açılmasıyla çiçeğin olağanca güzelliğini ve kokularını ortaya çıkarması gibi güneş de yükselerek dünyayı aydınlatıyor şimdi. Günaydın Türkiye programı bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Şahin Gültekin'i Nurten İnap'la birlikte dinleyelim. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca.

Ayın üçüdür de gülüm anay yaydan inay. Bugün ayın üçüdür de gülüm anay yaydan inay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dudaklarım bal şeker, dudaklarım bal şeker.

0: boşalır eyvanımız, yar boşalır eyvanımız. Boşalır eyvanımız, yar boşalır eyvanımız.
1: Sen oradan çıkma buradan,
0: sen oradan çıkma buradan, candasın güzel.

0: Gonca, dır Gonca, kız belin incedir, celekleri Gonca, dır Gonca, kız belin incedir, celekleri Gonca, dır Gonca.
1: Asırlardır zamanı hesap ederek yaşıyor insanoğlu. Bunun için geçen vakti birimlere bölmüşüz. Radyo yayıncılığında bu birimleri dikkatle ölçmek, zamanı iyi hesap etmek önemli. Zaman saniyeler, dakikalar içinde akıp giderken Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz Kayahan'la devam ediyor. Başıboş saatlerde.

Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili. Birçok yerleşim yerinde denizle yüz yüze geçen bir hayat söz konusu. Bununla birlikte çok sayıda vatandaşımız yüzme bilmiyor. Her gün denizi görmesine karşın o denizin sularına dalmamış, üzerinde kayığıyla dolaşmamış nice insan var. Deniz uçsuz bucaksız bir mavilik. Bazen kıyısında oturduğumuz, bazen de oltamızı salıp

balık tuttuğumuz bir su. Trabzonlu sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu bir tarla olarak görür denizi. Şöyle der: deniz dediğim bir tarladır. Gülü gül, dikeni diken, tohumu tohum, toprak gibi verimli, toprak gibi cömert. Bir başka iklimin şairi Orhan Veli farklı bir sevdayla yanar deniz için. Hani şu "ben zavallı, ben yıllardır denize hasret" dizelerinin şairi. Ne hoş ey güzel tanrım, ne hoş mavilerde sefer etmek. Bir sahilden çözülüp gitmek düşünceler gibi başıboş. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam ben de deniz deniz. Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi. Ne hoş ey tanrım, ne hoş iller, göller, kıtalar aşmak. Ne hoş deniz deniz dolaşmak, düşünceler gibi başıboş. Ömer Bedrettin Uşaklı da deniz hasretiyle şiir yazanlardan. Onun dizelerinde bu hasret yangın yangın hissettirir kendisini. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, çöllerde kalmış gibi yanıyor yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor, başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Engin deniz birleştirici olduğu gibi ayırıcıdır da. Görünmeyen karşı kıyılarda sevenler sevilenler bekler. Nazım Hikmet sürgünde geçirdiği yıllarda "karşı yaka memleket" diye iç çeker. "Çok yorgunum, beni bekleme kaptan, seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın" dizeleri de onundur. Yine ona ait dizeler: İşte geldik gidiyoruz, hoşça kal kardeşim deniz. Biraz çakılından aldık, biraz da masmavi tuzundan, sonsuzluğundan da biraz, ışığından da birazcık, birazcık da kederinden. Bir şeyler anlattın bize denizliğin kaderinden. Biraz daha umutluyuz, biraz daha adam olduk. İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim deniz.

Denize Doğru adlı şarkıyı Mustafa Sandal seslendirdi. İnsanların deniz üzerindeki macerası teknelerle başlıyor. Teknelere ilişkin en eski tarihsel kanıtlar M.Ö. 1000 yılında Mısır'da bulunmuş. Mısır teknelerinde genellikle küreklerin yanı sıra yelkenler de mevcutmuş. Nil Nehri üzerinde bu teknelerle yol alan Mısırlılar denizde yolculuğa da M.Ö. 1000. yıl gibi erken bir tarihte başlamışlar. İlk yüzyıllarda hem Akdeniz'de hem de Kuzey denizlerindeki tekneler yaygın olarak kürekliymiş. Ancak yıl boyunca Baltık ve Kuzey Deniz enlemlerinde görülen siklonik fırtınalar yelken kullanımını teşvik etmiş. Bu ilk yüzyılların yelkencilik teknikleri ağırlıklı olarak arkadan gelen rüzgarla yelken açmaya dayandığından rüzgar yönündeki sık değişiklikler yalnızca nispeten kısa beklemelerden sonra yol almaya izin veriyormuş. Küreksiz yelkenli gemilere geçiş, gemilerin rüzgarı arkalarında bırakarak yelken açmalarına daha çok olanak tanıyan teknik yeniliklerle birlikte gelmiş. Yelkenler, rüzgarın yönüne ve kuvvetine bağlı olarak direk üzerinde dönmeyi amaçlayan karmaşık düzenlemelere sahip olmuş böylece. Öte yandan denizcilik sanatları da gelişmiş, 14. yüzyılın başında pusula icat edilmiş. Ancak mıknatıs taşının verimli biçimde kullanılmaya başlaması ancak 15. yüzyıl başlarında mümkün olmuş. Gemilerin giderek büyüyüp gelişmesiyle 17. yüzyılın başlarında doğu ticareti çıkmış ortaya. Büyük, pahalı, mürettebatı kalabalık gemiler denizlerde sefere çıkmaya başlamışlar. Dünya okyanusları yelkenli gemilerle köşe bucak keşfedildikten sonra yelken çağının son aşamasına ulaşılmış. 1840'lar yelkenli gemilerin son görkemli günleriymiş artık. Devasa buharlı motorlarla çalışan ilk deneysel buharlı gemiler Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda geniş nehirler üzerinde kullanılmış. 1809 yılında yapılan 150 millik seyahat bir buharlı gemiyle gerçekleştirilen ilk okyanus seyahati. Bundan sonra dar denizlerde yavaş yavaş ve geçici olarak yolculuklar yapılmış ve daha fazla ülke buharlı gemilerle ilgilenmeye başlamış. Zaman içinde daha yüksek basınçlı buhar, çift ve üçlü genleşmeli motorlar gibi teknolojik iyileşmeler gemileri daha verimli hale getirmiş. Atlantik'teki gemilerin çoğu uzun zaman boyunca ahşap gövdeli olarak kalmış, sonra demir ve çelik gövdeli gemilere geçilmiş ve gemilerin boyutları hızla büyümüş. Bu büyük gemilerin en ünlüsü Titanic, 1912'de ilk yolculuğu sırasında bir buzdağına çarparak batmış, yaklaşık 1500 kişi bu kazada hayatını kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında deniz yoluyla sivil ulaşım büyük ölçüde askıya alınırken askeri ulaşım genişletilmiş. Ticari denizcilik faaliyetlerinin tarihi büyük yolcu gemilerinin tarihiyle paralel. Yük gemileri, tankerler, askeri gemiler önce ahşap olarak inşa edilmiş. Ahşabı demir, onu da çelik takip etmiş. Bugün gemiler içten yanmalı, mazot, fuel oil ya da benzin kullanan motorlarla yol alıyor. Nükleer güç kullanan, nükleer reaktör tarafından üretilen ısıyı kullanarak buhar türbini çalıştıran gemiler var. Yüksek maliyet ve güvenlik ihtiyacı sebebiyle bu sistem askeri gemilerde ve denizaltılarda kullanılıyor. Elektrik gücü kullanan gemiler de var ki bunlar da bir türbin ya da motorun tahrik ettiği alternatörün ürettiği elektrikle yol alıyor. Gemi üretim ve seyir teknolojileri gelişirken bu gemilerde görev yapacak insanlara ihtiyaç devam ediyor ve denizcilik bir meslek olarak önemini koruyor.

Sezen Kırgız'ın seslendirdiği Ezgi'yi dinledik. Doktor Nazmi Özalp, hekim olmasının yanı sıra bir müzikolog, kemençe sanatçısı ve yazar olan 2006 yılında vefat etmiş değerli bir insanımız. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nda Türk Sanat Müziği uzmanı, Danışma ve Koordinasyon Kurulu üyeliklerinde de bulunan Özalp, müzik tarihimiz üzerine engin bilgiye sahipti.

kopyalama sistemi bilinmediğinden bütün plakların tek tek doldurulması gerekiyormuş. Tabii bu da hem zaman alıcı hem de pahalı bir sistemmiş. 1899 yılında metal klişe plakların üretimi işleri kolaylaştırmış ve seri üretime geçilmesi mümkün olmuş. Taş plaklar işte o zaman gündelik hayatımıza girmiş. Plağın son halini alması için 1942 yılına dek beklemek gerekmiş. PVC maddesinin bulunmasıyla daha esnek, sesin doğallığını bozmayan plaklar üretilmeye başlanmış. Plakçılığın ülkemize gelmesi de çok gecikmemiş. Silindirik biçime sahip ilk plaklar bir Amerikan firması tarafından getirilmiş Türkiye'ye. Başlangıçta pilli, kulaklıkla dinlenen cihazlara takılan bu plaklar pek tutulmamış. 1902'den sonra fonograf ya da gramofon denilen cihazların ülkeye girmesiyle çok sayıda firma birbiri ardına plaklar üretmeye başlamış. Ancak klişe plağın hazırlanması için sanatkarların Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi merkezlere gitmesi gerekiyormuş hala. Türkiye'de ilk plak fabrikası Atatürk'ün emriyle 1929 yılında kurulmuş. Yeşilköy Eski Plak Fabrikası adını alan bu tesisi de bir İngiliz şirketi hayata geçirmiş. 1963 yılına kadar sadece 78 devirli plak üreten fabrika, bu tarihten sonra 33 ve 45 devirli plakları da üretmeye başlamış. Elektromanyetik bantların gelişerek daha geniş kullanım alanı bulmasına dek plakçılığın musikimize büyük faydası dokunmuş, bir ses arşivinin oluşması bu sayede mümkün olmuş. İstanbul ve Ankara radyolarının ilk müzik yayınlarının bir bölümü plaklarla yapılmış. 1944 yılında burada kurulan plak stüdyosuyla önemli konuşmaların ve kaliteli yayınların canlı yayın esnasında plağa alınması imkanı doğmuş. 1960'a dek sayısı 10 binleri bulan ancak büyük bölümü zaman içinde tahrip olan plaklardan günümüze irili ufaklı 6700 kadar plak kalmış. Doktor Nazmi Özalp'ın tasnif ettiği malzeme arasından TRT arşivlerinden seçmeler adlı derlemeye alınmış bir kayda yer verelim şimdi. 1924 doğumlu, 1988 yılında aramızdan ayrılan İstanbul ve Ankara radyolarında değerli icralar ortaya koymuş Radife Erten'i dinleyeceğiz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü. Sepsis nasıl bir sağlık sorunudur, nasıl ortaya çıkar ve tedavi edilir? Bunun hakkında konuşacağız. Telefon hattımızda 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selçuk Kaya var. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Yiğit Bey, teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle dilerseniz Dünya Sepsis Günü'nün anlam ve önemi üzerinde duralım. Neden bugün saptanmış, nasıl bir önemi var sepsisin acaba?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle sizlere ve sevgili dinleyenlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Küresel Sepsis İttifakı adını verdiğimiz bir konfederasyon var. Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu konfederasyon dünya genelindeki uzmanlık dernekleri, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakını örgütleri ve ulusal sepsis vakıflarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Ve bu kuruluş aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası sağlık kuruluşları ve araştırma enstitüleriyle birlikte de yakın işbirliği içinde faaliyet göstermekte. Ve 2012 yılından itibaren de her yıl 13 Eylül günü Dünya Sepsis Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiş. Buradaki asıl amaç sepsis dünya genelinde önlenilebilir ölüm sebepleri arasında başı çekiyor. Biraz sonra verileri de ifade edeceğim. Dolayısıyla burada bir farkındalık yaratmak ve farkındalığı sürdürmek, özellikle sepsisli olguları erken tanıyabilmek, tedavisi konusunda yaklaşımlar ve önlenebilmesi için neler yapılabilir gibi sorulara cevap arayarak bu farkındalığı pekiştirmek amacını gütmektedir. Gerçekten mortalitesi yüksek bir durumdur sepsis. Şöyle ki, verilerle eğer bunun önemine atıfta bulunmamız gerekirse, dünya genelinde yılda yaklaşık 50 milyon insan her yıl sepsisle karşılaşmaktadır ve bunların içerisinde 10-11 milyon kişinin en az sepsis nedeniyle öldüğünü söylemek mümkündür. Dünya genelinde bakıldığı zaman da ölümlerin yaklaşık 5'te 1'inin sepsis kaynaklı olduğunu ve hatta daha da dramatik bir veri, saniyede neredeyse 2-3 saniyede bir sepsis kaynaklı ölümün olduğunu söyleyebiliriz ve önlenebilir bir durum olması nedeniyle konu bizim çok ehemmiyetle gündemimizde. Dolayısıyla bütün çabalar da buna dönük olmuş oluyor.
0: Peki sözünü ettiğiniz ölümlerin hepsine sepsis tanısı konuyor mu değerli hocam? Yani bu çok yüksek bir oran çünkü sizin verdiğiniz.
1: Tabii. Şimdi şöyle, sepsisin bir tanımını yaparak bu sorunuza da öncelikle cevaplandırayım uygunsa. Sepsis dediğimiz şey aslında tek başına bir hastalık tanımlaması ya da tek başına bir enfeksiyon değil. Çok farklı kaynaklardan, odaklardan köken alabilecek enfeksiyonların neden olduğu uç bir durum ama ciddi bir durum. Yani ortak bir sonuç gibi olmuş oluyor enfeksiyonların neden olduğu. Bu deri yumuşak doku olabilir, akciğer enfeksiyonu olabilir, idrar yolu olabilir, gastrointestinal, genitourinal gibi enfeksiyonlar olabilir. Ama sepsis dediğimiz şey asıl olarak vücudumuzun bu enfeksiyonlara karşı göstermiş olduğu bir aşırı bir immün cevap ve aşırı bir inflamasyon, yani iltihabi cevapla beraber ortaya çıkan organ ve doku hasarlarıyla beraber gidebilen ve

0: lümbül olabilen bir durumu tanımlamak için kullanılmış bir terminolojidir sepsis. Sepsis olgularında enfeksiyon dışı sebeplerle de bazen hani karıştırılabilirliği olabilir. Travma durumları, pankreatit, yanık gibi bir takım durumlarda da klinik olarak sepsis gibi karşımıza gelebilir ama ayrıcı noktada en önemli fark sepsis dediğimiz tabloya enfeksiyonların sebep oluyor olması. Ve bu enfeksiyonların da mühim olan erken aşamada aslında tanınıp tedavi edebiliyor olmalarıdır. Yani biz enfeksiyonları erken aşamada önlem alalım, tedavi edelim isteriz ki sepsis ve hatta septik şok dediğimiz bir sonraki daha da ileri aşaması, mortalite, ölüm oranının daha da yüksek olduğu bir sonraki aşamaya ilerlemesin vakalarımız. Bunu da tanıyabilmek için tabii 1990'lı yıllardan itibaren bilimsel arenada bazı kriterler geliştirilmiştir ki zaman içinde de güncellenerek gelmiştir bu kriterler. Daha böyle sayısal verilerle daha şeffaf olarak sepsis ve septik şok tanısı koyabiliyoruz.
1: Ve septik şokla sepsis arasındaki ayrımı nasıl koyuyoruz? Yani septik şok sepsisin bir uç hali anladığım kadarıyla, evet, daha öldürücü doğru bir hali. Doğru. Bunu nasıl tanımlıyoruz doğru değerli
0: böyle
1: hocam?
0: Böyle tanımlayabiliriz. Bir defa her halükarda bu söylediğim bilimsel tanı kriterleri, takip kriterleri ve skorlama sistemleri gibi argümanlar elimizde olsa da her halükarda bu konularda deneyimli klinisyen hekimlerin öngörüleri, görüşleri, düşünceleri, klinik yorumları son derece önemli. Onu söyleyeyim en başta. Ondan sonraki kısımda bu kriterler eşliğinde tabii ki sepsis tanısı koyabiliyoruz. Her zaman elimizde bir mikrop veya bir organizma üremiş veya hazır halde de gelmeyebiliyor. Biz ağırlıklı olarak enfeksiyonla ilişkilendiriyorsak bu bizim için kriterleri de karşılıyorsa sepsis olgusudur. Septik şok ise daha ciddi bir durum. Burada da tabii ki ayrıcı noktada özellikle dirençli bir tansiyon düşüklüğü, hipotansif bir olgu olması ve yine kanda işte bizim laktat dediğimiz bir ürünün yüksek düzeylere çıkması gibi bazı kriterleri var. Ve aradaki en önemli fark da şu, septik şoktan ise bir hasta mutlak surette yoğun bakım desteğine ihtiyacı var anlamı taşıyor. Yani sepsisli bir hastayı dahili servislerde takip edebilirken ki mutlaka yatırılması lazım böyle bir hastanın en azından başlangıç tedavileri için hasta klinik olarak düzelene kadar yatırılarak takip ve tedavi edilmesi lazım. Ama septik şoktaki bir hastanın mutlak surette yoğun bakım ünitesinde sadece antimikrobiyal tedavisi değil diğer destek tedavileriyle mekanik ventilasyon gibi erken hedefe yönelik tedavi gibi bir takım ajanlarla ilaçlarla desteklenerek takip ve tedavisinin yapılması icap ediyor.
1: Evet, yani basit bir enflamasyon, basit bir enfeksiyon değil, vücudun buna verdiği tepki sonucu ortaya çıkan çok daha ciddi bir tablo.
0: Kesinlikle ve tedavisi de kesinlikle hani sadece bazen basite indirgeyip antimikrobiyal tedaviymiş gibi düşünülebiliyor ama her zaman iş bu kadar da bu haliyle de değil. Evet, erken evrelerde tanı ve tedavi yaklaşımıyla belki birçok enfeksiyonu veya sepsisin erken aşamalarını önleyebiliyoruz ama birazcık geç kalındığı zaman bu hastalar dediğim gibi septik şok tablosuna ve ondan sonra da mortaliteye kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğuruyor maalesef ki. Bu toplumda da gelişebiliyor. Bazen de hastane kökenli sepsisler, yani sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar diyoruz biz bu gruba. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların neden olduğu sepsis olguları var ki bunlar daha dirençli mikroorganizmalarla da gelişebiliyor ve dolayısıyla yıkıcı etkileri de daha fazla oluyor. Daha da güç oluyor bunlarla mücadele etmek.
1: Küçük yaşlardan başlayarak yaşlı insanlara kadar görülebilen bir rahatsızlık sepsis.
0: Evet.
1: Bir takım ağır kronik rahatsızlıklar olan kimselerde daha çok galiba görülüyor ve bunlarda daha ağır seyrediyor değil mi?
0: Doğru. Şimdi şöyle, zaten sepsisle mücadele etmek ya da daha genel başlıkla enfeksiyonlarla mücadele etmenin öncelikle ilk basamağı aslında koruyucu hekimlikten geçer. Koruyucu hekimlik dediğimiz zaman da

0: bizlerin aklına ne geliyor veya ne gelmedi? Bir defa öncelikle bizlerin kişisel olarak hijyen koşullarına çok dikkat ediyor olmamız lazım. Örneğin el yıkama alışkanlığı. Basit gibi görülen bir el yıkamayla hastane kökenli enfeksiyonların bile en az yarısının azaltıldığı, ortadan kaldırıldığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bireysel hijyen en başta geliyor ve yine hijyen uygulamalarına azami özen göstermemiz gerekiyor. Sağlık uygulamalarında hastaya yaklaşırken dikkatle belli koruyucu ekipmanların kullanılması tabii ki çok önemli yaklaşımlarda. İkinci nokta aşılama konuları. Koruyucu ekimliğin olmazsa olmazı. Özellikle de bu bahsettiğiniz kronik hastalığı olan bireyleri. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi, kronik kardiyolojik sorunlar gibi ya da işte immün yetmezlik olguları gibi, ki immün yetmezlik çok geniş bir başlık. Bunun içinde edinsel immün yetmezlikler de var, şeker hastalıkları da var, kronik böbrek sorunları da var. Yani aklınıza gelebilecek çok fazla sayıda hastalık sayabilirim. Bu grup hastalarında mutlaka ve ileri yaşlı vakalar, özellikle 65 yaş üzeri olgular, mutlaka belli bir aşı takvimleri oluşturulup bunlar dikkate alınarak zatürre aşısı gibi, grip aşısı gibi bazı aşıların mutlak surette bu gruplarda yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü önemli konu da risk gruplarının iyi belirlenmesi ve bunlara dönük yapılacak aşılama faaliyetleri veya koruyucu yaklaşımlar diyebiliriz. Yine bir başka önemli konu da var ki antibiyotiklerin, antimikrobiyallerin son derece akılcı ve dikkatli, rasyonel kullanmamız gerekiyor. Bütün antibiyotik gruplarına dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlar bazen görebiliyoruz ve giderek bunların sıklığı ne yazık ki artmakta. Antimikrobiyallerin rasyonel, yani akılcı kullanımı çok önemli ve burada sadece biz hekimler değil, halkımıza da önemli görevler düşüyor. Kesinlikle bilinçli olmaları, farkındalıklarının yüksek olması, kulaktan dolma veya işte bir başkasının, komşusunun, akrabasının, eşinin, dostunun tavsiyesiyle ya da bir eczanedeki ayaküstü bir söyleşiyle kesinlikle antimikrobiyal kullanımına yönelmemeleri hayati konulardan bir diğeri.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi sepsisin en yaygın olarak görüldüğü gruplara baktım. Bunlar arasında dikkat çekici bir grup hamile kadınlar. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Hamileler çünkü immün açıdan normal bireyler gibi değildirler. Hormonal değişiklikler var. Bir de ayrıca gebeliğin cesameti. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde de bir takım hem immün sistemdeki o zafiyet hem de işte gebelik cesametinin basısı ve diğer yine hormonal ve fizyolojik bazı değişiklikler eşliğinde üriner enfeksiyon gibi bazı enfeksiyon gruplarına da ayrıca bir yatkınlık geliştirebiliyorlar. Hamilelikte ilaç kullanımı ciddi sıkıntı. Birçok ilacı teratojenik etkileri ya da işte yani başka bir deyişle fetusa olan zararlı etkilerinden dolayı çok kullanamayabiliyoruz. Zor bir süreç. Ama immün açıdan bakıldığında evet, immün defektif kabul edilebilecek bir konakçı, bir durum, gebelik. Ve belki de gebelik sonrası da birkaç ay daha da bu immün süpresyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Biraz elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç.
1: Bebeğe de geçer mi acaba aynı durum?
0: Tabii ki geçebilir. Plasenta aracılığıyla enfeksiyonlar, annede gelişen bir sepsis tablosu ve bunun yaratmış olduğu tırnak içinde stres kavramı ölü doğum, düşük gibi ciddi durumlara da tabii ki yol açıp bebeğin hayatını da tehdit edebilir. Sepsisin erken tanısı önemli. Erken tanı için de işte mikroorganizmaları izole edebileceğimiz ve erken ortaya koyabileceğimiz bir takım mikrobiyolojik testler. Bunlarla ilgili tabii yapılan bir sürü çalışma var. Erken tanı, enfeksiyon hastalıklarının erken tanısı hayati öneme sahip. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alma ihtimalimiz artıyor.
1: Peki Sayın Hocam, kendi doktorumuz olursak biraz erken tanı konusunda kendi bilincimizi nasıl artırabiliriz ve belki hekimimizi de uyarmak, yönlendirmek evet. hususunda kendimizde sepsis olduğundan nasıl şüphelenmeliyiz, nelere bakmalıyız?
0: Şöyle ki enfeksiyonla alakalı bir semptom, bulgu vardığında bunun bir dikkatli değerlendirmemiz lazım ve bir bu konuyu danışmamız icap ediyor. Mesela enfeksiyonların bulguları nelerdir? Genel anlamda bakarsak sistemik veya lokal olabiliyor tabii enfeksiyonlar. Ciddi durumlar sistemik enfeksiyonlardan kaynaklanıyor ve bunların bugün ifade ettiğimiz gibi vardığı ortak bir ileri bir nokta ve tanımlama sepsis ve septik şok olarak zaten karşımıza geliyor. Ama bizim bunlardan önce bu tablolardan önce mümkünse enfeksiyonları tanıyarak bunları tedavi etmiş olmamız çok kıymetli. Nedir bu bulgular? Lokal bulgular örneğin deri ve yumuşak doku enfeksiyonu. Bacağınızda kızarıklık var, ısı artışı var ve yüksek ateşiniz var. Bir selülit tablosu. Şimdi bunu erken aşamada tanımak çok zor değil ama ihmalkarlık boyutu da olabiliyor işin. Erkenden başlanılacak çok basit bir antimikrobiyal tedavi bunun önünü alıp ciddi durumlara ilerlemesine ve komplike olmasını önleyecektir. Hı hı. Üriner enfeksiyon yine ateşle beraber idrar yakınmaları olan bir bireyde idrarda yanması, sık idrara çıkma, acil idrara gitme gibi gibi ve bulantı kusma gibi yakınmaları olan bir birey. Üriner enfeksiyon muyum acaba deyip oradan bir alert duruma geçip mutlaka hekime başvurması ve değerlendirmesi lazım. Ama tabii burada şu da çok önemli. Örneğin her idrar yakınması olan birey üriner enfeksiyon değildir. Yani ayrıcı tanılarda çok dikkatli davranmak gerekiyor.
1: Bunu tabii biz yapamayız. Hekimimize tabii, düşen bir görev bu. O ayrımı yapmak.
0: Bu bulguları olan bir birey hekime müracaat ettiğinde zaten ileriki incelemeler ve ayrıcı tanı, kesin tanı ortaya konulacaktır diye düşünüyorum.
1: Sayın Hocam çok değerli bilgiler aldık sizden. Teşekkür ederiz. Önemli bir gün, Dünya Sepsis Günü vesilesiyle konuştuk. Dinleyicilerimize sağlıklı günler dileyelim. Teşekkürlerimizi sunalım size. Tekrar görüşmek üzere inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere ve bütün dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
1: Değerli dinleyenler, 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selçuk Kaya'ydı konuğumuz.

Grup Binhani'den dinlediğimiz şarkıyla TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün ve mutlu yarınlar dilerim size. Hoşça kalın.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Aklımda kalan satırlar.
0: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nurettin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nurettin'in yakın arkadaşı

0: olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfazsa herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucuysa ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı. Aklımda kalan bu satırlar Cüneyt Kanat'ın Orta Çağ Türk Devletleri'nde Suç ve Ceza adlı kitabından, Küre Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteledi. İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuklarının darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak, hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başlattığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de...

0: 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Babülmendeb'de Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayların aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti. Açıklamada bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilirken, gerilimi tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısı da yinelendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki her iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için Türkiye'nin gayretlerine kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Açıklamada Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığı hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada adadaki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ve huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz işbirliği ve dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini

kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin de konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. 2011 yılında yaşanan olaya dair takipsizlik kararı geçtiğimiz Ağustos ayında kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında cezaevi görevlileri ve sağlık çalışanlarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 kişi serbest bırakıldı. İkinci dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye gönderildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e ulaştı. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış. 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 32 kişi tutuklandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner, eşi Handan ve oğlu Mustafa Türkay Soner de tutuklular arasında yer alıyor. Amerika'da tutuklu bulunan şüpheli Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci de devam ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda 2 gün, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa 1 gün denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sarıyer Kaymakamlığı ise bugün Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Diplomasi trafiğinde peş peşe açıklamalar yapılırken cephe hattında saldırılar sürdü. Rusya, Ukrayna'da Odessa başta olmak üzere çok sayıda bölgeye hedef aldı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Veseroye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Samara bölgesindeki petrokimya ürünleri üreten tesise saldırdı. Tesiste yangın çıktı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Süper Lig'de bugün 3 mücadele var. 17'de Gençlerbirliği Kasımpaşa, 20'de Galatasaray Kocaelispor ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de
Dün 4 mücadele vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 1, Orpa Yapı Pelk Spor 1, Artı Değer Van

0: Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. Birinci ligde de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle: 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor. Yine 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor. Saat 20'de Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve Bursa Spor, Turka Esenler Erok Spor. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend'da Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev, Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Adana ve Malatya 34, Kahramanmaraş 37, Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik kazaları sadece ülkemizde değil, tüm dünyada derin etkiler yaratmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini paylaşmak istiyorum. Her yıl trafik kazaları sonucu dünyada 1.3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Buna ek olarak trafik kazaları sonucu yaklaşık 40 milyon kişi yaralanıyor. Ölen ve yaralananların neredeyse %50'si korumasız dediğimiz yaya, motosiklet ve bisiklet kullanıcısı. Trafik kazalarından en fazla etkilenen grup ise 5 ile 29 yaş arasındaki gençler. 25 yaş altındaki erkekler özellikle riskli. 25 yaşının altındaki erkekler toplam kazaya karışan gençlerin %73'ünü oluşturuyor. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %93'ü ise trafik düzeni düşük seviyede olan gelişmekteki ülkelerde gerçekleşiyor. Manevi yükün yanı sıra trafik kazaları ülke ekonomilerinin üzerinde büyük etki yaratıyor. Trafik kazalarının tedavi ve üretim kaybının maliyeti ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %3'üne ulaşmakta. Ancak toplum olarak bu ağır bedelleri ödemek zorunda değiliz. Trafik kazaları önlenebilir. Kazaların başlıca nedeni araçlar veya yollar değil. Trafik kazalarının %90'ı sürücü hatalarından dolayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yükü azaltabiliriz. Kazaları önlemek için sürat limitlerine uyarak ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayarak ilk adımı atabiliriz.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 13 Eylül Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Semih Ballı, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum.

alıyoruz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Dünya gündemine odaklanacağız. Gazete haberlerinden de bu anlamda da epey bir yer edinilen başlıklar var. Yine uzman konumuz, uluslararası ilişkiler sahasındaki uzman konumuza bu konuları soracağız. Dünya gündeminden devam edeceğiz daha sonrasında, ama biraz daha hoş olan konuları, siyasi konulara ara vererek daha çok toplumsal dokuya da dokunan konulara yer veriyoruz. Yine sonrasında yapay zekayı konuşuyoruz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığı altında konuyu derinleştiriyoruz. Ki bu hafta bu sektörün öncü şirketleri arasında da bazı rekabet kızışmaları da önemli haber başlıkları arasındaydı. Detaylara ilerleyen dakikalarda bakacağız. Son bölümümüzde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Farklı başlıklarda yer alıyor olacak bu köşenin içerisinde. Hiç vakit kaybetmeden bir gazete haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Türkiye. Mülk değerlendi, davalar arttı. Ev, arsa ve tarla fiyatları arttı. Kardeşler birbirine düştü. Bir yılda 23 bin dava, miras davası ara bulucuya sevk edildi. Aile bağları paraya yenildi. Taşınmaz değerlerindeki astronomik artış miras paylaşımını da aile içi mesele olmaktan çıkarıp ciddi bir ekonomik anlaşmazlığa dönüştürdü. Gayrimenkul kullanımı, satışı ve payların değeri konusunda uzlaşamayan mirasçılar soluğu ara bulucularda ve mahkemelerde alıyor. Bazı davalar yıllarca sürüyor. 12 Eylül zulmünü unutmayacağız. Cumhurbaşkanı darbenin 46. yıl dönümünde ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Kazakistan'la suça karşı ortak mücadele. Türkiye ile Kazakistan suç ve yasa dışı göçe karşı işbirliği yapacak. İki kardeş ülkenin kollu kuvvetleri arasındaki işbirliği geliştirilecek. Siber ve sınırı aşan suçlara karşı ortak tedbirler alınacak. Geri kabul anlaşmasıyla da Türkiye ve Kazakistan'da yasa dışı olarak bulunanlar iade edilecek. Naylon çadırdan Hacettepe'ye. Zorlu şartlarda YKS'de derece yapan Ahmet'i doktorluk heyecanı sardı. Baba ve annesi orman işçisi, yaylada naylon çadırda kalan ailelerin oğlu Ahmet Deniz yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Onca zorluğa rağmen YKS'de derece yapıp hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Ahmet okulunun açılışını bekliyor. Türkiye'yi ateşe çekme planı, İran'ın hedefi Mekke İttifakı. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babilmentep'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek. Tahran yönetimi Yemen'de Husilerle, Irak'ta da Haçlı Şabilerle, deniz ticaretinin can damarı Babilmentep boğazıyla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan, İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nı boğmak. İran'la İsrail bu noktada zımni işbirliği halinde diyor. 15 yıl sonra kabri açıldı. İlk duruşmasına 10 gün kala hayatını kaybeden ve ölümünde FETÖ gölgesi bulunan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabri açıldı. FETÖ kabir işlemini adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerleri katıldı. Kemik ve toprak örneklerinin analiz sonucu Kozinoğlu öldürüldü mü sorusunun cevabını ortaya çıkaracak. Yazan da oynayan da yapay zeka. Kamera, ışık ve devasa setler tarih oluyor. Milyonlarca liralık bütçelere gerek kalıyor ve gerek kalmıyor. Senaryo yazan oyuncu, kamera ve şefler olmadan da dizi çekmek artık mümkün hale geliyor denilmiş. Fidan Suriye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın Suriye ziyareti, İsrail tehdidi ve SDG'nin entegrasyonu gibi konuları görüşmek üzere Şam'a gidiyor. Sincar'da silah bırakma, Suriye'de provokasyon. Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK unsurları silahlarını Bağdat yönetimine teslim ediyor. Suriye'de ise YPG'nin fesline direnen ve Ayn-el-Arab'daki cezaevini Şam'a devretmeyen örgüt üyeleri
İsyan

meydan çıkardı. 9 mahkum öldü. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kuriş FETÖ'ye bağlıydı manşetini görüyoruz. Tanıklar örgütlerin ilişkisini anlattı. Biat etmezse gönderilecekti. Alihan Kuriş'in yakınındaki cemaat üyelerinden Rüstem Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Elebaşı'nın mektubuna rest, Alihan Kuriş'in kayınpederinin kardeşi Mahmut Köse Musuf, 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce Fethullah Gülen mektup gönderdi. Deniz Olgun, biz devletimizin yanındayız yanıtını verdi. Cemaatin eski liderlerinden Kemal Kaçar'ın manevi oğlu Yusuf Koz, Deniz Olgun ölümüne yakın FETÖ'ye rest çekmişti. Öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerindeki etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. Deprem korkusunu çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı, test için yapılan başvurularda büyük düşüş yaşandı. İBB'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500-600'e düştü. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 1238. Testlere göre 1999 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 bin binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli. En riskli ilçeler de Avcılar, Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Bağcılar. Kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Karahaydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Düğünde takılan çok sayıda ziynet, döviz, cep telefonları ve bir pasaport odunluktaki valizde bulundu. Polis valize el koydu, ev sahibi gözaltında. Bakü ile enerjide 3 ortaklık. Bakan Bayraktar Azerbaycan'la Avrupa'ya uzanacak elektrik hattı dahil 3 ortak projeyi duyurdu. Katilin tahammülü kalmadı. Katil İsrail, Batı Şeria'daki işgalleri raporlayan İngiliz askeri birliğinin bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. 15'lik çocuktan 3 bıçak. Kayseri'de bir parkta 15 yaşındaki 4 çocuk arasında kavga çıktı. Cebinden bıçak çıkaran M.E. bir akranını kalbinden, diğer ikisini sırtından bıçakladı. Gazze'de okul yolu, soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinli'yi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasında geçerek okuluna gitti. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları manşetine yer verilmiş bugün. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler, FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Deniz Olgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Deniz Olgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi. PISA'dan Türkiye'nin başarısına övgü. Öğrenciler fazladan 3 yıl okula gitmiş gibi. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuç raporunda eğitimde büyük sıçrama kaydeden Türkiye'nin başarısı övüldü. Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor. Restoran ve kafeler toplam kullanım alanlarının en fazla %10'u kadar sigara içme bölümü oluşturabilecek, okul, hastane ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilemeyecek, hedef 2040'da sigaranın tamamen yasaklanması. Yeni sigara kurallarına ilişkin bir haberdi. Yaprak mı, kıyma döner mi? Gıda kodeksi tebliğinde yapılacak değişiklikle dönerin yaprak döner mi yoksa kıyma döner mi olduğu açıkça yazılacak. Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerin kullanımı yasaklanacak. Uçurtmalar Gazze için göklerde. İsrail'in Gazze'li çocukların tek eğlencesi uçurtmaları tehdit olarak nitelemesinin ardından çığ gibi artan tepkilere İstanbul Üsküdar'dan da destek geldi.
kadın ve çocuklardan

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeniden hoş geldiniz Gündem hafta sonu programına ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Saat başından itibaren 9'a kadar birlikte olacağız kıymetli konuklarımızla. Öncelikle ilk değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimle birlikte dünya gündemine bakacağız. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın Hocam, gündem epey bir yoğun, hızlıca o yüzden başlamak isterim. Dilerseniz Türk Devletleri Teşkilatı ile ilk olarak sohbetimize başlarım, sizin de içinde uygunsa. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'daydı. Zaman zaman bu teşkilatın biraz da işbirliği içerisindeki toplantılarını takip ediyoruz. Sıkı da bir bağ var doğrusu. Yakın zamanda İstanbul'da da liderler zirvesi yapılacak ama bu sefer İçişleri Bakanımız Sayın Çiftçi'nin Türk devletleri arasında bir Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiğini söylemesi dikkat çekti. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın İçişleri Bakanları bu öneriyi olumlu karşıladılar şeklinde de yine açıklamasına devam etmişti. Hatta toplantıda ayrıca Sayın Çiftçi suçla mücadele konseyinin de oluşturulmasının ele alındığını belirtti. Bununla ilgili artık yeni nesil suç örgütleriyle ilgili de ortak bir mücadele söz konusu olabilir. Siz bu teklifi nasıl karşıladınız?
1: Şimdi teklifin ismi orijinal değil. Ancak girişim oldukça orijinal. Yani son derece kayda değer. Bir kilometre taşı. Ne açıdan? Türk dünyasının kurumsallaşması açısından. Şimdi bu meseleye elbette sadece duygusal olarak bakmak yeterli olmaz. Doğru da olmaz. Şöyle değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. Türk devletleri

0: birbirinden çok uzun bir zamandır ayrı kalmış, uzak kalmış, hem coğrafi olarak hem ilişkiler bakımından uzak kalmış kardeşler birliği, bir aile. Böyle gelişmeler kurumsallaşma yönünde, işbirliğini arttırma yönünde, İçişleri Bakanlığı düzeyinde bu tür gelişmeler oldukça kıymetli. Hı hı. Şimdi biz sizin programlarınızda Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili haberleri hep nasıl yaklaştık? Temkinle yaklaştık. Dedik ki çok büyük beklentiler kurmaya ve çok büyük adımlar atma çabasına ihtiyacımız yok. Burada istikrara ihtiyaç var dedik. Nitekim gelişmeler de bunun bu yönde olduğunu gösteriyor. Birkaç açıdan tabii ki çok değerli. Şimdi her şeyden önce suçlularla mücadele ve bunları birbirine iade etme meselesi devletlerin çok ciddi bir işbirliği geliştirmesini gerektirir. Bu devletler arasında, yani Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında bu işbirliği zemininin hem bir potansiyel olarak ortada olduğunu gösteriyor, hem de bu potansiyelin artık hayata geçmek üzere olduğunu ortada gösteriyor. Ortada olduğunu gösteriyor. Bu bize özet olarak bence şunu söyler. Türk devletleri ilişkilerini genişletmenin yanında, yani farklı konularda işbirliği yapmanın yanında ilişkilerini derinleştiriyor. Yani işbirliği konularında artık daha yapısal işbirliği modelleri geliştiriyor. Türkiye'nin bu teklifi geliştiren ülke olmasına da şaşırmamak lazım. Çünkü bu inisiyatifte sorumluluğu alan, amiral gemi olan, inisiyatif kullanan bir ülkedir. Dolayısıyla çok sağlıklı bir haberdir. Çok doğru bir gelişmedir. Büyük bir ihtimalle somut sonuçlarını da yaşamaya başlayacağız.
1: Kazakistan'la da suça karşı ortak mücadele konusunda işbirliği yapılmasına yönelik imzalar da atıldı bu arada. Onu da dinleyicilerimize paylaşalım. Siz de bir ismini atıfta bulundunuz. Interpol gibi yapıları da kastederek tabii, ama Sayın Hocam şimdi bu yapılar, yani Interpol'e baktığım zaman 1923 yılında kurulmuş. Neredeyse 200'e yakın ülkede üye olarak bulunuyor. Biz de hemen 1930 yılında Türkiye olarak bu teşkilata üye olmuşuz. Biraz burada kurumların merkezleşmesiyle ilgili tabloda da artık karar mekanizmasının değiştirmek istendiği de yaklaşımı var mı acaba? Hem Türk Devletleri ile işbirliğinin artırılması, ama hem de kuruluş anlamında da belirli bir çatının sadece farklı bir merkezde bulunması. Yani bu farklı merkez, ben bugüne kadar Batı olarak nitelendirdiğimiz merkez.
0: Sorununuzu onun fırsata çevireyim. Hı hı. Ardahan Üniversitesi'nin sloganı şudur. Hı hı. Bilgi güçtür. Çok basit, çok sıradan bir söylem olarak gelir kulağa. Bilgi güçtür. Bu iki açıdan son derece önemlidir. Hem Ardahan Üniversitesi'ni anmış olayım, hem de sorunuza paralel bir cevap vermiş olayım.
1: Eksik olmayın.
0: Şimdi bilgiye sahip olmak elbette sizi güçlü kılar. Neden? Çünkü hamlenizi hesaplarsınız. Nasıl davranacağınızı hesaplarsınız. Öte yandan bilgiye sahip olmak bir güçlüğü de beraberinde getirir. Zordur yani bilgiyi elde etmek. Şimdi Interpol'ün bahsettiğiniz çok eskilere giden tarihinde ne var? Kimin nasıl suçlandığını, hangi suçlunun nerede, hangi süreçlerle iade edileceğini, devletlerin birbiri üzerinde önemli ölçüde egemenlik devrederek aslında bu süreçleri yürüttüğünü biliyoruz. Ve bunun, bu teşkilat, Interpol'ün teşkilatlanmanın çok eskilere dayandığını ve bugün kurumsallığını çok geliştirdiğini biliyoruz. Hı hı. Peki bir ihtiyaç var mıydı Türk devletleri arasında böyle bir şeye? Zaten uluslararası bir kuruluş vardı, tamam üye değil, ama Türk devletleri neden kendi içlerinde böyle bir kurumsallaşma süreci geliştirdi? Başka bir şeye daha bakmak lazım. Bölge, devletlerin bulunduğu bölge önemli bir geçiş bölgesi. Yani uluslararası güç açısından. Bu bir. İki, insan hakları suçları itibariyle de önemli bir kaynak bölge ve geçiş bölgesi. Yani insan kaçakçılığı, zorla insan çalıştırılması ya da suçluların bu ülkelere kaçması noktası. Suçlular nereye kaçar Büşra Hanım? Yakalanmayacakları yere. Yani bu bize şu algıyı oluşturur. Hukukun işlemediği, polisiye tedbirlerin yeterince alınmadığı ülkeler suçluların genelde işte kaçmayı ilk akıllarına getirdiği bölgeler. Şimdi siz bu tür girişimlerle aslında bölgeyi asayişin kolayca sağlandığı, hukukun sağlıklı işlediği ve suçluların üyenin birinde işlediği suçu ötekinde örtbas edemeyeceği, gizlenemeyeceği bir yapıyı ortaya koyuyorsunuz. Bu elbette ki Interpol'e

0: alternatif bir girişim değil. Elbette ki ondan daha iyi yapma çabası da olmayabilir. Ancak bu son derece kıymetli. Neden? Bilgiyi siz üretiyorsunuz. Ürettiğiniz bilginin gereğini de siz yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve bu üyeler birbirine karşı aslında bir güvenlik de üretmiş oluyor. Hı-hı. Bu açıdan son derece değerli. Hı-hı. Bence.
1: Sayın Hocam, buradan Avrupa'daki seçimlere doğru geçeceğim. Avrupa'da herhangi bir seçim olduğu zaman aşırı sağcıların yükselişi akabinde en çok konuştuğumuz başlık oluyor. Şimdi yine bunun bir örneğini Almanya'da yaşıyoruz. Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de bir eyalet meclisi seçimi gerçekleşti ve burada da Almanya için Alternatif Partisi AfD %43,8 gibi önemli bir başarı kazandı. Tabii tek başına mutlak çoğunlukla iktidar olma hedefine ulaşamadı ama yine de burada öncü bir yüzdenin sahibi oldu. 2.18 milyonluk bir nüfusu küçük bir eyalet şu anda Saksonya-Anhalt ama yakında Berlin'de de bir seçim olacak. Belki oradan alacağı sonuçla beraber burada aşırı sağın kazandığı gücü konuşmak daha da verimli olacaktır. Ama her bir seçim sonrasında Batı ülkelerinde, Avrupa'da bu kadar aşırı sağcıların ön plana çıkması ve tabii politikalarına baktığımız zaman seçim öncesindeki vaatleri açısından hep bir göçmen karşıtlığı üzerine kuruluk var. Ülkeden gönderilmesi, eğitim zorunluluğunun kaldırılması, çok daha marjinal başlıkları da vardı seçim öncesindeki vaatlerinde. Sizi düşündürüyor mu bu konu, kazandıkları güç? Daha da ileriye gidebilir mi yönetim için?
0: Şimdi parti sadece Almanya için alternatif değil. Hı-hı. Parti Avrupa Birliği bütünlüğü açısından da bir alternatif. Bunu niye öyle söylüyoruz? Bu partinin ne istediğine bakmak lazım. Yani korkutma sebebi ne? Yani herhangi bir parti Avrupa demokratik yapıda yükselebilir, iktidarı elde edebilir. Ancak Avrupa Birliği neden endişeleniyor? Batı devletleri neden endişeleniyor? Buna baktığınızda söz konusu partinin aslında Avrupa Birliği karşıtlığı olmasa dahi doğrudan Avrupa Birliği'nin içinde yer alma biçimine itiraz ediyor Almanya'nın. Peki herhangi bir devletten mi söz ediyoruz? Hayır, biz sizinle Macaristan'a da konuşmuştuk. Neden bu tip seçimleri esasında analiz etmemiz gerekiyor? Tabii ki bu Avrupa'nın aktörlük meselesinde de oldukça önemli. Neden? Çünkü siz amiral gemiyi, Avrupa Birliği'ni inşa eden sürecin yükünü ciddi şekilde omuzlayan bir devletten söz ettiğinizde o devletin yönetimine talip olan partinin ne istediğini bilmek durumundasınız ve ona göre konumlanmak durumundasınız. Şimdi bu son söylediğimi bilerek söylüyorum. Neden konumlanmak durumundasınız? Şimdi Almanya seçim sistemini düşündüğünüzde bütün olarak bu partinin iktidar olmasını çok kolayca beklemezsiniz. Ya ben uzmanı değilim ama uluslararası ilişkiler nazarından ve seçim sistemleri nazarından baktığımız zaman Almanya için Alternatif Partisi'nin yakın bir gelecekte en azından iktidar olmasını beklemezsiniz. Ama ne beklerseniz, ne görürsünüz, bu süreç kamuoyunun bir işaret fişeğidir. Kamuoyunun yöneticilere, devleti yöneten mekanizmaya bir işaretidir. Ne noktada? Düzensiz göç konusunda, mülteciler konusunda çok esnek davrandığını varsayıyor kamuoyuna. İslam ve bu tip Avrupa değerlerinin dışındaki değerleri entegre etmek ve bu konudaki yaklaşımların yumuşak olduğu noktasını ciddi eleştirirler. Bununla birlikte Alman milliyetçiliğinde bir yükseliş ve Avrupa Birliği'nin yetkilerinin Almanya'yı yönetmek konusundaki genişliğine dair bir itiraz var. Bakın, önemli bir şey daha var burada. Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'na yönelik Avrupa Birliği'nin tutumu konusunda da itiraz var. Şimdi bütün bu kalemleri alt alta koyduğumuzda Avrupa Birliği'nin davranış kalıbı üzerine bir itiraz var. Şimdi Trump buna itiraz etti, Polonya lideri buna itiraz etti, Almanya'nın kendi içinden buna itiraz sesleri yükseliyor. Bunu şöyle okumak lazım. Almanya'daki kamuoyu, Alman kamuoyu Avrupa'nın geleceğine dair düşüncesini mi değiştiriyor? Çünkü bu Almanya gibi amiral gemiyi yöneten siyasi elitin de tavrı üzerine mutlaka etki edecek. Bu Almanya'dan görür. Biz dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Çok ciddi bir mülteci karşıtlığı. Öyle değil mi? Sert göçmen karşıtı bir siyaset. Ancak buna rağmen Avrupa topluluklarının bu siyaseti dahi çok yumuşak bulduğunu derler.

0: yönlendiriyoruz. Ha gelişir mi, yayılır mı? Endişeler tabii ki bu yönde ama bence uzmanlığımın dışına çıkmış olurum bu konuda konuşursam. Ama Avrupa'nın aktörlük problemine bir katkı, olumsuz anlamda bir katkı sağlayacaktır.
1: Vladimir Putin burada aslında Alman vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verememesinin bir sonucu olarak Batı'nın da genel anlamda yaptığı bir hata olarak değerlendirmiş. Bu sonucu o yüzden şaşırmadığını da ifade ediyor en son paylaşılan haberlere baktığımızda. Şimdi tabii hocam vaktimiz de belirli bir mertebede olduğu için hızlıca da geçmek istiyorum. Çünkü bu haftanın önemli başlıkları arasında malumunuz Husilerin Babül Mendeb'deki girişimleri ve bu boğazı kontrol altına aldıklarını duyurması, akabinde de Suudi Arabistan'ın petrol transfer hatlarıyla ilgili burada tamamen kapattığını ifade etmesi, tabii konuyu birbiriyle bağdaştırarak da değil aslında Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, ama Irak'tan fırlatılan birkaç insansız hava aracının isabet etmesinin ardından kapatıldığını duyurdu boru hattını. Lakin bu iki konu birleştirildi. Sayın hocam, tabii bugün gazetelere de baktığım zaman daha çok İran'ın bir hedefi olduğu, burada Mekke İttifakı'nın da merkeze alındığı, hedefe konduğu ile ilgili bir yaklaşımda daha çok gazetecilerin de değerlendirme yaptığını görüyorum. Ama siz nasıl bakıyorsunuz Babil Mendeb Boğazı'nın şu anda Husilerin eline geçmesine?
0: Şimdi Türkiye'den baktığımız zaman aklımıza ilk gelenin Mekke Anlaşması olması oldukça olağan. Neden? Çünkü hepimizin aklına şu soru var. Acaba bize bir mesuliyet doğar mı buradan? Acaba biz kolektif olarak ortak hareket edeceğiz dediğinizde an bu an mı diye aklımıza gelmesi son derece normal. Ama ittifak açısından henüz bir eylemi beklemek gerçekçi değil. Çünkü kurulları henüz, bir önceki hafta sizinle bunu konuşmuştuk. Kurulları teşkilatlanması henüz yapılanan bir teşkilattan, yapılanmadan, ittifaktan söz ediyoruz. Ancak bu çok somut ve doğrudan bir tehdittir. Bunu da kabul etmek lazım. Mesele elbette ki yerel değildir sadece. Bugün uluslararası ilişkilerde herhangi bir yerde yaşanan bir meseleyi sadece oradaki devletleri ilgilendirir demek çok istisnai bir durum haline geldi. Bugün çok bağlıyız birbirimize. Küreselleşme dediğimiz şeyin çok yeni bir evresindeyiz. Ve çok hızlı etkileniyoruz. Kısa sürede etkileri çok yoğun oluyor süreçlerin. Şimdi bölgedeki Husilerin basit bir askeri harekatı ya da Suudi Arabistan'a yönelik bir mücadelesi ya da İran'ın vekiller üzerinden bölgede etki yaratması doğrudur. Bunların hepsi doğrudur ama bunların da üzerindedir etkileri. Şimdi Hürmüz'ün stratejik olarak değerli olabilmesi için alternatiflerinin olmaması lazım İran açısından. Bu bir, iki. Bir başka önemli şey daha. Bölgede olası olarak İran'a karşı bir güvenlik yapılanmasının da işlemediğini göstermek oldukça önemli İran açısından. Bütün bunlar dünya ticaretinde Babül Mendeb geçişinin, boğazının kritik olma seviyesini arttırır. Bu bir gerçek. Şimdi hepimizin aklına olan bir soru, biz bu ittifakı neden imzaladık? Bu ittifak bize yükler ve avantajlar getirecek ama bunlar nedir sorusunun da karşılığı aslında bugünkü bölgede şu an sizinle konuşuyor olduğumuz mesele. Şimdi Türkiye burada elbette ki bölgeye fiili olarak en azından yakın gelecekte gitmesini beklemiyoruz Türkiye'nin. Ama bir şey bekliyoruz. Türkiye'nin teknolojisinin bölgeye çok daha hızlı bir şekilde ama müttefikler üzerinden akmasını beklemeliyiz. Bir, iki, ABD'nin bu konuyu çok yakından izlediğini bilmek durumundayız. Bu bize pratik olarak ne anlama gelir bizim açımızdan? Bu ittifak gibi, Mekke ittifakı gibi ABD'nin İran'ı sıkıştırma araçlarının elinden çıkmasına izin vermeyeceğini bilmek lazım. Ama öte yandan ABD meşru bir hedef. Şimdi ABD bölgede etki yaratmak istediğinde İran'ın üslerini ve müttefiklerini vuracağını bekliyoruz. Ancak Türkiye gibi aktörler bölgeye dahil olduğunda, çünkü Türkiye'nin denizcilik kabiliyeti, Türkiye'nin savunma sanayi bu konuda etki yaratacak düzeydedir, meşru hedef değil.
1: İran Cumhurbaşkanı
0: aktörler açısından
1: Trump'a savaş adamıysan askerlerinle gel, ekmeğimizle niye oynuyorsun diye bir çıkışta bulunmuş. Tabii enerji krizini devreye sokması sebebiyle. Burada Prens Salman'ın Trump'ın müdahale etmesini istediği yönünde iki kez aradığı şeklinde haberler dolaşıma girdi ama biraz teyide ihtiyaç duyan bir haber gibi de geliyor doğrusu hocam. Yani böyle bir müdahalenin istenmesiyle ilgili durumda biraz daha temkinli yaklaşıyorum doğrusu ama buradaki tabii Haçlı Şabilerle ilgili gücü veya diğer vekil güçleriyle ilgili en azından bir cümle itibariyle İran'ın siz hala vekil güçlerini koruduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa o bir sene öncesinde hemen ne kadar buradaki yıprandığı, kolu kanadının kırıldığı ile ilgili tablo çok konuşuluyordu. Bugün bunun tam tersini körükleyebileceğimiz haber var mı en azından kısaca onu sorsam?
0: Kolu kanadı şüphesiz kırıldı. Hı. Ama kırık da olsa orada. Ben tek cümleyle böyle diyebilirim.
1: Peki Sayın Hocam son olarak da Suriye ile ilgili bir haber tabii Türkiye'de de bu haftalarda daha çok konuşulacaktır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar. Yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması şeklinde bir karar açıklandı. Bu kararın da tabii yansıması Türkçe ile ilgili oldu. Suriye'de Türkçenin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp yerine Fransızcanın getirildiği. Bunu nasıl karşılamalıyız dersiniz?
0: Şimdi Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlar döndüğünde bölgede seçmeli derse de ihtiyaç kalmaz. Bölgede çok ciddi bir Türkçe kullanma ve ihtiyacı söz konusu olacak. Onu söyleyelim yarına dair. Ama bugüne dair bu gelişmeyi çok masum bir yetişemedik elimizde de bu vardı diye bakmak bana çok doğru gelmiyor ve açıklayıcı da gelmiyor. Şu bakımdan. Şimdi Suriye'nin kurulma aşamasındaki bir devlet olduğunu biliyoruz. Ve biz kamuoyu vatandaşlar olarak bir devletin kurulma sürecine şahitlik ediyoruz. Çok güzel bir şey bence bu. Burada önemli olan şey şu. Suriye bir Arap devleti. Ve bir devletin kendi dilini ulusal dil olarak ilan etmesi son derece normal. Kime, hangi azınlığa, hangi statüye, hangi hakkı tanıyacağı da oranın egemenlik hakkı ile ilgili bir şeydir. Şimdi buna dair de bir itirazımız olamaz. İtirazımız şu noktada. Bölgedeki demografik yapının yapay olduğunu biliyoruz. Bölgedeki nüfus hareketlerinin Arapları ve Türkmenleri bölgeden çıkarıp yerine Kürt nüfusu yerleştirmek yönünde olduğunu da biliyoruz. Ve bugün resmi dil Arapça olan Suriye'de Kürtçenin kabul edildiğini ve bir statü verildiğini biliyoruz. Bunlar hepsi egemen devletin yetki alanındadır, tekrar söyleyelim. Ancak Suriye'nin geleceği açısından riskli olan şey şudur. Suriye sadece Araplardan oluşmuyor. Suriye'de sadece Arap dışındaki milletlerden sadece Kürtler yok. Bölgede çok ciddi bir Türk nüfusu var. Bakın gerisini çok küçük azınlık olarak sayabilirsiniz. Şimdi detaylı sayarsak 6-7 tane etnik sayılır. Ancak Türk nüfusun bölgede istikrarı katkı sağlayacağı, merkezi iktidarı güçlendirici, bölgedeki teröre karşı veya istikrarsızlığa karşı duruşunun merkez hükümetten yana olduğu bir Türk varlığından söz ediyoruz. Türk varlığını yok saymak ne Suriye'nin milletleşme sürecine katkı sağlar ne merkezi hükümetin güçlenmesine katkı sağlar. Bana sorarsanız bu ciddi bir yanlış ve bundan dönülecektir. Neden Fransızca olduğu da ayrı bir tartışmadır. Ancak bu çok ciddi bir yanlıştır ve Türk siyasetinin bürokrasisinin bu yanlıştan dönmesi için Suriye'ye yardım edeceği beklentisindeyim ben.
1: Muhakkak üzerinde durulması gereken bir konu hiç olarak hiç görüyorsunuz ama Uganda'daki kadar ciddi bir mesele değildir değil mi? Oradaki de ciddi mi demek lazım onu da bilmiyorum ama.
0: Yani Uganda'daki meseleleri ya bu yeni bir şey değil.
1: Evet.
0: Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını konuşuyoruz zannediyorum. Çok yeni bir şey değil ama bakın şey demek lazım. Bir yerden biri geliyor. Bir açıklama geliyor. Uganda'dan. Ne diyor Uganda Genelkurmay Başkanı? Türkler ülkeden çıksın. Bir dönem hatta ilginç iddialar ortaya koyuyordu ama konuşmaya değer olmayan şeylerdi. Ki gündeme getirip de adamcağızı da şey etmeyelim. Ünlü etmeyelim ülkemizde. Ancak bir şeye de işarettir. Yani siz Türkiye olarak Afrika'da varlık göstermeye başladığınızda itirazlar da gelir. Kabullerle ve memnuniyetlerle birlikte. Çünkü Uganda'daki rahatsızlığın nedeni esasında bizim Somali'de hem yerel terör gruplarına karşı merkezi iktidarı desteklemek

0: Somali'nin kalkınmasında ekonomik finansal olarak katkı sağlayıp katkı almak noktasında. Diyor ki Uganda, Eşşebaba karşı ben de mücadele ediyorum ama bu kadar karlı değilim. Dolayısıyla Türkiye bana pay versin diye ilginç bir iddia. Türkiye bize borçluydu, ilginç bir iddia. Öte yandan Afrika boynuzu üzerine çok ciddi bir nüfuz rekabeti var. Şimdi Türkiye'de biz Afrika haberlerini, bakın siz çok önemsiyorsunuz ama Türkiye genel medyası, ana akım medyası
1: geri planda kalıyor değil mi?
0: Yani o kadar geri planda kalıyor sizin sözlerinizle söylediğim. Ancak bir şey daha söylemek lazım. Bu adamcağız Cumhurbaşkanı'nın da oğlu ve çok güçlü de bir aday Uganda'nın geleceği açısından ve kayda değer bir ülkeye itiraz etmeli ki konsolide edebilsin olası seçmenlerini. Evet. Ama Türkiye açısından ciddi bir cismi bir gösterge olarak değerlendirmek lazım. Afrika'da varsınız, bir şey yapıyorsunuz, o karşılık buluyor.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Çok teşekkür ederim, çok keyifliydi.
1: Bizler için de öyle. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde de her zaman olduğu üzere yine dünya gündemini bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Hala onu sürdüreceğiz. Dünya gündeminde bu sefer uluslararası ilişkiler sahasından çıkıyoruz. Daha ne demek lazım aslında, ben adını da koyamıyorum, sorayım. Editoryal sandıkçı sesleniyor sizlere. Çıkamıyoruz da, bir çıkıyoruz bir çıkamıyoruz. Ama yine de tonu biraz olsun yumuşatıyoruz diyebiliriz değil mi? İlk haberimiz hangisi olsun, hangisiyle
1: evet,
0: başlayalım?
1: Erken giriş yaptım değil mi?
0: Yok, çok iyi yaptım.
1: Şöyle, evet, yine dünya gündeminde kalıyoruz ama biraz daha hafifletiyoruz gündemin gergin kısımlarından.
0: En doğru ifade bu.
1: Çıkmaya çalışıyoruz. Evet, Britanya'ya dönüyor. Biraz kraliyet ailesinden bahsedelim. İlk haberimiz bu olsun. Britanya'ya dönüyor Prens Harry ve eşi Meghan. Şimdi dönüyorlar da o dönüş nasıl olacak diye.
0: Tabii dünyanın dikkatini çeken aileler.
1: Çünkü aileyle araları
0: uzunca
1: bir zamandır bozuktu. Ama geçen aylarda işte dönüşleriyle ilgili Amerika'ya yerleşmişlerdi. Bir işte bu gündeme düşünce dönüşlerinin acaba devamı nasıl ilerleyecek diye Kral Charles adına gönderilen resmi bir mektup var. Şu anda herkesin dikkatini çeken. Evet, gelebilirler ama artık sıradan insanlar olarak hayatlarına burada devam edecekler diye.
0: Ağır. Kraliyet üyesi değiller.
1: Tabii direkt öyle olmuş oldu. Şimdi tabii kraliyet ailesi mensubu Harry ve eşi işte geçen ay Britanya'ya dönme kararı alıyorlar. 6 yıl önce Britanya'yı terk edip Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişlerdi. Evliliği sonrası. Özetle tabii ki ailesiyle ilişkileri bozulmuş ve ülkeyi terk edişleriyle de neredeyse belki de kopma noktasına geldi diye de tarif edilebilir. Şimdi iki çocukları var, okula filan yazdırmışlar.
0: Temelli dönüş sağlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ben dedelerini ziyaret etti diye haberi okumuştum geçen haftalarda. Kral Charles torunları ilk defa görüyormuş herhalde ya da ya bu büyüklüklerini herhalde uzun zamandır görmüyor mu diyelim. Çünkü doğduğu zaman sanki gördüler diye ben hatırlıyorum ama haberler ilk defa veriyor gibiydi. Ama hemen akabinden evet kucaklıyorum ama dedeniz olarak.
1: Tabii siz sıradan
0: diğer otomatik kralı gibi kralınız olarak
1: artık benim
0: demiş.
1: İçin. Çocuklar da büyük dediğin gibi biri 7 yaşında biri 5 yaşında. Şimdi o mektup şaşkınlık yarattı diye yorumlamışlar. En üst düzey yetkilisi hanedanın oradan geliyor prense haber. Şimdi hükümet birimlerine, orduya ve bölgesel temsilcilere iletilmiş bir yandan bu mektup. Ocak 2020'den beri resmi temsili yoktur bizimle ilgili diye böyle bir net ve sert bence bir ifade. Şimdi sade vatandaş muamelesi görecekler ailece ve aslında en kritik konu da güvenlik protokolleri. Bir yandan tabii eskisi gibi olmayacak ama
0: kraliyetin desteği oluyordu değil mi ya da koruma olarak etrafında bir çember oluyordu.
1: Mutlaka vardır,
0: olmayacak herhalde.
1: Olmayacak ve o asayiş talepleri için doğrudan

0: artık emniyet birimlerine kendiniz başvurun ve bu süreci o şekilde ilerletin denilebilir bu mektubun alt metninde. Yani devlet korumasının iadesi için Prens Harry bu arada girişmiş, yani bazı böyle çabası var belli ki, ama güvenlik komitesinin konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelip herhalde bir karar vermesi bekleniyor.
1: Evet, şey, tam da Diana'nın elbisesinin konuşulduğu zamanlarda yine bu ailenin haberleri çıkıyor. İntikam elbisesinin konuşulduğu.
0: Aile büyük.
1: Evet, peki bu kraliyet ailemizden diğer haberimiz hangisi olsun?
0: Zengin bir aileye geçelim. Aile de demeyelim de zengin bir şey. Yine ilişki haberi aslında bu. Singapur'da fazla magazinsel olabilir. Ama benim ilgimi
1: çekti. Renkli bir haber.
0: Şimdi bir lojistik firmasının CEO'su Singapur'da bir hostesle tanışıyor 2019 yılında, ama işte böyle bir yıla yakın bir ilişkileri, arkadaşlıkları oluyor, fakat sonunda ayrılıyorlar, acılı bir şekilde de ayrılıyorlar, çünkü bu adam kız arkadaşının başka biriyle görüştüğünden şüphe ediyor, kendisini aldattığından ve Mart 2024'te dava açıyor. Tahmin edersin ki işte adam da biraz varlıklı belli ki, ben bu kadına çok para harcadım diye
1: geri istiyorum diyor.
0: Tabii şeyde de şimdi yargıcın yorumu var. Onu bulmaya çalışıyorum.
1: Yargıç yani bu demiş ki 2024'te olmuş bu da ve bir yıl mı sürmüştü aslında?
0: Hayır, şöyle
1: bu, bir yıl içerisinde ne kadar harcama yapmıştı bu kadar?
0: Şimdi bunların ilişkisi 2022-2023. Ayrıldıktan sonra işte 2024'te davayı açıyor. Daha yeni sonuçlanmış. 2 yıl da öyle geçmiş. Ama biz şimdi kendi paramızla karşılığına bakalım. Şöyle şeyler diyor. Yani ne kadar para harcamışın cevabını şu anda listeliyorum Büşra'cığım. 206 bin Singapur doları. Yani bu yaklaşık 8 milyon gibi. Bu bir kredi kartı harcaması. Hmm. Bu bir dursun kenarda. Ardından neredeyse bizim paramızla böyle bir 5 milyona yakın yurt dışı seyahat masrafı listelemiş, mahkemeye sunmuş. İşte kadının evi için neredeyse 1 milyona yakın bir şey yapmış. Feng Shui uzmanı tutmuşlar.
1: Yani çok hızlı
0: ondan danışmanlık almışlar. Ondan sonra kadının evini ona göre
1: dizayn
0: edilmiş. Onun da parasını istemiş. Bir de hayat sigortası yaptırmış kadın. O da neredeyse işte yine 1 milyona yakın falan. Onları da istemiş. Ama yargıç diyor ki sen demiş yani bu ilişki arkadaşlık başladığında kendini beğendirmek için cömertçe hediyeler yağdırmışsın.
1: Gönülden yapıyorsun diyor.
0: Tabii bunu yani kendi
1: zorla yaptırılmıyor.
0: Rızanla yapmışsın.
1: İyi bir ders mi oluyor artık?
0: İşte şeyi hatırladım ben bu haberi. Okuyunca yıllar önce yine o taraflarda Singapur'da filandı herhalde, bir adam karısına, bu arada çocuklar olduktan sonra filan, kadının çok ciddi estetik operasyonlar geçirdiğini fark edip evet, beni kandırdı diye dava açmıştı.
1: Tabii,
0: hatırlıyor musun?
1: Ama o bence
0: haklı mıydı?
1: Haklısı gibi yani kim olduğunu hiç bilmeden
0: biraz
1: sarsılmış hissedebilir en tabii, azından çocuklar o duygu doğunca kırılmasın nihayetinde.
0: Şöyle bu haber bu kadardı.
1: Yani çok ciddi şekilde bir masraf yapması. Normalde itici gelir aslında. Hani verdiklerini geri istemesi durum, ama bir aldatma şüphesi dediğin i̇şte için arada emin olamadım. Yani bir soru işareti koydum. Yani.
0: Belli ki onu da sinirlendiren bu olmuş.
1: Evet. Tamam, sıradaki haberimize geçelim o zaman.
0: Sıradaki haber hem Z kuşağını aslında hepimizi de bence ilgilendiriyor. Bu dille ilgili biliyorsunuz çok böyle güzel haberler üzerine evet, konuşuyoruz.
1: Yeni nesile dönüşümler de yaşıyoruz.
0: Yaşıyoruz, çok hayatımıza hızlıca giriyor, bir anda çıkıveriyor, anlamıyoruz. Yani sadece bu dilde değil, hani her şeyde böyle, neden sosyal medya sayesinde evet böyle bir hıza aslında alıştık bile denilebilir. Tabii. Şimdi Z kuşağının diliyle ilgili bir haber Euronews yapmış. Son günlerde işte hızlıca yayılan bir kelime var. Bu da artık girecek belki de, hani ciddi sözlüklere de belki girebilir bu ifade diye. Polyesterden bahsediyorlar. Şimdi Z kuşağının yeni kelimesi olarak işte sahte, düşük kaliteli ya da gereğinden fazla kasılmış olduğunu söylemek için Z kuşağı

0: ya bunu kullanıyor diye. Fakat yani bu girizgahtan sonra bu bir eleştiri gibi değil. Hani Z kuşağını eleştirir gibi değil. Bence birazcık güzelleme yapar gibi de buldum ki hak da verdim. Şöyle pek çok şey var aslında, kelime var. Vaktimiz kalırsa ondan bahsederiz. Bu şimdi polyester kelimesi kumaştan biliyoruz ya, polyesteri şey değil aslında,
1: Yani
0: bu
1: çok kaliteli bulunmaz, istenmez de
0: evet,
1: aslında.
0: yani o kelimenin kumaşla bağlantısı tesadüf değil diye yorumlanabilir. Şimdi son derece yaygın kullanılan bir işte sentetik lif, hızlı moda sektöründe de aslında yoğun biçimde
1: Tabii.
0: kullanılan bir türden bahsediyoruz. Şimdi genç kullanıcıların bir bölümü seri üretim ve sentetik kumaşlara karşı daha bilinçli bir tutum aslında geliştiriyorlar. Z kuşağında fark etmişsindir sen de. Ya bir şeyi istemediklerinde, yani kabul etmediklerinde
1: Tabii konu
0: gerçekten,
1: kapanıyor orada.
0: evet ya, hepsi bir anda ciddi bir şey
1: Tabii bir
0: yapabiliyorlar,
1: moda da yakalandı mı bu
0: pozisyon
1: konuda, anında popüler oluyor ki ben bunu biraz sevdim de aslında.
0: evet. Yani
1: Senin dediğin gibi yani belki
0: güzel bir tarz.
1: bizim giyim sektörünü dönüştüren bir tarzı olursa çok da işimize gelir sanki.
0: Yani gardıroplarından attıkları şeyi aslında dil ve yani dilde tarif ederken hani duyguyu da karakteri de aslında eleştirebilmenin bir tarifinde kolaylık sağlamış oluyorlar birbirlerine. Neden olmasın dedim ben de. Yani kelime işte buradan hareketle ucuz, seri üretilmiş, yüzeysel, sahici olmayan anlamlarını karşılıyor. Tabii sadece moda ve çevre tartışmasıyla da sınırlı değil. Bu işte yine sosyal medyanın o meşhur şeylerinde, mecralarında gösterişli ama özensiz ya da birbirinin kopyası o video editlerini de aslında bir yandan eleştiriyorlar. Orada da bunu kullanmaya başlamışlar onları tarif etmek için. Ve sonrasında tabii ki bir hani yaşam tarzı, bir işte reklam ya da fazla kusursuz görünen bir sosyal medya paylaşımına da yönelen bir genel eleştiri gibi
1: Uzun
0: bu
1: zaman
0: kelime.
1: sonrasında aslında duyduğum en orijinal yaklaşım gerçekten, yani yeni kuşakla ilgili üretilen kelime modelinde bana orijinal geldi ama tartışmaya değer. Böyle
0: Ben
1: keşke bir
0: beğendim.
1: meclis kursak da bunu konuşsak. Ben de beğendim
0: Evet.
1: doğrusu.
0: Şeyler filan var. Eskiden hani girmiş de sonra kaybolmuş neler var diye hızlıca baktım da o birkaç yıl öncesinin işte Riz var, o flört becerisi için. İşte Delulu. Bu gerçeklikten
1: Hiç
0: kopuk.
1: bilmiyorum. Kaçıncı dönemde yaşadım ben acaba?
0: Kaçırmış
1: Sen
0: mıyız?
1: söyledikçe kendimi kötü hissetmeye
0: Tamam.
1: başladım.
0: Tamam, o zaman bu haberi bir yandan Z kuşağının iyi bir keşfi olarak yorumlayarak
1: Bugün
0: tamamlayabiliriz.
1: anlatmış olalım. Polyester hayatımıza girecek
0: Evet.
1: demek ki.
0: Şimdi bizden, bizim topraklarımızdan ama Avrupa'yı istatistikler açısından etkileyen bir haber. Bir havalimanımızla ilgili Sabiha Gökçen. Avrupa'da kalkış dakikliği artışında ilk sırada. Bu yaz sezonu için söylüyoruz bunu. Avrupa Hava Seyir Sefer Emniyeti Teşkilatı, Eurocontrol. Onlara göre İstanbul Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 30 havalimanı arasında kalkış dakikliğini geçen yıla göre en fazla artıran havalimanı oldu. Trafiği de %7 artmış Sabiha Gökçen'in. Dakiklik performansı 12 yüzde puan yükselmiş. Bu ciddi bir iyileşme. Yani Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ya
1: Çok
0: küçücük
1: önemli.
0: birimler bile çok ciddi bir yani bizim kendi sıradan hayatımızda aslında çok etkilenebileceğimiz durumlar.
1: Tabii tercihleri de çok derinden etkiliyordur. Bu hangi havalimanına
0: Tabii.
1: gideceğiniz, oradan daha önceki yaşadığınız deneyimler bir sonrakinde tetikleyecektir. %7 artış oranı bize rakamsal olarak düşük geliyor olabilir ama bir havalimanında apron yönetimi, hava sahası yönetimi
0: Tabii.
1: düşündüğümüz zaman bence ciddi bir %'dir de tahmin ediyorum. Ne mutlu ülkemiz adına böyle bir
0: Evet,
1: güzel
0: evet.
1: neticeyi almak.
0: Geçen de Türk Hava Yolu
1: İstanbul
0: İstanbul Havalimanı'nı
1: Havalimanı konuşmuştuk.
0: konuşmuştuk. Ama hava yolu şirketlerimiz de bu arada pek çok alanda yine öncülük ediyorlar. Çok ciddi kaliteli
1: Ben bir
0: performanslar
1: hafta
0: açısından.
1: öncesinde tabii uçağımız bir rötar yaşamıştık ama hava şirketinden dolayı değildi bu, farklı sebeplerden dolayıydı ve normal şartlarda, yani bu zamana kadar yaptığımız uçuş

0: uçuşlara baktığımız zaman yeni gelen uçağın hazırlanması ile ilgili süre fazlasıyla yer ayrılır. O kadar kısa sürede hallettiler ki. Yani arı gibi bir çalışma gördük orada. Yeter ki hani burada anladık bizleri, yolcuları mutlu etme niyeti olduğu için. Çünkü markaya da bir şekilde zarar olarak da dönebiliyor bir negatif reklam yönünde. Hakikaten takdire şayandı. Yine böylesine güzel bir tablo yaşamıştım ben de kendi havalimanında.
1: Son zamanlarda işte şeye düşen dizilerden bu. Yine platformlara düşen dizilerden. Kısa bir şeydi, seriydi. Fakat havalimanında geçiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani eskinin de bir meşhur filmi vardı ya, Tom Hanks'in, hatırlar mısın? Çok şey öğretmişti o havalimanında olabilecek
0: hadiselerle ilgili
1: sorunlar açısından. Tabii hazırlık, yani işe yarayan filmlerden, dizilerdendi. Bu da öyleydi. Gerçekten bir havalimanında bizim görmediğimiz ama arka tarafta çok
0: onlarca insanın
1: ciddi bir, evet,
0: bir zincirin doğru çalışması, devam etmesi,
1: bir tanesinin aksamasının ne ciddi, ne kadar ciddi sonuçlar doğuracağı.
0: Biz de doğrusu hıza alıştıkça yavaşlamaya tabii da karşı tahammülümüz de olmuyor yani.
1: Tabii. Yeni şeyde bak, konuyu açıyor ama süremi de geçiyorum. Yeni bir akım başladı biliyorsun. 30 dakika hiçbir şey yapmadan ekranın karşısında.
0: Ay, beni düşündürdü o gerçekten.
1: Ben de düşündüm üstüne. Yapılabilir yani mi?
0: Zor geldi bana düşüncesi, ne yalan söyleyeyim.
1: Muhtemelen.
0: Yani o kadar da teknolojiye aşırı bağımlı bir insan da değilim ama yine de hiçbir şey yapmadan o zihnimi kendimle baş başa tutabilmek iyi bir akım.
1: Evet, şöyle süreyi iyi değerlendireyim diye İzlanda'da sevindirici bir haber olarak veriyorum, bir doğa sever olarak. Balina avcılığını kalıcı olarak yasaklanması düşünülüyor. İzlanda hükümeti ticari balina avcılığını kalıcı olarak yasaklayabilecek yasa tasarısını Şubat 2027'de parlamentoya sunacak. Kabul edilmesi halinde ticari balina avına izin veren İki ülke kalıyor, Norveç ve Japonya. Kendi karasularında o ticari balina avcılığını sona erdirebilecek bir karardan bahsediyoruz şu anda İzlanda'da. Ve hayvan hakları ve çevre örgütlerinin uzun süredir devam eden çağrılarının ardından bu gündeme geliyor. The Guardian'ın haberi bu. Ve mevcut balina avcılığı yasalarının güncelliğini yitirdiğini söyleyerek aslında bunu gündeme taşımışlar.
0: O zaman ve balinaların gözü aydın diyelim mi? Norveç ve Japonya'dakileri ayaklanmaya çağırıyorum. Süzgeçlerin havaya kaldırmalarını. Eksik ama güzel bir haber. Zaman zaman suyla ilgili, yani denizaltı ile ilgili de böyle güzel haberleri aktarıyorsun bizlere. En son kutup ayısı aklımda kalmıştı, yani o
1: ile
0: ilgili tabloda. Bugünlük böyle diyelim mi? İzlanda'da balina avcılığının yasaklanmasıyla bitireceğiz.
1: Diyelim, bir tek son dakika
0: yapalım. Bir şey
1: mı?
0: Var bir cümle.
1: Bir şey var. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası. Milli para yüzücümüz Defne Kurt dün galiba, evet, 5. altın madalyasını da kazandı ve bir Avrupa şampiyonasında 5 altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Defne Kurt'u tebrik edelim. Bir de Turgut Aslan Yaraman var. O da şampiyonada 2 altın madalya kazandı.
0: Koleksiyon daha da büyüyecek.
1: Evet.
0: İki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, editör Nihan Sandıkçı bizlerle beraberdi. Dünyada bu haftaki gelişmeleri aktardı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerine konuşacağız. Bu hafta içerisinde de sosyal medyayı, platformları, teknoloji dünyasını karıştıran haberler de ortaya çıktı. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le konuşacağız. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Genco Bey, bu hafta içerisinde Anthropic'ten ayrılan bir çalışanın uyarısı çok dikkat çekti. Gazetedeki haberlerde gördük. Farklı haber kanallarında işlendi. Çünkü böylesine

0: bir önemli firmada çalışan kişinin bizzat yani insanlığın sonunu getirecekler şeklinde çıkış yapması, neler söylersiniz, nasıl karşıladınız bu haberin detaylarını paylaşır mısınız?
1: Tabii bu arkadaş 27 yaşında bir güvenlik uzmanı, Jacob Coxon diye, Yakup diyelim biz kendi dilimizde. Yakup arkadaşımız Antropik'ten ayrıldı ve işlerinden duyurdu bu ayrılışını. Çok yakın bir tarihte ayrıldı. Ve hem OpenAI'da çalışmış daha önce hem de Antropik'te, yani iki tane büyük yüklenici yapay zeka tarafından neredeyse insanların %80'ini kullandığı, yapay zeka kullananların %80'inin başvurduğu şeyleri kullanan, platformları kullanan yerlerde çalışmış ve sorumlu davranmadığını, hayatımızda kumar oynadığını söyledi. Aslında burada demek istediği şey, yapay zeka hayatımızı ele geçiriyor demek istemiyor. Sadece yapay zekanın modellerinin sorumlu davranmayıp da sadece yapay zekayı kendi kendine geliştirme tarafında çok hızlandırdığını işi ve kontrolden çıkıp yapay zekanın kontrol edilemeyeceğini bahsediyor. Yani olay bizim hayatımızla ilgili değil, yapay zekanın çok güçlenmesiyle ilgili. Tabii ki bu güçlenince etkilenecek olan tek tür biz olacağız. Bizim hayatımız olacak. İkinci kademede bizimki geliyor. İşin diğer tarafı ise şu anda aktif olarak Antropik şirketinde güvenlik üzerine çalışan başka biri de destek verdi. Haklı dedi. Bu konusunda çok haklı. Dün de Antropik aslında resmi bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu gelişimi yavaşlatmamız gerekiyor. Bu hızı yavaşlatmamız gerekiyor. Burada hız ve güvenlik konusu çok ciddi bir tartışma. Ve yapay zekanın kendi araştırmasına katkı verebildiği, yeni modeller geliştirebildiği ve kendi kapasitesini arttırabilmesinin hızının yavaşlatılması gerektiği. Yani kendi kendini geliştiriyor şu anda. Çok büyük bir sorun. Şu ana kadar biz geliştiriyorduk. İnsan eli vardı. İki tarafta da. Kullanıcılar bilgiyi veriyordu ve arama paternlerini veriyorlardı. Yani bir arama düzenini veriyordu. İnsanlar neyi merak ediyor, ne soruyor, ne ediyor gibisinden. Ve işin diğer tarafında da kodlamacılar ve yazılımcılar bu işin yazılımını yapıyordu.
0: Şöyle Genco Bey, peki sözünüzü bölüyorum ama bu hafta içerisinde mesela başka haberlerde de bir Türk Amerikalı matematikçi Levent Alpöge, Antropik'te çalışan kendisi de, burada bir uzun zamandır çözülemeyen bir problemi özellikle de bir başka araştırmacıyla beraber çözdüklerini duyuruyorlar. 1 milyon evet. dolar ödüllü bir New Year's Stocks problemi diye geçiyor bu konu. Uh-huh. Ve hemen OpenAI tarafından da harekete geçildi. Olası çıkacak bir makalede bu kişinin adının geçilmemesi gerektiğiyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Daha sonrasında kısa süre içerisinde yine yani rakip bir yapay zeka firması olarak da bu problemin çözülmesiyle uğraşıldı. 1 milyon dolar ödülü diyoruz ama herhalde bunun 20 katına kadar harcama yapıldı. Yani bir böylesine bir çünkü rakip firmanın ön plana çıkmasıyla ilgili tablo belki daha büyük zararlara yol açacak diye de firmanın evet. akabinde devreye girdiğini görüyoruz. Bu tarz bir savaş ortamına baktığın zaman yani o hemen en uçtaki en azından masada oturanlarla ilgili tabloda savaş ortamı gibisinden bir rekabet gözlemliyor musunuz? Böylesine bir yaklaşıma baktığınızda bir problemin çözümü sadece bir başka firmada çalışan tarafından yapıldığı için bile bu kadar efor sarf edilmesi. Akabinde diğer çalışanın hiç insanları düşünmeden şu anda böylesine bir yola sokmaları. Güvenlikle ilgili bize ne sunuyor dersiniz? Nasıl yaklaşma insanlar? Çünkü sempatik bir tarafı var. Yani günlük hayatta yapay zeka kullanımları derken bile aslında biz biraz daha bunun olumlu yanlarına işaret ediyoruz ama sorduğum evet, soru tamamen olumsuz.
1: Tarafı, aynen.
0: Yani bugün buna yarayırsak var, sizinle.
1: Yani iki şirket birbiriyle şey yapıyor. Bir savaş halinde iki ya da üç şirket. İşte onun adını geçirmeyelim, aynı dediğiniz gibi yani işin iletişimsel tarafında bir savaş var, biz daha güçlüyüz konumunda. Bir de burada Fields madalyalı 25 tane matematikçi birleşip yapay zekanın çözdüğü soruna karşı da bir savaş oluyor. Yani şu anda Fields matematik madalyası çok önemli bir madalya ve burada böyle bizim matematikçiler çok daha iyi bilecektir, Tao gibi, Scholz gibi, Vivani gibi böyle çok büyük matematikçi isimler bunlar. Bu 25 tanesi birleşerek bu problem çözümünün aslında matematik etiğine uygun olmadığını ve bu çözümün kabul edilmemesi gerektiğini anlatıyorlar. Hı. Bu da yeni yayınlanmış bir makale. Bu da böyle bilim dünyasının aslında yapay zeka en çok kullanıp da en çok hızından faydalanan dünyanın açtığı başka bir savaş. Yani iki savaş aynı anda yaşıyor sektör. Yapay zeka sektörü ve bundan biraz sonra anlatacağım konuda en çok etkilenen de bizler oluyoruz. Tamamen hı. sektörün dışındakiler. Kendi aralarında iletişimsel yani reklam ve promosyon değerinin düşmemesi için kendileri arasında savaş yapıyorlar. Hı hı. En çok işlem hacmi bizde, en iyi biz çözüyoruz gibi. İkincisi ilgilendikleri sektördeki insanlar ömürlerini buraya harcamışlar, hatta yani ekollerini diyelim, yani 4-5 hı hı. ömür harcanmış ekol insanlar. Bu sefer böyle olmaması gerekiyor. Yani bizim ömrümüze adadığımız sorun böyle çözülmemesi gerekiyor.
0: Genco Bey, tabii burada hani sizin açmış olduğunuz o kullanım alanlarıyla ilgili yapılan şeyleri ben gerçekten daha sonrasında sizinle detaylı konuşmak istiyorum ama bugün biraz daha bunu öncelememin sebebi bu hafta hakikaten bu kadar güvenlikle ilgili konularla alakalı çok fazla sayıda şeyler çıktığı için benim sizden ricam yapay zeka kullanmak isteyenlere bir uyarılarınız olsa, bugün buna yer verirsek neler söylersiniz? Yani bir yapay zeka kullanımında nelere dikkat ederek insanlar ilerlemeli?
1: Yani öncelikle şu, yapay zeka sadece bizim kendi verdiğimiz veriyle beslenen bir yapıdan çıktı şu anda. Evet. Bundan geçen sene olsa mümkün olduğu kadar az veri verelim diyebilirdik. Fakat şu anda sadece veriyi veren biz değiliz. Yani bizim aracı olarak kullandığımız başka uygulamalar da, başka veri tabanları da bu veriyi yapay zekaya gönderiyor. Çünkü onlar da yapay zekayı entegre ettiler.
0: Yani manipülasyona açık bir durum var mı?
1: Tabii.
0: Hmm. O yüzden her veriyi de paylaşmamamız mı gerekiyor dersiniz burada?
1: Her veriyi paylaşmamamız demek şöyle, tatile gittiğinizde kendi arşiviniz için bile fotoğraf çekmemeniz gerekiyor.
0: O kadar. Hmm.
1: Yani ya da işte ne bileyim gluten hassasiyetiniz var, bunu hiç kimseye söylemiyorsunuz, kendiniz sadece bir küçük tırnak içinde kınlanmayla bu hassasiyeti hissediyorsunuz ve aldığınız üründe gluten var mı diye ürünün fotoğrafını çekiyorsunuz ya da bununla ilgili bir arama yapıyorsunuz, siz otomatikman bu veriyi vermiş oluyorsunuz ve bu verdiğiniz şey çok büyük bir database.
0: Yani bu kadar aslında en ufak böyle masa sohbetlerimizde bir konuyu danışmak için kullanıyoruz ama daha sonrasında kişisel alanlarımızı da yine yapay zeka üzerinden nedense onu da bir bilirkişi kabul etme konusunda da hevesimiz de biraz yüksek. Buradaki belki evet. psikolojik tabanını da aşmak lazım. Bilemiyorum doğrusu, hakikaten beni de aşan çünkü yeni tanıştığımız unsurlar. Şimdi biraz daha böylesine güvenliği sorgulayan kısımlar olduğu için diğer taraftaki hususları, daha çok yeni geliştirilen teknolojiler bugün sizinle konuşmayalım arzusunda durun. Biraz bir sizin vesilenizle beraber buradan dinleyicilerimize de bir uyarı notu düşmüş olsun. Bir kulağımızda belki bir küpe olarak da bir acaba noktasında kalalım arzusunda duydum doğrusu. Yoksa gerçekten de çok ilginç haberler de karşımıza çıkıyor. Buna biz de karşı duramıyoruz Gence Bey. Çok teşekkür ederiz sizin de vermiş olduğunuz bilgiler için. Açmış olduğunuz için bu uyarı kanalı için özellikle de. Çünkü bu firmalarla ilgili tablo hala bizim kafamız karışık. Ben her hafta yine de bu karışıklığa çekiyorum ben de. Fark ediyorum sizinle konuşurken.
1: Aynen, yani şöyle bir şey yapılabilir kullanırken. Güvenlik kısmını kabul edişte koyabiliriz. Yani ben şahsen öyle yapıyorum. Kendi hayatımda.
0: Evet.
1: Yapay zekadan gelen veriyi kendi kabullenişimde bir güvenlik duvarı koyuyorum. Yani bunun yapay zekadan geldiğini mutlaka kendi etiğime göre, kendi anlayışıma göre ve kendi bilgi birikimimin ve araştırmama göre sağlamasını yapıyorum.
0: En baştan mı yapıyorsunuz yani, onu da? Bunu da evet. önemli bir not olarak da bırakalım Genco Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ama önümüzdeki İyi hafta yine... Diliyorum. Bugün açacağınız konularla da devam edelim lütfen. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerleydi. Sevgili dinleyicilerimiz, kültür sanat haberleriyle birlikte elimize sürdüreceğiz. Yine kültür sanat medyatörü Aydın Öksüz telefonu astığımızda. Aydın Öksüz günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Hangi başlıklar var bizler için, neler hazırladınız?
2: Bu hafta okullar açıldı ve yarın da açılıyor. Artık şehir hareketlendi, büyük şehirler özellikle.

0: Bu hafta da yine festival, sergi, malum yeni tiyatro sezonları da artık resmi açılışlarını yapmaya başladı. Ve yine her hafta aktardığımız gibi sinema gösterimleri ve yeni kitaplardan da haberleri paylaşalım. Ama öncelikle dünyadan ve ülkemizden gelişmelerle başlayalım. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma bölümlerine başvurular 15 Eylül'de sona erecek. Hani burada ilgisi olanlar varsa bunu aktarmış olalım. Aynı zamanda tabii bu festival 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Hem ulusal uzun metraj hem de uluslararası uzun metraj ve kısa film ve belgesellerle olmak üzere 4 ana kategoride yarışma düzenlenecek bu yıl.
1: Duyurmuş olalım.
0: Evet, bunu duyurmuş olalım. Bir başka haberimiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş'ta ilk kez gerçekleşecek olan Kültür Yolu Festivali 12-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlikle aslında hem tarihi hem de kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Tabii malum Kahramanmaraş deyince aslında hemen dondurması geliyor ama bir taraftan da tabii ki farklı yerel tatları da var. Onlar da 52 lezzet noktasıyla mutfak kültürünü festival meraklarıyla buluşturacak.
1: Gidenler eminim her birini tadacaklardır. Şimdiden eğlenceler, iyi eğlenceler dileyelim biz de onlara.
0: Evet, vizyon filmleriyle devam edelim Büşra Hanım.
1: Tamam.
0: Öncelikle yine festival haberini paylaşalım. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi İşbirliği düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül'de başlıyor. Ve 20 Eylül'e kadar da sürecek festival. 41 ülkeden de 76 film izleyiciyle buluşacak. Pedro Almodovar'ın bu yıl Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Bitter Christmas, Buruk Noel'de Türkiye'de ilk kez Ayvalık'ta gösterilecek. Bu haberi de paylaşalım. Vizyona gelen filmlerden de bahsetmemiz gerekirse 7 film bu hafta vizyonda. Aşkın Büyüsü 2, işte Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, 12 Savaşçı, İçimdeki Yabancı gibi farklı türlerden hem animasyon hem de bilim kurgu tarafından, özellikle Arabalar mesela, Cars filmi bu yıl 20. yıl kapsamında yeniden vizyona girecek. Bunu da duyuralım bu şekilde. Çünkü beni mesela çok heyecanlandırmıştı Arabalar. Benim sevdiğim bir filmdir.
1: Önerinizi ön planda tutalım biz de. Sizin önerileriniz hakikaten güzel oluyor. Peki yaz boyunca ve bahar mevsiminde hep konserleri şahit ettim. Şimdi biraz daha havalar soğumaya başladı ama hala güzel konserler var mı?
0: Evet, açık hava konserleri devam ediyor hala. Özellikle Harbi Açık Hava'da ve farklı yine açık alanlarda konserler. Mesela 19 Eylül Cumartesi günü Pari Büvar'da açık hava sahnesinde Kenan Doğulu konseri olacak. Yine 19 Eylül Cumartesi günü de Muaf Kadıköy sahnesinde Kurtulan Express sahne alacak. Küçük Çift Park Film Kulübü'nde de yine 15 Eylül'e kadar farklı filmler, işte Hizmetçi Uzun Tepeler, Davet gibi filmlerde yine açık havada film keyfi yapmak isteyenler için güzel bir tercih olabilir.
1: Evet, hala güzel zamanlar zaten bunları değerlendirmek için. Peki tiyatro içinde var mı önerilerin sahne sanatlarında?
0: Tiyatro tarafında İBB Şehir Tiyatroları 2026 ve 27 sezonlu repertuarını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Yeni sezonun hazır mıyız noktasıyla başlayacağını duyurdular. Bu sezon tabii birçok aslında tiyatrolar henüz takvimlerini açmadılar ama yavaş yavaş duyurular başladı. Özellikle devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarında Eylül ve Ekim planları oluşuyor. Bu yeni sezonda da işte Hayalinin Hayali, Köşe Başı gibi filmler seyirciyle buluşacak. Tabii bu sene hazır mıyız mottosu güzel bir soru olmuş yeni tiyatro sezonunda. O da yani biraz böyle değişen dünyalara karşı yeni bir soru ve hani bu taraftan da bakabilir miyiz gibi bir olasılıkla herhalde öyle yeni oyunları da izleyicileri de buluşturacak.
1: Peki kapanışımıza bu kadar yaklaşmışken önereceğiniz kitaplarda olursa bizler için çok mutlu oluruz.
0: Elbette. Kitaplardan önce hemen ufak bir haberi paylaşalım. Malum Nobel ödülleri için geri sayım vakti. Okurların her yıl merakla beklediği edebiyat ödülü için favoriler açıklandı. 5 Ekim'de ilk kez tabii duyurular başlayacak ve 8 Ekim'de açıklanacak. Bunun arasında da Amitav Yoş gibi, işte Anne Carson, Sezar Arya gibi bazı isimler var. Benim de favorim var ama bakalım yine bu yıl da Salman Rushdie de yine favoriler arasında. Bakalım kim olacak, onu da göreceğiz önümüzdeki

0: Son derece önemli bir konuya atıfta bulunuyor burada da Menekşe Tokyay. Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz aktarmış olduklarınız için.
1: İyi hafta sonları diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Keyifli bir zaman dilimi geçirmemiz için hazırlık yapıyorsunuz. Keza sizlerin de öyle geçmesini içtenlikle arzu ederiz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Semih Bağlı, Büşra Tayırdam, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bilsirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin bir kez daha görüşmede Ankara'daki yeni yatırımların ele alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş bu sayede 81 ilde esnafın ürünlerini ve hizmetlerini ihtiyaç sahibiyle buluşturabileceğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise platform aracılığıyla yapılan iyiliklerle Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkati çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşım sürdüğünü de belirtti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kasırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara Keçiören'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Aramalarda 3 ruhsatsız silahla yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyon

0: düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. İran savaşına ilişkin sürecin büyük ihtimalle Kasım'daki ABD ara seçimi ertesinde netleşeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kontrolleri altında olduğunu iddia etti açıklamasında. Babil Mendebe'de değinen Trump, Husey'lerin kendilerini aradığını ve ABD ile savaşmak istemediklerini belirttiklerini söyledi. Trump, Husey'lerin çoğu gemilerin geçişine izin verdiğini de kaydetti. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Bugün programımızda ailede duygusal ihmal konusunu ele alacağız. Bazen bir çocuğun ihtiyacı olan şey yeni bir oyuncak, güzel bir kıyafet ya da güzel not aldığı için bir ödül değildir. Sadece birinin ona seni görüyorum, seni duyuyorum, hissettiklerim benim için önemli demesi ihtiyacı var. Duygusal ihmal çoğu zaman büyük bir olay gibi görünmez. Bazen sadece söylenmeyen sözler, sorulmayan sorular, fark edilmeyen duygular ve karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar vardır. Peki çocuklukta yaşanan bu görünmez eksiklikler yetişkinlikte bizi nasıl etkiliyor? Kendimizi değersiz hissetmemize, duygularımızı bastırmamıza ya da ilişkilerimizi sürekli onay aramamıza neden olabiliyor mu? Ve en önemlisi, duygusal ihmalin farkına vardığımızda aile ilişkilerimizde neyi değiştirebiliriz? Bugün bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını arayacağımız programımızın bu haftaki konuğu ise Profesör Doktor Mehmet Hakan Türkçapar. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımıza konuk oldunuz. Hocam hemen dilerseniz ilk sorumuza, programımıza başlayalım. Ailede duygusal ihmal nedir?
2: Evet. Şimdi duygusal ihmal dediğimizde çocuğun ihtiyacı olan, psikolojik anlamda gelişimi açısından gerekli olan bir şeylerin yapılmamasını kastediyoruz. Mesela istismar dediğimizde çocuklukta bu aktif bir zarar verme, yani ne bileyim işte çocuğa hakaret etme, vurma, ne bileyim temel bir takım gereksinimlerini yerine getirmeme, işte çocuğun bakımına özen göstermeme gibi, bunlar doğrudan zarar verici şeyler, hani sağlığını bozacak şeyler. İhmal dediğimizde ise bazı şeylerin, ki özellikle de psikolojik ihmal, bu anlamda duygusal ihmal çok ön plana çıkıyor, yapılması uygun olan, çocuk açısından faydalı olan, yararlı olan, gelişimini sağlayacak olan bazı şeylerin yapılmaması. Hani burada bazen fiziksel ihmal de olabilir. Yani ne bileyim işte yeterince beslenmesine dikkat etmemek gibi, giyimine kuşamına dikkat etmemek gibi. Yani bir şeyleri unutmak gibi, hani ihmal dediğimizde tabii biraz da farkında olmayarak da eksik yapılması söz konusu ihmalde. Bir de tabii işte bizim asıl konumuz olan psikolojik ihmal. Şimdi temelde psikolojik gelişim açısından düşündüğümüzde insan yavrusu dünyaya geldiğinde bir başkasının bakımına muhtaç ve bu fiziki açıdan da muhtaç, psikolojik açıdan da muhtaç. Ne demek istiyorum? Mesela bir bebeği düşünün, onun yanına siz dünyanın bütün sütlerini de koysanız, hani bütün yiyeceklerini de koysanız, bebek ondan beslenemez. Yani onu alıp da

0: yiyecek gücü yok. Hani diğer canlılar için böyle olmayabilir. Mesela bir balığı düşünün, doğrudan doğruya hayata atılıyor, yumurtadan çıkıyor ve suyun içinde yüzmeye başlıyor. İnsan yavrusu hani yürüyebilmesi için bile belli bir işte 1 yıl, 1,5 yıl zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi burada ikinci konu aynı zamanda insanı tek olarak, yani her türlü fiziki ihtiyacını karşıladığınızı düşünelim. Ama çevresindeki hiç kimse konuşmuyor. Yani konuşmanın olmadığı bir ortamda büyüyor. Konuşmayı bile öğrenemez insan. Böyle hani bir şekilde fiziken gerekli gereksinimleri karşılayarak hayatta kalabilmiş. Daha sonra işte bunlara orman çocuğu falan deniyor. Yani vahşi hayatta insanla temas olmadan büyümüş çocuklar. Belli bir yaştan sonra hani bu kişiler tekrar hani insanların arasına katılsa da, topluma girse de konuşmayı öğrenemiyorlar. Hani insanoğlu, evet bizde pek çok kapasite var beynimizde. İşte konuşabiliyoruz, ne bileyim işte gördüğünüz gibi radyo programları yapılıyor. Televizyon, teknoloji, bilim, sanat, kültür. Ama bunları yapabilmek için de başka insanlarla bir arada yaşaması gerekiyor. Bir de bu boyut var. Yani bu iki boyutta da insanın gelişimi için başka insanların varlığına ihtiyaç var. Burada bir boyut, tabii biz buna bağlanma diyoruz. Yani insanın hayatta kalabilmek için başka bir insanın varlığına, bakımına ihtiyaç duyduğu için böyle bir bakıcıyla bir güvenli, sürdürülür, tutarlı, düzenli bir ilişki kurmasına bağlanma deniyor. Eğer böyle bir bakıcı, ebeveyn bulamazsa insan, işte o zaman bağlanma sorunları dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyor ki bu aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra keşfedilmiş ve ortaya atılmış bir kuram. Bowlby adında İngiliz bir, hem kendisi psikiyatri hem psikoloji alanında çalışan bir hekim ve aynı zamanda psikiyatrist. Şimdi şunu fark ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında pek çok yetim çocuk var. Annesi babası yok. Bunlar yurtlarda, işte bakım yurtlarında, yetiştirme yurtlarında büyürken çocuğun her türlü fiziki ihtiyacı karşılansa bile, eğer bakıldığında hani diğer kendi yaşıtlarına göre gelişimleri yeterince olmuyor, konuşmaları yeterince olmuyor. Hatta sebebi anlaşılamayan ölümler, bağışıklık sistemi yetersizlikleri gibi olgular oluyor. Burada anlaşılıyor ki çocuğun sadece o yeme içme falan değil, sevgiye de ihtiyacı var, sarılınmasına da ihtiyacı var. Yani duygusal yönden de beslenmesi gerek. O duygusal beslenme olmadığında hatta işte boy gerilikleri oluyor, duygusal nedenli cücelik de denilen durumlar olabiliyor. Buradan anlıyoruz ki hani insanın, yani orada hani o çocuklar dövülmüyor, işkence de yapılmıyor, eziyet de edilmiyor ama İhmal olduğunda yine aynı problem ortaya çıkıyor. Şimdi bunun dışında tabii ikinci önemli boyutumuz, hani psikolojik anlamda gelişebilmek için insanoğlunun bir şeyler yapabilmesi, üretebilmesi, kendi otonomisini sağlayabilmesi, kendi ayakları üstünde durabilmesi, dünya üzerinde bir şeyler icra edebilme gücünü kazanabilmesi. Bu da bir, yine ne diyelim, aile ortamı içinde çocukluktan itibaren gelişmesi gereken bir şey. Yani çocuk bir yandan bağlıyken ama bir yandan da otonom, yani kendi ayakları üstünde duran birisi olarak da yetişmesi gerek. Bu da bir psikolojik gereksinim. Üçüncü olarak da bildiğimiz önemli bir şey var. İnsanda yine doğuştan gelen ahlaki bir öz var. Yani ahlaki davranışa dönük bir, ne diyelim, eğilim var. Bu bebeklikte bile hiçbir eğitime falan gerek yok. Doğuştan gelen bir durum. Ama yine bunun da gelişebilmesi için yine bir bakıma ihtiyacı var, yine bir ilgiye ihtiyacı var. Eğer o ihmal olursa işte bu üç alanda maalesef problemler çıkabiliyor. Yani doğru davranışı yapabilme, üretkenlik ve yine diğer insanlarla ilişki kurma açısından problemler, bağlanma problemi dediğimiz problemler olabiliyor. O zaman ne oluyor? Diğer insanlarla geçinemiyor veya uzak kalıyor. Veya aşırı bağımlı davranışlar gösterebiliyor. Veya üretkenlikte bir problem olduğunda iş güç yapmıyor, işte geri çekiliyor, böyle sıkıntılar. Ahlaki normlar yeterince iyi bir şekilde gelişmediğinde de maalesef o zaman da işte ahlaki davranış, iyi davranış, diğer insanları düşünme, empati, vicdan gelişimi yeterli olmuyor.
1: Peki hocam, Şimdi iki karıştırılan da kavram var aslında.

0: duygusal ihmal ve duygusal istismar.
1: Evet.
0: Bu iki duyguyu birbirinden evet. ayıran nokta nedir?
1: Şimdi duygusal ihmal dediğimizde çocuğa yeterince sevgi, ilgi gösterilmemesini kastediyoruz. Veya sevgi ilginin yanı sıra mesela yüreklendirme, bir şey yaptığında aferin, ne güzel çaba gösterdin, çalıştın, uğraştın gibi, hani bir şey yapabilme anlamında. Ya da mesela ahlaki bir davranış yaptı, birini düşündü, ona yardımcı oldu, aa ne güzel yaptın gibi pekiştirmelerin eksik olmasını anlıyoruz. İhmal bu. İstismar dediğimizde ise çocukla alay etme, işte ne bileyim çocuğu kandırma, yalan söyleme, hani orada artık ne var? Aktif bir zarar var. Birinde bir şey yapmama var. Hani kaba bir tabir olacak ama hani ne kokar ne bulaşır denir. Hani yok, yani yok derken belki fiziken var ama duygusal anlamda yok. Yani umrunda değil. Yani ne bileyim işte oturmuş telefonuna bakıyor kendi aleminde. Çocuk kendi başına işte ne yaparsa yapıyor. İhmal dediğimizde böyle bir tablo. Ama duygusal istismar dediğimizde işte o çocuğa ne bileyim salak diyor, gerizekalı diyor, işte doğru dürüst hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Her anlamda orada tabii en hafifi bu tabii ki sözel istismar. Duygusal istismarın daha farklı türleri de var. Çocuğu kandırmak var efendim. Yine fiziken çocuğa zarar vermek, şiddet uygulamak var. Bunlara istismar diyoruz. Orada aktif bir zarar da veren bir şey var. Buradaysa çocuğu geliştirecek bir şeyin sunulmaması var ihmal dediğimizde.
0: Peki bir çocuğun duygusal ihmalle uğradığını nasıl hissettirir? Evet.
1: Şimdi başlarda doğal olarak bakın her çocuğun tabiatında bir bakıcıya yönelme vardır. Hani şimdi eğer o bakıcıdan yeterli desteği almıyorsa bir süre sonra bizim kaçıngan bağlanma dediğimiz bir şey oluyor. Yani çocuk adeta küsüyor, kendi kabuğuna çekiliyor. Hani diyelim bir sıkıntıya girdi, söylemiyor bile artık. Hani niye söylemiyor? Çünkü söylese de bir reaksiyon alamadığı için. Çocuk kendi başına bir şeyleri halletmeye çalışıyorsa, sıkıntılarını, dertlerini anlatmıyorsa, söylemiyorsa, sessizleşiyorsa, sorulduğunda söylesem ne olacak ki diyorsa, o çocukta bir ihmal söz konusudur. Yani kendisine ebeveynden ya da bakıcılardan ya da etrafındaki büyüklerden hani tırnak içinde bir hayır gelmeyeceğini düşündüren davranışlar yapıyorsa çocuk, umutsuzsa, karamsarsa, çare aramıyorsa, yardım istemiyorsa, o zaman o çocuk ihmale uğramıştır diye düşünebiliriz.
0: Evet. Aileler çoğu zaman duygusal ihmalin farkına neden varamazlar?
1: Şöyle bir duygusal ihmal diyelim de bulunan, duygusal ihmalin olduğu ailedeki ebeveynler kendileri de öyle bir ortamda yetiştiği için hani bunun normal olduğunu, hani bir insan bir şeyi bilmiyorsa hani onun olup olmadığını da fark edemez. Şimdi kendi ebeveyninden öyle tutumlar görmediyse sonuçta ebeveynlik okulda öğretiliyor mu? Yani hepimiz değil mi? O sıralardan geçtik. Bize efendim matematik, fizik, kimya falan filan öğretildi ama insan ilişkileri nedir? İnsan ilişkilerinde işte neye dikkat etmek gerekir? Hani tabii benim yetiştiğim dönemlerde ucundan kıyısından yetiştik. Bizde bir ahlak bilgisi diye bir ders var idi, ayrı bağımsız. Orada bunlar konuşuluyordu sınıfına göre. Tabii o bile ne kadar yeterliydi o ayrı mesele ama şu anda müfredattan kalktı. 1980 ihtilalinden sonra kaldırıldığını biliyorum. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Efendim diyelim ben doktor olabilmek için, işte psikiyatrist olabilmek için belki kaç saat eğitim aldım. Yani düşündüğümüzde bütün eğitim hayatı ona dönük. Üniversite ona dönük 7 yıl. Efendim ondan sonra 5 yıl ihtisas yaptım falan. Ama ben hani bu işin uzmanı olarak kendimi düşündüğümde bile peki ebeveynliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda ben kaç saat eğitim aldım? Çok çok azdır. Yani o da işte kendi işim gereği hani tıp fakültesinde davranış bilimleri okurken veya işte ne bileyim psikiyatri ihtisası içinde. Ama bu bile çok yetersiz. Bu işte profesyonel olmayan, uğraşmayan birisinin değil mi ne kadardır? Aynı şey aslında evlilikle ilgili de söz konusu. Şimdi böyle olunca herkes neye göre hareket edecek? Babadan, dededen gördüğüyle. Hani mesela bir hepimizi düşünelim, iyi kötü. Belki erkekler daha az, belki kadınlar daha fazla yemek yapmayı bilir.

0: Aman nasıl öğrendik bunları? İşte görerek çevremizden ne kadar gördüysek, belki bazılarımız arkadaşlarımızdan gördük. Ama işte böyle olunca da o el yordamıyla yapılınca maalesef bizim, hele bir de öğrendiklerimiz yanlışsa, bir de o var. Hadi az öğrenmenin ötesinde bir de öğrendiklerimiz yanlışsa, o da var. O nedenle hani bu tür ihmallerin, bu tür psikolojik hataların farkına varılmıyor. Hatta varılmadığı gibi bazen iyi bir şey yaptığını zannediyor. Mesela diyelim, bir örnek vereyim. İşte ağlayan bir çocuğu gördüğümüzde ilk tepkimiz ne olur? İşte ağlama, niye ağlıyorsun hani gibi. Hemen sonra da yani şundan şuna, buna ağlanacak bir şey
1: Bunun
0: yok.
1: için mi
0: Bunu üzülme,
1: ağlıyorsun?
0: bunun için mi ağlıyorsun? Bak ben şöyle yaparım böyle. Tabii bunların hepsi iyi niyetli şeyler ama baştan itibaren uygunsuz şeyler. Hani dolayısıyla bilmediğimiz için de bunları yapmaya devam
1: Peki bu
0: ediyoruz.
1: noktada hemen şunu sorayım hocam. O zaman aileden aileye aktarılan bir durum mudur bu? Duygusal durumu.
0: Şöyle aileden aileye aktarılan, ama şöyle bir aktarım değil. Hani böyle bir genetik yapıya geçiyor da biyolojik olarak o gen aktarılıyor gibi düşünmemek lazım. Psikolojik anlamda, ama belli bir ortamda yetiştiğinizde o bir kere sizi etkiliyor. İki, belli bir davranış kalıbını gözlemlediğinizde, insanoğlunun büyük ölçüde öğrenmeleri sosyal öğrenme, gözlemsel öğrenme, taklit çok fazla var. Dolayısıyla bunlar nesilden nesile, evet, aktarılıyor tabii ki. Yani diyelim kendi ebeveyninin yaptığı şeyi doğru diyor, ya da hatta şunu diyebilir: bak biz işte öyle yetiştirildik, bugüne geldik, demek ki benim çocuklarımın da aynı şekilde yapabilmesi gerekir gibi düşünebiliyoruz. Oysa ki öyle değil. Bir, yaptığımız her çocuğa uygun olmayabilir. Çünkü bizim bir de mizaç dediğimiz bir şey var. Mizaç nedir? İşte insan kişiliğini oluşturan iki şey var. Bir, doğuştan gelen bir takım temel psikolojik özelliklerimiz. İşte bazı insan mesela daha atılgan olur, bazı daha çekingen olur. Bazı daha karamsar olur, bazı daha böyle iyimser olur. Bunların biyolojik anlamda da, beyin anlamında da temelleri var, temel mizaç özellikleri. Onun üzerine ilişkiyle de binen karakter özelliklerimiz var. İşte işbirliği yapabilmeyi öğrenmek, ne bileyim, aşkın bir takım değerlere kişinin sahip olması, bir takım doğuştan gelse de ahlaki gelişimle ilgili bazı hususların öğrenilmesi. Şimdi bunlar eklenince ortaya kişiliğimiz çıkıyor, bu ikisinin etkileşimiyle. Doğuştan gelenlerle öğrenilenler, karakter özellikleri, mizaç özellikleri kaynaşıyor ve kişi ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir kısmıyla zaten genetik olarak benzeşiyoruz, ama karakter özellikleri dediğimiz kısımda yine çevremizden görerek, öğrenerek, nesilden nesile aktarılıyor.
1: Peki hocam, şimdi duygusal ihmali hep biz çocukluk dönemi olarak ele aldık bu
0: Evet.
1: zamana kadar. Peki sadece çocukluk döneminde mi görülen bir durumdur? Yani yetişkinlik döneminde de insanlar duygusal ihmale
0: Tabii
1: uğrayabiliyor
0: ki
1: mu?
0: yetişkinlik döneminde de, hem de nasıl diyelim yani, olmaz olur mu? Fakat belki de hani çocukluğun üzerinde durulmasının nedeni şu: çocukluk dönemi hani bir yapının şekillendiği dönem olduğu için, şimdi o dönemde olan ihmal ileriye doğru da bir yapıda bir değişikliğe yol açıyor. Onun için önemli. Ama yetişkin döneminde bir ihmale uğradığında kişi, o sadece o anda onun sıkıntı yaşamasına yol açan bir şey. Hani ileriye doğru karakterinin şekillenmesinde bir özel bir zarara yol açmıyor. Çünkü aşağı yukarı üzerinde ittifak edilen husus, yani 18 yaş civarı hani öncesi karakter, kişilik sorunu falandan çok bahsetmeyiz. Genelde 18 yaş, ha geç ergenlikte de bir takım özellikler çıkar, ama kişiliğin böyle oturmaya başladığı artık yaşlar 18 yaş civarı. Şimdi bu yaştan sonra olan efendim ihmaller, travmalar da evet bizi olumsuz etkileyebilir. Ama bizde eğer sağlıklı bir kişilik yapımız oluşmuşsa, o ortamı, o kişiyi, o ilişkiyi aşma ve ne bileyim duygusal ihmalin olmadığı bir ilişki kurma şansımız var. Ama şimdi bir çocuğu düşünün. Ebeveynli, efendim bunlar çok duygusal ihmal yapıyorlar, hadi ben bunlardan ayrılıyorum, başka bir ebeveyn buluyorum gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla o açıdan çok bahsediliyor. Yoksa yetişkinlik döneminde de olur ki, ikili ilişkilerde özellikle işte evlilikte çok gördüğümüz bir şey veya yetişkin arkadaş ilişkilerinde bile bir düzeyde olabilir. Şimdi evlilikteki problemler, özellikle duygusal ihmal, daha çok kadınları etkiliyor. Çünkü burada da yine ne diyelim, mizaç ve kişilik olarak kadınlarla erkekler arasındaki fark, kadınlar daha ilişki temelli, ilişkiye önem veren, diğer insanların duygularına, düşüncelerine önem veren bir yapıda, psikolojik yapıda. Erkeklerse daha çok materyal dünyaya dönük, daha efendim başarıya dönük. Mesela düşünün, hiç bir kadın topluluğunun bir araya gelip, yani uzun uzun işte efendim futbolda ne oldu, voleybolda ne oldu, siyaset ne oluyor? Kadınlar bir araya geldiğinde evet tabii ki bunları da konuşur ama hep daha çok ağırlıklı neyi görürüz? İlişkilerin konuşulduğu bir psikolojik yapı. Kadınlar mesela birbirine yüzünü dönerek konuşur ama erkekler karşıdaki duvara bakarak da yan yana konuşabilir. Ya da başka bir şeyi seyrederek bir yandan böyle konuşabilirler. Şimdi bu anlamda da o zaman bir kadının bu açıdan, yani ilişkisel açıdan beklentisi veya talebi daha yüksek, erkeğin ise materyal dünyaya dönük ilgisi daha fazla olduğu için, bu şu demek değil yani bütün erkekler öyledir ya da erkekler sadece materyal dünya ile ilgilenir, kadınların hiç işte efendim insan ilişkisi dışında bir şey yoktur. Tabii ki onlar da yerine göre değişir. Kadından kadına, erkekten erkeğe de değişir. Yıllar içinde de günümüz dünyasında değişiyor ama temel böyle bir eğilim söz konusu. O zaman ne oluyor? Bize başvurularda da biz şunu görüyoruz daha çok. Mesela bir evlilikte problem olduğunda kadın diyor ki bu adam hiç konuşmuyor diyor, hep susuyor diyor. Erkeğe soruyorsunuz, o da diyor ki bu kadın hep konuşuyor, susmuyor diyor. Hani şimdi çünkü iki tarafın talebi farklı. Eğer iki taraf birbirini tanısa, aslında iki taraf da kendisininkinin doğru olduğunu düşünüyor. Bu da probleme yol açıyor, o duygusal ihmale yol açıyor. Ve yine bildiğimiz bir şey var. Mesela depresyonu olan kadınlarda hiçbir şey yapmadan, sadece ve sadece, yani ne antidepresan ne bireysel terapi, eş, aile terapisi, çift terapisi verdiğinizde depresyonları düzeliyor. Kronik depresyonu olan kadınlarda. O zaman benim hani bundan tabii çıkarttığım bir yorum, demek ki hani o duygusal ihmal meselesi o kadar önemli ki, siz o duygusal ihmali belki de giderecek bir şey yaptığınızda sorun çözülmüş oluyor.
1: Peki bu noktada hemen şunu sorayım hocam. Duygusal ihmal ile depresyon, kaygı, yalnızlık arasında bir ilişki var mıdır?
0: Şimdi özellikle depresyonda tabii çok daha yoğun bir şekilde var. Çünkü insanoğlu, hani insanı nasıl ki mesela bizim fiziksel olarak kendimizi sağlıklı, zinde, iyi hissedebilmemiz için yemek yememiz gerek, beslenmemiz gerek. Aynı şekilde psikolojik olarak da iyi hissedebilmesi için insanoğlunun psikolojik beslenmesi gerek. Peki bu psikolojik besini en fazla nereden alıyoruz? Diğer insanlardan. Mesela hapis cezası neden ceza? Hani şimdi siz onun sevdiği, önem verdiği insanlarla ilişkisini kısıtlıyorsunuz. En önemli ceza belki de o. Yani insanlara sorsak, ya burada sizin en zorunuza giden şey nedir desek, değil mi? O sevdikleriyle, yakınlarıyla görüşememek. Hani bir insan olabilir, yani çok sık da görüşmüyordur ama normal hayatta. Şimdi istesem görüşürdüm bile insanı rahatlatan bir şey, ama orada olduğunuzda olmuyor. Şimdi demek ki insanoğlunun için bu bazen fiziksel bir ihtiyaç kadar önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla depresyona yol açar. İki, kaygıya yol açar. Çünkü özellikle sosyal kaygılarda çok önemli rolü var. Eğer insan hani psikolojik olaraktan bir ihmale uğruyorsa, bunu eleştiri gibi görebilir. Diğer insanların kendisini beğenmediğini, eleştirdiğini düşünebilir. Bu onun kaygısını daha da arttırabilir. Yine kaygılı olduğunuzu düşünün. Başka bir insanla konuşmak, destek almak, değil mi? Sizin kaygınızı azaltır, güveniniz artar. O açıdan da problem olur. Dolayısıyla bütün psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında az ya da çok ihmalin bir etkisi var diye düşünebilirsin. Ama bazılarında daha çoktur, bazılarında daha azdır. Ne bileyim, bir atıyorum fobiniz varsa, işte köpek fobisi, hani o kadar önemli olmayabilir bir ihmal. ama bir kaygı ya da bir depresyon durumunda önemli.
1: Kıymetli hocam, bir de şöyle

0: aile tipleri var. Çocuğunu sürekli övüyor.
1: Evet.
0: Ev ortamında çocuk sürekli bir takdir alma
1: Evet.
0: durumunda. Fakat bu çocukta da yine de bir duygusal ihmal oluşturabiliyor mu?
1: Şöyle, o kendi ailesi içindeki yaşantıyı ona yettiği müddetçe onu hissetmez. Yani şunu demek istiyorum kısacası. İlkokul diye düşünün, 11-12 yaşa kadar. Bu tırnak içinde söyleyeyim, biraz şey tabir olacak ama o gazla, ailenin verdiği gazla rahat eder. Niye? Çünkü akran onayının o kadar da önemli olmadığı yaşları. Ama ergenlik dönemine girdiğinde o yetmez. Peki yakınlarına yöneldiğinde ne olur? Sükutu hayal örer. Çünkü aile içinde nasıl pohpohlanmış, takdir edilmiş, boş, tabanı olmayan bir şey. Aslansın, kaplansın, ne yaparsa yapsın hani söylenmiş. O zaman bir şeyler için gayret gösterme, çaba gösterme gelişmez. İki, yine bunun gelişmeme nedeni, aile hep neyi takdir ediyor? Ortaya çıkan sonucu. Ama bizim hep önerdiğimiz şey nedir ebeveynlere? Muhakkak çocuğun çabasını, gayretini, amacını, niyetini takdir edin. Sonucu değil. Çünkü o sonuç çıkmayabilir. Sonuç onun elinde değil. Gayret gösterdi mi, çaba gösterdi mi, etik davrandı mı, ahlaklı davrandı mı? Bu mühim olan. Yani bir çocuk ahlaki davranarak belki ne bileyim sınıfta kalabilir, çalışmadığı için düşük not alıp öbür tarafta kopya çekerek sınıfı geçebilir. Şimdi bunun hangisinin takdir edilmesi gerek? Tabii ki birinci çocuğun, ama bizim toplumumuzda maalesef hani yine bir şey yapacağım, bir kaba bir şey daha var. Hani vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Hani bu ne demek? Ya yani ne yaparsan yap önemli değil. Hedefe giden her yol mübahtır. Hani şimdi böyle bir kişi haline geldiyse, hani gayret göstermeden bir şeyler elde edeyim, hiçbir şey yapmadan da pohpohlanayım. İlişki anlamında gerçekten kendisini beğenen, kendisini böyle iyi gören, destekleyen bir ilişki çevresi kuramaz. Yani o nedenle hani özellikle şöyle söyleyeyim, yetişkin hayatına, ergenliğe katıldığı anda bu kişi maalesef çok da asıl sıkıntıyı yaşar o zaman.
0: Kıymetli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İsterim ki dinleyicilerimize söylemek istediğiniz şeyler nelerdi son olarak?
1: Evet. Şimdi bir, bizim duyguların yönetimini iyi bilmemiz gerek. Duygu bizim işaret sistemimizdir. Çocuğumuzun duygusal dünyasına eğilmemiz gerek. Yani bir duygu gösterdiğinde ağladı, üzüldü, korktu. Bir önce onu normalize etmek, korktun hem de çok korkmuş olabilirsin. Peki konuşmak ister misin? Bununla ilgili anlatmak ister misin? Diyelim işte bir diyor ki ya canavar gelirse. Ha, seni anlıyorum. Çünkü bir insana canavar geleceğini düşünürse korkar. Ben de eğer böyle düşünsem ve böyle olacağına inansam ben de korkardım. Çocukken benim de böyle korktuğum olmuştu. Ama hani bildiğimiz kadarıyla öyle canavar diye bir şeyler yok. Hani evet, hani birileri anlatmış olabilir ama böyle bir risk, böyle bir tehlike yok. İstersen gel bir işte birlikte bir şeyler yapalım gibi. O duyguyu kabullenme, o duyguyu yeniden çerçeveleme, normalize etme. Ondan sonra da alternatif bir şeylerle çocukla ilgilenme, konuşma çok önemli. Yani çocuğun ihtiyacı olan şey besin kadar tanınma, görünme, anlaşılma, duyulma. Dinleyelim. Yani ciddiye alalım çocukları. Duygularını ciddiye alalım. Boş ver, üzülmeyle geçiştirmeyelim diyeyim.
0: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Kıymetli
1: Çok sağ olun.
0: katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim bu
0: Sevgili
1: fırsat için.
0: dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

0: Buluş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılın sonlarına yaklaşırken Amerika'nın güneyinde sıcak yaz günleriyle boğuşan Atlanta şehrinde bir eczacı, tarihin akışını değiştirecek bir karışım üzerinde çalışır. John Pemberton'ın amacı, baş ağrısını dindiren, sinirleri yatıştıran ve enerji veren bir karışım yaratmaktır. Nihayetinde Pemberton, sahibi olduğu Jacobs Eczanesi'nin loş ve gizemli atmosferinde, bakır kazanlarda kaynayan şifalı otlar ve baharatların arasında o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir içecek formüle eder. Eczacı John Pemberton'ın eczanesinde türlü bitkiler ve özlerle yaptığı deneyler nihayetinde karamel renginde baş döndüren aromalı bir sıvıyla sonuçlanır. Deneyler sırasında koka yaprağı ve kola tohumunun ekstraklarını birleştirir. Bu bileşim hem uyarıcı hem de keyif verici bir etki yaratır. Pemberton da içeceğine şeker ve çeşitli baharatlar ekleyerek ilk formülünü hazırlar. Başlangıçta bu karışım sinir toniği olarak satılır ve morfin bağımlılarına bile alternatif tedavi olarak sunulur. Ancak zamanla bu içeceğin reçetesi değişir. İçindeki uyarıcı maddelerin bir kısmı çıkarılır ve yerine daha masum bileşenler eklenir. Karbonatlı suyla birleşince de içecek köpürür ve serinletici bir forma kavuşur. Önce eczanelerin raflarında, sonra soda çeşmelerinde satılmaya başlanır. İnsanlar bu koyu renkli, tatlı ve gazlı içeceği önce ilaç niyetine, sonra da keyif için tüketir hale gelir. İçeceğin ismi ise hepimizin tahmin edebileceği gibi kola olur. Kola zamanla reklamların ve pazarlamanın gücüyle yalnızca bir tonik olmaktan çıkıp dünyanın en tanınmış içeceklerinden biri haline gelir. Başlangıçtaki tıbbi iddialar unutulur, yerini serinletici bir keyif içeceği imajı alır. Bir eczacının laboratuvarında başlayan bu hikaye ise tesadüflerin ve pazarlama dehasının nasıl küresel bir fenomen yaratabileceğinin kanıtı olur.
0: Buluş Öyküleri.

0: Reklamlar.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar. ...8 ülke, 7 kıta ve 8 milyar insana ev sahipliği yapan küremize yakından bakmak ve gezegenimizden gelişmeleri takip etmek için Yeryüzünün Sesi, Dünyanın Z raporuna her Perşembe 20.30'da TRT Radyo 1'de birlikte kulak verelim.
5: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berin Öney, Ferhunde Sema Aybars, Münazım Memduh Bey Murat Atak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Köylü Kadın Nurşen Girgin Koç, Komşu Kadın Ayşe Akınsal, Sofia Serpil Çağran, Rıza Mustafa Ali Sezam,

Ben Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli kuvvetlerde yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Ben ve İzzet bir süre kanı kollarındaki sevkiyatla ilgilendik. Memduh Bey'le yollarımız ayrılmıştı. Daha sonra Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde çalışmaya başladık. Askeri disipline uygun ve gönülden çalıştığımız için İzzet'le bana gizli bir görev verildi. İkimiz eski bir değirmende ekipteki diğer kişilerle buluşacaktık. Oraya gittiğimizde aylardır haber alamadığımız Memduh Bey'i karşımızda bulduk. Kendisi yüzbaşılığa terfi etmişti ve ekibin komutası ondaydı. Vazifemiz ise düşmanın cephane ve malzeme yığınaklarını tahrip etmek, bazı köprüleri imha etmekti. Köylü kıyafetlerine bürünerek vazife yerlerimize doğru yürümeye başladık. Yolda düşman devriyeleriyle karşılaşmamak için dua ediyordum. Çünkü gizli görevimiz ortaya çıkmasa bile tarlaya giden köylülere de zulüm yaptıklarını biliyorduk.

0: Biraz geride kalır mısın Şefika? Konuşmak istiyorum.
1: Değirmendeki konuşmamıza benzer sözler duyacaksam hiç başlama kumandanım.
0: Bana kumandanın gibi değil. Nişanlın gibi davranamaz mısın? Sadece adımı söyle Şefika. Ben senin adını söyleye söyleye hayat buldum. Adını tekrarlamak sanki bana çelikten bir zırh giydirdi. Sanki kurşun işlemez bir sihir yaptı.
1: Ben bu gönül bahislerini İstanbul'da dinlemek istiyorum yüzbaşım. Şu anki şartlar...
0: Fakat belki de İstanbul'u hiç göremeyeceğiz. Belki bir cephaneyle birlikte biz de havaya uçacağız.
1: Rica ederim yüzbaşım. Asker ocağında karşılaşan iki insan olarak kabul edelim birbirimizi. Eğer hislerimize kapılırsak bu çok önemli vazifeyi başarmamız zor olur.
2: Yüzbaşım, biraz ileride düşman devriyeleri var galiba. Ne yapalım? Yolumuzu değiştirelim mi?
0: Hayır. Bu daha çok dikkat çeker. Bizi mutlaka fark etmişlerdir. En iyisi doğruca gitmek. Unutmayın, çift sürmeye giden köylüleriz.

0: Neyse devreyi atlattık arkadaşlar.
1: Ben dayanamayıp boğazına sarılacaktım adamı.
2: Kendine hakim ol İzzet. Şu an onlar ne derse desin önemli değil. Alacağımız sonuç önemli.
1: Daha yolumuz var mı kumandanım? Bu şımarıkların dersini bir an önce vermek istiyorum.
0: Az kaldı İzzet, az kaldı.
3: Küçük eski bir bağ evinde bizim için bırakılmış tahrip kalıpları, bomba, dinamit gibi malzemeler var. Nasıl kullanılacağını öğreteceğim size. Zaten Sami Bey ile Zühre Hanım bu konuda tecrübeli. Zannederim siz de hemen öğrenirsiniz. Bu gece darmadağın edeceğiz Yunan birliğini. Panik, korku ve cephane eksikliği mahvedecek onları. Kaçacakları köprüde uçmuş olacağı için arkadan gelen askerlerimiz bitirecek işlerini.
1: Bir de bize korkak dedi. Kim korkakmış görsün bakalım.

0: Bu bağ evinin kapısı açık. Böyle bir yere nasıl bırakırlar malzemeyi?
1: Kilitli olsa daha çok şüphe uyandırırdı Şefika Hanım.
2: Burada eski bir masadan başka bir şey yok kumandanım.
1: O masa çok kıymetlidir İzzet.
3: Aa, bütün sır masanın altında mı yoksa?
1: Evet Zühre Hanım. Aa. Sami Bey, masanın ucundan tutun da kaldıralım. İzzet,
3: hadi.
1: Sen de şu masanın altındaki kilimi çek al. Al onu.
2: Yani hiçbir şey yok.
1: Doğrusu çok iyi gizlemişler. Tahta döşemelerden fark edilmiyor. Bakın, burada bir kapak var.
0: Aa, aa. Çok iyi düşünülmüş doğrusu.
1: Evet, iyi düşünüldü. Aşağıda bol miktarda tahrip malzemesi var. Ben inip size uzatacağım. Sami Bey, düzgünce sıralayın malzemeyi. İzzet, sen gözcülük et. Şefika Hanım, Zühre Hanım, pencereden kapıdan uzak durun lütfen. Sizi gören olmasın.
3: Emredersiniz.

0: Vakit gece yarısını buldu kumandanım. Daha bekleyecek miyiz?
1: Tamamdır İzzet. Herkes ne yapacağını iyice anladı değil mi?
2: Evet.
1: Son defa söylüyorum. Siz Sami Bey, sol taraftaki büyük köprüyü uçuracaksınız.
3: Aha.
1: Siz Zühre Hanım,
2: buyur.
1: Sağ taraftaki küçük köprüyü imha etmek de sizin vazifeniz.
3: Emredersiniz yüzbaşım.
1: İzzet, seni de köyün girişinde bir adamımız bekliyor olacak. Parolayı söylemeden hiçbir şey açıklamayacaksın.
2: Aha.
1: O sana köyde bir ev gösterecek. Evin önünde nöbetçiler vardır. Orayı cephanelik olarak kullanıyorlar. Ne yapıp edip nöbetçileri atlatacak, evin penceresinden el bombasını atacaksın.
0: Emredersiniz kumandan.
1: Unutma. Bombayı asmadan önce şu pimi çekeceksin. Sonra da 8'e kadar sayıp fırlatacaksın. Eğer 8'e kadar saymadan atarsan zamanında patlamaz, alıp tekrar senin tarafına atarlar. 8'den fazla sayarsan bu defa elinde patlar. Çok dikkatli ol. Ha, eve çok fazla yaklaşma. Yoksa cephanelikle birlikte maazallah sen de uçarsın.
0: Endişe etmeyin kumandanım. Bu gece vatanın en güzel şiirini yazacağım.
1: Size gelince Şefika Hanım, siz de Yunan karargahının içine gireceksiniz. Aşçı kadınlardan biri bizim için çalışıyor. Sizi kızı gibi gösterip mutfağa alacak. Kadın parolayı söylemeden konuşmayın sakın. Size mühimmat deposunu gösterecek ve nöbetçileri oyalayacak. Siz de hemen dinamitleri yerleştirip fitili ateşleyecek ve derhal oradan uzaklaşacaksınız.
2: Emredersiniz yüzbaşım.
1: Ben de karargahtaki diğer cephaneliği uçuracağım. Herkes vazifesini yaptıktan sonra bu bağ evine dönecek. Sizden şüphelenir de yakalarlarsa asla ve asla konuşmayacaksınız. Evet, hadi şimdi dağılalım. Allah yardımcınız olsun.
3: Hakkınızı helal edin yüzbaşım. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var.
1: Helal olsun. Sizler de helal edin arkadaşlar.
2: Helal olsun.
1: İnşallah eksiksiz döneceğiz buraya.
2: Helal.
3: Helal olsun.
1: Hadi.

0: Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Büyük bir iş başardınız. Pencereden bakın. Alevler, patlamalar hala devam ediyor. Biraz sonra askerlerimiz girer köye. Düşmanın kaçacağı hiçbir delik kalmadı.
1: İzzet hala dönmedi, merak ediyorum.
0: Düşman askerleri mağlubiyetin verdiği hınçla ateş edip duruyorlardır şimdi. İzzet de köydeki evlerden birine saklanmış olabilir canım.
2: Belki de yolu şaşırmıştır.
3: Bana kalırsa büyük bir ihtimal.

0: Yerlerimiz gelmeden gidemeyiz Şefika. Tamam, sana hak veriyorum. Bir kardeş gibi bağlanmışsın İzzet'e. Ondan mesul hissediyorsun kendini. Ama hepimiz birbirimizden mesulüz. Bu sebeple sizleri bir kere daha ateşe atamam. Biraz bekle. Askerlerimiz gelsin, o zaman buluruz İzzet'i.
1: Size asker gibi davranın diyordum. Fakat şimdi ne olur, ne olur bir baba gibi, bir abi gibi dinleyin hislerinizi. Bulalım çocuğu.
2: Şefika Hanım'la ben gideyim aramaya. Ha? Siz dikkati çekersiniz kumandanım. İki köylü kadından kimse şüphelenmez. Kardeşimizi arıyoruz deriz ha.
0: Pekala, pekala. Gidin hadi. Fakat çok dikkatli olun. Unutmayın, daha yapacağımız çok iş var.

0: bombalanan ev şu karşıdaki olmalı Şefik Hanım. İzzet de fazla uzağa gidememiştir ha.
1: Kime bakıyorsunuz bacılar?
2: Kardeşimi arıyorum ben. Burada misafir kalıyordu.
1: Kaç yaşlarındaydı kardeşim bacım?
2: 17-18 yaşlarında.
1: Belki benim eve aldığım gençtir ama.
2: Nerede? Çabuk gösterin. Yaralı mı? Öldü mü yoksa?
1: Belki aradığın genç o değildir bacım, korkma. Gelin göstereyim. Yok. Evim şuracıkta zaten. Ben eve aldığımda yaşıyordu. Konuştu bile. Sonra gidiverdi işte.
2: Öldü mü? Öldü mü söyleyin.
1: Başın sağ olsun.
2: Hayır. Hayır, o değildir. Ölmemiştir o. İnsan bu kadar gençken kolay ölmez.
0: Konuştu demiştin baca ha? Neler söyledi?
1: Safiye'ye söyle. Onu hep sevdim dedi. Sonra bin bir zorlukla koynundan küçük bir kese çıkardı. Benim anamındı. Bunu Safiye'ye ver dedi. Başı düştü yana.
2: Safiye dedi ha. Bu İzzet. Zira'nın bu İzzet.
1: İşte geldik. İşte orada yatıyor. Avluya kadar getirebildim zavallıyı.
2: İzzet! Kardeşim! İzzet! Vatan şehidi İzzet! Gözün açık gitmesin canım kardeşim. Safiye dedin ha? İnsan kardeşim benim. Safiye'yi bulacağım İzzet. Söz sana. Diyeceğim ki... ölmeden önce seni sayıkladı. Seni sevdiğini söyledi diyeceğim. Vasiyetin yerine gelecektir kardeşim. Anadolu ateşim benim. Rahat uyu.
1: Buyur. Buyur keseyi bacım. Emanet bende kalmasın.

0: Çok solgun görünüyorsun Şefika. Çık biraz bahçede dolaş istersen.
1: Hala düşman karargahına nasıl girdiğini bir daha anlatsana. Ne olur.
0: Kaçıncı dinleyişin Rıza? Halanı yormayalım. Bak hala nasıl yorgun ve zayıf görünüyor. İyice dinlensin. Gene anlatır.
1: Çabuk toparlarım yenge, merak etme.
0: Memduh Bey İstanbul'a ne zaman dönecekmiş Şefika?
1: Düşman askerlerine selam vermek zorunda değil. Dönsün artık.
2: Bir aya kadar dönmüş olur zannederim Rıza.
0: İyi. O gelinceye kadar biz de hazırlıklarımızı yaparız.
2: Ne hazırlığı bu yenge?
0: Tabii ki düğün hazırlığı. Yoksa hep nişanlı mı kalacaksınız?
2: Evet. Artık bunu düşünebiliriz. Çünkü başkumandanlık meydan muharebesiyle son noktayı koyduk. Destanlar yazarak attık düşmanı vatanımızdan. Hür bir millet olarak yaşayacağız artık huzur içinde. Gerçi yapılacak çok şey var daha. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız sayesinde onların da altından kalkacağız inşallah.
0: Ah, çok şükür bugünleri gördük Şefika.
2: Bunu binlerce şehidimize, gazilerimize borçluyuz. İzzet'i düşünüyorum şimdi yenge. Onun bir vasiyeti var. Yerine getir.

0: değiştirmem lazım. Gidip sevdiği kızı bulmalıyım.
1: Tabii ya, git. Hayata doyamadı yavrucak. Kızın nerede olduğunu biliyor musun?
0: Memduh evini tarif etmişti. İzzetlerle bitişikmiş evleri. Bir de annesinden hatıra kalmış bir yüzüğü var İzzet'in. Onu Safiye'ye verin demiş. Zaten kimsesi yoktu çocuğun.
1: Vah yavrucak. O zaman götür ver Şefika. Madem birbirlerini seviyorlarmış.
0: Bilmediğim bir şey var yenge. O bir Rum kızı.
1: Öyle mi? Hay Allah. Ah, hiç aklıma gelmemişti. Adı niye Safiye peki?
0: Aslında Sofia. Fakat İzzet ona Safiye dermiş. Onunla beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvarmış ama İzzet götürmek istememiş.
1: Ya. En iyisi kızı gör. Tanış, konuş. Çocuğun vasiyetini yerine getir. Yüzüğü hak ediyorsa almalı.
0: Haklısın yenge. En doğrusu senin dediğin gibi yapmak.
2: Anne, anne, babam geliyor.
1: Eyvah, lafa daldık. Hemen sofrayı hazırlayalım Şefika. Miralay Sufi Bey acıkmıştır.
0: Oo, bakıyorum abimin yeni rütbesini sık sık söylemek pek hoşuna gidiyor yenge.

0: Kime baktın hanım kızım? O evde oturanlar Yunanistan'a gitti. Bir kızları kaldı burada ama o da çalışıyor. Birazdan gelir.
1: Ailesinin niçin Yunanistan'a gittiğini biliyor musunuz?
0: Kendilerinden hesap sorulacağını zannedip korktular boş yere. Gitmeyin diye ısrar ettik ama dinlemediler.
1: Kızlarının adı Sofia mı? Genç bir kız olacak.
0: Aa, Sofia, evet. Burada kaldı o. Çok ısrar etti ailesi. Zorladı ama o inat etti gitmem de gitmem diye. Ah, işte sokağın başında göründü.
1: Pek de güzelmiş.
0: Hem güzel hem namusludur. Mahalleli pek sever, korur onu. Güzelin şansı olmaz derler ya. Bu kızın da bahtı kapalı galiba. İzzet gitti gider.
1: Ben de İzzet'ten haber getirmiştim ona.
2: Akşamınız hayırlı olsun.
0: Sofia kızım, bak bu hanım seninle konuşmak ister. Sana İzzet'ten haber getirmiş galiba. Hadi gözün aydın.
2: İzzet'ten mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Benim adım Şefika. Evinizde konuşabilir miyiz?
2: Aa, tabii tabii. Buyurun eve girelim Şefika Hanım.
0: Sofia, sonra bana da anlat olur mu?
2: Olur teyze.

0: Buyurun oturun. Size bir kahve pişireyim hemen.
1: Aa, zahmet etme. Zaten işten geliyorsun, yorgunsundur.
0: Aa, İzzet'ten haber getirmişsiniz ya. Yorgunluğum uçtu gitti. Nasıl? İyi mi o?
1: Sana bambaşka haberlerle gelmek isterdim Sofia. Fakat sadece İzzet'in son sözlerini getirebildim. Hepimizce mukaddes sayılan bir dava uğruna, vatan uğruna şehit oldu İzzet.
0: Şehit mi oldu?
1: Son sözlerini sana ulaştırmayı onun vasiyeti bildim.
0: Şehit oldu demek.
1: O şimdi cennette. Bütün şehitlerimiz gibi. Sen ondan geriye kalan tek insansın.
0: Onunla gitmeyi öyle çok istemiştim ki.
1: Safiye'ye söyleyin, onu hep sevdim demiş.
0: Tanrım. Bu acıya nasıl dayanacağım ben?
1: Bilmem seni teselli eder mi? Ondan bir hatıra getirdim sana. Bir yüzük. Annesininmiş. Al. Anladım ki sen bunu gururlanarak takması gereken tek kişisin.
0: Bu yüzük benim izzetim olacak bundan sonra. Ölünceye kadar çıkarmayacağım parmağımdan. Beni bulduğunuz, beni annesinin yüzüğünü takmaya layık gördüğünüz

0: Gördüğünüz için çok teşekkür ederim Şefika abla.
1: Burası hepimizin vatanı.
0: Yazık ki bizi birbirimize düşman etmek için işgalci devletler ne mümkünse yaptılar.
2: Biliyorum Sofya. Hem bizim münevverlerimiz hem de yıllardır bu vatanda yaşayan azınlıkların münevverleri bunu biliyor. Fakat bazıları geç anladı işte. Sen genç yaşına rağmen bunu bildiğin için tebrik ediyorum. İçinde Anadolu ateşinden bir kıvılcım taşıyorsun.
0: İzzet'in kıvılcımı. Şimdi gökyüzünde belki bir yıldız olmuş parlıyordur.
2: Adını bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şehitlerimiz,

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Irak'tan önemli bir adım geldi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Al-Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar'da da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden eylemlere yönelik 16 ilde 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun sır ölümü üzerindeki sis perdesi aralıyor. Kozinoğlu mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalı'nın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalı'nın eşi Çağla Öztançalan da İstanbul'da yakalandı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babür Mendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya

0: vardı. Haberleri sunduk. Reklamlar.
1: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı var.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

Günaydın, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 13 Eylül 2026 Pazar sabahında yeni bir Bölge Gündemi programı ile sizlerle birlikteyiz. Bölgemizde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri, öne çıkan haberleri paylaşacağız programımız süresince. Canlı yayın konuklarımızla gündemi detaylandırmaya çalışacağız. Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Bugünkü program ekibimize gelince, Ayşegül Ayten hazırladığı Bölge Gündemi'ni ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, programımızı iletileriyle katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimizin iletişim adres ve numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Önce de belirttiğimiz gibi programımıza iletileriyle katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz, telefonlarımız, elektronik posta, X, Facebook ve Instagram adreslerimizden duygu, düşünce ve önerilerini bizlerle paylaşabilirler. Facebook ve Instagram'da ana sayfada arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazıp bölge gündemi paylaşımlarımıza ulaşabileceğiniz gibi X'te arama motoruna küçük harflerle @DiyarbakirRadyo yazıp yerli sosyal medya platformumuz en sosyal kullanıcıları ise @TRTGAPDiyarbakir yazarak mesajlarını bizlerle paylaşabilecekler. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Son olarak bağlantı numaralarımızı paylaşalım. Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62.

0: Bölge gündeminde bugün.
1: Bugünkü program içeriğimizden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini derlediğimiz sıcak haber bölümümüzle başlayacağız programımıza. Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sayfasından aktaracağız. Ardından yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış detaylarıyla aktaracağız. Muhabir bağlantılarımız olacak. Şanlıurfa, Şırnak ve Elazığ illerindeki gazeteci ve muhabirlerimiz bölgelerinde yaşanan gelişmeleri aktaracaklar. Umut Kervanı 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere destek olmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Van'da da Yarınlara Umut Ol sloganıyla kırtasiye yardım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan'la değerlendireceğiz. Ardından Şanlıurfa'da tarımsal üretim modernleştirilmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen modern seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu ile söyleşeceğiz. Bölge Ajansı ile programımızı noktalayacağız.

0: Sıcak Haber.
1: Ajanslara şu saat itibariyle düşen son dakika gelişmelerini aktaracağız Sıcak Haber bölümümüzde. Devlet Su İşleri DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan Silvan Sulama Tüneli'ndeki patlama ve göçük iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapım çalışmaları devam eden projede iddia edildiği gibi bir kazanın söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, tünel şantiyesinde herhangi bir patlama veya büyük çaplı göçük yaşanmadığı bildirilerek şunlara yer verildi. Durum jeolojik bir gelişme olup tünel delme çalışmaları esnasında yeraltı yapısının doğası gereği her şantiyede karşılaşılabilen küçük çaplı, öngörülebilir ve tamamen kontrol altındaki rutin bir jeolojik hareketlilik tespit edilmiştir. Çalışmalar tedbir amaçlı ve geçici olarak durdurulmuştur. Hem iş güvenliği standartları hem de projenin mühendislik gereksinimleri doğrultusunda söz konusu jeolojik hareketliliğin yaşandığı lokal bölgede teknik incelemeler ve zemin güçlendirme çalışmalarını yürütmek amacıyla faaliyetlere tedbir amaçlı geçici bir süreyle ara verilmiştir. Virajı alamayan sürücünün otomobili devrildi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Göç güzergahında bulunan Batman'a gelen 3 leylek, akşam saatlerinde Batman Üniversitesi Batıraman yerleşkesindeki saat kulesinin tepesine kondu. Bir süre burada dinlenen leylekler drone'la görüntülendi. Leyleklerin yaklaşık bir günlük molanın ardından göçlerine devam etmesi bekleniyor. Batman Gap Mahallesi'nde bir kafe ve oyun salonunun mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Sarı Budak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir madencilik şirketi de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

0: Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, okullarda yürüttükleri bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz ve bakımlı ortamlarda başlamasına katkı sağladı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında yürütülen işbirliği kapsamında denetimli serbestlik müdürlüklerince oluşturulan ekipler, yaz tatilinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği okullarda çalışma yürüttü. Ekipler okulların ihtiyaçları doğrultusunda sınıf ve ortak kullanım alanlarının temizliği, boya, bahçe düzenlemesi, peyzaj ve çevre temizliği gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi öldü. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. Edinilen bilgilere göre olay Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle Erkan A ile Cihat Kalan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ardıç'ın silahla ateş etmesi sonucu Cihat Kalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Teknofest İK yarışması Mardin'de sona erdi. Teknofest Güneydoğu kapsamında Aselsan yürütücülüğünde ve valilik himayelerinde Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Teknofest İnsansız Kara Aracı İK yarışması sona erdi. Yarışmaya Türkiye genelinden 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç katıldı. Gençler tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda dereceye girmek için mücadele verdi. Yarışmada Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız Takımı en iyi takım ruhu, Konya Teknik Üniversitesi Kapsül Reklab Rover Takımı ise en iyi tasarım ödülüne layık görüldü. Tarihi Eleman Hanı ve Ahmet Eren Konağı turizme kazandırılıyor. Bitlis'in önemli tarihi yapıları arasında yer alan Eleman Hanı ile Ahmet Eren Konağı, Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla turizm ve kültür hayatına kazandırılıyor. Tarihi Eleman Hanı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizm ve kültür merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Han içerisinde konaklama alanları, kongre ve toplantı mekanları, sinema cepleri ve öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirebileceği atölyeler başta olmak üzere 5-6 farklı fonksiyonun bulunması hedefleniyor. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından restore edilen bir diğer tarihi yapı ise Bitlis merkezde bulunan ve Ahmet Eren Konağı olarak isimlendirilen tarihi Bitlis Evi. Restorasyon çalışmaları devam eden konağın da El Aman Hanı ile aynı zaman diliminde tamamlanarak turizm çerçevesinde değerlendirilmesi planlanıyor. Van atletizm sporcusu Meryem Korkuç, Şırnak'ta düzenlenen dağ koşulları Türkiye şampiyonasında büyükler kategorisinde ikinci oldu. Şırnak'ta gerçekleştirilen dağ koşulları Türkiye şampiyonasında mücadele eden Vanlı sporcu Meryem Korkuç, büyükler kategorisinde gösterdiği performansla ikinci oldu. Elde edilen derecenin ardından açıklamalarda bulunan antrenör Kenan Sönmez, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Sönmez, bu derecenin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Sporcumuzun göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyuyoruz, dedi. Mehmet Fatih Tançalan dosyasında aranan altınlar bulundu. Hakkında soruşturma yürütülen Mehmet Fatih Tançalan'ın geçtiğimiz hafta sonu Van'da düzenlenen düğününde takıldığı değerlendirilen altın ve paralar bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takıldığı değerlendirilen altın ve paraların bulunması amacıyla Muradiye ilçesinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda başka bir evin eklenti çok sayıda ziynet eşyası ve değer eşya ele geçirildi. Sıcak haber köşemize bir diğer haberle devam edelim. Ağaca çarpan minibüsün motoru yola fırladı, iki yaralı. Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru yola savruldu. Kaza saat 23.45 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Özsan Sanayi mevkiinde meydana geldi. Kazada aracın motoru yola fırlarken sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Hava ve yol durumu.

0: Hava ve yol durumunu aktaracağız. İlk olarak Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Cahit Eker'le birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumu ile ilgili güncel bilgileri Sayın Eker'den öğreneceğiz. Sayın Eker, bölgemizdeki hava durumu ile ilgili son raporu sizden öğrenelim. Buyurun.
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Aslı Hanım.
0: Çok teşekkür
1: Yaptığımız
0: ediyoruz.
1: son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Siirt'in doğu kesimlerinde yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 36, Batman ve Şanlıurfa 37, Mardin 34, Siirt 33, Şırnak 32 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı Cahit Eker. Karayollarımızdaki son durumu da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden sizlere aktaralım sevgili dinleyenler. Darende Malatya yolunun 5 ve 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak Elazığ Malatya yol ayırımı Baskil İl yolunun 0 ve 7. kilometreleri arasında, Baskil yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle Bingöl yol ayırımı Göynük yolunun 9 ve 12. kilometreleri arasında yol üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Argovan yol ayırımı Hekimhan yolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Gölbaşı Adıyaman yolunun 58 ve 59. kilometreleri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak, yeni köprüde ise Adıyaman Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanıyor. Adıyaman Araban yolunun 10 ve 14. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri, Şırnak Kuzey Çevre yolunun üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Bahsekonu kesimde sol şeritte gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak trafik akışı sağ şeritten tek yönlü olarak, Van Hakkari yolunun 71 ve 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Van Hakkari yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 4 ve 16. kilometreleri, Şemdinli Derecik yolunun 2 ve 3. kilometreleri arasındaki yol üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresi resindeki güzergah analizi linki, Alo 159 ücretsiz yol danışma hattı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 alan koduyla 4499 199 numaralı telefonlarına başvurulabilir.
2: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Bugün 13 Eylül, yerel gazete ve internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri paylaşacağız sevgili dinleyenler. İlk durağımız Adıyaman, Günebakış. Malören'de bağ bozumu şenliği başladı haber başlığının detayını da paylaşalım. Gölbaşı ilçesine bağlı Malören beldesinde her yıl düzenlenen bağ bozumu şenlikleri başladı. Etkinlik yörede peygamber üzümü olarak bilinen üzümün tanıtılması ve bağcılık kültürünün aktarılması amacıyla yapılıyor. Adıyaman valisi Abdullah Küçük şenliğe katılarak belde sakinleri ve üreticilerle bir araya geldi. Vali asmalardan üzüm kesti, kurutmalık, pestil ve pekmez yapımında kullanılan şıralık üzümlerin toplanması, tanelenmesi ve pazarlanması hakkında çiftçilerden bilgi aldı. Adıyaman Günebakış gazetesinden bir diğer haber başlığı ise şöyle. Adıyamanlılar Vakfı'nın proje ortaokulu açılıyor. Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde hayata geçirdiği proje ortaokulunun açılış törenini 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 11'de gerçekleştirecek. Vakıflar Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, geleceğe yapılan anlamlı bir yatırım olarak gördüğü okulun açılışına hemşerilerini davet ederek "Teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır," dedi, deniliyor haberin detayında. Bingöl sürmanşetle devam edelim sevgili dinleyenler. Birlik ve Beraberlik Federasyonu'ndan ihtiyaç sahibi çocuğa anlamlı destek. Birlik ve Beraberlik Federasyonu, Bingöl İl Başkanlığı ihtiyaç sahibi ve çocuğun hayatını kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu özel donanımlı ve kapsamlı tekerlekli sandalyeyi temin ederek aileye teslim etti. Bingöl Üniversitesi ile New York Tirana Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması. Bingöl Üniversitesi uluslararası hedefleri doğrultusunda akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen EAIE 2026 konferansı kapsamında Bingöl Üniversitesi ile Arnavutluk'ta faaliyet gösteren University of New York Tirana arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Tarihi anlaşma Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdal Çelik ile University of New York Tirana temsilcisi tarafından imza altına alındı. Vali Çelik'ten Yadam'a ziyaret. Bingöl Valisi Cahit Çelik, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni Yadam'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette bağımlılıkla mücadele farkındalık faaliyetleri, eğitim çalışmaları ve Yadam'ın danışmanlık hizmetleri ele alınırken, il genelindeki eğitim ve farkındalık çalışmalarının kapsamının genişletilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu deniliyor haberin detayında. Bitlis Haber'le devam edelim. Tatvan'da Hüseyin Dede Türbesi'nde restorasyon çalışmaları incelendi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan Hüseyin Dede Türbesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları yerinde incelendi. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demiryer, Bololan köyüne bağlı İncekaya Mor Mezrası'nda bulunan Hüseyin Dede Türbesi'ni ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Geliştirilen inceleme ziyaretine Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Şahabettin Öztürk ile Van Rolö ve Anıtlar Müdürlüğü personeli Mimar Semra Ataş da katıldı. Bitlis Haber'den bir diğer haber de şöyle. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otizm farkındalığı için eğitim düzenlendi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde otizm spektrum bozukluğuna yönelik farkındalığın artırılması amacıyla önemli bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Tatvan Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline yönelik otizm spektrum bozukluğu farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim hastanede görevli çocuk gelişim uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Ve Bitlis Haber'den son haberimiz idi bu paylaştığımız. Şimdi de Batman'da son sözle devam edelim. Batman'da hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Mülkiye Müfettişi Murat

Öztürk'le Tarım ve Orman Bakanlığı Baş Müfettişi Korhan Turgutlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahada yürütülen uygulamalar değerlendirildi. Hayvanların korunmasına yönelik mevcut çalışmalar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu. Diyarbakır Olay Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Dicle Üniversitesi projeleriyle Avrupa'nın gündeminde. Dicle Üniversitesi, İskoçya'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği konferansı ve fuarına katıldı. Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi heyeti, dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla görüşmeler yaparak yeni işbirliklerine imza attı. İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği, yükseköğretim konferans ve fuarına katılan Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi heyeti önemli görüşmeler gerçekleştirdi deniliyor haberin detayında.

0: Tırnak gündemi.
1: Muhabir bağlantılarımızla bölge gündemine devam ediyoruz. Saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. İlk olarak Şırnak merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri öğreneceğiz. Gazeteci Şamil Ali Ağoğlu bizlerle. Sayın Ali Ağoğlu, gündemde neler var diyelim, sözü size bırakalım.
2: Tabii ki. Şırnak'ta gündemine çıkan, haftanın öne çıkan gelişmelerinde belirsiz Türkiye süreci, trafik kazası, halk sağlığı ve sağlık ürünleri alanındaki çalışmalar ön plana çıktı bu hafta için. Bültenimizde Şırnak'ta önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den başlıyoruz.
1: Sayın Ali Ağoğlu, sesiniz çok iyi gelmiyor. Rica etsem konumunuzu değiştirir misiniz?
2: Şu an iyi geliyor mu acaba?
1: Maalesef hala kötü. Çünkü Ayze'ye konuşmuyorsunuz değil mi efendim?
2: Yok. Direkt telefon görüşmesi yapıyorum.
1: Evet, Ayze'ye konuşuyorsunuz, hoparlöre konuşmuyorsunuz. Kulaklık değil mi efendim?
2: Aynen.
1: Peki, şimdi güzel, devam edelim, buyurun.
2: Tabii ki. Şırnak'ta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ülkenin ve bölgenin terörden tamamen arındırılacağını mesajını verdi. Demir, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin yatırım, istihdam, refah ve kalkınma açısından önünün daha da açılacağını ifade etti. Diğer bir haberimiz İdil ilçemizden. İdil'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Köyceğiz köy mevkiinde kontrolden çıkarak şarın kuleyi varlanan otomobildeki yaralılar hastanelere kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Şırnak'ta halk sağlığı haftası kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kan şekeri ve el kavrama kuvveti ölçümleri yapılırken sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi. Ve son gündem haberimiz de Güçlü Konak ilçemizden. Güçlü Konak'ta ise Ilısu Barajı gölüne 800 bin yavru şavut balığı bırakıldı. Yetkililer iç suları balıklandırma projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla balık popülasyonunun arttırılması ve bölgedeki su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. Aktaracağımız Şırnak gündemimiz bundan ibaret.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şırnak merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri paylaştınız. Gazeteci Şamil Ali Ağoğlu. Hoşçakalın.
0: Şanlıurfa gündemi.
1: Gazeteci İbrahim Halil Aslan'ı konuk ediyoruz. Şanlıurfa merkez ve ilçelerindeki gündemi paylaşacak Sayın Aslan.
3: Aslan'ım günaydınlar, iyi pazarlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz ve gündemi sizden dinliyoruz. Buyurun.
3: Teşekkür.

0: yetkililer Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürme suçuna ilişkin aranan şüpheli saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı. Aranan şahısların yakalanması, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Ekipler 2023 yılında Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde gerçekleşen kasten adam öldürme suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçla aranan zanlının saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda zanlı saklandığı evin gizli bölmesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlik için tutuklandı. Şanlıurfa Eyüp'ü ilçesinde alev alan otomobildeki park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Türk Meydanı Mahallesi 1176 sokakta bulunan otopark içerisinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa Akçakale ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yükümlü yakalandı. Bir jandarma komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Y. yakalandı. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürülüyor. Bu kapsamda MASAK raporu ve HTS incelemelerinde mal varlığı dondurulan şüphelilere para aktarmaları ve örgüte 16 milyon 500 bin TL'lik işlem hacmi ile fon sağlandığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 50 mermi, 6 kilo 500 gram altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
1: Evet.
0: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldı. Hakimlikçe tutuklanırken bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aslı Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz gazeteci İbrahim Halil Aslan. Kolaylıklar diliyoruz. Elazığ gündemi. Şimdi de Elazığ merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri öğreneceğiz. Gazeteci Ertuğrul Özdemir ile birlikteyiz. Sayın Özdemir.
2: Elazığ'ın Alatarlak köyünde 7000 dekar alana ekili domateste hasat devam ediyor. Organik olarak üretilen domateslerin bir kısmı kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilirken yaş olarak ise yurdun farklı illerine gönderiliyor. Sabahın ilk saatlerinde hasadına başlanan domateste bu sene 20 bin ton rekolte hasat bekleniyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından şehrin turizm potansiyeline değer kazandırma hedefiyle hayata geçirilen müzelere bir yenisi daha eklenecek. Bu kapsamda 24 Ocak Elazığ depreminde hasar gören Tarihi Öğretmen Evi Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla eğitim müzesi ve millet kütüphanesi olarak gelecek nesillere aktarılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından yapıda teşhir ve tanzim sürecine geçilerek tarihi değerinin korunması ve yeniden şehre kazandırılması hedefleniyor. Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 89 motosiklet sürücüsüne toplam 848 bin Türk lirası trafik cezası kesildi. Son dönemde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen artışlar üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamda kent genelinde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda 439 motosiklet denetlenirken kurallara uymayan 89 sürücüsüne 848 bin 116 Türk lirası trafik cezası kesildi. Ayrıca 25 motosikletin trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler Köyü Ürünlü Mezrası'nda 5 gün önce Ağa ve Hayriye Ülkü çiftinin evinde gece saatlerinde yangın çıkmış. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi sonucunda çiftin silahla vurularak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği ve Hayri Ülke'ye ait altın ile değerli eşyaların çalındığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden yan mezrada yaşayan ve olay sabahı saat 4:50 uçağıyla İstanbul'a giderken havalimanında yakalanan H.Ç. mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Gazeteci Ertuğrul Özdemir, çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
3: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

Değerli dinleyenler, eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala diyemiyoruz. Yarın başlayacak çünkü bu sırada ihtiyaç sahipleri, öğrenciler için de yardım çalışmaları da hız kazandı. Umut Kervanı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Van'da da öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla Kırtasiye Yardımı çalışması başlattı. Yarınlara Umut Ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında

0: Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan'la konuşacağız. Sedat Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Aslanım, iyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Yarınlara umut ol sloganıyla başlattığınız kırtasiye yardım çalışmasından söz ederek başlayalım. Bu çalışmanın amacı ve kapsamı nedir Sayın Sedat Vatan?
1: Tabii aslanım. Bizler Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği olarak bu çalışmayı 2011 yılından beri yürütüyoruz. Van genelinde ve ilçelerinde ilkokula başlayan veyahut da ilk öğretimden sonraki süreçlerde okula devam eden öğrencilere mümkün mertebe kırtasiye alanında yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Peki Van'da yardım çalışmaları kapsamında öncelikli olarak hangi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmayı hedefliyorsunuz?
1: Aslanım, derneğimize kayıtlı olan aileler belirlenerek ihtiyaç sahibi aileler bu işin ilk etabına yerleştiriliyor. Bunlar değerlendirildikten sonra ailelerin ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaçlarına göre kırtasiye ürünleri kendilerine teslim ediliyor. Özellikle yani okuma hevesli olan bu işte daha ileriye gitmek isteyen öğrenciler belirlenerek onlar ilk sıraya yerleştiriliyor ve buna göre sırasıyla ihtiyaçlarına göre kendilerine kırtasiye malzemeleri hediye ediliyor derneğimiz tarafından.
0: Yani önce derneğinize kayıt olunması gerekiyor. Ardından da öğrencinin eğitim durumunun biraz iyi olması gerekiyor. Doğru mudur efendim?
1: Aynen aslanım, doğrudur, evet.
0: Peki öğrencilerin eğitim hayatına başlarken ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleri konusunda nasıl bir hazırlık yaptınız? Hangi ürünler yardım paketinde yer alıyor? Onların taleplerine mi göz önüne alıyorsunuz yoksa siz kendiniz mi belirli bir ihtiyaç listesi belirleyip bu paketleri hazırlıyorsunuz?
1: Şimdi aslanım, zaten öğrencilerin ilk öğretim, ortaokul ve lise olmak üzere belli başlı ihtiyaçları zaten okul tarafından belirleniyor. Biz de öncesinden bunları hayırseverlere giderek ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik kırtasiye malzemelerini hazırlayarak kendilerine teslim ediyoruz. Yani önceden zaten kırtasiye malzemeler belli olduğu için biz yapmış olduğumuz paketlerde bunları önceleyerek, hepsini ayrı ayrı hazırlayarak kendilerine teslim ediyoruz. İçinde kalem, defter, yani ilkokula giden öğrencilere yönelik işte kalemidir, defteridir, açacağıdır, silgisidir, boyası, resim defteri vesaire. Yani bir yıl içerisinde kullanabileceği bütün materyaller o çantanın içerisinde. Hakeza yine ortaokul ve liseye giden öğrencilere yönelik de yıl içerisinde kullanabileceği bütün ürünler o paketlerin içerisinde yer alıyor.
0: Peki bu yılki kırtasiye yardım kampanyasında ulaşmayı hedeflediğiniz öğrenci sayısı nedir? Şu ana kadar kaç öğrenciye ulaştırıldı ya da ulaştırma işlemleri devam ediyor mu?
1: Bizim bu seneki hedefimiz aslanım 300 öğrenciye ulaşmaktı. Biz bu seneki çalışmalarımızı 300 öğrencimize yönelik gerçekleştirdik, planladık. Ve hamdolsun bu belirlediğimiz 300 tane öğrencimize biz geçen hafta derneğimize çağırarak hepsinin materyallerini tek tek kendilerine teslim ettik. Yani hedefimize ulaştık hamdolsun. Ondan sonra gelen öğrenciler için de ikinci bir çalışma başlattık. Eğer Allah nasip ederse bu hafta içerisinde de geriye kalan öğrencilere ihtiyaçlarına göre yardımcı olmaya çalışacağız inşallah.
0: Peki Van'ın farklı ilçe ve mahallelerinde de bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor mu? Çalışmalarınızın hangi bölgelerde yoğunlaştığını da öğrenebilir miyiz?
1: Tabii bizim Van merkez olmak kaydıyla bir Muradiye ilçesinde, Erciş ilçesinde ve Gülpınar ilçesinde de temsilciliklerimiz var. Biz bu temsilciliklerden aldığımız bilgilere dayanarak oradaki öğrencilere de bu yıl kırtasiye yardımları ulaştırdık. Yani Van Merkez, Muradiye, Erciş ve Gülpınar olmak üzere toplam 300 tane öğrencimize biz bu yıl okul başlamadan önce kırtasiye malzemelerini kendilerine teslim ettik aslanım.
0: Peki kampanyaya hayırsever vatandaşlardan ve iş insanlarından da destek aldığınızı belirttiniz. Yapmak isteyen vatandaşlar size nasıl ulaşabiliyor?
1: Tabii iyi bir noktaya değiniz aslanım. Yani biz bu sene yapmış olduğumuz tüm kırtasiye malzemelerinin tamamını hayırseverler aracılığıyla gerçekleştirdik. Buradan da kesin aracı

0: yaptığınız hakemlerine teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bunlar bu konuda bize çok destek oluyorlar. Biz de ihtiyaçlarımızı genel itibariyle hayırseverlere giderek onlar üzerinden tedarik ediyoruz. Hatta bu konuda da bize destek olmak isteyen hayırseverlerimiz de bize WhatsApp hattı üzerimizden de ulaşabiliyorlar. Derneğimize de gelerek derneğimize de bağışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Sabit hattımız var. Sabit hattımız üzerinden de bize ulaşabilirler.
1: Bu
0: Yani bu
1: bilgileri
0: gözden
1: sosyal medya mecraları üzerinden ulaşabilirler mi?
0: tabii, sosyal medya üzerinden Van Umut Kervan yazdıkları takdirde bütün iletişim bilgilerimize ve yapmış olduğumuz bütün çalışmalara oradan ulaşabilirler.
1: Efendim, eğitim desteğinin yalnızca kırtasiye yardımıyla sınırlı kalmadığını biliyoruz. Umut Kervanı olarak öğrenciler ve aileleri için de başka yardım çalışmaları yürüttüğünüz yolunda bilgiler edindik. Ne tür çalışmalar yürüttüğünüzü bizimle paylaşır mısınız lütfen?
0: Tabii Aslı Hanım, bizler Umut Kervanı olarak yıl içerisinde belli dönemlerde ailelere kırtasiye yardımlarının dışında da yardımlarda bulunuyoruz. Yani bir ailenin temel ihtiyaçları neyse biz o konu üzerinden de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bu ilk eğitim öğretim birinde kırtasiye yardımında bulunduk. Bundan sonraki süreçlerde de yine ailelere gıda yardımları, nakdi yardımlar, giyim yardımları, bunun gibi yardımları yıl içerisinde ailelerin ihtiyaçlarına göre kendilerine tedarik etmeye çalışıyoruz. Hali hazırda zaten derneğimizin biz orta katını sosyal market dizaynında gerçekleştirdik. Şu an
1: Evet.
0: bizim marketimizin orta katı bir market niteliğinde. İçerisinde temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine, giyim ürünlerinden öbür ürünlere kadar bir insan, yani bir ihtiyaç sahibi aile o marketimize gelerek içerisinde ihtiyaçları neyse onu karşılayabilecek bir duruma getirdik. Yıl içerisinde belli başlı aylarda biz bu ailelerimizi derneğimize davet ediyoruz. Kendilerine vermiş olduğumuz umut kartlarla gelip sosyal marketimizden ihtiyaçları neyse onlara göre kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kırtasiye projesi gibi yıl içerisinde de yine belli başlı projelerimiz var bu sosyal marketin dışında. Mesela Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramları öncesinde belirlenen ailelere bu derneğimizde giyim yardımları gerçekleştiriyoruz. Hakeza yine Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin vermiş olduğu kurban etlerini kendilerine ulaştırıyoruz. Malum biliyorsunuz Van soğuk bir memleket.
1: Evet.
0: Kış aylarının başlarında kendilerine yani ihtiyaç sahibi olan ailelere yakacak yardımları gerçekleştiriyoruz. Bazı aileler elektrik, su, kira gibi ödemelerini gerçekleştirmediği için biz belli başlı dönemlerde de onlara kira yardımı, elektrik, su faturalarını ödeyebilmeleri için nakdi yardımlar ulaştırıyoruz. Yani özetleyecek olursak yani bir ailenin ihtiyaçları neyse yıl içerisinde biz onları karşılamak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii burada bu yapılanların en birinci destekçileri bizim bağışçılarımız.
1: Evet, peki.
0: Bağışçılarımız olmazsa biz bunları gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Hamdolsun bu konuda Van halkının hayırseverleri bize çok destek oluyorlar. Ve bu destekleri sayesinde de birçok aileye ulaşıyoruz. Bu hayırseverlerimizin sayısı ne kadar çoğalırsa bizim de destek verdiğimiz ailelerin sayısı o kadar çoğalır diyoruz.
1: Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkürlerimizle sizi uğurluyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay
1: Sağ
0: gelsin.
1: olun.
2: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
3: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
2: Sirke, yağ yakar ve zayıflatır.
3: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
2: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
3: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
4: Türkiye Cumhuriyeti

0: Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'da tarımsal üretimin modernleştirilmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin arttırılması amacıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor. Modern seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi, kentte modern sera sistemlerinin yaygınlaştırılması, üretimde verimliliğin arttırılması ve çiftçilerin daha sürdürülebilir üretim modellerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Biz de projenin ayrıntılarını, üreticilere sağlayacağı katkıları ve Şanlıurfa tarımına yönelik hedefleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu ile konuşacağız. Sayın Hatipoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım.
0: Öncelikle projenin çıkış noktasıyla başlayalım. Modern seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesiyle Şanlıurfa tarımında nasıl bir değişim hedefliyorsunuz?
1: Şimdi Aslı Hanım, projemizi Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, İl Müdürlüğümüzün daha önce GAP Bölge Kalkınma İdaremize bu seracılıkla ilgili bir proje başvurusu olmuş. Normalde projemizin İlk şeyinde %50 bütçe desteği GAP idaresi, %50 de çiftçi katkı payı olacaktı. İl müdürümüz de bu hani çiftçinin yükünü hafifletmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyemizin de bu projeye katkı, bütçe desteği sunarak katkı sunmasını istedi ve başkanımız uygun görünce Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız üzerinden bir protokol yapılarak ve bu projeye biz de dahil olmuş olduk. Yani başlangıç süreç olarak bu şekilde.
0: Evet.
1: Başka hani sorularınızla devam
0: Tabii
1: edelim.
0: ki. Sıradaki sorumla devam edelim. Şanlıurfa sahip olduğu geniş tarım arazileri ve uygun iklim koşullarıyla önemli bir üretim merkezi. Sizin de bildiğiniz gibi Sayın Hatipoğlu, modern seracılığın kent tarımına sağlayacağı en önemli katkı ne olacak sizce?
1: Şimdi aslanım, şimdi Şanlıurfa'mızın dediğiniz gibi geniş tarım arazileri var. Toplamda 11 milyon dekar civarında bir tarım arazimiz var.
0: Evet.
1: 2025 çiftçi kayıt sisteminde de 60 binin üzerinde çiftçimiz bulunuyor. Ağırlıklı açık alanda, tarla tarımında, bahçe tarımında, seracılık. Resmi kayıtlarda Şanlıurfa'mızda 2000 dekar civarında ve kayıtlı olmayanlarla beraber 3000 dekar civarında ve serayla direkt iştigal eden 700'e yakın insanın olduğunu ben tahmin ediyorum. Bu
0: Evet.
1: projemizde de Şanlıurfa'mızın 13 ilçesinden ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla 40 üreticiye birer dekar sera yapılacak. Tabii seracılıktaki asıl amaç mesela açık tarla ürünlerinde daha ürün yokken, mesela daha erken ürün mesela seracılık aracılığıyla elde edilerek ve fiyatlar o dönemlerde de pahalı oluyor.
0: Tabii.
1: Yani küçük alanlardaki seralarda örneğin domates ilk başlarda marketlerde zaten fiyatları sizler de takip ediyorsunuz. 50-60 TL iken mesela Mart-Nisan ayında yaza doğru daha da düşüyor.
0: Tabii.
1: Önemli olan mesela bu seracılıktaki en büyük avantaj tarladan gelen ürün daha gelmeden seradan yetiştirilip pazara sunmak daha yüksek fiyatla daha kar marjının yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. Projenin temel hedeflerinden biri de üreticilerin gelir düzeyini arttırmak. Modern sera sistemleri üreticinin verimliliğini ve kazancını da arttıracak mı? Nasıl arttıracak Sayın Hatipoğlu?
1: Şimdi Şanlıurfa'mızda hani mesela Karaali bölgesinde jeotermal var. Oralarda zaten demin bahsettiğim 3000 dekar civarındaki seranın 1500 dekarı orada.
0: Evet.
1: Oradaki çiftçilerimiz serayı ısıtmada sıcak suyun avantajını da kullandığı için orada kar oranı çok yüksek yani üreticimizin. Orada rahatlıkla domates, biber, patlıcan, süs bitkisi bu tür şeyler yapılıyor ve Urfa dışına da dışarıya da ihracat yapılıyor. Diğer sıcak suyun avantajı olmayan yerlerde de biz kendimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin seralarında bunu birebir deneyimlediğimiz için aynı şeyi çiftçi yaptığında da kafamda karşılaştırabiliyorum. Kışlık sebze mesela yapılabilir. Marul, mor lahana,
0: Tabii.
1: iceberg. Bu tür ürünlerde ısıtmaya gerek kalmıyor. Siz fideyi Ekim'in ortasında diktiğiniz zaman Aralık ayına kadar hasadı

0: bitirmiş oluyorsunuz ve kış tam başlamadan, aşırı soğuklar başlamadan seradaki sezonunuz bitmiş oluyor. Aralıktan Mart ayına kadar da serayı boş bırakıp sonrasında erken ya salatalık türü ürünler ya da fide de yapabilirsiniz açık alandaki tarlanız için. Yani biz bunu büyük şehirde mesela 3 dekar seramız vardı. Biz Mart ayında hazırlıklara başladık ve orada 1 milyon fide üretip çiftçilerimize ücretsiz dağıttık.
1: Evet.
0: Yani çiftçi de mesela kendi tarlası için de fide üretebilir. Bu 40 dekar üreticimiz farklı ilçelerden olacak. Zaten bir de bu projemizde bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizde bütün alımlardan noter kurası şartını koşuyor Sayın Başkanımız. Bu sera projesinde ve il müdürlüğümüzle görüşmesinde noter kurasını istedi. İl müdürümüz de çok hani hassas davrandı ve bizim için de iyi olur. Noter kurasıyla belirlendi bu anda 40 üretici ve yedekler de belirlendi. Hani o 40 kişiden vazgeçen olursa yedeklerin de sırası belli.
1: Tabii.
0: Çok adaletli bir şekilde inşallah çiftçilerimiz faydalanır ve ekonomilerine katkı olur.
1: İnşallah efendim. En önemli hususlardan biri de su tasarrufu. Bu kapsamda suyun tasarruflu kullanımı, etkin bir şekilde kullanımı nasıl sağlanacak? Modern uygulamalardan nasıl
0: Evet,
1: yararlanılacak?
0: zaten sera projesinin içerisinde Aslı Hanım damla sulama olacak.
1: Evet.
0: Gübelemeyi de damla sulama aracılığıyla verilebilecek.
1: Hı.
0: Biyoteknolojik yani bu haşerelerle mücadelede de proje kapsamında gereken destek verilecek. Hem Şanlıurfa Tarım Orman İl Müdürlüğümüz hem GAP, Kalkınma İdaresi Başkanlığımız hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız takip edeceğiz ve çiftçilerimize destek sunacağız. Zaten burada damla sulamanın kullanması su tasarrufundaki en büyük avantajdır.
1: Çok haklısınız. Peki efendim, son olarak birkaç cümleyle vaktimiz kısıtlı. Başvuru süreci nasıl işleyecek? Kurayla belirleniyor dediniz. Üreticilere ne tür destekler sağlanacak bu başvuru sürecinde?
0: Başvurular zaten yapıldı Aslı Hanım. İki dönem ayrı ayrı zamanda çağrılar çıkıldı. Ve
1: Evet.
0: Şanlıurfa Tarım Orman İl Müdürlüğümüz tarafından başvuran bütün çiftçiler ilçe tarım aracılığıyla başvurulara alındı. Yani direkt çiftçilerimiz yormadan örneğin Ceylanpınar'daki bir çiftçimiz Urfa'ya 150 kilometre uzaklıkta. Bütün ilçe müdürlüklerine başvuran çiftçilerimizin başvuruları değerlendirildi ve arazilerine sera yapmak istedikleri yerlere de gidilip bakıldı. Oradaki arazi hani tapu mu, hazine arazisi mi, seraya uygun mu? Bu
1: Peki.
0: tür gerçekten Tarım İl Müdürümüz bu tür konular üzerinde iyi durdu. Ondan sonra başvuruları kabul edilen çiftçiler arasında noter kurası çekildi. Noter kurasına da hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar hem GAP İdaresi Bölge İdaresi Başkanımız Doktor Hasan Maral Bey ve Şanlıurfa Tarım Orman İl Müdürlüğümüz Mehmet Salih Süyüt Bey ile bütün çiftçiler beraber
1: Peki efendim.
0: katılıp süreci tamamladık yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şanlıurfa Büyükşehir

Günaydın sevgili dinleyiciler. İçimizi ısıtan, çaya ve iyiliğe niyet eden tüm güzel insanlara günaydın. Bugün 13 Eylül Pazar. Yeni bir günün mutluluğunu, sevincini sizlerle paylaşmak için sizlerleyiz. Hayatın içinden bugün Ayşegül Ayten hazırladı. Programın yönetiminde bizlere Atilla Özuğur destek olacak. Teknik yönetmenlerimiz Ufuk Tanak Güneş ve Uğur Ekmekçi ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebileceksiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz.

Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Telefonla ulaşmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Sertab Erener'den Mecbursun'la başlamıştık programımıza. Şimdi ise Kenan Doğulu dinleyeceğiz. Kandırdım diyecek.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim saatler 11.10'u göstermekte. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda hayatın içinden programı başlamış bulunmakta. Bakalım ilk bir saatimizde neler konuşacağız. Türk Kızılay Yalazığı İl Merkezi kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor. Detayları Türk Kızılay'ı Elazığ Şube Başkanı Rahmak Kızılkaya ile konuşacağız. Van Gölü'nün doğal ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran Deve Boynu Yarımadası, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edildi. Bu önemli gelişmenin bölgenin korunmasına ve Van turizminin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına sağlayacağı da öngörülüyor efendim. Bu katkılar üzerine Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'le duydunuz mu, gördünüz mü bölümümüzde söyleşeceğiz. Şimdi müzik arası verelim, ardından sohbetimiz başlasın. Sıla, oluruna bırak diyecek.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Efendim, bazen bir yardım kolisi, bazen sıcak bir yemek, bazen bir ihtiyaç sahibinin kapısını çalan bir gönüllü. Dayanışmanın en güzel tarafı ihtiyaç duyulan anda insanın yanında olabilmek. Türk Kızılay'ı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve uygun destekleri sunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların önemli ayaklarından biri ise tabii hane ziyaretleri. Çünkü ihtiyaçları yalnızca başvuru üzerinden almıyorlar, doğrudan ailelerin yaşadığı ortama giderek görmek, hangi hanenin neye ihtiyacı olduğunu da daha doğru değerlendirebilmek açısından tabii büyük önem taşıyor hane ziyaretleri. Peki Elazığ'da bu çalışmalar nasıl gerçekleştiriliyor? Ekipler hanelere ulaştığında hangi ihtiyaçlarla karşılaşıyorlar? Belki desteklerin doğru kişilere ulaştırılması nasıl sağlanıyor? Bunların hepsini soracağız. Tüm bu soruların yanıtlarını Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Sayın Rahman Kızılkaya'ya soracağız efendim. Sayın Kızılkaya, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Vakit ayırdınız, teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim,
1: Rica ederim.
0: öncelikle tabii Elazığ'daki çalışmalarınızın genel çerçevesini çizerek başlayalım isteriz. Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi olarak kent genelinde hangi alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz?
1: Evet. Sizlere de çok güzel bir güzergah yaptınız zaten. Başta ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak olmak üzere birçok sosyal projelerle ve özellikle her gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin hanelerine dağıtımı sıcak yemeklerle, eğitim programlarıyla, dezavantajlı gruplarımızın yanında olarak yine özel günlerde her daim vatandaşımızın, halkımızın yanında olmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bununla beraber başta her gün zaten aşevimiz yaklaşık Elazığ'da 800 kişiye her gün kendi hanelerine teslim etmek üzere gerek gönüllerimiz, gerek çalışanlarımız, gerekse desteklerimizle birlikte pişen yemeklerimiz her gün bu ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine teslim ediliyor. Bununla birlikte demin yine bahsettiniz, belki bir üst başlık olacak soracak mısınız bilmiyorum. Hane ziyaretleri.
0: Evet, evet efendim. Evet.
1: Evet, zaten bu hane ziyaretlerimiz neticesinde olan ihtiyaçlar tabii ki değişkenlik gösteriyor. Aşevine müracaat eden tüm vatandaşlarımızın, daha doğrusu hangi alanda olursa olsun bize müracaat eden ihtiyaç sahiplerimizi sosyal inceleme dediğimiz program adı altında hanelerini ziyaret ederek birebir kendileriyle birlikte çalışan kardeşlerimiz, gönüllerimizle beraber
0: Evet.
1: yerinde ihtiyaçlarını tespit etmek, onların yaşadıkları alanları görmek, yaşadıkları yuvalarını görmek ve ihtiyaç kalemleri çok daha net bir şekilde belirlemek için sosyal inceleme ekibimiz ve gönüllerimizle beraber periyodik olarak bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bunun neticesinde de oluşan ihtiyaçları mümkün olduğunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya, eksiklerini gidermeye gayret ediyoruz efendim.
0: Evet. Şimdi siz de bahsettiniz efendim, hane ziyaretleri tabii bu noktada çok önemli. Çünkü aileyi tabii başvuru formundan değil, doğrudan kendi yaşam alanında tanımak farklı
1: Evet.
0: ihtiyaçları da ortaya çıkarabiliyor elbette. Hane ziyaretlerinde tabii bu çalışmaları siz bahsettiniz ama şeyi de sormak isterim. Ekipleriniz bir haneyi ziyaret ettiğinde yalnızca maddi ihtiyaçlara mı bakıyor yoksa ailenin farklı sosyal ihtiyaçları da değerlendiriliyor mu efendim bu konuda?
1: Evet, çok güzel bir soru sordunuz, sağ olun, konuya değindiniz. Burada elbette sadece biz kişilerin maddi olarak değil, manevi olarak da, sosyal olarak da, psikososyal olarak da, özellikle yetimhanelerimizde çocuklarımızın birçok farklı ihtiyaçları doğabiliyor. Eğitim ihtiyaçları doğabiliyor.
0: Evet.
1: Psikososyal ihtiyaçları doğabiliyor. Efendim, yaşlılarımız ve dezavantajlı gruplarımız da evlerinde temizlik ihtiyaçları doğanlar olabilir. Hastanede tedavi görmek zorunda olup ama hastaneye gidip gelemeyen yaşlılarımız, engelli bireylerimiz olabiliyor. Ya da belki kendisi çok da elzem olarak gördüğü ihtiyacını ekonomik olarak gidermek istiyor ama bunun yanında birçok farklı ihtiyaç alanları biz sosyal inceleme yaptıktan sonra ortaya çıktığını görüyoruz. Burada zaten biz bunu gördükten sonra o hanedeki kişinin bunu istemesine çok fazla da zaten mal bırakmıyoruz. İhtiyaç yerinde tespit edildikten sonra mümkün olduğunca o ihtiyacın karşılanmasına biz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hane ziyareti dediğiniz gibi çok farklı bir ortam sunuyor kişiye.
0: Evet.
1: Hem manevi olarak onlarla birlikte oluyorsunuz, hem de onların belki çok daha fazla elzem olarak gördüğü ihtiyaçları birebir sizden istedikten sonra, ama siz bakıyorsunuz, örnek veriyorum. Çocuğu için bir eğitim seti istiyor ama gidiyorsunuz evinde, emin olun, oturacak bir işte kanepesi, bir minderi yok, bir koltuğu yok. Bunu siz birebir bunu görmüş oluyorsunuz. Bu da
0: Evet.
1: aslında ihtiyaç sahibimizin işte oradaki önceliğini evladının okuması, okul ihtiyacının giderilmesi ve ihtiyaç sahiplerimizin de bir nevi ne kadar mütevazi olduğunda göstergesi olmuş oluyor. Bunun gibi birçok farklı çalışmalar zuhur ediyor. Birçok farklı hikayeler ortaya çıkmış oluyor tabii ki bu ziyaretler esnasında.
0: Evet efendim. Tabii gittiğiniz yerlerde özellikle çocuklar da bulunuyor. Yarın da okul açılıyor. Bu konuda okullarla alakalı, okulların açılmasıyla bu konuda ihtiyaçları olan ailelerle ilgili çalışmalarınız var mıdır?
1: Var efendim, biz yaklaşık 15 gün önce zaten
0: Evet.
1: sosyal medyada birebir ziyaretlerimizde eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın, daha doğrusu eğitim gören, ihtiyacı olan ebeveynlere, çocuklarımıza yardımcı olmaları için vatandaşlarımızın da katkı sunmalarını sağlayacak bir kampanya başlattık. Bir kıtasiye setine bir miktar belirledik. Buradan gelen bağışlarla kıtasiye setlerimizi alıp ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, evlatlarımıza dağıtıyoruz. Bunu her yıl yapıyorduk. Bunun sayısı tabii yapılan bağışlara göre değişkenlik gösteriyor. Bizim öncelerimiz yapılan sosyal incelemelerde çok daha fazla ihtiyacı olan, özellikle yetim aile bireylerimiz, yavrularımız başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerini eğitim desteğinde bulunmaya çalışıyoruz.
0: Evet efendim. Tabii bir aileye yardım ulaştırırken ihtiyacın karşılanmasının yanında o ailenin onurunu ve mahremiyetini korumak da önemli. Bu konuda da sizler çok önemsiyorsunuz. Bunu biliyorum efendim. Kızılay ekipleri hane ziyaretlerinde bu hassasiyeti nasıl gözetiyorlar?
1: Zaten girdiğimiz haneye bir ihtiyaç sahibi olarak değil, emin olun bir misafir olarak, biz onlara misafir olarak gidiyoruz. Biz çağrılmış ya da beklenen birisi olarak değil.
0: Evet efendim.
1: Biz onların kapısını çalıp kendilerini ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, bir bardak çaylarını içmek üzere geldiğimizi ifade ederek ziyaretlerimizde bulunuyoruz ki böyle de olmalı. Elbette bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğini söyleyen bir inancı mensuplarıyız. Fakat biz kurumsal olarak bunu yaptığımız için bazı çalışmalarımızın da elbette ki halkımız tarafından görüşülmesi ve bu konuda da destek
0: Tabii
1: alınması anlamında.
0: teşvik
1: Tabii.
0: amacıyla da tabii ki efendim
1: Evet,
0: bir paylaşımlar
1: yapıyoruz.
0: oluyor.
1: Yok, bu bireysel yardımlar değil. Biz bu
0: Evet.
1: yardımlarımızı önce hükümetimiz, devletimiz, sonra kurulumuz Kızılay adına yaptığımız için bu çalışmalarımızda teşvik anlamında
0: Evet.
1: dediğiniz gibi görüşmesini ve destek olunmasını sağlamamızı bazen bu çalışmaları paylaşıyoruz. Sizin gibi değerli yayıncıların da desteğiyle halkımıza bu çalışmalardan bahsetmek durumunda kalıyoruz.
0: Tabii çok kıymetli
1: Peki onların
0: çalışmalar.
1: onuru bizim onurumuz.
0: Evet.
1: Onların, inanın, eksikliği bizim eksikliğimiz. Onların şerefi bizim şerefimizdir. Biz hep birlikte yaşıyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değil diyen bir peygamberin ümmetiyiz.
0: Evet,
1: Bu
0: çok
1: yolda
0: kıymetli
1: elimizden
0: çalışmalar.
1: geldiğince çalışanlarımızla, gönüllerimizle, destekçilerimizle, bağışçılarımızla birlikte inşallah her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya da gayret etmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Peki Sayın Kızılkaya, bir ihtiyacı olan bir aile size nasıl başvurabilecek? Bunu da bir böyle detaylarıyla aktarırsak çok sevinirim efendim.
1: Benim birebir fiziki olarak şubemize gelerek de başvuru yapıyorlar. Biz Elazığ'da bunu yaklaşık 4 yıl önce başlattık. Kızılay, Elazığ, Kızılay Yardım diye girdiklerinde vatandaşımız hiç şubeye gelmeden bunu bir telefonla, bir bilgisayarla çok rahat yapabiliyorlar. Başvurularını yaptıktan sonra bizim
0: Evet.
1: günlük sosyal incelemeci arkadaşlarımız her gün yapılan başvuruları bir sonraki gün inceliyorlar. Burada tabii kriterleri uyan ihtiyaç sahiplerimiz bu sefer sosyal inceleme tahtasına alınıyor. Demin bahsettiğimiz gibi.
0: Evet.
1: Birebir başvurularda da başvuru formunu doldurduktan sonra yine değerlendirmelerde eğer kriterler uyuyorsa bir sonraki aşamada sosyal inceleme safhasına geçildikten sonra bir hafta içerisinde sosyal incelemesi yapılıyor. Sosyal inceleme neticesinde de temel ihtiyaçları neyse, bizden talep ettikleri ya da bizim gördüğümüz ihtiyaçlar neyse bunları karşılıyor ya da karşılamaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki Sayın Kızılkaya, gönüllü olmak isteyenler nasıl başvurabilecekler efendim? Bir Kızılay gönüllüsü olmak isteyen genç arkadaşlarımız olabilir. Ben
1: Evet.
0: de çorbada benim de tuzum olsun diyenler olabilir.
1: Tabii.
0: Nasıl başvuracak?
1: Tabii ki bunlar çok kıymetli hizmetler. Biz bu hizmetlerimizin çalışmalarının büyük bir kısmını gönüllülerle yürütüyoruz. Dolayısıyla ben buradan o gönüllerimize, gönlü büyük, yüreği büyük, gönüllerimize ve sizin vasıtanıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Yine burada gençlik kollarımız, kadın kollarımız birebir fiziki olarak giderek gönüllü olmak istediklerini ifade edip oradaki arkadaşlarımızdan destek alarak gönüllülük faaliyetlerine katılabilirler. Ha biz gidemeyiz diyenlere ya da daha hızlı bir şekilde nasıl yaparız diye düşünen ya da soran gençlerimiz ya da yetişkinlerimiz, büyüklerimiz olmuş olursa gönüllü ol ORP.TR. Tekrar ediyorum gönüllü ol ORP.TR'den girerek hangi ilde olduğunu orada aşamalı olarak butonlar kişileri yönlendiriyor. İlini seçip orada gereken bilgileri doldurduktan sonra bir Kızılay gönüllüsü olabiliyor. Daha sonra faaliyet açılıyor. Elazığ'da gönüllü olduğunuzu varsayalım. Diyarbakır'a gidelim daha doğrusu. Bu şekilde bir gönüllü kaydı oluşturduktan sonra siz sisteme artık kaydoldunuz. Bir sonraki gün Diyarbakır'da yapılacak tüm faaliyetler size düşecek. O faaliyete katılmak istiyorsanız onaylayıp oradaki o faaliyetin içeriği, saati, tarihi, kapsamı size iletilmiş oluyor. Bu şekilde de arzu ettiğiniz tüm gönüllü faaliyetlerine, yardım faaliyetlerine, sosyal faaliyetlere katılma imkanı buluyorsunuz.
0: Katılabiliyoruz, değil mi efendim?
1: Tabii ki.
0: Peki kan bağışını da konuşalım kapatmadan önce.
1: Evet.
0: Bu sene kan bağışı çalışmalarınız nasıl olacak? Yaz dönemi nasıl geçti? Sonbaharla birlikte çalışmalar daha da artacak mı? Onları da biraz konuşalım efendim.
1: Şöyle kan hizmetlerimiz hamdolsun. Ülkemizde ihtiyaç duyan tüm kan ihtiyaçlarına hamdolsun karşılıyor. Yıllık 2 milyon 900 bin ortalama kan bağışı olan bir Kızılay'a yapılan kan bağışı miktarı bu yıl 3 milyon 200 bine çıktı yurt genelinde. Bu tabii ki kan bağış merkezlerimizin çalışmaları, gayretleri ve bağışçılarımızın çok kıymetli bağışlarıyla oldu. Kan bağışını ben her zaman ayrı tutuyorum. Elbette ki tüm bağışlar kıymetlidir. Bir diğer işte maddi ya da aynı yardımlar kişinin hayatını iyileştirmeye yönelik yapılan bağışlar. Ama kan bağışı direkt kişinin hayatını kurtarmaya yönelik yapılan bir bağış olduğu için çok kıymetli. Ve kanın tek ham maddesi insan diyoruz.
0: Evet.
1: Kimyasal olarak bunu bir başka yerden temin etmeniz, üretmeniz mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlarımız da Allah razı olsun bu konuda çok duyarlılar. Bu duyarlılıkların ben her geçen gün artarak devam edeceğine inanıyorum ve devam etmek zorunda olduğumuzu da söylemek istiyorum. Çünkü direkt hayat kurtarmaya yönelik yapılan bir bağış modeli kan bağışı. Hamdolsun 2026 yılı dediğim gibi ortalama geçmiş yıllarda 2 milyon 900 bin ünite olan kan bağışımız 2026 yılında inşallah yıl sonuna kadar görülen tablo o ki 3 milyon 200 bin sularında olmuş olacak. Çalışmalar sürekli yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz sadece kanda efendim Ramazan aylarında vatandaşımız oruçlu olduğu için gün içerisinde kan bağışında bulunamıyor. İftardan sonra da normal olağan günler kadar kan bağışı alamadığımız için Ramazan aylarında bir miktar stoklarımızda düşüşler oluşuyor. Bunu da yine ekiplerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, kamudaki değerli kurumlarımızın, destekçilerimiz sayesinde iftar sonrası toplu programlarla bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Her ne kadar gidermeye çalışsak da bir stoğumuzun olması gerekiyor. Bizim kırmızı sarı diye belirttiğimiz bir çizgi var.
0: Evet.
1: Kırmızılara hamdolsun düşmüyoruz ama Ramazan aylarında sarılara düştüğümüz dönemler oluyor. Ramazan sonrasında hummalı çalışmalarla, kamu spotlarıyla, yapmış olduğumuz sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla, kamuodaki işte diğer değerli kurumlarımızın, değerli büyüklerimizin çağrılarıyla bu açıklar kapatarak ülkemizde kana ihtiyaç duyan hastalarımızın da kan ihtiyaçları karşılanıyor.
0: Evet efendim. Sayın Kızılkaya çok teşekkürler. Biz de dinleyicilerimizi tabii kan bağışına davet edelim bir kez daha
1: Tabii
0: sözlerimizi
1: ki.
0: bitirirken.
1: Tabii ki.
0: Çalışmalarınız çok kıymetli efendim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
1: Çok teşekkür ediyorum bize yer verdiğiniz için yayınımızda. Tüm dinleyenlerimize de ben hem kurumum hem şahsım adına saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.
0: Çok
1: Hayırlı
0: teşekkürler.
1: günler.
0: Çok teşekkürler efendim. Kolaylıklar, sağ olun, var olun. Efendim, Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya konuğumuzdu. Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından yapılan yardımları konuştuk, çalışmaları konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Şevval Sam dinleyeceğiz. Gelevera Deresi diyecek.

Kıymetli dinleyenler, saatler 11.35'i göstermekte. Karadeniz sahillerinde biraz dolaştık. Şimdi ise yine güzel bir eserle devam edeceğiz. Nesrin Sipahi, "Kapıldım sana bir Mecnun gibi" diyecek.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Efendim şimdi Van Gölü'nü bir düşünelim. Binlerce yıldır çevresindeki hayatı besleyen, kendine özgü doğası, canlıları, adaları, kıyıları ve kültürel mirasıyla başlı başına bir dünya Van Gölü. Şimdi bu eşsiz coğrafyanın önemli noktalarından biri için yeni bir dönem başlıyor. Van Gölü'nün doğal ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran Dereboynu Yarımadası, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edildi. Bu karar tabii yalnızca bir alanın statüsünün değişmesi anlamına gelmiyor. Doğal güzelliklerinin korunması, biyolojik çeşitliliğinin gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel mirasının yaşatılması ve bölgenin turizm potansiyelinin de daha görünür hale gelmesi açısından da önemli bir gelişme. Bu konuyu konuşacağız. Kıymetli konuğumuz Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Özel'le. Sayın Özel hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese selamlar, saygılar.
1: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Efendim öncelikle tabii Dereboynu Yarımadası'nı tanıyalım isteriz. Van Gölü kıyısındaki bu alanı doğal ve kültürel açıdan diğer bölgelerden aslında farklı kılan ve özel kılan özellikler nelerdir?
2: Evet, aslında isminden de anlaşılacağı üzere

0: Deve boynu. Yani bu neden deve boynu denilmiş? Şimdi Van Gölü'nün içerisinde bu Tatvan'la Yavaş arasında bir konumda bulunuyor. Yukarıdan bakılınca yani bu haritadan yukarıdan bakıldığı zaman devenin boynu, başı ve boynuna yönelik böyle hani uzun ince biraz gölün içerisine doğru bir yarımada şeklinde uzanmış büyükçe bir alan.
1: Evet.
0: Bundan dolayı buraya deve boynu denilmiş. Tabii sadece bu deve boynu yani o coğrafik olarak ki özelliğinden ziyade doğal güzelliği de çok güzel. Yani işte Van Gölü'nün içerisine doğru gelmiş uzunca bir büyük bir alan yarımada şeklinde. Burada hem tarihi yapılar da var hem de gölün en güzel yeri de diyebiliriz. İşte hemen İnköy, Gavaş'a yakın İnköy'den buraya ulaşım sağlanan diyor. Hemen yanı başında ağın olmak üzere çok güzel koylara sahip eşsiz bir yer. Böyle coğrafik bir özelliği de var oranın.
1: Evet efendim. Peki bu kararı bir konuşalım isterim. Milli park ilan edilmesi bu bölgenin ne anlama geliyor? Bölgenin korunması açısından burada ne anlamamız gerekiyor efendim bu kararla?
0: Tabii şimdi Milli Park ilan edilince artık burası aslında bir sahiplenme söz konusu da oluyor. Diyelim ki şimdiye kadar herkes yani oraya yani isteyen istediği gibi gidip veya belki istediği gibi kullanabiliyordu. Ama Milli Park olunca Milli Park biliyorsunuz bir yeri ilan edildikten sonra bir yere aslında sahipleniliyor. Oranın tarihini, doğal dokusunu ve yapılaşmadan tutun her şeyine kadar artık bir kontrol mekanizması oluyor. Bunun doğal olarak yani sürdürülebilir anlamda geleceğe taşınması için en doğal olarak kalması için milli parklar buna sahip çıkıyor. Bazen giriş çıkışlar kontrol altına alınıyor. Bazen uygun yerlere işte seyir terasları veya insanların ihtiyaçlarını görebileceği anlamda yerler veya kontrollü bir izleme, kontrollü bir gezinti, gezme. Yani bu insan baskısını artık kontrol altına alarak en iyi şekilde bunun uygulanmasını sağlıyor. Bu anlamda Milli Park gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Biz çok önemsiyoruz da bu kararı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ve bunun gibi yani Van Gölü Havzası'nda o kadar güzel yerler var ki hem doğal olarak hem de tarihi olarak
1: Evet.
0: bunların sürekli korunması gerekiyor. İşte Milli Park olunca sahibi oluyor. Korunuyor artık. Kontrollü bir turizm de artık başlıyor. Diyelim ki geleceğe yönelik farklı hatalar da yapılmıyor. Mesela şu anda göl çevresinde veya bu anlamdaki önemli yerlerde tahribatlar da söz konusu olabiliyor. Tarihi tahribatı söz konusu olabiliyor veya işte kirlilik gibi biliyorsunuz maalesef ülkemizin çoğu yerinde ve bazen biz de çok karşılaşıyoruz. İşte yangınlara neden olan piknik gibi yani kontrolsüz bir kullanım maalesef bu tür zenginliklerimizi yok etmeye doğru götürebiliyor. Ama
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: anlamda milli park olunca artık korunuyor. Geleceğe çocuklarımıza bu zenginlik, bu hazine kalmış oluyor.
1: Evet, onu iletmek lazım. Tabii ki 10 gün önce biz de Van Gölü kenarındaydık. Yani o
0: Öyle
1: tarafta
0: mi?
1: tabii görevlerimiz vardı efendim. Ama en çok fark ettiğimiz şey biraz o kirlilikle ilgili bir sıkıntı var. Yani muhteşem bir doğa, muhteşem bir göl, hatta deniz diyebiliriz. Ama biraz kirlilikle ilgili bir sıkıntı vardı. Bir de kalabalıktı. Belki de o yüzden de kirlilik olabilir, o çöplerin atılması. Ama böyle daha temiz tutmak, çünkü burası gerçekten büyük bir mucize. Hem Van halkı için hem bölgemiz için çok güzel bir ortam. Daha temiz tutmak gerekiyor galiba, değil mi? Siz de bu konuda çok
0: Yani
1: önemsiyorsunuz
0: evet.
1: zaten. Biliyorum, çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz ama. Buyurun efendim.
0: Evet, ülkemizin önemli bir yeri aslında sadece bölge açısından da ülkemizin
1: Evet,
0: büyük bir
1: evet.
0: zenginliği. Son süreçle birlikte zaten burası çok daha farklı bir konuma taşınacak inşallah. Şimdi kirlilik mesela biz sosyal medyada etkin kullanıyoruz. Bazen sahada da temizlik kampanyalarımız
1: Evet,
0: da oluyor.
1: biliyorum.
0: Tarihi yerlerde hem farkındalık oluşturuyoruz hem de bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Yani inanın ki temizlediğimiz yer bir hafta sonra aynı duruma geliyor. Bu çok tuhaf bir durum. Yani bu sabah bile mesela Çanakkale'den bizi etiketlemişlerdi sosyal medya ağlarından. Hani artık biz böyle bir şeyimiz de oldu. Bu farkındalığımız dışarıya da taştı. İnsanlar bir bakıma

0: bizi de etiketliyorlar. Ya işte bu kirlilik orada da söz konusu. Yani biz toplum olarak bilmiyorum, bizim yani bu teknolojide, bu çağda çok daha ileri gitmemiz gerekiyorken, buradan bir öz eleştiri yapayım ama sanki biz gittikçe geri gidiyoruz. Gerçekten bu kirlilik büyük bir sorun. Yani bir hafta arayla aynı yer tekrar kötü olmaması gerekiyor. Yani bize yakışmıyor. Bunu söyleyelim yani, biraz
1: Evet.
0: kendimize öz eleştiri yapmamız
1: Bunu
0: gerekiyor.
1: iletelim istedim efendim. Yani bu konuyu da konuşalım istedim. Çünkü ciddi bir durum var elbette. Gerçekten yani herkesin çok kalabalık böyle insanların aileleriyle huzurlu bir şekilde göl kenarında oturduğu, piknik yaptığı, belki sohbet ettiği bir ortam kirletmemek gerekiyor elbette. Şimdi Van Gölü'nün tabii kendine özgü ekosistemi var. Bu ekosistemin önemli parçalarından biri de bölgedeki canlı çeşitliliği. Çok önemli bir çeşitlilik var burada da. Deveboynu Yarımadası'nın biyolojik çeşitlilik açısından önemi nedir efendim?
0: Yani orada bir yaban yaşamı da var. Mesela yükü atları da orada mevcut. Onları görebilmek mümkün. Deveboynu bu anlamda da hem bitki örtüsü olarak da çok farklı bir yer. Orayı da insan görebilir, gözlemleyebilir.
1: Evet efendim.
0: Evet.
1: Peki Deveboynu'nun bir başka değeri de kültürel mirası. Biraz önce de siz de aslında biraz giriş yaptınız ama biraz daha üzerine gidelim isterim. Doğal ve
0: Tabii.
1: tarihi değerlerin aynı coğrafyada bulunması bölgeyi turizm açısından da farklılaştırıyordur elbette. Sizce nasıl farklılaştırıyor efendim?
0: Tabii ikisinin bir arada olması gerçekten çok bir zenginlik oluyor. Yani hem doğal bir zenginlik hem de yanında tarihi bir zenginliğin olması. Biz oraya doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Zaten Deveboyu'nun başlangıcı, yani Deveboyu'nun yaklaşık olarak bir 4-5 kilometre Van Gölü'nün içerisine doğru bir yarımada şeklinde. İnköy dediğimiz son köyden sonra artık ulaşım yok. Yani araçla giremiyorsunuz. Yani yol yok. Araçları biz bırakıyoruz ya işte gölden teknelerle oraya ulaşmak ya da işte biraz tırmanışla ve trekkingle orayı gezebilme olanağı oluyor. Tam uç tarafında, Deveboyun'un olduğu kısımda tarihi bir yapı da var. Bir manastır veya kilise anlamında bir yapı da orada söz konusu. Bazen oraya doğru biz işte trekking de yapıyoruz. Yani hem tarihi görmek hem de doğal zenginliği, ikisi bir arada, yani birbirini aslında tamamlayan unsurlar oluyor. Çok farklı bir atmosfer, farklı bir zenginlik de sunuyor. Bu anlamda gerçekten çok önemli.
1: Evet.
0: Tabii Milli Park, inanın ki Van Gölü etrafı siz de gezdiniz. Yani sadece deve boynuyla sınırlı kalmaması da gerekiyor. Biz buradan yine sesimizi de duyurmak istiyoruz. O kadar ki farklı nokta, Ağın az önce bahsettik veya farklı Van Gölü'nün koyları, Reşadiye tarafı olsun, yine Ahlat Adıcağız tarafları olsun. Çok önemli yerler var. Yani aslında Van Gölü bir bütün olarak Milli Park ilan edilse bunu hak eden bir yer. Son zamanlarda yine Cumhurbaşkanımız aslında bir noktayı daha burada Milli Park ilan etti. Bizim
1: Evet.
0: Bitlis Nemrut Kalderası da Milli Park oldu. O da havza içerisinde, biliyorsunuz ülkemizin en büyük krater göllerine sahip. İnşallah parça parça bu şekilde yani Van Gölü gerçekten bu hak ettiği değere gelecektir diyoruz.
1: Evet. Biraz önce bahsettiniz Van Gölü'nün tabii yalnızca Van'ın ya da bölgenin değil bütün Türkiye'nin doğal mirası
0: Evet.
1: olduğunu aktardınız efendim. Tabii bunu daha geniş kitlelere anlatmak gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara özellikle sizce hangi görevler düşüyor?
0: Yani ilk önce tabii korumak gerekiyor. Biz bunla ilgili özellikle hani Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın diye bir sloganımız var. Belki bazen sizlere denk gelmişsinizdir.
1: Evet efendim.
0: Biz bu sloganımızı ülkemizin hemen hemen her yerine ulaştırmayı başardık. Hatta bu mirasın bazen biz festivaller yapıyoruz. Bisiklet festivali olsun, yüzme festivali olsun. Hem de beşinci oldu. Üç tane de yüzme festivali adalara yaptık. Yani biz sürekli buradan Van Gölü'nden şu mesajı vermek istiyoruz. Bu festivallerle daha çok dışarıdan, yani diğer illerimizden misafirlerimizi buraya getirip, burayı gezdirip, işte 7 gün boyunca Van Gölü'nün etrafında hem koylarını, hem sahillerini, hem bu tarihi yapılarını, işte İnköy gibi veya bizim Ahlat Selçuklu Mezarlığı gibi, Gavaş'taki Selçuklu Mezarlığı gibi, Bitlis'in tarihini veya Nemrut Kalderası'nı, Muradiye Şelalesi gibi, yine Van Kalesi Urartulara ait yine büyük müzemiz de var.

0: Bunların tümünü biz bir bütün olarak aslında tanıtmaya da çalışıyoruz. Burada yerel yönetimler geçen işin büyük kısmı onlara düşüyor. Onları da paydaş olarak aldık. Tabii bu sürdürülebilir olması lazım. Yani bunun devam da etmesi gerekiyor. Van Gölü'nü bu zenginliği sadece biz bugün tanıtarak olmuyor. Bunu yarın da tanıtmamız gerekiyor. Bu anlamda STK'lara da ve özellikle yerel yönetimlere bu anlamda iş düşüyor. Bizler de bu anlamda sürekli faaliyet yapıyoruz, sürekli gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yani Van Gölü gibi bir zenginliğin, aslında bu zenginlik sadece bir örnek zenginliktir bizim için. Yani ülkemizin her yeri çok zengin, çok güzel. Biz burada yaşadığımız için diyoruz ki biz burada yaşayanlar sahiplenmemiz gerekiyor. Diğer tarafta yaşayanlar orayı sahiplenmesi lazım ama bu insanlık mirası, yani hepimizin mirası. Burada STK'ların, yerel yönetimlerin gerçekten hem önemi çok hem de görevi çok. Bu anlamda dileğimiz bunun yaygınlaşması. Tabii havza çok büyük, yani Van Gölü havzası. Van Gölü'nün kendisi bile 3800 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Şu anda işte yaklaşık 10 belediye, işte 2 valiliğimiz var biliyorsunuz. Bir de Van Valiliği.
1: Evet.
0: Yani Van Gölü'nü bu kadar büyük 1000 kilometre kareyi bu kadar kurumla yönetmek de zor aslında. Yani aslında tam dediğiniz sorunun bizce şu anki yaklaşımımız bunun bir yönetim modeline dönüştürülmesi. Çünkü bu kadar büyük bir alan bu kadar başlılıkla yönetilmesi çok zor oluyor. Biz hep şunu savunuyoruz. Van Gölü gibi özel büyük bir yerin bir elden yönetilmesi. Mesela Kapadokya örneğinde biliyorsunuz Kapadokya Alan Başkanlığımız var. Biz de Van Gölü için diyoruz ki Van Gölü Alan Başkanlığı olması lazım. Bu tarihin, bu doğanın, bu yaşamın tümünün bir elden bir bakışla hem insanların kullanımına hem turizme hem de kalkınmaya yönelik bizim bunu bir elden yönetmemiz gerekiyor. Bunun için dediğimiz yerel yönetimler geçen bu konuda eksik kalıyor. Yani STK'lar eksik kalıyor.
1: Evet.
0: Dediğim gibi alan çok büyük, muhatap çok fazla. Alan çakışması da bazen yaşanıyor. Hani benim sınırım değil gibisinde. Mesela buradaki bir kirlilik örnek diyorum. Tapanı etkiliyor veya Yavaş'taki bir sorun aslında Erciş'i de ilgilendiriyor. Alanın hepsi bir bütün.
1: Evet.
0: Veya tarihi sadece bir yerel yönetim bir tarihi işte diyelim ki Alaturka Çık Mezarlığı bugün çok güzel korunuyor, çok güzel bir yer. Ama sadece orayla bitmiyor. Yani bu bir bütündür. Bir bütün olarak bunun ele alınması gerekiyor. Burada kurumlarımızın yani görev alanları anlamında geçen Van Gölü'ne ayrıca bir başlık açılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Tabii topyekün bir çalışma gerekiyor galiba, değil mi efendim Sayın
0: Evet.
1: Özel? Tabii siz Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak çok ciddi, kritik, önemli çalışmalar yürütüyorsunuz, projeler yürütüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde yakın bir süreçte yeni projeniz olacak mı efendim?
0: Evet, biz yine aslında hemen hemen her hafta bir farkındalık etkinliğine imza
1: Evet.
0: atıyoruz. Mesela daha dün Bitlis'te bulunan bit delikli taş dediğimiz bir eskiden büyük bir kaya iken işte içerisinden yol geçiyordu. Daha sonradan bu kayanın üstü açılarak o yol bozuldu. Tarihi bir yer. Mesela oraya bir farkındalık etkinliği yaptık. Yine Milli Park ilan edilen Nemrut Kalderası'na bir farkındalık etkinliği. Kısa süre sonra Deve Boyunu'na buradan duyurmak istiyorum.
1: Evet.
0: Bir trekkingimiz olacak. Bir yine doğa yürüyüşü yapacağız. Gelmek isteyenleri de Milli Park olarak orayı da gezdirmek istiyoruz. Okullarda eğitimlerimiz devam edecek. Okullar yeni açılıyor. Yeni eğitim öğretiminde buradan tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz gençlere. Burada gençlerimize çok iş düşüyor. Şu anda bizi dinleyen velilerimize de bunu söylemek istiyoruz. Geçen bizim çok zengin bir yeriz. Yani bütün ülkemiz, bizi duyan herkes tarihimizde, doğamızla, kültürümüzle çok zenginiz. Bizim bunları çocuklarımıza, gençlere de aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda eğitimlerimiz okullarda devam edecek. Son 5 yıldır Van ve Bitlis'te olmak üzere yaklaşık 200 okulda biz bütün öğrencilere ulaşmayı başardık. Onlara sesimizi duyurduk. Onları anlatıyoruz. Önce zenginliği, güzelliği anlatıyoruz. Daha sonra diyoruz ki bakın bir de riskler var. O kötü görüntüleri de gösteriyoruz. Kirliliği gösteriyoruz. Bunu bizden kaynaklandığını, onlardan tabii kaynaklanmadığını, bizler büyükler olarak şu anda kaynaklandığını, bunun bu gidişatın kötü olacağını, yani bunu sürekli aktarıyoruz. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü

0: bizim dediğim gibi ileriye yönelik, yani geleceği de kurgulamamız gerekiyor ki bu sürdürülebilir olsun, geleceğe taşınsın.
1: Evet.
0: Çeşitli çalışmalarımız bu yönde var. Sürekli işte farkındalık olsun, eğitimler olsun, trekking olsun, bisiklet faaliyetlerimiz olsun. Bütün amaç bir farkındalık oluşturmak. Bütün amaç biz dikkatleri bu zenginliğimizin üzerine çekmek.
1: Evet efendim.
0: Dereburnu gibi, Nemrut gibi, işte Nemrut Kalderası gibi veya Ahlat Selçuklu Mezarlığı gibi. Yani tarihi doğamızı hep birlikte bir elden, bizlerin eliyle, biliyorsunuz şu an ne kadar kanun yasak da getirsek, yani bir kirlilik veya bir doğa tahribatı veya tarihi bir tahribatı bizler bilinçlenmesek hiç kimse de bunu engelleyemez. Kanunlar da engelleyemez. Önce
1: Evet,
0: iş
1: evet.
0: bizden bitiyor. Biz de bu anlayış ve amaçla sürekli farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında şu anki görüşmemiz bile onun bir parçası yani. Sağ
1: Evet,
0: olun,
1: evet.
0: ben teşekkür ediyorum. Basınıyorlar, böyle sesinde ses oluyorsunuz.
1: Efendim.
0: Derdimiz çok. Hep birlikte inşallah bunu çözeceğiz.
1: Tabii çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de bunları anlatmaya devam edeceğiz efendim. Her daim nefesimiz, sesimiz yettiğince. Çok teşekkürler Sayın Özel, programımıza katıldınız. Daha sonra yine Van Gölü'nü konuşmaya devam edeceğiz elbette sizlerle. Çok
0: Ben çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Sağ olun efendim. Kolaylıklar dileriz. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel bizimle birlikteydi. Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı'nı konuştuk efendim. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar. Ve şimdi Van yöresine ait, Van Erciş yöresine ait bir eserle devam ediyoruz. Menşure Hanım diyor Hüseyin Hüsamettin Subaşı.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Kıymetli dinleyenler, dolu dolu geçen bir saati geride bıraktık bile. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız? 13 Eylül 2026 Pazartesi günü tabii okullar başlayacak efendim. Bu önemli süreçte ailelerin çocuklarına nasıl destek olabileceğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocukların 14 Eylül'de açılacak efendim okullar, yarın açılacak. Okullara nasıl adapte olmaları için yapılabileceklerin üzerine psikolog Şeval Üstündağ bizlerle olacak. Kendisiyle konuşacağız. Takvim Yaprağı'nda bugün bölümümüzün ardından Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Gümüş konuğumuz olacak. Kendisiyle Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Meralarımıza Yeniden Hayat projesi üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda ise Faik Nafiz Çamlıbel'e ait Son Aşık isimli şiiri paylaşacağız sizlerle. Ve şimdi Koray Avcı, Aşk Sana Benzer.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Kıymetli dinleyenler, saatler 12.04'ü göstermekte. Programımız müzikle devam ediyor. İlhan Şeşen dinleyeceğiz. Aylar geçti sizlerle.

vazoda kurumuş güllerini attım. Beraber çekilmiş hiç resmimiz yok. Gözyaşlarımı bile sende bıraktım. Gözyaşım yok. Seninle geçirdiğim günlere baktım. Aslında kaybedilmiş bir an bile yok. Aşkın esrarını sende bıraktım.

0: Kıymetli dinleyenler, yaz tatilinin ardından okul zili yeniden çalıyor. Kimi çocuklar arkadaşlarına, kimi okuluna kavuşmanın heyecanını yaşarken, kimi çocuklarsa tabii içinde yeniden erken kalkmak, derslerin başlaması ve okul düzenine dönmek biraz zorlayıcı olabiliyor. Özellikle çocukların bu sürece nasıl hazırlanacağı, ailelerin bu dönemde nasıl bir tutum sergileyeceği büyük önem taşıyor. Okulların başlamasına sayılı günler kala, hatta yarın başlıyor artık. Çocukların okula daha kolay adapte olabilmeleri için neler yapılabileceğini ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Bu konuda bize yol gösterecek olan tabii konuğumuz, stüdyo konuğumuz psikolog Şevval Üstündağ. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, merhabalar.
0: Merhaba, sizi stüdyomuzda görmek çok güzel.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu hafta buradasınız, sağ olun, var olun. Tabii önemli bir konu, yarın okullar açılıyor. Siz de eğitim öğretim döneminiz hayırlı olsun. Siz de bir okulda aslında çocuklarla da ilgileniyorsunuz, görev alıyorsunuz. Özellikle şunu tabii şöyle bir genel çerçeve çizelim istiyorum. Uzun bir tatilin ardından okula dönmek... Çocuklar açısından tabii psikolojik olarak nasıl bir süreç? Her çocuk bu değişime aynı şekilde mi tepki verir? Nasıl olur bu süreç?
1: Evet, yarın o heyecanlı gün başlıyor.

0: olan kısımların olması aslında haliyle çok normal Ahmet Bey. Çünkü 3 ay boyunca bir yaz tatil sürecinde bütün sınırların esnetildiği bir alan vardı. Okulla ilişkileri çok fazla yoktu. Ya da sitedeki arkadaşlarla iletişimleri çok daha iyiydi. Ya da tatil yerine gittiler ve daha kendilerini özgür hissettikleri birçok alan vardı. Şimdi bundan çıkıp bir anda okul düzenine geçmek tabii ki her çocuk için zorlayıcı olabilir. Her çocuğun vereceği tepkiler farklı olabilir. Burada sadece çocuklar değil, ebeveynler de zorlanacak. Çünkü 3 aylık bir tatil serüveni bitiyor. Artık düzenin oluştuğu, rutinin geldiği ve bazı sorumlulukların hem ebeveyn tarafından hem çocuk tarafından yapılması gereken bir süreç olduğu için evet, zorlayıcı bir süreç bekliyor onları.
1: Evet, tabii sabah biraz önce bahsettim. Benim için okul biraz öyleydi. Başlarda tabii ki. Sabah erken kalkmak, hazırlanmak, kahvaltı yapmak ve zamanında okula gitmek çok aslında bir rutini değiştiriyor. Siz de bahsettiniz. Çocuk için bir anda yeniden başlayan bu yoğun rutin tabii bir anlama da geliyor aslına bakarsanız. Aileler bu düzeni oluştururken nereden başlamalı? Yani bu düzeni nasıl kurmalı aileler?
0: Şimdi en başta çocuğun neden zorlandığına burada bir bakmak gerekiyor. Bunu anlamlandırmak lazım. Çocuk ilk başta neden zorlanır? Bir kere kural dediğimiz zaman ya da sınır çizdiğimiz zamanlar çocuklar haliyle zorlanacaklar. Okul dediğimiz şey zaten başlı başına kuralların olduğu bir yer. Yani evdeki gibi belki bazı evlerde çocuğun hükmü sürülüyordur ama okulda böyle bir durum söz konusu değil. Okulun bazı standartları ve kuralları vardır. Yapılması gereken sorumlulukları vardır ve davranış biçimi belirli kalıplarla ölçülebilir bir yerdir okul. Çocuk işte bu tam bu rahatlığın içerisinden bir anda bu sıkı denetime doğru gittiği zamanlarda haliyle zorlanacak. Yani çocuk sabah kalkmak istemekte zorlanabilir. Uyku düzeninde çok ciddi problemler olabilir ya da ders çalışma düzeniyle alakalı problemler yaşıyor olabilir. Burada önemli olan bir nokta var. Çocuk okula başladığı gibi mükemmel bir akademik serüvenden bahsetmemeliyiz. Burada çocuk okula başladığında o rutini oluşturmaya çalışmak, zaman içerisinde bunu örnek veriyorum. İlk haftada çocuğun uyku düzeninde çok ciddi bozulmalar meydana gelebilir. Eskisi gibi belirli saatler aralığında uyuyup uyanmayabilir, zorlanabilir. Burada çocuğa anlayışlı olmak çok önemli. Çünkü belirli bir süreçten çıktı. Haliyle kaygılı, hatta okula hiç gitmek de istemiyor olabilir. O yüzden o rutini ve o düzeni ev halkıyla birlikte oluşturmaya başladıkları zaman çocuğun oradaki geçiş süreci daha yumuşak bir geçiş olacaktır.
1: Peki tabii ilk haftayı düşünelim. İşte ikinci hafta bir ilk süreçten bahsedelim biraz. Biraz da anne babalara biraz buradan mesajlar göndermek istiyorum elbette. Özellikle tabii yeni okula yeni başlayacak çocuklarda anne babadan ayrılma kaygısı görülebiliyor. Çocuğun okula bırakılırken ağlaması ya da ebeveynden ayrılmak istememesi karşısında anne ve babalar nasıl davranmalılar? Ve önemli noktalardan bir tanesi de şu galiba. Bunu da konuşalım isterim. Burada anne babanın kaygısı da
0: Evet.
1: ön plana çıkıyor ve çocuğuna da bunu yansıtıyor mu?
0: Evet.
1: Yansıtmamak için neler yapmalı?
0: Bence en ön planda olan şeylerden bir tanesi bu Ahmet Bey. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir ebeveyn önce okula güvenmeli. Yani ebeveyn önce okulda kendisini güvende hissetmeli. Okuldaki kişilere güven duymalı ki o gözündeki bulanık bulutlar ya da korkulu rüyalar çocuğa yansımasın. Burada en temelinde çocuklar zaten ayrılma kavramı dediğimiz bir şey var. Çocuklar ilk kez anne ve babalarından, ebeveynlerinden, evlerinden, rutinlerinden ve rahatlığından bu kadar uzun süre uzakta kalacaklar. Kaygılanmaları çok normal.
1: Evet.
0: Gitmek istememeleri çok normal, ağlama krizleri geçirmeleri çok normal. Çünkü dediğim gibi evin içeri ayrılma dediğimiz şey bezden ayrılma, memeden ayrılma ve sonraki aşamada zaten evden ayrılma süreci oluyor. Yani çocuk artık 5 saat boyunca artık evde olmayıp okulda olacak. Çocuk burada kaygılanır çok normal.
1: Çok da
0: Ama
1: zor bir süreç değil mi onun
0: evet
1: için
0: evet
1: yani
0: çok
1: çocuk
0: zor bir
1: için?
0: süreç.
1: Evet.
0: Düşünsenize o küçücük bedeninin içerisinde çok büyük bir kaygı yaşıyor. Acaba annem gelip beni geri alacak mı? Acaba buradaki öğretmenim bana nasıl davranacak? Ya da en büyük kaygılardan bir tanesi şu olabiliyor. Tuvaletim geldiğinde ben kimden izin alacağım? Ya da
1: Evet.
0: tuvalete gidebilecek miyim? Bakın çocuğun kaygıları o kadar fazla oluyor ki bu süreç zaten zorlayıcı bir süreç. Ama burada kesinlikle ebeveynin sakin kalması gerekiyor. Dediğim gibi ebeveyn önce okula, öğretmene, sürece güvenmeli ki çocuğuna o sakinliği yansıtabilsin. Ama eğer ebeveyn çocuğa bir şey olduğunda hemen beni ara, biri sana bir şey söylediğinde hemen beni arayabilirsin. Ben seni kapının önünde bekliyorum, hiç gitmeyeceğim gibi bir şey yansıtıldığı zaman bu sefer çocukta şu duygu oluşuyor. Demek ki okul güvenli bir yer değil. Annem beni kapının önünde bekliyor. Bir durum olursa annemi aramam gerekiyor. İşte bakın ebeveynin kaygısı burada çocuğa geçtiği zaman çocuğun bu süreci idare etmesi, idame ettirebilmesi gerçekten çok güç bir hal almaya başlıyor. O yüzden her zaman çocuğun ayrılma sürecinden bahsediyoruz ama Kesinlikle ebeveynin ayrılma sürecinden de bahsetmeliyiz.
1: Evet.
0: Ebeveyn için de çok zor. 5 saat boyunca çocuğunu başka bir yere bırakıyor. O yüzden ebeveynin süreçleri sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip.
1: Evet, biraz daha onları konuşmaya devam edelim o zaman. Bir dil var tabii ki. Ailede işte korkacak bir şey mi var?

0: Sen artık büyüdün, ağlama gibi böyle cümleler de
1: Ay
0: çocuğu
1: çok yanlış.
0: yanlış değil mi yani? Yani onu bir, çocuğu bir baskı altına alıyor galiba. Bir de şey
1: Evet.
0: soracağım. Tabii okulda başarılı olmalısın, derslerini aksatma, öğretmenini dinle gibi aslında iyi niyetle kurulan cümleler de çocuk akşam zaten okula gitmiş 5 saat. Akşam da evde okulda neler olduğu konuşuluyor. Okulla alakalı ona bazı telkinlerde bulunuyor. Çocuğun stresini daha çok arttırır mı?
1: Evet, arttırır. Zaten çocuk hazır hissettiğinde ya da siz sadece okul başladığı zaman değil, öncesinde de güzel bir zemin oluşturmuşsanız, aile içerisindeki iletişiminiz sağlıklıysa, bir problem olduğunda çocuk koşulsuz sevildiğinin farkındaysa ve problemleri ebeveyniyle rahatça paylaşabilen bir bireyse, zaten kendisini hazır hissettiği zamanlarda bunu ailesine aktaracaktır. Yani bizim burada ebeveyne de şunu demiyorum. Asla çocuk okula gidip geldikten sonra hiçbir şey konuşmayından bahsetmiyorum. Ama çocuk zaten o kaygılı süreçten gelmiş. Kendisini büyük ihtimalle çok yoğun derecede bastırmıştır okulda.
0: Evet.
1: Eve geldiğinde öfke krizleri o yüzden olabiliyor bazı çocuklarda. Zaten kendisini okulda bastırmış. Şimdi eve geldiğinde arkadaşına ne yaptın, okul nasıl geçti, öğretmenin nasıl yaptı gibi sorular çocuğun okul hayatını sanki eve de taşımış gibi bir şey
0: Evet,
1: oluyor.
0: evet.
1: Bir sakin kalalım bakalım, bir yemek masasında herkes kendi gününü anlatırken sıra ona geldiğinde nasıl bir tepki verecek? Ya da bugün en sevdiğin an hangisiydi? Bugün hangi güzel anıyı yaşadığın gibi bir soru. Mesela bakın, okulla alakalı bir şey değil. Okulu direkt sormuyoruz. Ama bütün günü okula geçirdiği için aslında okula da bir atıf yapmış oluyoruz.
0: Yapmış
1: Çocuk böyle
0: oluyoruz, evet.
1: hissetmiyor tabii ki. İşte bakın, çocuğu böyle zorla konuşturmak yerine hazır olduğu zaman zaten çocuk problemini söyleyecek ya da yaşadığı güzel bir şeyi söyleyecek. Ama dediğim gibi alt zeminde, bunun öncesinde çocukla kurduğunuz iletişim de çok kıymetlidir. O yüzden yemek masasında lütfen arkadaşlarına ne yaptın, okulda şöyle yap böyle yap gibi söylemler çok doğru söylemler değil. Bir de en çok karşı olduğum cümlelerden bir tanesi şu Ahmet Bey. Korkacak bir şey yok. Yaşıtların
0: Evet.
1: gidiyor, bak bir tek sen ağlıyorsun. Hiç kimsenin annesi burada mı, bir tek ben seni bekliyorum. Bir kere çocuğu utandırıyorsunuz böyle yaparak.
0: Evet.
1: Çocuk öyle bir utanıyor ki kendisini yetersiz hissediyor. Diğer herkesin her şeyle başa çıkabildiğini ama kendisinin başa çıkamadığını hissediyor. O yüzden bu cümlelerden uzak durmak gerekir.
0: Aslında iyi niyetle düşünürken kötülük de yapmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da düşünmek gerekiyor. Doğru bir dil kullanmak gerekiyor galiba, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Tabii bir çocukların tatil döneminde ekran karşısında geçirdiği vakit, uyku düzenlerinin bozulması, bunların hepsi aslında çok büyük ciddi etkenler. Okula yeniden alışmasında, böyle zorlanmasında belki. Bu konuda uyku dışında beslenme, ekran kullanımı ve oyun saatleri konusunda aileler nasıl bir denge kurmalılar? Yani tamamen bitirmek mi doğru, yoksa yavaş yavaş o süreci yumuşak bir geçiş mi yapmak doğru?
1: Ya ben hiçbir zaman şey değilim, yani okulların açılmasına bir gün kala bütün her şeyi bir anda kesin mantığında olan bir insan değilim. Bunun öncesinde örnek veriyorum, okulun açılmasına 2 hafta kaldıysa çocuğa çok fazla hissettirmeden bazı sınırlandırmalar getirilebilir esnek bir şekilde. Ya da bazı uyku düzeniyle alakalı bazı çalışmalar öncesinde yapılabilir. Hadi bunlar yapılmadı farz edelim. Çocuktan her şeyi bir anda çekmek de çok sağlıklı bir noktaya gitmeyecek. Bu sefer kriz yaşayacak ama en sağlıklısı dediğim gibi okul açılmadan bir hafta önce çocuğa bunun alt zemini, rutinlere belirli bir şekilde gidilmesi gerektiğini anlatmak. Örnek veriyorum, okul çantasını artık görünür bir yere bırakmak. Çocuk artık okul mantığına daha fazla adapte olacaktır. Bu süreçte de dediğim gibi uyku düzenini hemen bir anda düzene girmesini bekleyemeyiz. Ya da ekran süresi. Bakın bu çok önemli bir konudur. Ekran süresinin bir anda eskisi gibi sıfıra indirmek de mümkün olmayabilir. Çocuk bazı zamanlarda sıkıntı yaşayabilir.
0: Sıfıra
1: Ama
0: indirmek de gerekir mi zaten? Yani artık teknoloji çağında yaşıyoruz ve sıfıra indirmek doğru mudur? 2 yaşın üzerinde söylüyorum.
1: Aynen, belirli
0: İki
1: yaş
0: buçuk.
1: gruplarında zaten sıfır ekran dediğimiz bir şey çok da mümkün olmuyor.
0: Evet.
1: Çünkü okula giden bir çocuksa illaki derse zorlandığı zaman internet üzerinden o videoyu izleyebiliyor ya da ödev kontrolleri artık belirli bir sistem var ve o sistemin içerisinden yapılabiliyor. Kontrollü ve sınırlı bir şekilde ekran zaten verilebilir. Tabii ki yaz aylarında daha fazla ekran süresi artmıştır. Oyun oynama süresi çok fazla artmıştır. Ama rutine ne kadar hızlı bir şekilde geri dönüş yaparsak, çocuğa bunu dediğiniz gibi yumuşak bir geçişle bunu alıştırırsak, çocuğun okula adaptasyon süreci de çok daha hızlı ve daha sağlıklı bir noktaya gidecektir zaten.
0: Evet. Şimdi okullar açılıyor, sadece tabii dersler başlamıyor. Yeni bir ortam, yeni bir
1: Evet.
0: arkadaşlıklar da kuruluyor. Yeni hikayeler de yazılmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Bu konuda arkadaşlarıyla sorun yaşayan ya da sınıfa uyum sağlamakta zorlanan bir çocuğa aile nasıl yaklaşmalı? Özellikle tabii bazı çocuklar tabii sosyal olurken bazıları da çekingen davranabiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu konuda aile ne düşünmeli ve nasıl
1: Bir kere
0: yaklaşmalı? Bir de öğretmenler aslında nasıl
1: evet.
0: yaklaşmalı?
1: Bir kere şunu bir kabul edelim. Her çocuk dışa dönük olmak zorunda değil. Şimdi bakın, en büyük handikaplardan bir tanesi bu ve ben ebeveynlerle de çalıştığım için bunu sıklıkla aktarıyorum. Her çocuk çok girişken olmak zorunda değil. Hemen muhabbete dahil olmak zorunda değil. Aşırı derecede hareketli olmak zorunda da değil. Kimi çocuklar

0: içlerindeki dünyaya kulak vermeyi daha doğru buluyorlar. Bak, içe kapanık demiyorum. Kapanık kelimesinden de hoşlanmıyorum. İçlerine dönükler ve içlerindeki dünyanın sesini daha fazla merak ediyorlar. Gözlemlemeyi daha fazla seviyorlar. Bir kere mizaç dediğimiz bir şeyin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer çocuk sınıfın içerisinde uyum problemi yaşıyorsa, oryantasyon dediğimiz hafta bu yüzden önemli. Çocuk derslere başlamadan önce sınıfını, okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıması, adapte olabilmesi için önemli bir süreç. Ama bunlara rağmen hala çocuk okulda kendisine ait hissetmiyorsa, sınıf arkadaşlarıyla iletişime geçmekte zorlanıyorsa, burada okulla işbirliği yapmak çok önemli. Yani bir sınıf rehber öğretmeni, bir de okul rehber öğretmenleri var. Ebeveyn mutlaka bir gözlemlediği bir şey varsa onlardan destek isteyebilir ve onlar da gözlemlerini yaptıktan sonra belki akran kaynaştırması dediğimiz bazı etkinliklerimiz oluyor bizlerin. Çocuklar çok zorlandığında bu yöntemlere başvurabiliyoruz böyle. Grup çalışmaları yaparak öğrenciyi daha çok dahil etmeye çalışıyoruz. Burada okulun işbirliği çok önemli ama bunlara rağmen hala bir problem varsa işte orada bir uzman desteğini konuşabilmek daha sağlıklı olabilir.
1: Evet. Tabii sınav döneminde olan öğrenciler de var. İşte ortaokul ve lise öğrencileri, LGS, YKS sınavları. Bu süreç ilk baştan itibaren doğru planlamayla mı ilerlemek lazım? Yoksa ya biraz daha zaman var, hani bir iki hafta daha, bir ay daha bir bakalım duruma mı demek lazım?
0: Zamanlama benim için çok kıymetlidir aslında.
1: Evet.
0: Yani düzen dediğimiz şey, ben her zaman sınav öğrencilerine de şunu söylüyorum. Sınav grubuyla da çalışmış biri olarak söylüyorum. Her zaman söylediğim şey şudur. Çok çalışmayla alakalı bir problemimiz yok. Ben sizden çok çalışmanızı istemiyorum. Düzenli çalışmanızı istiyorum. Bakın, çünkü düzen dediğimiz şey aslında sorumluluk bilincinin bir temelidir. Orada sorumluluk bilinci yerleşmiş olan çocuk zaten düzenli olarak çalışır, yapması gerekenlerin çok farkındadır. O yüzden ben hep derim, lütfen düzenli olun. Düzeninizi oluşturun. Bu düzene alıştıktan sonra zaten diğer yapacağınız sorumlulukların yükleri size çok ağır olarak gelmeyecek. O yüzden kademe kademe böyle düzeni oluştura oluştura ve rutini devam ettirmek çok daha sağlıklı.
1: Evet. Tabii okula gitmek istememe, yoğun kaygı, uyku problemleri, içine kapanma ya da sık sık fiziksel yakınmalar da
0: Evet.
1: bu işte karnım ağrıyor gibi sabahları özellikle,
0: Evet.
1: değil mi? Yani bu dile getirme gibi durumlarda ne kadar süre sizce devam ettiğinde dikkat edilmeli veya bir uzmanla görüşmek gerekir?
0: Şöyle, biz bunları psikosomatik belirtiler diyoruz. Yani elde hiçbir şey yoktur. Çocuk gayet sağlıklıdır ama bir anda karnına ağrı girmiştir ya da bir anda başı ağrımaya başlamıştır. Bu büyük ihtimalle zaten kaygının vermiş olduğu, korkunun vermiş olduğu psikolojik belirtiler. Şimdi bunların olması çok normal. Çocuk bazen böyle karnının çok ağrıdığını gerçekten hissediyordur. Ama burada ebeveyn her çocuğunun karnı ağrıdığında okula göndermeme davranışı bir kere çok yanlış. Çocuk örnek veriyorum, 2 hafta boyunca hiç böyle bir problem yaşamadı. Okula çok iyi adapte olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sonrasında okula gitmek istememeleri de başladı. Bu da gayet normal. Uyum süreci dediğimiz şey ilk başta olan bir şey değil. Süreç içerisinde değişkenlik de gösterebiliyor. Burada uzman desteğinden çok uzun süre eğer ve şiddetli bir şekilde artmaya devam ediyorsa, çocuk hiçbir şekilde işbirliğine açık değilse, bunun altında yatan illaki başka bir durum vardır. Yani okul onu neden bu kadar kaygılandırıyor? Ya da sadece okul değil, burada aile beklentileri de çocuğu kaygılandırabilir. Akademik beklenti gibi. Ya da arkadaşlarıyla iyi bir arkadaşlık kurabilme beklentileri çok fazla olduğu için çocuklar bunlardan dolayı da kaygı yaşayabiliyorlar. O yüzden çok uzun sürüyorsa, çok şiddetliyse ve çocuk her gün çok ısrarla ağlayarak gitmek istemiyorum diyorsa, örnek veriyorum, bir ay, bir aylık bir süreç yeterli. Bir ay ve üzerinde bir süreçse burada bir uzmandan görüş almak çok kıymetli olabilir. Yani en azından erken müdahale edilebilir.
1: Çocukları konuştuk, aileleri biraz konuştuk. Öğretmenleri de biraz konuşalım isterim
0: Tabii.
1: elbette. Öğretmenler nasıl davranmalı o ilk haftalarda o çocuklara özellikle?
0: İnanın ki öğretmenler bu işi çok iyi biliyorlar. Şimdi bir okulda çalışan biri olarak söylüyorum bunu. Zaten yıllarını vermişler bu işe ve bunun eğitimini almışlar. Şimdi çocuğun bir davranış problemi olduğunda ya da orada bir uyum problemi olduğunda öğretmen zaten onu haliyle içine dahil etmeye çalışır. Yani genelinden bahsediyorum. Dahil etmeye çalışır biraz. Bir de şuna da güvenmek gerekiyor. Lütfen ebeveynler çocuklarının gittiği okula da öğretmene de güvenmenin bir yolunu bulsunlar. Hani
1: Evet,
0: güvensinler
1: evet.
0: demesem de güvenmenin bir yolunu bulsunlar. Çünkü o kişi oradaysa demek ki bunu çok uç noktalardan bahsetmiyorum
1: Evet,
0: tabii ki.
1: evet.
0: Zaten o bunu yapacaktır. Çocuğun bazı zamanlarda ağlamasına izin vermesi duygu boşalttığı anlamına gelir. Öğretmenin ilgisiz kaldığı anlamına da gelmez. Burada öğretmenler gerçekten çok kıymet verdiğim bir alandır benim. O yüzden çocuk ağlıyorsa ve öğretmen orada onun ağlamasına müsaade ediyorsa görmezden gelen bir öğretmen değil. Burada bir anlaşalım öncelikle. Öğretmenler zaten çocuğun işte uyumla alakalı problemlerin çok uzun uzadıya gittiğini hissettiklerinde okul rehber hocasından zaten destek istiyorlar. Aileyi işin içerisine katıyorlar. Çocuğa dediğim gibi az önce bahsetmiştim, sınıf içi etkinlikler verilerek çocuk da diğer arkadaşlarıyla iletişimlerini güçlendirmeye zaten çalışıyor öğretmenler. Dediğim gibi öğretmenler burada çok ciddi bir problem yaşadık.

0: çocuklarında okul rehber hocasından destek alabilirler ve ebeveyn işbirliği de burada oldukça kıymetli.
1: Evet. Son ez cümle diyelim, son cümle diyelim efendim. Ailelerin de şunu bilmesi gerekiyor galiba, değil mi? Kendi çocukları çok değerli, çok kıymetli elbette ama diğer çocukların da aileleri var. Onlar da aileleri için çok kıymetli ve özel çocuklar. O yüzden de kendi çocuğumuzu ön plana atarken diğer çocukları biraz böyle kenara atmamak gerekiyor. Birlikte o çocukları okul hayatına, normal hayata hazırlamak gerekiyor galiba, değil mi?
0: Evet, kesinlikle zorbalıkla alakalı konuştuğumuzda da bunu söylemiştim. Herkes benim çocuğum zorbalığa maruz kalacak diye korkuyor ama kimse benim çocuğum acaba zorba mıdır diye düşünmüyor da. Bu gerçekten işin çok acı bir tarafı. Çocuklar çok masum varlıklar. Yanlış yapabilirler tabii ki. Bu onların masumiyetlerini götürmüyor. Her çocuk özeldir ve her çocuk masumdur. O yüzden bir problem olduğunda karşı çocuğu suçlamaktansa ya da kendi çocuğumuzu en yapmaktansa acaba orta yolda nasıl buluşabilirler? Acaba nasıl biz onların masumiyetlerini koruruz da odaklanmak çok daha sağlıklı olacak.
1: Evet, çok teşekkürler. Şevval Üstündağ bizimleydi, psikolog. Şevval Üstündağ, okula uyum sürecini konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey.
1: Şimdi ise bir eserimiz var. Bu eserimiz Murat Evgin'den geliyor. Bütün okula başlayacak öğrenciler için gelsin. Daha dün annemizin diyecek.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Takvim yaprağında bugün 13 Eylül 2026 günlerden pazar. 1448 Hicri Rebiülahır 2'deyiz.

1442 Rumi Ağustos 31'deyiz. Günün kısalması 3 dakika. Efendim bugün Sakarya Zaferimizin yıl dönümü, ondan da bahsedeceğiz şimdi. Ve takvim yaprağının ilk sayfasında Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cümlesi var. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutturmaktır diyor. Yine arka sayfaya baktığımızda ise yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birkaç cümlesine yer verilmiş. Sakarya boyunda biz bütün memleket, bütün varlığımız ve istiklalimiz pahasına denecek kadar ehemmiyetli büyük bir muharebeye giriştik. Dünyanın hiçbir tarafında ve ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. Hayatınla, imanınla, itaatınla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim diyor. Türk askerine bunu iletiyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve günün tarihi 105 yıl önce bugün 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanmıştık. 22 gün 22 gece süren bu meydan savaşında Türk köylüsü kadını ve erkeğiyle kahramanca çarpışmıştı. Mustafa Kemal Atatürk göğsünden yaralanmıştı ama yılmamıştı. Kanlı savaşlardan sonra düşman Sakarya Irmağı'na dökülmüştü ve Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya gazi unvanıyla mareşallik rütbesini vermişti diyor yine takvim yaprağının arka sayfasındaki bilgilerde. George Orwell'ın bir cümlesi var. Her şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olsaydı elimize aldığımız deniz suyu da mavi renkte olurdu diyor George Orwell. Ve günün yemek listesini aktaralım. Kabak, biber dolma, zeytinyağlı, çalı fasulye, yoğurt ve meyve. Şimdi ise Ferhat Göçer dinleyeceğiz. Gidemem diyecek.

0: Efendim ülkemiz için çok önemli konulardan bir tanesi. Tarımı konuşacağız bugün, meraları konuşacağız. Tabii meralar yalnızca hayvanların otladığı alanlar olarak görülmemeli. Toprağın, suyun, tarımın ve kırsal hayatın geleceği açısından da büyük önem taşıyor meralar. Özellikle kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedildiği bu günlerde meralarımızı korumak ve yeniden canlandırmak çok daha önemli hale geliyor elbette. Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi kapsamında bu yıl 4 milyondan fazla tuz çalısı fidanı üretildi. Üretilen fidanların Türkiye'nin farklı illerine gönderilmesi planlanıyor. Projenin nasıl yürütüldüğünü, tuz çalısının meralar açısından önemini ve hedeflerini Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Gümüş'ten dinleyeceğiz. Sayın Gümüş, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ahmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sağ olun, vaktinizi ayırdınız bir pazar gününde. Sağ olun, var olun. Öncelikle şu soruyla başlamak isterim. Tabii Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi ile başlayalım istiyorum. Projenin ortaya çıkış amacı neydi? Hangi ihtiyaca cevap vermek için bu çalışma başlatıldı? Bunlardan bahsedelim önce isterseniz.
1: Siz de biraz önce bahsettiniz. İklim değişikliğinin etkileri çok fazlasıyla hissedilmeye başlandı. İklimler biraz daha dengesizleşti. Ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman çok kurak geçeceğini artık anlayamaz hale geldik. Eskisi gibi böyle ortalama değerler üzerinden gitmiyoruz malumunuz. Bunun için de bize kurakçıl bitkiler biraz daha öne çıkmaya başladı. Hem soğuğa, hem kurağa, hem tuzluğa, her türlü iklim koşuluna dayanabilen, daha kendisini ispatlamış bitkilere ihtiyacımız vardı. Meralarımızda otlatma kapasitelerimiz düşük Türkiye genelinde. Biz de mera hayvancılığını desteklemek, daha ekonomik anlamda et üretimini sağlamak, küçükbaş hayvancılık üzerinden sağlanabilir bunların hepsi de. Bunun için de farklı fikirler gelişti. Bu fikirlerden bir tanesi tuz çalısıydı. Biz bu tuz çalısına protein değeri bakımından yüksek olması, yonca eşdeğer olduğu için de Mardin yoncası ismini de taktık tabii ki. Biraz daha bizi motive eden bir duruma dönüştürdü bu iş. Bu proje fikrinden sonrasında deprem gerçeği de bizle yüzleşince,
0: evet,
1: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda bir projelendirildi bu. Tuz çalısı üretimi meselesi. Ve bakanlığımız, Bitki Üretim Genel Müdürlüğümüzle beraber yapılan bu proje kapsamında 51 milyon euroluk bir projeye dönüştü. Esasen 11 il depremden etkilenen ve artı 4 ille beraber 15 il içindi. Ama geçen yıl biz üretim hedeflerimizi o kadar yüksek tutun.

0: önce 15 ilin dışında da diğer illerimizi de gönderdik. Bu yıl üretim hedefimizi ikiye katladık. Geçen sene 2 milyon üretimimiz vardı. Bu sene 4 milyon hedef. Şu anda plan üretim sahamızda üretim yapılıyor.
1: Evet.
0: İsteyen her ile gönderebilecek kapasiteye ulaştık. Bundan sonraki yıllarda da her yıl 5 milyon adet olmak üzere üretimimizi yapacağız inşallah.
1: Evet. Biraz da tuz çalısını biraz konuşalım isterim. Siz biraz girdiğiniz zaman efendim, tuz çalısı nasıl bir bitkidir? Bakımı nasıldır? Özellikle kuraklıkla mücadele, bitki örtüsünün tabii güçlendirmesinin önemli olduğunu biliyoruz bu konudaki mücadelede, ama tuz çalısının kurak ve zorlu iklim koşullarına dayanıklılığı projede nasıl bir avantaj sağlıyor?
0: Şöyle söyleyeyim. Bu tuz çalısı bitkisini çöle dikseniz çölde kendi kendine hayatta kalmaya başlayabilecek potansiyele sahip.
1: Evet.
0: Deniz kıyısına dikseniz denizin suyunun tuzuna bile dayanabilecek kapasiteye sahip. 1,5-2 metre boylanabiliyor ve enini de genişleyebiliyor. Çalı formunda bir bitki. Çalı deyince böyle biraz daha değersizmiş gibi isim aklımıza gelmesin diye özellikle Mardin Yoncası Espirisonu'ndan kullanıyoruz biz ismini. Protein değeri yüksek, yılın içerisinde 12 ile 17 arasında değişebiliyor protein değeri. Bunun ne demek olduğunu çiftçilerimiz çok iyi bilirler. Yani yoncanın protein değerine eşdeğer bir protein değeri var.
1: Evet.
0: Üstelik böyle damakta tuzlu bir hissiyatı da var. O yüzden bizim hayvanlar bu tuzu da çok sevdiği için beslenmesi de önemli olduğu için de
1: Evet.
0: çok severek yedikleri bir bitki. Bu Fransa'da Avrupa Birliği ülkelerinde araştırmalarımızda baktık. Plancılar bunu normal kurakçılık peyzaj içinde kullanıyorlar. Bahçe peyzajında da kullanılıyor bu bitkiler. Çok fazla bakım gerektirmediği, hastalık ve zararlarla mücadele etmeniz gerekmediği, ilaç kullanmanız gerekmediği için, gübre atmanız gerekmediği için her türlü toprak koşuluna yetişebiliyor. Öyle çok aman aman bir toprak da istemiyor yani. Bu bitkinin değeri her bir fidanın, bir yaşındaki fidanın değeri 11 euro. Bizim şu ana kadar 6 milyon fidan üretimimiz var. Bu 66 milyon euroluk bir toplam üretimimizde zaten projemizin tamamının bedelini geçmiş durumdayız şu anda. Ki bundan sonra her
1: Evet.
0: sene de 5'er milyon üretimimiz olacak.
1: Evet efendim.
0: Burada esasen biraz önce konuşmamın başında bahsetmiştim. Buğday ile koyun, gerisi oyun diye meşhur bir atasözümüz var.
1: Evet.
0: Köylülerimiz bunu çok iyi bilir. İki tane ana stratejik ürünümüz var. Birisi buğday, birisi et için küçük baş. Yani koyun ve keçi. Bunlar da eğer hayvancılığı yem ihtiyacını karşılamak için kendiniz yaparsanız yem üretimini, yem bitki üretimini bir tarlaya ihtiyacınız var. Bir tohuma ihtiyacınız var, gübreye ihtiyacınız var, iş gücüne ihtiyacınız var, hatta suya ihtiyacınız var. Fakat tuz çalısı bunların hepsini ortadan kaldırıyor. Yeterince ülkemizde meramız var. Tek ihtiyacımız meralarımızın otlatma kapasitesinin artırılması. Bu anlamda tuz çalısı öne çıkan yegane bitki olarak karşımıza çıkıyor. Her türlü iklim koşuna dayanabildiği için. Biz de bu yüzden tuz çalısı üretimini Sayın Bakanımızın himayelerinde, ilde de Sayın Valimizin destekleriyle,
1: evet,
0: bitki üretim genel müdürümüzün proje finansmanıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün fidan üretim sahası Türkiye'de bir ilk. Şimdi öncü hale geldi. Bölgemizde Batman İl Müdürlüğü'nde bir fidan üretim sahası kuruyor. Fidan üretim sahamızda bizim 2021 yılı arazi tahsisiyle beraber işlemlere başlanıyor. Esasen ilk önce bölgede yetiştirilen, bölgenin ihtiyaç duyduğu çiftçilerimizin doğrudan dikebileceği fidanlarla başladı üretime. 120 dekalık bir alanımız var. Burada üzüm, badem, ceviz, antep fıstığı, zeytin, sumak, Trabzon hurması fidanları yetiştirildi ilk başlangıçta.
1: Evet.
0: Yıllık 1'er milyon yaklaşık üretim kapasitemizde. Tuz çalısına geçtikten sonra üretim kapasitemizi artırdık. İşte geçen yıl 2 milyon. Bu 24 ile sevkiyatını yaptık bu tuz çalılarının. Bu sene de 4 milyon üretimimiz var. İnşallah sevkiyatlarında Kasım gibi başlayacağız.
1: Kasım gibi başlayacaksınız. Tabii fidanı üretmek işin bir boyutu, çok kıymetli. Ve onu doğru zamanda ve doğru yerde toprakta buluşturmaksa başka bir boyut, başka bir önem taşıyor. Üretilen fidanların meralara dikim süreci nasıl gerçekleştiriliyor? Bunun bir dönemi var mı efendim?
0: Türkiye genelinde hemen hemen aynı dönem içerisinde kullanıyorum. Ekim, Kasım, Aralık mevsim koşullarına bağlı olmak üzere sonbahar dikimi şeklinde yapacağız bu fidanları. Şimdi bizi dinleyen göçerlerimiz, berivanlarımız, muhtarlarımız, çobanlarımız şayet bizim meramıza da bunlar dikilemez mi diye düşünüyorlarsa elbette ki dikilebilir.
1: Evet.
0: Bu Mardin için söyleyeyim doğrudan benim cep telefon numaramı zaten internette herkesle paylaşıyorum şahsi numaramı. Doğrudan beni de arayabilirler ya da ilçe tarım müdürümüzden talepte bulunabilirler. Meralarının tamamını veya bir kısmını tuz sırası fidanlarla dikimini sağlayabiliriz. Bunun için herhangi bir ücret falan istemiyoruz zaten. Diğer illerdeki çiftçilerimiz, üreticilerimiz, muhtarlarımız kendi illerinde, kendi köylerinde bu meralarında bu çalılarla hayvanların yiyeceği şekilde otlatma kapasitesini artırmak istiyorlarsa, kendi il müdürlerine başvururlarsa şayet, il müdürlerimiz bakanlık üzerinden bize tahsislerini bildiriyorlar. Kendi mera ıslah bütçelerini ayırıyorlar. Biz de kendilerine sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadan tamamen ücretsiz bir şekilde meralarımıza kimse alınabilir.
1: Tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz değil mi efendim?
0: Aynen öyle.
1: Peki tabii artık bu tarz projeler artık tercih değil bir ihtiyaç haline geldi. Son yıllarda yağış rejimindeki değişimler ve artan sıcaklıklar tabii tarımsal üretimi olduğu kadar meraları da etkiliyor, bütün noktaları etkiliyor. Bu konuda yapmış olduğunuz bu çalışma çok kıymetli elbette. Daha da büyüyerek ilerliyor. Bunun dışında yaptığınız çalışmalar var mıdır efendim? Neler söylersiniz Mardin özelinde?
0: Bu çok geniş bir kapsam oldu, geniş bir alan oldu.
1: Kısaca şöyle başlıklar altında alabiliriz isterseniz. Çünkü çok önemli bir konu olduğu için merak ediyoruz.
0: Eyvallah. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, bizim bakanlığımız için biz artık herhalde dokunmadığımız, el atmadığımız, karışmadığımız, müdahale etmediğimiz, ilave etmediğimiz, artırmadığımız kapasitesini ve destek vermediğimiz bir saha kalmadı. Hep öyle söylüyoruz. Bu dağın tepesindeki bir otlak alandan veya toprağın korunmasından, erozyondan. Biz tarladan sofraya çok genel bir tabir oluyor. O yüzden bunu kullanmak istemiyorum. Sizin bu yediğiniz, içtiğiniz gıdaların tamamının denetimine varınca kadar her aşamasında, ama her aşamasında, üretiminde, ihracatında, ithalatında, sanayisinin de Tarım Orman Bakanlığı var. Biz kırsalda ister çiftçi olsun, ister turizm amaçlı yapılacak olsun, ister üretim amaçlı yapılacak olsun, ister pazarlama, ister sanayi, yeter ki kaynağı topraktan, toprağın bizzat kendisi de olabilir bu, kayadan, taştan, ağaçtan veya oradan elde edilen bir bitkiden veya hayvandan olsun, ne olursa olsun her aşamasındaki her sektöre destek veren yegane bakanlığımız. Bir sınır koymuyoruz kendimize, o yüzden söylüyorum. Şu anda kırsal kalkınma hibe destekleriyle alakalı bu sene örnek vereyim. Yüzde KDV dahil olmak üzere %70'e kadar hibe desteği veriyoruz. Özellikle gençlerimizi daha çok, eğitimli gençlerimizi daha da fazla olmak üzere. Bu kapsamda Mardin'de 103 proje başvurusu aldık. Biz 85'ini onayladık, bakanlığımıza gönderdik. Bakanlıktan sonuçlarını bekliyoruz. %70'ini hibe olarak veriyoruz. Bu tarımsal sanayi de dahil, doğrudan birinci üretimde dahil olmak üzere söylüyorum. Diğer taraftan kendi yöresel ürünlerimizi, coğrafi tescilleri, ürünlerimizin yetiştirildiğini hem teşvik etmek hem de desteklemek maksadıyla çiftçilerimize %75 hibeyle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirmesi projesi kapsamında hibe desteği sağlayacağız. Biz hem çiftçilerimize nakdi destek ve hibe aynı destek verirken, hem de onların kimse getirdiği projeler desteklerken, kendimiz proje yapıp kendi projelerimize GAP Bölgesel Kalkınma Dairesi'nden, ulusal ve uluslararası bütün fonlardan destek alıp da kendi bulunduğumuz illerimize çiftçilerimize bu hizmeti götürmek için, desteklemeleri götürmek için çaba sarf eden bir kurumuz. Yani sadece destek veren değil, destek alan da bir kurumuz aynı zamanda. Bu bakımdan çok yönlü bir kurumuz. Çok genel bir soru oldu. Bununla ilgili biz herhalde sizinle böyle 24 saat konuşabiliriz yani.
1: Evet, çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz tabii ki. Özetlemiş oldunuz efendim. Biz de biliyoruz ama bunu tekrar duymak istedik elbette. Özellikle tabii ki yapmış olduğunuz çalışmalar bugünü değil, aslında geleceğimizi, çocuklarımızın da geleceğini kurtaracak çalışmalar çok kıymetli. O yüzden tekrar tekrar aktarmak istedim. Sayın Gümüş, ben süremi bitirdim efendim. Son bir ama çiftçilere bir mesajınız varsa onu da rica edeceğim sizden.
0: Ben tabii ki bütün
1: Onunla bitirelim.
0: çiftçilerimizin, bütün üreticilerimizin, bu tarımla doğrudan veya dolaylı iştigal eden bütün paydaşlarımızın tamamını hayırlı bereketli üretim sezonu diliyorum ve afetsiz bir üretim sezonu diliyorum. Aynı zamanda müsaadeniz olursa, cep telefonumu zaten internetten paylaştım dedim ama yine de buradan da paylaşmamda eğer bir sakınca görmezseniz paylaşmak istiyorum.
1: Tabii buyurun
0: Sadece
1: efendim. Tabii.
0: Mardin'deki çiftçilerimiz veya muhataplarımız değil, Türkiye'nin neresinde olursa olsun yatırımcılar da dahil olmak üzere ararlarsa, telefonlara dönemezsem eğer mesaj çekerse çok sevinirim. 0505 816 5791 cep telefon numaram. Web sitemizde de zaten bunu açıkça paylaştım. Herhangi bir çiftçimizin, herhangi bir vatandaşımızın bizimle ilgili derdine derman olmak için 7/24 göreve devam ediyoruz inşallah.
1: Çok teşekkürler kıymetli müdürümüz. Sağ olun, var olun efendim. Biz de kolaylıklar diliyoruz sizlere.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş bizlerleydi efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise devam edeceğiz. Müzikle Ezgi Köker dinliyoruz. Fikrimin İnce Gülü diyor.

Efendim artık programın sonuna geldik. Vedamızı Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olan Son Aşık isimli şiirle yapacağız. Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım, ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene. Ak düşünce saçların kumral rengine, kollarında son aşıkın ben olacağım. Ey başında şimdi sevda rüzgarları esen, böyle her gün yollarımdan geçsen de süzgün, sen benimsin büsbütün terk olduğum gün. O mukadder günü bilmem düşündün mü sen? Ben bir beyaz saçlı aşık, sen bir ihtiyar. O gün bana yaklaşırken ey ilahi yar, esirgeme gözlerinden bir son bu seni. Kirpiğinden yavaş yavaş bir damla aksın, çünkü ruhum sen de o gün anlayacaksın ki hiç kimse benim kadar sevmemiş seni.

Ve dediğimiz gibi efendim, veda vaktimiz geldi. Hayatın İçinden'i bugün Ayşegül Ayten hazırlamıştı. Programın yönetiminde yapımcı arkadaşımız Atilla Özuğur bizlere destek oldu. Teknik yönetmenlerimiz Ufuk Nanak Güneş ve Uğur Ekmekçi'ydi efendim. Ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere diyelim. Son eserimiz ise Leman Sam'dan geliyor. Hey Yıllar diyor. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan

Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. 17 milyon

ki gündemde. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise yayımladığı mesajda, Sakarya Zaferi, emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan Samsun Şehir Hastanesi, 1020 sismik izolatörle inşa edildi. 1458 yatak kapasiteli hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG, SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Bakan Fidan'ın gündeminde Suriye'nin güneyindeki durum da var. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. Suriye Türkmenleri dahil toplumun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının önemi vurgulanacak. Bir diğer başlık, ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantı sağlık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olacak. Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler de görüşülecek. Türkiye'nin Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var, dedi. Çelik, Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki göstererek, Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz, kendisini siyaset adabına davet ediyoruz, dedi. Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir, ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Özgür Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez, dedi. MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesinin önemini vurguladı. Celal Adan, birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. MHP'nin İstanbul İstişare Kampı yarın da devam edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve

Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği sürece ilişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık 9 ve 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Bu yıl marifin kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. 31 bin bahçe görevlisi okullarda görev yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapılabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek. Riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5-10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere maliye yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak.
aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde yürütülen operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması ile eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. İki dosyadaki 5 ayrı tanık ifadesi dikkat çekti. Tanık Mahmut Kösemusul, FETÖ'nün Arif Ahmet Denizoğlu'na birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Denizoğlu'nun ise biz devletimizin yanında dururuz diyerek bu teklifi reddettiği aktarıldı. Tanık Ahmet Köse ve Rüstem Şahin'in ifadeleri de dikkat çekti. İki tanık da Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Rüstem Şahin, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun gördüğünü iddia etti. Tanık ifadelerindeki bir başka önemli nokta ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kuriş'in kısa sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz ifadesinde Deniz Olgun henüz nefledilmeden Alihan Kuriş'in lider ilan edildiğini anlattı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. İfadelerde yapılanmanın para trafiğine ilişkin iddialar da yer aldı. Fitre, zekat ve kurban derilerinden elde edilen paraların kayıt dışı bir havuzda toplandığı, ardından Almanya ve Hollanda'ya gönderildiği öne sürüldü. Almanya'da kurulan merkezin FETÖ firarilerinin faaliyetlerine imkan sağladığı iddia edildi. Arap Yarımadası'nın iki yanında iki önemli enerji arz güzergahı Hürmüz Boğazı ile Babülmendeb. Babülmendeb'de Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kontrol ettiklerini ve gemilerin geçişini sağladıklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'tan Babülmendeb konusunda da benzer bir iddia geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman Amerikalılarla ilgili 20 yıllık kapsamlı bir veri arşivi ifşa oldu. Arşivin arkasında 1994'te kurulan Orta Doğu Forumu var. Amerikan Huffington Post'un haberine göre kuruluş 2006'dan beri Müslüman bireyler ve kuruluşlar hakkında geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturdu. Veri tabanında 4 milyondan fazla veri yer alıyor. Orta Doğu Forumu ise bilgilerin kamuya açık kaynaklardan derlendiğini savunuyor. Kuruluş arşivin araştırmacı, gazeteci ve akademisyenlerin başvurusu üzerine erişime açılacağını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu, zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. Hürmüz Boğazı krizine Babülmendeb de eklendi. Piyasalarda enerji arz riski gündemde.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle: Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tüm

0: 90 Konyaspor 1 Trabzonspor 0. Süper Lig'de bugün 3 mücadele var. Saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa, saat 20'de Galatasaray Kocaelispor, saat 20'de Amis Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü karşılaşmaları var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 mücadele vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 1, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. 1. Lig'de de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 17'de Ekenler Beton Sivas Spor Muğla Spor, saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor, saat 20'de Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve yine saat 20'de Bursa Spor Turkay Esenler Erok Spor karşılaşmaları var. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Amerikan Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Sinoskova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Bursa 30, Adana ve Malatya 34, Kayseri ve Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında $129'dan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
7: Üç kişi ne konuşur?
8: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir iş yerinde üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz.

0: Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün sessizlik üzerine başladığımız sohbetin ikinci bölümündeyiz. Geçen programda insanın sessizlikten neden rahatsız olduğunu, konuşmalardaki kısa duraklamaların bize neler hissettirdiğini ve yakın olduğumuz insanlarla neden daha rahat susabileceğimizi konuştuk. Bugün sessizliğin daha zor bir yüzüne bakacağız. İlişkilerde susmak. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Evet, bugün gerçekten zor bir konuyla başlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu konu üzerine düşününce bir dostun acımızı dinlerken susmasıyla bize kızdığı için günlerce konuşmaması bence aynı şey değil. Buradaki iki sessizlik birbirinden çok farklı diye düşünüyorum. Bir insan tartışma sırasında sakinleşmek için de susabilir. Ama sessizliğini karşısındakini cezalandırmak için de kullanabilir. Bu bence hiç iyi bir yöntem değil bu arada. Peki iyi sessizlik ile incitici sessizliği nasıl ayıracağız arkadaşlar? Mesela bir insan tartışma sırasında susuyorsa bu her zaman kötü bir şey midir? Nasıl yorumlamamız gerekiyor sizce bunları?
2: Yani Sümeyye, bence her zaman kötü bir şey değildir tabii ki. İnsan bazen gerçekten düşünmek için, sakinleşmek için susabiliyor. Geçen programımızda da konuşmuştuk. Tartışma sırasında biri şu anda çok öfkeliyim, sana yanlış bir şey söylemek istemiyorum, kalbini kırmak istemiyorum deyip birazcık susmak isteyebilir, sakinleşmek isteyebilir. Bu aslında oradaki küçük bir moladır ve çok büyük tehlikelerden bizi koruyabilir o esnada. Karşısındaki kişi ne olduğunu, konuşmanın ne zaman devam edeceğini bilmiyorsa o zaman çok incitici bir hale gelir. Yani onunla ilgili hiçbir, sessizliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmıyorsa, az evvel senin de söylediğin gibi, o zaman o iletişim kesildiğinde sessizlik cezalandırma aracına dönüşebiliyor gerçekten.
1: Evet Feyza, birinde amaç kendini kontrol altına almak, diğerinde karşı tarafı kontrol etmek var diye düşünüyorum. Yani bazen işte ben sustum, kavga çıkarmadım diyoruz. Fakat susarken yüzümüzle, hareketlerimizle, kapıyı bile kapatma biçimimizle aslında devam ettiriyoruz. Yani kavganın tamamını sürdürebiliyoruz. Sessizlik her zaman bence sakinlik anlamına gelmiyor. Bu ikisini birbirinden ayırmamız gerektiği kanaatindeyim.
0: Evet arkadaşlar, psikoloji çalışmalarında da silent treatment, yani konuşmayarak sessiz bir şekilde davranmak, sessiz cezalandırma, sosyal dışlamanın ilişki içindeki biçimlerinden birisi olarak ele alınıyor. Yani böyle bir ilişki biçimi var. Kişinin bilerek cevap vermemesi, karşısındaki insanı yok sayması veya iletişimi kontrol aracı olarak kesmesi, yani karşıdaki insanı kontrol etmek için kullanması, aidiyet, öz saygı ve değer görme duygusunu ciddi anlamda zedeleyebiliyor. Burada bence dikkatli olmamız gereken bir ayrım var. Her susan insan manipülasyon yapıyor diyemeyiz. İnsan bazen gerçekten donabilir, korkabilir ya da ne söyleyeceğini bilemeyebilir. Fakat sessizlik sürekli biçimde cezalandırma ve kontrol amacıyla kullanılıyorsa bu ilişkiyi aşındırıyor ve karşılıklı güveni belki de bir yerden sonra artık onarılamayacak bir biçimde zedelemiş oluyor.
1: İlknur, bence sessizlikle ilgili en büyük yanılgılardan biri de, şu an bunun üzerinde durmak istiyorum, susanın her zaman güçlü olduğunu sanmak. Bazen susmak güçtür, evet buna katılıyorum. İnsan kendini tutar, düşünür, gereksiz bir tartışmaya girmemeyi seçer, karşısındakini kırmamayı seçer. Ama bazen de insan konuşmaya cesaret edemediği için susar. Kırılmaktan, dışlanmaktan ya da yanlış anlaşılmaktan da korkar. Bilmiyorum, susmak her zaman güçlü bir tarafı ifade etmez diye düşünüyorum. Evet. Bazen o cesareti gösterip konuşmak da gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Bize çok bilgelik gibi geliyor ya bazen, evet. O susmak.
0: İşte sessizliğiyle her şeyi rayına soktu.
2: Evet.
0: Aynı bir düzenledi.
2: Ama öyle değil tabii ki. Bazen bu aile içi ilişkilerde de çok yaşanıyor. Bir mesele var. O ailenin aslında çok önemli meselelerinden bir tanesi ama yıllarca onu hiç kimse konuşmuyor. Herkes meseleyi biliyor ama adı konulmuyor onun. Dışarıdan bakınca çok sakin bir aile gibi görülebilir o aile. Ama evin içinde çok büyük bir sessizlik dolaşıyor. Ve evet, hani kavga yok, sakinlik var. Ama gerçekten konuşulmayan, çok eksik bırakılmış bir şey de var orada.
0: Evet, bu ayrım çok önemli Feyza. Çünkü bir evde sesin yükselmemesi, kavganın olmaması, iletişimin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bazı ailelerde sorunlar tartışılarak değil, yokmuş gibi davranılarak yönetilmeye çalışılıyor. Ki bu bir yönetme biçimi değil. Kırgınlıklar mesela dile getirilmiyor. İnsanlar neye üzüldüklerini birbirlerine söylemiyorlar, beklentilerini. Ve böyle bir ortamın içinde herkes diğerinin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışıyor ve devamlı bir aradasın.

0: Yani bu tarz ortamlarda aslında sessizlik bir huzur değil, bir belirsizlik, bir kaygı, bir tedirginlik yaratmış oluyor.
1: İlknur, bu bahsettiğin noktayı bence çocuklar çok net hissediyor diye düşünüyorum. Mesela bir ebeveyn düşünelim ve onlar şöyle bir cümle kuruyor: biz kavga etmiyoruz. Ama evde öyle bir sessizlik var ki o sessizliği çocuk kendi üzerine alınıyor.
0: Bir
1: Acaba
0: soğukluk, değil mi?
1: evet, o soğukluk, o his o kadar işliyor ki o çocuğun içine. Acaba ben mi bir şey yaptım? Yanlış bir şey mi var diye böyle kendini o kaygının içerisinde boğulurken bulabiliyor. O sessizlik o yüzden bahsettiğiniz gibi ailenin içerisinde var olan kocaman bir boşluk aslında. Bazen bireyleri yutabilen bir boşluk diye düşünüyorum.
2: Evet. Bu çok varoluşsal bir şeyden bahsettin. Çünkü geçen hafta da aslında sessizliklerin bizde oluşturduğu etkileri konuştuk ama bu daha çok kısa sohbetler üzerindendi ya da yeni tanıştığımız insanlar üzerinden. Ama bugünkü gerçekten hani içimizde çok daha derin bir yere dokunan sessizlikten bahsediyoruz Sümeyye. Burada hani konuşulmayanı orada bırakmak, o bir soğuk savaşa dönmesi, cezalandırma aracına dönmesi bizim için çok zorlayıcı bir duyguya dönüşebiliyor. Oralarda bazen bu sessizlikle ilgili konuşmak, hani az evvel de söylediğimiz gibi sessizlik içimizde neden oluşuyor? Muhatabımıza bununla ilgili bir bilgi vermek önemli bir şey oluyor. Yani şu anda konuşmaya hazır değilim demek bile çok önemli iletişimde. Yani burada hem sınır koymuş oluyoruz hem de o karşımızdaki muhatabımızı belirsizlik içinde bırakmamış oluyoruz.
0: Evet, sağlıklı bir molayla cezalandırıcı sessizlik arasındaki farklardan birisi de bu açıklık zaten, bunu söyleyebilmek. Yani sağlıklı bir molada kişi iletişimi tamamıyla kesmiyor. Şu anda konuşamayacağım ama bu konuya döneceğiz. Bu benim için önemli, seni görüyorum. Ama cezalandırıcı sessizlikte diğer kişi ne olduğunu ya da o sessizliğin ne kadar süreceğini, nasıl sona ereceğini asla bilemiyor. Fakat sessizlik sadece özel ilişkilerde de yaşanmıyor. Yani toplum içinde de insanlar bazen problemler karşısında konuşmamayı
1: Üstünü örtmek diyebilir
0: seçiyor.
1: miyiz buna? Yani bir şeyleri halının altına süpürmek gibi ama gelip geçtikçe ayağınıza takılıyor. Ama siz yokmuş gibi
0: Her
1: davranıyorsunuz.
0: seferinde üzerinden zıplayarak geçmeye çalışıyorsunuz ama yine de her seferinde ayağınız takılıyor ve düşüyorsunuz.
1: Öyle bir
2: Bunu
1: sessizlik.
2: aslında bir kavram geliştirmiş iletişim araştırmacıları, suskunluk sarmalı demişler. Yani bu yaklaşıma göre insanlar görüşlerinin çevrede azınlıkta kaldığını düşündüklerinde bazen sizin söylediğiniz gibi o halının altına süpürme, konuşmama dışlanma korkusuyla ilişkili olabiliyor. Burada fikirlerini açıklamaktan kaçınabiliyor insanlar. Bazı görüşler daha çok dile getirildikçe de çoğunluğun sesi gibi görünmeye başlıyor. Böylece o azınlığın sesi giderek çok daha az duyulmaya başlıyor. Böylece konuşanlar aslında daha güçlü olanlar, susan nesi gerçekte olduklarından daha az görünür hale geliyor. Yani bir hakikat değil burada sesi güçlü olan, sadece o grubun büyüklüğü ve daha fazla konuşmaları, seslerinin daha fazla çıkması oluyor.
1: Beyza, bu çok tanıdık bir durum diye düşünüyorum. Mesela bir ortamda herkes aynı şeyi söylüyorsa farklı fikirde olan birinin sesini yükseltip bir şeyleri konuşması çok kolay olmayabiliyor. Hatta mesela işte farklı düşünen kişi o konuşmanın seyrini değiştirebiliyor. Daha sonra çıktığınızda o toplantıdan ya da görüşmeden yanınıza birileri gelip şey diyebiliyor: ya ben de aynısını düşünüyorum ama ifade edemedim. Çünkü Feyza'nın da dediği gibi gerçekten o büyük sesi, o konuşmayı bölmek ya da o sessizliği kendimiz içerimizde taşımaya devam etmek kolay bir durum değil diye düşünüyorum. Ve insanlar da başkaları bana ne söyler ya da o çoğunluğun sesine aykırı bir şey söylersem dışlanır mıyım diye o sessizliği korumaya devam ediyor.
2: Hatta bu durumu sosyal medyada da çok görebiliyoruz Sümeyye. Mesela bir görüş çok görünür olduğunda herkes öyle düşünüyor gibi zannedebiliyoruz. Oysa gördüğümüz şey insanların tamamının düşüncesi değil hiçbir zaman. Konuşmaya istekli olanların düşüncesi olabiliyor. Bazı insanlar tepki görmekten korktuğu için hiç yazmıyor, herhangi bir şey paylaşmıyor. Bazıları tartışmaya hiç değmeyeceğini düşünüyor. Bazıları da linçlenme korkusu, söylediklerinin bağlamından koparılması endişesiyle hiçbir şey paylaşmak istemiyor.
0: O zaman söylediklerinizi şu şekilde toparlayabilirim diye düşünüyorum. Sessiz kalan herkesi aynı şekilde değerlendiremeyiz. Yani bir insan korktuğu için de susabilir, yorulduğu için de, sözünün hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğü ve beyhude olduğunu düşündüğü için de susabilir. Bazen de kendini korumak amacıyla konuşmamayı seçebilir.
1: Arkadaşlar, burada şöyle bir şey sormak istiyorum açıkçası. Her şeyi söylemek zorunda mıyız? Şimdi biz sessizliğin durumunu, sessizlik nedir onun üzerine konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Bazen bize

0: kendini ifade et, mutlaka konuş gibi bir baskı olabiliyor, yapılabiliyor bu toplum içerisinde. Bazen ebeveynlerimiz bunu söyleyebiliyor. İnsan her ortamda, her konuda ve herkese kendini açıklamak zorunda mı? Ya bence değil. Yani her ortamda aslında sürekli bir şeyler söylemek zorunda değiliz. Bazen de o içimizdeki sessizlik korumak zorundayız gibi düşünüyorum.
1: Hatta sınırlarımızı korumak için de sessizlik burada çok önemli bir yerde oluyor. Mesela sürekli sözlerinin çarpıtıldığı bir ortamda insan tartışmaya girmemeyi seçebilir.
0: Evet.
1: Bu bir korkaklık değil bence kesinlikle. Burada zaten sınırlı bir enerjisi var. O enerjisini koruma biçimi olabilir o insan için. Ama insan kendi hakkını, güvenliğini veya bir başkasının uğradığı haksızlığı savunması gerektiği yerlerde susuyorsa burada mesele biraz değişmiş oluyor.
2: Evet Feyza, aslında bu yüzden sessizlik tek başına bir erdem ya da kusur olarak değerlendirilemez, ama neden sustuğumuz, neyin karşısında sustuğumuz ve sessizliğimizin kimi nasıl etkilediği de aslında önemli bir şey. O halde bu bölümde konuşmak kadar konuşma biçiminin de sessizliğin de önemli olduğunu gördük. Sessizlik bazen bir insanı tartışmadan da koruyabilir. Ama sessizliği tamamen ortadan kaldırmak da bir çözüm olmayabilir. Ona bir çerçeve kazandırmak aslında burada bize alan açabilecek bir şey.
0: Evet.
2: İnsan bazen susmaya da ihtiyaç duyabiliyor.
0: Hatta o tartışmadan koruma noktasında bir şey söylemek istiyorum İlknur. Bazen gerçekten bazı sorunlar konuşularak çözülmez.
2: Evet.
0: Siz konuşmaya niyet ettiğinizde o iletişim tamamen kopabilir. Böyle iletişimler, ilişkiler de var. O yüzden bence orada da sessizliği tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet, evet. Belki de şu soruları sorarak bölümü tamamlayabiliriz. Şu anda düşünmek için mi susuyorum, yoksa yüzleşmekten mi kaçıyorum? Karşımdaki insana alan mı açıyorum, yoksa onu cezalandırıyor muyum? Konuşursam gereksiz yere kırıcı mı olacağım, yoksa susarsam önemli bir gerçeği mi gizleyeceğim? Konuşmadan da susmadan da düşünmeniz, akletmeniz dileğiyle sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda sessizliğin dinlendirici ve iyileştirici tarafını konuşacağız. Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla 3 kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben Sümeyye Ulu.
2: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.36'yı gösteriyor ve yine bir spor gündemi programımızda sizlerle birlikteyiz. Yine 13 ana haber bülteninin ardından birlikteliğimiz başladı ve saat 17'ye dek, ki 17'de bildiğiniz gibi Süper Lig'de Gençler Birliği'nin maçı var. İşte o saate kadar sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Bizler, program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sporun gündemini konuşacağız. Neden sporun gündemini konuşacağız? Futbol var, basketbol var, voleybol var. Bütün liglerle ilgili sporda hangi gündem varsa bunları konuşacağız. Tabii ki konuklarımızda. Bu konuklarımızdan ilki teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kıbrızlı, dün 4 karşılaşma vardı.
1: Evet.
0: 4 karşılaşma da gerçekten ilginç sonuçlarla bitti. Şimdi çok da sorun var esasında ama hangisi evet. için hangi zamanımızı değerlendirebileceğiz bilemiyorum ama Konya Spor Trabzon Spor maçından başlayalım. Şimdi ben de radyo merkezdeydim. Evet. Maç yayınlarında, radyoda görevim vardı. Şimdi çok ilginç bir şekilde başladı maç. Bir evet. kere şöyle diyelim, Trabzonspor'un başında Hüseyin Çimşir vardı. İkincisi, Adil Demirbağ, Konyaspor 4 maçta 0 puanı vardı ve Adil Demirbağ bütün takımı topladı ve burada sonuncu olduklarını, 4 maçta 0 puanda olduklarını söyledi ve and evet. içtiler. Gerçekten çok ilginç başladı ve ikinci dakikada Trabzonspor Konyaspor'dan Tot'un attığı golle 1-0 geriye düştü. Evet. Şimdi o dakikadan sonra Sayın Kıbrızlı, şöyle diyeyim, yani maçta üstünlük Trabzonspor'da gibi göründü ama evet. sonuç alamadılar. Şimdi bir teknik direktör olarak nasıl bir yorum yaparsınız? Hani baskın oynuyorsunuz ama sonuca ulaşamıyorsunuz. Öbür taraf savunma yapıyor, arada çıkıyor gol atmaya ama bir tane gol atabiliyor. Nasıl bir maçtı size göre? Burada Hüseyin Çimşir'le İlhan Palut'un arasındaki fark mı ortaya çıktı?
1: Ya tabii şimdi baktığımız zaman Hüseyin Çimşir futbolcu kariyeri olarak daha üst seviyede kulüplerde görev yaptı. İlhan Palut futbolcu olarak daha alt kategorilerde futbolculuk yaptı. Ama teknik adam boyutuna baktığımız zaman İlhan Palut'un tecrübesi, deneyimi daha fazla. Hüseyin Cimşir'in ise yardımcı hocalık devri var Mustafa Akçay'ın yanında. Sonra tek yetkili olarak çalışmaya başladı. Şimdi büyük bir şans geldi kendisine. Bana göre de o şansı ona tanıyanlara teşekkür etmek gerekir. Hüseyin Cimşir'in de yoluna bana göre Trabzonspor'da devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki maça baktığımız zaman Konyaspor'un 4 maçta 0 puan alması çok ilginçti. Ama Türk futbolun klasik bir olayı. Trabzonspor'un ise bir öne çıkışı, bir geri kalışı var her maçta. Bu da Türk futbolun tipik klasik örneklerinden bir tanesi. Ve baktığımız zaman şimdi siz ona açıyla Trabzon'dan başlayayım. Santfor olarak oynuyorsanız onu açıyor, sizin kenarlardan orta yapmanız evet. gerekir. Evet. Ve o boy, fizikten, size'dan faydalanmanız gerekir. Bundan siz yoksunsunuz. Bundan istemiyorsunuz. İşte Salah'ı aldınız. Salah Liverpool'da sağ ön tarafta oynayan ters ayaklı bir oyuncu, genelde sol ayağını kullanan bir oyuncu. Bu Salah'a baktım dünkü maçta, sürekli gelip orta sahadan, hatta sol taraftan gelip top alıp oyuna girme çabaları var. Burada olay şuna dönüşüyor. Bir kere Trabzonspor'un stoperde, merkez savunmanın iki stoperinin birinin ağır oluşu ve ağır olduğundan dolayı da hata yapma lüksünün fazla olduğunu görüyorum. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un orta sahasına baktığımız zaman Trabzonspor'un orta sahasında bana göre yeterli olmadığını görüyorum ben. Kim bu? Ozan birisi, biri Fabinho, biri Muçi. Muçi oyuncu, adam kovalamaz. Fabinho adam kovalamaz. Ozan'a kalıyor. Ozan'ın da futbol için yaş seviyesinin biraz üstü oluşuyor. onun da fizik olarak tam evet. olarak hazır olmadığını gösterdi. Ve bu orta sahada oynadığınız takdirde sizin oyunda ağırlık koyma ihtimaliniz söz konusu. Ve geçiş oyunlarında savunmadan gelen size top yok. Savunmadan direkt uzun toplarla sağ kenar ve sol kenar kullanılmaya çalışıyor. Burada da bu görevi yapan oyuncuların yeterli olmadığını ben dünkü maçta gördüm. Çünkü hemen bir baskı kuran bir Konyaspor takımı var. Ve devamlı topu bırakıp Trabzonspor'u yorma peşinde olan bir Konyaspor takımı var. Ve bu düşünce içinde de bana göre başarılı oldu diyebiliriz. Yani zaten daha ikinci dakikada güzel bir çalışma ürünü olan bir gol attılar. Bununla da yani sanki maça bir 0 galip başlamış gibi olan bir Konyaspor.

0: maça 1-0 mağlup başlamış gibi olan bir Trabzonspor gördüm. Toplu oynamada büyük bir olay var. Yani %70'e %30 gibi bir oran var.
1: Evet.
0: Yani bunun yanı sıra başarılı pasta Trabzonspor'un 500 küsür, Konyaspor'un 150 o kadar. Köşe vuruşu 7 tane Trabzon kullanmış ama bunlardan gerekli kadar istibar izlememiş. Bunun yanı sıra baktığımızda içeride oynayan bir Konyaspor takımı 16 tane faul yapmış. Trabzonspor deplasmanda oynuyor, 9 tane faul yapmış. Burada baktığım zaman bir de Konyaspor kalecisi Bahadır'ın öne çıktığını da görüyoruz. Başarılı olduğunu da görüyoruz. Tabii Konya'da Trabzonspor'un pozisyonu yok diyemeyiz. Pozisyonları var. Ama bu pozisyonlarda bana göre belki de ilk defa o pozisyonlarla karşılaşan oyuncuların bilinçsizce kaçırdığı pozisyonlar var.
1: Evet.
0: Yani ben şansa fazla inanan bir insan değilim. Şöyle inanırım, yani top vurursunuz gol olsun diye direkten döner. Bu bir şanssızlıktır. Yani bunu öyle yorumlarım ben ama Konya Spor takımı sizin de belirttiğiniz gibi maçtan evvelki o bütün Konya spor oyuncularının, teknik kadronun, staff ekibinin planı hepsinin orada bir tek yumruk olup o birbirlerine söz vermesi ve maçı öyle başlamaları zaten daha ikinci dakikada orada golü getirir. Ve 4 maçta 0 puan alan bir Konya Spor takımı. Trabzonspor'a baktığımız zaman da 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Ve 7 puanı var. Yani Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor bu sezon. Niye iyi gitmiyor? Bana göre yapılan transferlerin gerekli mevkilere gerekli oyuncuların alınmadığını gösteriyor. Yani yaklaşık tahmin ediyorum 12-14 tane oyuncu alındı Trabzonspor evet. takımına. Bu oyuncular alırken 10-12 tane diyelim alıyorsunuz, 12 tane almayın, 6 tane alın. Ve bu 6 tanenin futbolun gerektirdiği, futbol oyununun göze hoş gelen yerleri olan orta sahada kanatlara bu oyuncuları almanız veya bir tane de stoper almanız gerekirdi. Tamam, stoperiniz var ama sakat, ortağınız var ama sakat. Yani bunların dönüşü çok çok farklı olacak. Konya Spor takımına baktığımız zaman geçen sezon İlhan Palut'un gelişiyle birlikte bir çıkış yakaladılar. Recep Uçarıcı'nın ayrılmasıyla onda Rize Spor'a gitti. Ve o devam edemedi. Sezona iyi başlamadılar. Ve 4 maçta 0 puan. Bayağı bir karışıklık oldu ama yönetim, Konyaspor yönetimi, başkan yönetimi İlhan Palut'a sahip çıkıp 4 maçta 0 puan alan bir hocayla yola devam etmesi de diğer ilginç bir olay olarak da yorumlayabilirim. Kazanan takım her zaman için haklıdır.
1: Evet.
0: Konyaspor'u tebrik ediyorum. Trabzonspor'un işinin zor olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı, şöyle ki şimdi önümüzdeki hafta kendi sahasında Galatasaray ile oynayacak Trabzonspor.
0: Evet.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla da bazı teknik direktörlerle görüşüyor ki bunlardan biri Burak Yılmaz.
0: Evet.
1: Şimdi Salah ve teknik direktörü Burak Yılmaz. Şimdi Trabzonspor Fatih Tekke'den sonra bir savrulma mı yaşıyor? Hüseyin Çimşir'le mi çıkacak? Burak Yılmaz'la mı çıkacak? Hani belki milli takım arasından sonra Trabzonspor'un başına gelir ama gerçekten çok büyük transferler yaptı ama hani var ya nedir o, işte şeker var, tuz var ama işte bir şekilde çorba yapılamıyor.
0: Helvayı kim yapıyor?
1: Helva yapılamıyor. Şimdi işin tuhaf tarafı, yani burada bir spor aklı futbol aklından da mı uzaklaştı Trabzonspor Fatih Tekke'den sonra?
0: Bana göre sezon başından itibaren futbol aklından Trabzonspor takımı
1: evet.
0: uzaklaştı.
1: Evet.
0: Çünkü alınan o kupa Trabzonspor'u biraz taşları yerlerinden oynattı. Ve bu sezon hala o kupanın şeyiyle yaşıyor Trabzonspor takımı. Şimdi Trabzonspor takımını bana göre A ismi, B ismi, isimleri söylemek yani
1: evet.
0: yorumlamak istemiyorum.
1: Evet.
0: Bu kadroya deneyimli, tecrübeli bir teknik adam gerekir Trabzonspor'da. Ya öyle birini getireceksiniz ya da Hüseyin Hoca ile devam edeceksiniz. Çünkü Trabzonspor takımı Gençler Birliği'nde yardımcı hoca olarak görev yapan Ergin Keleş'i de aldı
1: evet.
0: teknik kadrosuna. Yani bunlar bir şeyin hazırlığı olarak görünüyor. O zaman bu

0: kişilerle bana göre devam edilmesinde büyük fayda var bir geliyor bana devam edilmesinde. Ama tabii ki kulübü yöneten kişiler, başkan var, yöneticiler var. Ki Trabzon zor bir yerdir.
1: Çok.
0: Trabzon'da çalışmak bana göre çok önemlidir ve onun yanısıyla da çok dikkatli olmak gerekir. Buradaki bir kere oyuncuların ve halk, yani taraftarın, yerel medyanın, 7'den 70 herkesin bu işin içinde olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve burada gelecek hocanın oyuncularına ilham verebilen birisi olması lazım. Açık iletişim kuran birisi olması lazım. Yani büyük kararlar alan birisi olmak lazım. Olması lazım. Krizlerle başa çıkabilmeli buradaki gibi. Sonuçlar üretmesi gerekir. Sağlam bir duruşu olması gerekir. Ve teknik adamlık mesleğini sevmesi gerekir. Kendine aşırı güveni olması gerekir. Ama bu güven mütevazi bir şekilde olması gerekir. Motivasyonu olmalı. Yani daha çok şey sayabiliriz bununla ilgili.
1: Evet.
0: Yani böyle bir teknik adam gerekir. Eğer getirebiliyorsanız deneyimli, tecrübeli bir teknik adamla Trabzonspor takımı yoluna devam etmeli. Çünkü Trabzonspor'un kat edeceği yol önünde çok. Yani bir oyun düzeni yok Trabzonspor'da
1: evet.
0: Baktığımız zaman. Yani şunu diyemiyoruz. Yani 4-2-3-1 oynuyor diyemiyoruz. Veya 4-4-2 oynuyor diyemiyoruz. Veya 4-1-2-3 oynuyor diyemiyoruz. Yani bunları söyleyemiyoruz. Ve size rakibiniz topu verdiği zaman ki bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ama biraz evvel de belirttiğim gibi orta sahanızda bu topu kullanacak oyuncularınız yoksa, oyunun akışını değiştirecek, oyun temposunu yükseltecek, oyun temposunu düşürecek ve atılacak o kritik pasları, neticeye gidecek o pasları yaratıcı oyuncunuz yoksa işiniz zor gibi görünüyor. Bana göre de şu kadrosuyla Trabzonspor, şu oynayan oyuncu grubuyla bunu başaracak nitelikte görmüyorum ben.
1: Şöyle ki Sayın Kıbrıslı, hani ben de başka bir konuya geçeceğim ama
0: evet.
1: Lige, Süper Lig eski adıyla birinci lige evet. çıkan bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. O kadroyla Liverpool'u yenmişken ardından tutup Barcelona'yı devirip ardından Inter'i devirip böyle ve büyük transferler olmadan evet. bunları yenen bir takımdan, bir kulüpten şimdi büyük transfer yapıyorsunuz. Hayaller çok büyük ama sıkıntılar çok büyük bunun yanında. Yani inşallah iyi olur çünkü Trabzonspor'un Süper Lig'inde Trabzonspor'a ihtiyacı var.
0: Sıkıntılar bazen sevgili izleyiciler rahatlıktan da olur. Trabzonsporlu oyuncuların ödemeleri zamanında yapılıyor. Yedikleri önlerinde devam ediyorlar yollarına. Yani Trabzonspor'da hiçbir şey yok her şey. Yoka çare buluyorlar, onu var ediyorlar, yoktan var ediyorlar ve oyuncuların rahatlığı için her türlü çalışmayı Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri yapıyorlar. O zaman burada sıkıntı farklı bir yerde var. Yani sıkıntı
1: evet.
0: burada rahatlıktan bana evet. göre geliyor, benim duyumlarıma evet. göre. Bu rahatlığı da çözecek olan işte kim? Deneyimli, tecrübeli bir teknik adam. Ve bu kişi A olur, B olur, C olur, kim olursa olsun. Burada oyuncu iletişiminin çok iyi olması lazım. Oyunculara yaklaşımı çok iyi olması lazım. Tabii burada bir kaos da yaşandı. Fatih tekrar
1: evet.
0: Fatih kabul edilmedi, geri döndü, tekrar başladı. Ondan sonra tekrar görevden ayrıldı. Bunlar da bu oyuncuları sarsar yani, ister istemez sarsar. Yani orada diyelim ki 25 kişilik kadroda 15 oyuncu hocayı öyle görüyordur. 10 tanesi seviyordur. Onları da etkiler. Bunları da işte psikolojiyi bilen bir teknik adam olması gerekir. Bu da tecrübeyle bağdaşır. Onun için çok dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Bir de futbol hakkı her kulüp için geçerli. Siz de bunu söylediniz başta.
1: Evet.
0: Ben hep sürekli söylüyorum. Her kulüpte futbol hakkı olmak zorunda. Bu ya bir kişi ya iki kişi olmalı. Ve bunlar futbol hakkı olarak teknik adamla, teknik kadroyla, takım kaptanıyla görüşmeler yapması gerekir. Bunlar da çok önemli. Bunun için de Trabzonspor'un bir çalışma içine girmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
1: evet.
0: Trabzonspor takımı Türk futbolunun önde gelen takımları. Trabzonspor'u ben olmadan birlikte hiçbir zaman düşünmüyorum. Ki Trabzonspor bu yarışın içinde her zaman olmalı diyor.
1: Şimdi

0: Kısa kısa gidersek eğer reklama
1: Tabii.
0: gideceğim çünkü 6
1: Evet.
0: dakika sonra.
1: Tabii.
0: Şimdi Samsun Spor yani 2 senedir gerçekten çok iyi futbol oynadı, iyi oyuncular piyasaya sürdü, yurt dışına önemli oyuncuları transfer
1: Evet.
0: etti ve bir kadro yapılanmasına girdi. Ama kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu. Evet, Çorum Futbol Kulübü'nün bir ne diyeyim, bir iskeleti var ve bu iskelet ne oynayacağını biliyor esasında.
1: Evet.
0: Ama Samsunspor ne oynayacağını bilmiyor gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılaşmayı? Gerçekten ben şoke oldum.
1: Tabii ben de aynı şekilde. Çünkü ben zannettim ki işte dönüşümünü seyrettiğim için ben dedim ki ya herhalde Samsun'dan oyuncu atıldı falan diye yorumladım.
0: Evet.
1: Eksik kaldı diye yorumladım. Ama baktığım zaman Samsun takımında 7-8 tane banka 11'de oynayan oyuncunun olmayışı da bu işe etkiliyor demek ki. Öyle görünüyor. Halbuki 25-26 kişilik kadrolarda hangi oyuncu görev verirseniz o takımın formasını giymeye hak eden oyunculardan oluyor diye düşünüyorum. Tabii Çorum Spor takımı son transferin son günlerinde yapmış olduğu transferler var. Mesela Cengiz Ünder var.
0: Evet.
1: Cengiz Ünder bu maçta öne çıkan oyunculardan bir tanesi oldu. Baktığımız zaman şimdi diyoruz ki toplu oynama diyoruz. %60'a %40 Samsun'un üstünlüğü var. Şutlarda 18'e 4, 12'ye 8 Samsun'un üstünlüğü var. Başarılı pasta 514'e 330 Samsun'un üstünlüğü var. Yani köşe vuruşlarında 8 Samsun'un 2 Çorumspor üstünlüğü var. Ama seyrettiğim bölümlerde Samsunspor takımının savunma ağırlığının hiç olmadığı, takım savunmasının hiç öne çıkmadığı ve savunmada eksik yakalandığını gördüm gollerde, 3. 4. 5. gollerde. Bu da Samsunspor takımının sanki sezonun sonunda oynanan maçlar gibi oynadığını gördüm. Çorumspor takımını ben tebrik ediyorum. Çorum'da da çalıştım 2 sezon. Çalıştığım yerlere karşı biraz vefa duygum üste çıkıyor.
0: Evet.
1: Onun için Çorum takımını ben tebrik ediyorum. Orada da tabii ki yönetimin başkanın iyi çalışması var. Aynı zamanda o futbol aklı dediğim olay Çorum Spor'da 2 sezondur var. Mustafa Soley diye bir CEO var orada, eski futbolcu. O takım içindeki bir abilik görevini üstlenen bir kişi. Çok iyi tanıyorum, iyi de biliyorum. Onun reklamını da yapmıyorum burada. Yani hak ettiği yorumu yapıyorum.
0: Evet.
1: Ve her çalıştığı takımda, Çorum Spor'dan evvel çalıştığı takımlarda da hep takımları şampiyon olmuştur. Bu da olayın diğer farklı bir boyutu. Çünkü o ligin kadrosuna göre nokta atışı transferler yapan bir kişi. İlkeli oluşuna, prensipli oluşuna, dürüstlüğüne de ben her zaman için Celal Kıbrıslı olarak da kefilim. Mustafa Söley'in orada ne çıktığını görüyorum. Tabii Uğur Uçar Hocanın da burada büyük payı var. Çünkü o da bu takımı sahada çalıştıran, taktiksel olarak yön veren kişi. Bu da çok çok önemli. Çorum Spor takımını kutluyorum. Samsun Spor'u hep övüyorduk.
0: Evet.
1: Yani 2 sezondur övüyoruz. Ama bu sene maalesef o çizgiyi yakalayamadılar. O da neden? İşte sakatlıklar. Bu sakatlıklar tabii neden olur, niçin olur, nedenleri, sebepleri var. Onları burada tek tek sayıp zamanımızı çalmak istemiyorum. Çorum Spor takımı iyi yolda, kutluyorum. Samsun Spor ise iyi yolda değil.
0: Bir maç daha değerlendirelim. 3
1: Evet.
0: dakikalık bir sürem var.
1: Evet.
0: Eyüpspor, Çaykur Rizespor. Çaykur 5 maçta 9 puana yükseldi ve bütün galibiyetlerini deplasmanda aldı.
1: Evet.
0: Şimdi kendi sahasında da yenebileceği takımlara karşı ki onunla eşdeğer takımlardı, mağlup oldu. Şimdi Recep Uçar'ın oynattığı sistemden mi bu ileri geliyor, yoksa kendi sahasında bir strese mi giriyor takım, ya da oyuncuları buna uygun olduğu için mi bu galibiyetleri alıyor, özellikle deplasmanda?
1: Evet, ben şimdi biliyorsun Rizeliyim ve Rizespor'da da ben görev yaptım. Trabzon'da olduğu gibi Rize'de de çalışmak zordur. Ve iç sahada oynadığınız maçlarda seyirci takımı çok iyi oynamasını ister. Yani tabii ki kazanmasını ister ama çok iyi de futbol oynamasını ister. Ama iç sahada bu işler böyle olmuyor tabii. Niye olmuyor? Çoğu takım gelip savunma ağırlıklı oynuyor iç sahada ve siz boş alan bulamıyorsunuz. Boş alan futbolda boş alan yaratmak çok önemlidir. Tabii bulamıyorsunuz, boş alan da yaratamıyorsunuz.

0: Ve takımlar burada iç sahada maalesef savunma ağırlıklı oynadığı zaman da işiniz zorlaşıyor. Ama deplasmanda boş alan bulmanız çok farklı oluyor çünkü. Ve bu kontrata uygun çabuk oyuncularınız da var. Ali Sol gibi bir golcünüz var. Bunlar öne çıkıyor tabii. Öne çıkınca da işte dışarı 3 maç oynadınız, 9 puan aldınız. İçeride 2 maç oynadınız, hiç puan alamadınız. Bu da olayın diğer bir farklı boyutu. Bir de Rize Spor'un 10 kişi kalması var 44. dakikada. Ondan sonra 1 saate yakın, 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir Rize Spor takımı. Ve Eyüp Spor takımı karşısında, Eyüp Spor takımının tabii ki kadro yapılanması da bana göre bu lig için tam hazır değil, tam istekli olan bir grup değil. Onun için Eyüp Spor takımı büyük sıkıntılar çekecek gibi görünüyor. Çaykur Rizespor takımı ve Recep Uşar'ı kutluyorum. Başkan Çaykur Rizespor'un başkanını ve yönetimini de kutluyorum. Akıllı bir galibiyetle Rize'ye dönüyorlar. Onları alkışlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elleriniz emeğinize sağlık. Önümüzdeki cumartesi günü ve pazar günü yine görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İlle bana bir selam gönder diyen Fatih Dağcı arkadaşımıza da buradan selam gönderiyorum.
1: Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
7: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, Süper Lig'de maçlar oynanıyor ama ben özellikle dün Hull City'nin Chelsea deplasmanındaki 2-2 beraberliği ve şu ana kadar Premier Lig'de elde ettiği sonucu konuşmak istiyorum biraz öncelikle. Nasıl değerlendiriyorsun?
7: Yani bana ilginç gelen, sonuçlardan daha ilginç gelen nokta Djokovic'in maç sonu yaptığı açıklamaydı. Yani biz zaten böyle plan yapmıştık dedi. Yani düşünsene, United Chelsea'den puan almayı kafasında oturtmuş Djokovic. Bununla beraber belki önümüzdeki yıl Djokovic'in Premier Lig'de başka bir takıma geçmesi de artık konuşulabilir. Yani enteresan hikayeler var Hull City'de. Oradaki bir oyuncu Bellumi'nin müthiş performansı. Yani çok enteresan bir performans, çok dikkat çekici bir noktaya geldi Hull City'ye. Tabii ki bu bir Türk iş adamının takımı olarak yani bunu bu noktaya getirmesi bir kere her şeyden öte büyük büyük bir iş. Aynı zamanda Arda'nın Real'de gösterdiği performans. Yani enteresan işler oluyor Yücel. Bu görmediğimiz, yani düşünsene Türkiye'de birçok yöneticinin başarısı olduğu bir yerde yurt dışına gidip başka bir adam başarılı oluyor ki bu aynı isim Fenerbahçe yöneticilik yaptı. İlginç yani, bazı bende böyle kafamda oturmayan şeyler oluyor. Yani orada oluyor, burada olmuyor aslında.
1: Onu bizimle paylaş diye ben esasında bu soruyu ilk olarak sana sordum. Hani niye orada oluyor, niye burada olmuyor, ya da burada olmaması için bir hani zehirli bir ortam mı var?
7: Ya bir kere buranın ortamı yani Süper Lig'de Türk futbolunda müthiş bir artık kirlilik, artık ben de geri dönüş olmayan bir noktaya gitti Türk futbol kamuoyu mu diyelim, ortamı mı diyelim, sistemi diyelim, ne dersek diyelim, hakemlerinden tutun da yorumcusuna.

0: yerel bir mitlen midir? Yani kalbiz yorumcu olan adam menajerlere oyuncu pazarlıyor. Teknik direktörü durup dururken istifadeye soru geri dönüyor. Başkanı kalkıyor, başkalarını suçluyor. Ekrana çıkan başka bir isim tuhaf koca koca kulüplere ayar vermeye çalışıyor. Kimse haddini bilmiyor Yücel. Yani doğru. Günün sonunda da bu had bilmemez olayında bir yerden sonra iş doğru karar alma ve oyunculara, teknik adamlara belli bir sistem içerisinde çalışma imkanı vermiyor. Yani bu çok böyle psikolojik bir problem, arkasından gelen sistemsel problem ve diğer tarafı da kirlenen, çamura bulaşmış bir durum haline alıyor. Ben açıkçası derdim. Ben bugün mesela büyük bir kanalın yayınında Archie Brown'un New York'a gittiğini, işte bu golde hata var. Yani Fenerbahçe'nin attığı golle ilgili eleştiri yapacak kadar kendini kaybetmiş insanlar gördüm. Yani Archie Brown'un oraya gidip gol atması, Archie Brown'un orada olmasının hata olduğunu söylüyor. Yani herkes her şeyden artık yani hiçbir gerçeklik kalmadı bizde. Hiçbir yorumu gerçek bir noktada konuşamıyoruz. Diğer taraftan Fenerbahçe taraftarlar bir hain avına başlamışlar. İşte İsmail Kartal'ı eleştirmek bir hainlik göstergesi olarak görüyor. Yani kendi camiası içerisinde bir hain arayışına girmiş. Yani nereden nereye tutacağını bilemiyorsun Yücel. Yani çok tuhaf. Teknik direktör istifa edip dururken sonra geri dönüyor. Sanki kaosu başkası yaratmış, başkalarını suçluyorlar. Yani bir tuhaf bir şey var burada. Yani kim buraya gelmek istesin ki? Talisca'yı durdururken gönderiyorlar. Dedikodu o ki işte Acun Ilıcalı'nın getirdiği oyuncu olduğu için bedelsiz gönderiyorlar. Yani böyle tuhaf bir şey var. Yani hiçbir konu sağlıklı bir futbol üzerine konuşulmuyor. Yani sağlıklı bir zeminde futbol üzerine konuşulmuyor. Hep herkesin bir ajandası var günün sonunda. Bilmiyorum, ben çok toparlanacağını düşünmüyorum. Kafalar rahat diğer tarafta. Yani geçen sene Hull City çıkarsaydı Premier League, kimse orada büyük bir eleştiri yapmazdı bence. Ama çıktı, mutlu oldu. Ona göre yatırım yaptı Acun Ilıcalı. Doğru isimleri, doğru teknik adamla gitti. Zaman verdiler. Kendilerini durup dururken sosyal medya üzerinden bir baskı ortamı yaratmadılar. Keyif almaya çalıştılar. Bence en önemlisi keyif alıyorlar her şeyden. Evet. Biz keyif almayı unuttuk Yücel futbolcunun zamandır.
1: Şöyle hani biz bunu spor yazarı Özgün Erdoğan'la da konuşuyoruz. Sayın teknik direktör büyüğümüz Adnan Şentürk'le de konuşuyoruz. Buradaki olay, anladığımız kadarıyla eskiden biz taraftardık. Taraftar olduğunuz zaman deplasmanda 6 da yiyebiliyordu Avrupa'da, 3 de yiyebiliyordu, 5 de yiyebiliyordu. Ama geldiği zaman taraftar onları tribüne çağırıp ardından onu sahaya döndürüyordu. Baktığımız zaman sonra bu taraftar oldu seyirci, seyirciden müşteriye döndük. Biliyorsunuz müşteri olduğunuz zaman farklı bir yere evriliyor taraftarlık. Kardeşim, ben parasını veriyorum, beni eğlendir. Şimdi taraftarlık para verip eğlendirme seviyesine geçiyorsa ortam kirleniyor demektir. Çünkü saf kalmak zorundasınız taraftar olarak. Bu saflığımızı kaybettik, güzelliğimizi kaybettik. İşte Hull City veya İngiltere'deki büyük kulüplerin mağlup olsa da ligden düşerken bile Nottingham Forest'ın Brian Clough'la ligden düşüşünü canlı olarak seyrettim. Orada bütün tribünler ayağa kalkıp alkışlamıştı. Bu bir kültürdür. Biz bu saflığı ve kültürümüzü kaybettik sporda taraftar olarak. Artık müşteri olduk, beni eğlendir diyor. Evet, birken niye ikinci golü atmıyorsun diye kafasına şişe fırlatıyor teknik direktörün. Onun için hani biz biraz daha kültürümüzü burada dile getirerek biraz daha eski kültürümüze, eski saflığımıza dönmek için ben bu konuyu açıyorum özellikle.
0: Ya Yücel, dönemezsin, dönemeyecek noktayı geçtik.
1: Evet.
0: Bu anlamda. Çünkü bu dijital medyanın da yarattığı bir kaos var. Yani ben açıkçası bazı isimlerin ekrana çıkıp konuşabilmesini bile, ya bırakın futbol hakkında düşünmüyorsa gereken insanlar kalkıp futbol hakkında konuşabiliyorlar. Ya çünkü söylüyorum, yani çok çok maksadını aşan, yanlış yerlere giden bir noktaya gitti. Yani ben İsmail Kartal'ın teknik adamla çok inanan bir isim değil, birisi değilim ben.
1: Biliyorum,
0: her zaman
1: biliyorum.
0: Yani
1: biliyorum.
0: Hoca çok iyi bir insan, karakteri çok düzgün, bu hafta içinde çok terbiyesi davranışlar oldu hocaya karşı. Ama futbol prensipleri, futbol bakış açısını çok benim yani kendi bakış açımda, matematiğimde, daha önceki iki analizlerimde ben çok, bana hitap etmiyor. Ama evet, bu başka bir şey. Ama yani İsmail Kartal üzerinde konuyu bir

0: düşmanlaştırmaya girmek, işte sen onu eleştirdin, bir hassasiyete girmek iş. Yani olay şu, Türkiye'de bizim yer teknik adamlarımızın çok ciddi futbolla ilgili sıkıntıları var. Yurt dışına, evet, gidemiyorlar, bu kadar basit.
1: Yurt dışına gidememelerinin bazı nedenleri var. Birincisi, nedenler, iyi menajerlerle çalışmıyorlar. İkincisi, dil konularında sıkıntıları var. Evet, üçüncüsü, yeteneklerini burada hiçbir zaman beslemiyorlar. Hiç kimsenin yanında yardımcı antrenör ya da antrenör yardımcısı olarak çalışmadan bir şekilde teknik direktör oluyorlar. Eski futbolcu olmak
0: yani hiçbir gelişim yok, hiçbir yatırım yok, hiçbir direkt bir takım çalıştırayım, sadece belli yerlere odaklanmış. Yani kusura bakmasınlar ya, ben mesela Aykut Kocaman çok değerli bir isimdir ama 6 yıldır takım çalıştırmayıp veya 5 yıldır yani başka bir yerde hocanın, hani ben bilmiyorum, İngiltere'ye giderim, Almanya'ya giderim. Yani Aykut Hoca hiç söylemiyorum. Bu işte eğer kariyer yapmak istiyorsanız dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Yani İsmail Kartal'ın yardımcı ekibi, üzgünüm yani, hani o CV zayıf bir CV. Hani bu iş artık teorik ihtiyaçları da olan bir şey. Yani uygulamayı yapmak, teoriyi bilmek, yeni metotlar, bunun çok fazla detayı var. Yani bizim gördüğümüz çok arkasında büyük bir konsept var. Dolayısıyla yani yurt dışından Okan Buruk şampiyon oluyor 4 yıldır. Ya bir tane yabancı takım teklif yapmaz mı ya? Kusura bakmasınlar yani.
1: Ve Kayseri Spor'da teknik direktörlük yapan Jakirovic şu anda Hull City 4 maçta 8 puanla 8 puan. Premier Lig'de 3. sırada.
0: Ve şu anda bir anda Premier Lig'in teknik adam havuzuna girdi o adam yani. Evet. Bundan sonra göreceksiniz. Başka bir Vitor Pereira'yı beğenmedik. Gitti Premier Lig'de iki takım çalıştırdı.
1: Tabii.
0: Veya Telesco'yu eleştirdiler. İtalya'ya gitti. Yani anlaşılması gereken şey bu. Bizde bir takım şeyler, problem var. Aziz Yıldırım ve yönetimin ekibine tağılır. Ya kusura bakmasınlar yani, kötü bir kadro mühendisliği yaptılar. Beşiktaş, Vlahovic, Trossard, Sadi Özcan'la bir adım daha farklılık yarattı. Sesçi Hoca ile buna göre düzenleme yaptı. Yani şimdi bunları söylediğinizde düşman olmamak lazım veya eleştiri, ya bu eleştiri bir saldırgan eleştiri değil. Kötü performans. Yani Taliska'yı gönderiyorsan, ya ben başından beri geçen Taliska'nın girişinde bir sürü insan karşıydı, Yücel. Bugün girişine karşı da aynı isimler.
1: Evet.
0: Ya bu çelişki ya. Ya Taliska kendini hatırlayın. Yani yerden yere vuruldu. Acun Ilıcalı niye geldi, gönderin diye konuş. Hatırlayın ya. Cekoğlu Taliska dönemde. Unutuyorum değil mi? Yani Taliska'dan performans alabilirsin, gol atar, skor yapar, doğru kullanırsın alır. Bugün de aynı isimler, giden adam niye gitti diyorlar. Yani kimin geldi, kimin gitti değil konu. Sen gelirsin, nasıl oynayacaksın, o giderse onun yerine ne koyacaksın, konu bu.
1: O kadar
0: yani, bunun özeti o. Taliska'yı gönderiyorsan yerine alternatif koymak zorundasın. Bir de bir bedelsiz göndermişsin, eleştireceksin tabii yani.
1: Peki şöyle diyeyim, hani Premier Lig'den açtık, Hull City'nin gerçekten önemli bir çıkışı vardı ama Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan, özellikle deplasmanda oynayacağı Aston Villa ise gerçekten çok büyük sıkıntıda ve bir puanı var. Ve rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir durum olarak görüyorsun Aston Villa'nın duruşunu?
0: Ya bir kere yanıltmasın. Bir kere her şey önce bir Premier Lig takımının temposu, fiziki kalitesi çok fark ediyor. Hatırlayın geçen sene Nottingham küme düşmek için oynuyordu. Geldi burada fiziki kalitesiyle Fenerbahçe üzerine fark yarattı. Dolayısıyla Aston Villa'nın çok iyi bir hocası var. Çok bence başarılı bir dönemden çıktılar ki bence zamanla toparlayacaklardır onlar. Araya milli ara da girecek. Ben hani bu Aston Villa'yı oynayacağımızı zannetmiyorum, onu söyleyeyim baştan. Bir kere kadrosu da çok iyi. Ben onların bu geçen hafta bir maçını izledim, Yücel. Öyle yani çok da kötü oynadıklarını söyleyemem.
1: Tabii ki.
0: Yani öyle bir hani çok kötü olduğunu söyleyeyim. Yani Premier Lig seviyesinde iyi olmayabilir ama toparlayacaklar diye düşünüyorum. Çok yeni oyuncu aldılar. Bir takım değişime gittiler. Dolayısıyla ben Aston Villa maçının çok zor olacağını, hatta yani Fenerbahçe oradan kayıpla dönerse, yani kazanırsa büyük bir iş olur. Puanımız da çok büyük bir şey olur. Kaybederse negatif olarak yorumlanmamızı düşünüyorum ben.
1: Şöyle ki özellikle çok önemli oyuncularını kaybettiler. Belki de bunu istediler özellikle.
0: Bilerek yapılandıkları konuşuluyor aslında.
1: Evet. Bu nedenden dolayı hani bir ne diyeyim bir savru

0: bulma dönemi oluyor ya hani bir...
1: Ya bir geçiş dönemi aslında. Evet. Ben çok iyi bir teknik adamdır olduğunu düşünüyorum ve o mutlaka çözüm buluyor ve Unai Emery çok özel bir hoca. Yani öyle şey değil. Sorunları hani böyle geçişten bir şekilde çözen bir adam ve onu oturtabilen bir adam. Zamanla oturacaktır. Çünkü Aston Villa çok başarılı bir dönem geçirdi Yücel ve bu değişimi yapmak zorunda. Bir yerden ya çünkü takımlar mesela Galatasaray o değişimi yapamadı.
0: Evet.
1: Yani başarılı olurken o değişimi yapamadığınızda çok büyük dayak yiyorsunuz. Şimdi Unai Emery de o değişimi bu sene yapmaya karar verdi ve bence onun sancısını çekiyorlar. O değişim bir yerden sonra tekrar yenilenme üzerine yenilenerek başlayacakları bıraktığı yerden.
0: Peki Galatasaray'ın da kendi sahasında ağırlayacağı bir takım var. Barcelona, o da ritmini gün be gün artırıyor. Hani Galatasaray Barcelona maçı nasıl olur? Osimhen'li, Osimhen'siz?
1: Şimdi Galatasaray geçen Liverpool'u kendi evinde ve Juventus'u kendi evinde yüksek konsantrasyonlu bir performans yenmişti. Galatasaray Atatürk'ün Manchester'ı da yenmişti. Yani Bayern'e de çok iyi oyun oynamıştı. İşte böyle hedef maçlarda Galatasaray galibiyet alma ihtimali yüksek oluyor. Yani Galatasaray'ın kazanması, kaybetmesi ihtimaline göre bence çok da öyle düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söylemek lazım Yücel, Galatasaray'ın genel olarak Avrupa maçlarında sorunları var. Yani Barcelona'yı yenmesi bize büyük bir gösterge olmaması lazım.
0: Evet.
1: Geçen yıl Liverpool maçı da böyleydi. Şimdi Fenerbahçe'de benzer sorunlar. Mesela Lyon arkasına Roma maçı insanlara hayal kurdurtulacak durum değil aslında. Yani Avrupa'da oynamak ayrı bir oyun planı ve kültürü gerektiriyor. Ama siz Süper Lig'e döndüğünüzde o entegrasyonu yapamıyorsun. Çünkü Süper Lig'in oyun iştahı farklı olmak zorunda. Oyunu farklı olmak zorunda. Biraz daha set oynamak zorundasınız. Biraz daha hücum yapmak, gol atmak zorundasınız. Rakiplerin sizin hata yapmanızı bekliyor. Ama Fenerbahçe Avrupa'da rakiplerin hata yapmasını bekliyor. Yani mantık farklıydı. Dolayısıyla Galatasaray bir kere Osimhen bağımlılığı olan,
0: evet,
1: yaptığı transferlerle kadrosunu yenileyemeyen bir takım. Yani biz 4 yıl 5 yıldır hala Torreira'yı izliyoruz. Yani bu oyuncu transfer yapılıyor orta saha yücel. Hala Torreira'yı izliyorsunuz. Hala Davinson'u izliyorsunuz. Hala Osimhen olmayınca gol atamıyorsunuz. Bu sizin oyununuzda problem olduğunu gösteriyor. Yani bence Galatasaray'ın 3-4 yıllık geçirdiği kötü transfer dönemleri var. Mesela Osimhen'in arkasında bir oyuncu bırakmamaları büyük bir hata. Leao'yu muhtemelen artık ilk 11'e başlayacaktı Okan Buruk. Ama orta sahada ve defansta bazı oyuncu özelinde problemleri var ki biz seninle konuşuruz. Ben hala orta saha ve defansa bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Bir de Okan Hoca'nın bence yani İsmail Kartal'ın mesela bu açıdan biraz daha önde Okan Hoca'ya göre. Okan Hoca kendi oyunun dışına çok çıkabilen bir teknik adam değil. Yani
0: çok
1: etkilemiyor.
0: Doğru. Çok doğru.
1: Hiç etkilemiyor mesela. Yani mesela oyun kontrolü olan tutmaksın kalan rakibi ikinci bölgede karşılamayı planlayan stratejik açıdan rakibin hata yapmasını bekleyen bir oyunu yok. Yani ya rakip onu püskürtüyorsa ileri rakip mesela Altman maçını hatırlayın 3-0 ya 3 veya 3-1 yenmişlerdi. Rakip püskürtmüştü Galatasaray'ı. Ama mesela Galatasaray topu rakibe bırakmıyor mesela hiçbir zaman. Ben hiç bıraktığını hatırlamıyorum. Yani bir ihtimal yapmıştım ama bilinç olarak topu rakibe bıraktığını görmedim. Toplu oynamayı sürekli düşünüyor. Çok hızlı, yani sürekli hızlı ve kanatlardan gittiğini düşünüyor. Hiç orta sahanın yarattığı bir oyun gücünü kurmuyor çok fazla. Genelde Barış'ın, Alper'in, Barış Alper'in, işte şimdi Leao, Sane, Osimhen üzerinden skor bulmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla bazı sıkıntıları var Galatasaray'ın. Bu sıkıntılar büyük maçlar belki öyle çarpmaz çünkü kendi sahanızda top oynadığınızda çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Ama Sporting maçına çıktığınızda o enerji olmadığı için kalıyorsunuz. Kondisyon ve fizik kalitesi de yetmiyor. Yani bence Galatasaray'ın o açıdan biraz oyun içinde değişmek için gerekiyor ama oyun içinde değişmek için de doğru oyuncular da yeniliyor. Yücel, bu önemli. Yani mesela ben Sporting maçında iyi bir İlkay'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. İlkay orada fark yaratırdı tempo ayarlama açısından.
0: Peki İlkay Gündoğan oynamadı mı? Ben oynadığını biliyorum.
1: Ya hayır, şöyle yani maça onunla başlamak.
0: Evet, anladım.
1: Yani anladım. Onun üzerinde gitmek, yani çünkü İlkay'ı küstü mü sevdiği kozlar var.

0: geçen maçlarda da var. Yani İlkan üzerinden bir okuma yapması gerekiyor. Biraz da oyun merkezini aldığı oyun. Yani mesela Sara böyle maçlar çok fazla size tempo ayarlaması yapamıyor. Daha çok tek pas atıyor ama tempoyu ayarlayamıyor Sara.
1: E tabi İlkay Gündoğan çok büyük bir yetenek, hem Alman milli takımda hem Almanya'da Bundesliga'da hem de Premier Lig'de.
0: Ya çok da sadece komedi oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Yücel.
1: Doğru, doğru. Mesela ben geçen sene onu şeyde fark ettim. Fenerbahçe Galatasaray maçında 1-0 galipti Galatasaray ve İlkay Gündoğan'ı çıkardı bir anda. Ardından önce Icardi, ardından İlkay Gündoğan'ı çıkardı. Dedim ki Galatasaray golü yiyecek ve golü yedi. Şimdi anladığım kadarıyla İlkay Gündoğan'ı farklı bir Torreira gibi oynatmak istiyor.
0: Ya güzel bir şey anlatacağım. Beşiktaş Galatasaray maçında 1-0 mağluptu. 10 kişiydi ve İlkay o maçı aldı.
1: Evet.
0: Hatırlayın, o oyunun her bölgesini kontrol etti. Top geriden top alması, tempo ayarlaması, dağıtımı, paslı atımı. Üçüncü bölgede, ikinci bölgede durduğu yerler. Yani İlkay'ı ben çok beğendiğim futbolcu. İlkay bile olmuyorsa o tipte bir oyuncuya ihtiyacı var. Sara o işi yapamıyor da, çok fazla yapamıyor. Sara evet duran topları iyi kullanıyor. Üçüncü bölgede iyi sızmalar yapıyor ama oyun kontrolünü sizin elinize bırakmıyor. İlkay onu bırakıyor ki ben açıkçası böyle bir Galatasaray'da ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum İlkay'ın sürekli.
1: İlkay'ın olmadığı takdirde de ikinci devrede girdiği zaman da farklı bir oyun çıkıyor ortaya ve burada da sanırım ne diyeyim, istenen sonucu almak için İlkay'ı kullanamıyorsunuz.
0: Ya İlkay'ı aldığında oyun gitmişti. Yani ben öyle, yani İlkay'ın merkezli olduğu bir oyunu kurgulamak zorunda. Yaşı ilerlemiş olabilir ama hatırlayın Pirlo'nun Milanlı yaşlı olduğu dönemde, en son dönemlerinde 35-36 yaşındayken Juventus'a, Milan'a, yani o performansını tabii en son Juventus'a gittiğinde de çok üst düzey oynamıştı yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kalite farklı bir kalite. Bu kalite şu anda Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da orta sahada yok çok fazla. Yani o kalite var senin de, onu şeyde kullanman gerekiyor. Yoksa ilk ay böyle son 20 dakika yiyorsun, yarım saat yiyorsun. Evet. Değil bence.
1: Bir kere hatırlar mısın, bazı futbolcular vardır böyle 90 dakika pres için değil, sadece futbol aklı için orada sahadadır. Bir hareketle maçı döndürür. Ama anladığım kadarıyla Sayın Okan Buruk da bunu böyle istemiyor. 90 dakika koşmasını istiyor İlkay Gündoğan'ın, ama akılla oynayan bir futbolcu İlkay Gündoğan.
0: İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mantıken orada bir ezber var. İşte asansiyonla ilgili tartışmalar da o ya. Yani topun peşinden gitsin, top kovalasın. İşte koşun bir şey ayarlasın yetince, yani o değil, bazı oyuncuların işte bir fonksiyonu farklı oluyor. Yani öyle bir anda sizi oyunda tutar ki siz bir anda bütün emeklerinizi hani kurtarmış olursunuz. Yani Pirlo'nun bir dönemki o yaptığı maharetler, oyun gücü farklı bir oyuncuydu. Buna en yakın oyunculardan biri de İlkay şu anda. Ya ben İlkay'ı çok beğeniyorum. Yani İlkay çok özel bir oyuncu ki geçen yıl birçok maçta bence fark yaratmıştı. Ve hocanın da bence oyuncuyu biraz küstürdüğünü de ben düşünüyorum.
1: Evet, çok doğru. Biraz böyle sorumluluk almadan oynamaya çalışıyor. Gir derse giriyor, parasını alıyor, antrenmanını yapıyor ve geçiyor gidiyor anladığım kadarıyla. Peki Trabzonspor'a gelelim. Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'daki durumu?
0: Ya ben izledim maçı Yücel. Yani yanlış anlaşılmasın, Konyaspor'a saygısı gitmek istemem ama yani Trabzonspor adına biraz üzüldüm. Yani şöyle bir hikayenin bu noktaya gelmesi. Ya burada Trabzonspor beraberliği de bulabilirdi. Hatta önünde geçebilirdi. Olmadı. Çünkü bence biraz dağınık hücum ettiler. Yani biraz yığma, yani kaos yaratmaya çalıştılar ama olmadı. Hatta Fabinho'nun son dakikalarda çok iyi bir şutunu kaleci çıkardı. Konyaspor kalecisinin çok ciddi iyi bir performansı ortada vardı. Ama Trabzonspor yani nasıl bu noktaya geldi çok anlamış değilim. Fizik açısından çok yeterli değil. Bence Hüseyin Hoca'nın ilk maç kadrosunda çok ben değişiklik yapmış, yani biraz geç değişiklik yaptığını düşünüyorum. Bu Sala etkisi midir bilemiyorum ama takımın bütün o şeyleri, yani mesela Onaçu'yu görüyor musun Yücel kaç maçtır?
1: Evet. Yok.
0: Yani bence bunun sebeplerinden biri şu,

0: Garnaccio'nun o rakip sahada uzun boy ve pivot özelliği kullanılmıyor çok fazla artık.
1: Evet.
0: Oyunu sürekli sala üzerine oynamaya çalışıyor Trabzonspor.
1: Ve rakibi de bunu öngörebildiği için evet, özellikle orayı sıkıştırıyor ve Salah'a topun gelmesini engellediği için de Trabzonspor'u bir anda hani kör ya da işte duymayan bir noktaya getiriyor. Ne diyeyim, bir anlamda sıkıntıya sokuyor oyununu.
0: Yani evet, hani şimdi Musi'yle Ozan geçen yılki, yani mesela Musi geçen yılki noktada değil. Yani ısrar edilmesi gerekir mi? Bence gerekmez. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Orada bir takım yani işte hocalar böyle durumlar biraz konfor alanına saklanıyorlar ama Hüseyin Hoca'nın burada farklı bir şey yaratması gerekiyor. Bir şok etkisi. Yani Musi, Ozan yani iyi değiller. Bir de bence geçen ki onun oyunun sihirli tarafı Onarçu'ydu. Trabzonspor Onarçu'da oynamayı da unuttuğunu ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Biz orada Salah her şey, çünkü ben son 10 dakikayı izledim mi 15 dakika bilmiyorum.
1: İzledim. Her ben topu, Trabzonspor maçında görevliydim.
0: Her top Salah'a gönderildi
1: evet,
0: bir şekilde.
1: Evet.
0: Yani çünkü siz her topu oraya gönderdiğinizde kendi yerleşiminizi de bozmaya başlıyorsunuz. Yani herkes bir de bazı oyuncu performansları çok sıkıntılı. Yani hem orta kalitesi çok kötüydü, pas kaliteleri çok kötüydü. İyi değil Trabzonspor. Fizik açıdan da problemleri var. Ama bence Onarçu'yu hatırlaması lazım ve o geçen yılki orta saha riskli hareketlerini de kaybetmiş olmanın verdiği bir problem var. Trabzonspor bence bir kriz yaşıyor. Ne oynayacağı ile ilgili, ne oynamak istediği ile ilgili de kriz yaşıyor. Bir netlik yok. Bence Hüseyin Hoca da kötü bir performans sergiledi. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Bu Salah'ın da rolünün de bence orada netleşmesi gerekiyor.
1: Şimdi
0: Hüseyin, sen de bunu konuştuk, hatırlar mısın? Evet. Salah gibi oyuncu getirdiğinizde riski çok büyük olur diye.
1: Şimdi ben bunu hangi döneme benzetiyorum biliyor musunuz? Hatırlar mısınız Ortega? Ortega geldi. Evet, Fenerbahçe çok büyük oyuncu Ortega. Maradona'nın ne diyeyim, yerine aday gösterilen bir oyuncu ve Türkiye'ye geldi. Şimdi aynı ona döndü. Şimdi Ortega'lı oyun, Ortega'sız oyun. Şimdi bazı futbolcuların alışkanlıkları var, Ortega'ya atmıyor. Bazı futbolcuların pas yerinde Ortega var ama bu sefer rakip öngörüyor ve bunu engelliyor. Biraz o döneme rastladım ben. O dönemi düşünmeye başladım.
0: Hatırlar mısın? Ceyhun var Fenerbahçe'de.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Yani Ortega'yı dışlamıştı orada. Yani
1: evet.
0: Orada takım da mesela bünyeyi almadı Ortega'yı o dönem, hatırlarsan.
1: Evet.
0: Yani orada çok değişik problemler vardı. Ortega da çok böyle yüksek özgüvenli bir oyuncu değildi. Hani fiziki açıdan bahsediyorum. Yani Salah Yıldız.
1: Evet.
0: Yani adam fiziki bir vücut dilinde kendini ayrı bir yere koyuyor. Şimdi Ortega'da o yoktu.
1: Yoktu.
0: Hiç unutmuyorum yani Ceyhun'ların duran top kullanırken Ortega'yı itmeleri, topu bırakmamaları falan, çok orada bir mobbing vardı yani orada. Ve adam çok kalmak istedi ve kaçarak gitti, hatırlarsan.
1: Hatırlamaz olur muyum? Hatta Fenerbahçe kamplarından sızdığı kadarıyla işte Ortega asansöre binmek istiyor. Biniyor, asansörden indiriyorlar. O bir grup oyuncu Ortega'yı yerde katta bırakıp asansöre binip çıkıyorlarmış. Bu kadar dışladıkları bir oyuncuydu. Ardından da gitti yani Ortega. Şimdi Salah'ta da ben böyle olur diye çok tedirginim. Çünkü Salah bir dünya yıldızı. Ben Salah'ı seyretmek isterim kardeşim, Ankara'da, İstanbul'da veya herhangi bir yerde. O benim için büyük bir lükstür, anıdır, andır. Yani bunu kaybederiz diye de çok korkuyorum.
0: Ya ben Salah'a bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Salah çok büyük bir marka. Yani o güç yani Ortega Parma'dan geldi o dönem. Öyle
1: doğru.
0: Galiba.
1: Doğru.
0: Yani Ortega Valencia Parma, yani Ortega'nın başarısı bir Avrupa sezonu vardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Salah büyük bir kader. Liverpool Premier Lig'in en önemli oyuncularından. Bir de güçlü geldi o Salah. Yani çok güçlü geldi. Ben de ona izin vermezler. Hatta ona bir mobbing yapıldığında ya o mobbing yapanlara daha büyük zararı olur. Bir de günümüz dünyasında sosyal medyasında bu tür şeyleri hemen cezalandırıyor taraftar. Hemen hani Salah koruma içgüdüsüyle tepki koyuyorlar. Bence sorun şu, Salah entegre edemiyor Trabzonspor.
1: Evet.
0: Ne teknik adamıyla, ne camiasıyla, ne de o Yani o başka bir çalışma gerekiyor. Rica etsin. İyi bir teknik adam olmaları lazım. Ona göre takım yapılması gerekiyor. Oyun planı ona göre çizilmesi gerekiyor. Şimdi adam yıllarca Liverpool'da belli bir düzende oynamış. Dolayısıyla ki Liverpool'da oynarken orada çok güçlü oyuncular daha vardı yanında. Başka rollerde oyuncular vardı. Dolayısıyla Salah şimdi bence en büyük sıkıntısı entegrasyon sıkıntısı ki bunu Trabzonspor başaramadı.
1: Şöyle ki bunu ben Fenerbahçe'deki durumla da biraz karşılaştırıyorum. Mason Greenwood da bir noktada kenarda kalıyordu ama son haftalarda biraz daha serbest oynatmaya başladı İsmail Kartal. Sanırım Salah'ta da böyle bir keşifle birlikte Salah Trabzonspor'un her şeyi olacak. Çünkü 10 numarada oynayabilen, sol kanatta, sağ kanatta, yani çok onu serbest bırakmak lazım. O özel bir nevi şahsına münhasır bir futbolcu.
0: Yani buradaki kritik nokta şu. Ne kadar büyükçe olursun, takım içindekilerin saygısını kazanmak zorundasın. Ben Greenwood'un takım için saygıyı kazandığını düşünüyorum. O rahatlama oradan
1: evet.
0: geliyor bence.
1: Doğru.
0: Yani şimdi Salah'da, yani Salah zaten hani çok büyük isim. Belki böyle bir şeye ihtiyacı yoktur ama kendi iç dinamikleri var ya takımların, evet. oyuncuların.
1: Evet.
0: Orada başka dengeler var ve bence Greenwood o eşiği açtı. Takım içerisinde çünkü top alırken yani gözleri Greenwood'u arıyor. O aksiyon içindeyken onu aksiyon konforu yaratılmaya çalışılıyor. Ben onu sadece hep gördüğümü düşünüyorum. Orada Kante de mesela o açıdan büyük saygı kazandı. Fenerbahçe'nin yapısı, futbolcu yapısı biraz daha farklı. Daha çok hani Şikliner olsun, Aki olsun, belli bir oyun kültüründen ve kültürden geldikleri için burayı yönetebildiler bence o anlamda Greenwood'la beraber.
1: Evet.
0: Ama şimdi Trabzonspor başka bir alan, başka oyuncu grubu var. Bir anda iyi giden düzen bozuldu Trabzonspor'da. O çok farklı bir nokta aslında.
1: Çok teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Bir antrenör gitti bundan dolayı.
1: Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum, iyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
3: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündemi devam ediyor ve şimdi sevgili dinleyiciler Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar Yücel, iyi bir pazar günü diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşama dönelim. Dün akşam gerçekten birinci ligde farklı bir akşam yaşandı. Özellikle hani kıran kırana ve çok sert maçlar oynandı. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Mesela Bolu Spor ilk puanını aldı ki 1-0'da üstündü. Bu maçtan başlayalım isterseniz. Bolu Spor 1, Pendik Spor 1. Bir diğer karşılaşma Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1. Ki gecenin en önemli karşılaşmalarından biri Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, bir diğeri de Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. İsterseniz Bolu Spor maçından başlayalım.
4: Elbette, tabii 7. hafta çok sürpriz sonuçlara sahne olmaya başladı. Siz de söz ettiniz, işte Bolu Spor evinde ilk puanını aldı. Daha doğrusu ligde oynadığı

maçlarda ilk puanını aldı. Bir birlik skorla Pendik karşısında. Keza maçın 37. dakikasında konuk ekip Pendik Spor 1-0 geriye düşmesine karşın, yani ilk golü 37. dakikada Gonzalez attı. Tabii bu golle büyük bir avantaj elde etti ama Hierja ile beraber bir birlik skor bir anda Bolu Spor'a büyük bir avantaj getirdi. Şöyle bir avantaj getirdi. En azından camianın toparlanması açısından bir umut ışığı oldu. Şöyle ki elbette Daniel Farrar ile işler iyi gitmiyordu. Geride kalan işte bu maça kadar 6 maçta alınan mağlubiyetler, atılamayan goller, kazanılamayan puanlar camiye doğal olarak sıkıntıya neden olmuştu. Çünkü sadece bir gol edip 17 gol yemişlerdi bu maça kadar. Ama dünkü beraberlik, hele hele playoff mücadelesi yapan Pendik Spor önünde elde edilen bir beraberlik, yani alınan bir puan Bolu için gerçekten umut ışığı oldu. Hatta maç içerisinde tabii bir pozisyonda da toplara direkten döndü. Utku gole izin vermedi. Nurettin'in atışında, vuruşunda. Şu bir gerçek, bu lig çok şeylere gebe. Yani bir birlik skor. Evet, Pendik Spor maçın favorisiydi ama Bolu Spor birbirle gelecek haftalar için bir umut depolamış oldu. Şimdi Bolu için milli maç öncesinde, milli ara öncesinde bir final maçı daha var. İstanbul'da Sarıyer'le oynayacak gelecek hafta. Bu maç bir yönde 6 puanlık maç. Eğer bu maçta Bolu takımı toparlanmak için İstanbul deplasmanından özellikle bir galibiyet çıkarırsa gelecek haftalar umutla bakar. Ama bu beraberlik de tabii ateş altından kurtulmuyor. Son sıralardan kurtulmuyor. Sadece bir umut ışığı oldu. Pendik Spor'a da gelince Umut Eskiköy yönetiminde 27 yaş ortalamasıyla tabii geçen sezon bildiğiniz gibi playoff mücadelesinde yer almıştı ama bu zorlu deplasman diyelim. Çünkü maçın küçüğü bir yok. Bu maçta bir birlik skor, 2 puanı Pendik kaçırdı diyebiliriz. Çünkü maçın favorisi kağıt üzerinde, maç öncesinde Pendik Spor'da ama Bolu bir puanı elde ederek rakibine geçit vermedi. Tabii Van Spor bildiğiniz gibi maçlarını Akhisar'da oynuyor. Keçören ligin çok önemli takımlardan bir tanesi. Playoff'ta iddialı bir ekip. Geçtiğimiz sezonda playoff'ta yer alan bir takım. Osman Zeki Korkmaz yönetiminde. Zaten baktığımızda elde edilen puanlar bu maça kadar 11 puan toplamıştı. Bu maçta elde ettiği beraberlikte 12 puana ulaştı. Van Spor tabii rakip önünde ilk yarının son dakikalarında 1-0 geriye düştü. Tabii burada Halilcan Ayar'ın attığı gol ve Roche'nin pasında. İkinci yarıda uzatmaya böyle 6 dakika varken son dakikalarda Mehmet Maniş, Ozan Kökçü'nün pasında skoru 1-1'e getirdi. Van Spor için bir puan kazanç mı? Evet, kazanç. Keçiören için 2 puan kayıp mı? Elbette kayıp. Neden kayıp? Yani 1-0 öndesiniz. Her zaman 1-0'lık skorlar tehlikeli skorlar. Hele hele ikinci golü bulamadığınız anda da böyle sıkıntılar olabiliyor. Van Spor'a da baktığımızda 7 maçta 1 galibiyeti, 3 beraberliği var. 3 mağlubiyeti var. 6 puana ulaştı. Keçiören takımı da bu maçla birlikte 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Ligde mağlubiyet en azalan takımlardan bir tanesi Keçiören takımı. 12 puanda. Milli ara öncesinde çok kritik bir maça çıkacak Keçiören. Evinde son haftanın formda takımlarından Sivas Spor'la evinde oynayacak gelecek hafta. Van Spor'da yine kendisi gibi ateş altında kalan ve oralarda yukarılara çıkmak isteyen Antalya Spor deplasmanına gidecek. Tabii kolay değil, zorlu bir maçtı. Bir birlik skor bir yönde Van Spor'a hani son dakikalarda gol bulduğu için ilaç oldu bir puan. Keçören'de 2 puanı kaybettiği için Ankara'ya ya bir yönde üzgün dönmedi ama böyle şapkasını önüne koyup düşünerek gelecek haftalarda bu tür maçlardan, bu tür deplasmanlardan nasıl galibiyetle döneriz diyerek hesabını yapmaya şimdiden başlamıştır. Çünkü evindeki Sivas maçı çok kritik bir maç Keçiören açısından. Tabii bahsettik, siz de Bodrum maçından da söz ettiniz. Gerçekten hiç kimse böyle bir skoru beklemiyordu. Örneğin Bodrum Spor'un soyunma odasına bu maç 4-0 bitecek diye tahtaya yazsanız, yani kusura bakmasın ama Bodrum'un spor severler, çoğu kimse inanmazdı ama futbol böyle bir şey. Batman Petrol
ilk defa bir hizmet yaşadı.

0: ilk defa bir yenilgi aldı. Yani bu da şunu gösteriyor. Futbolda hafife almaya gerek yok. Selçuk Şahin'in öğrencileri ilk defa 7. haftada böylesi bir maçta çok basit goller yiyerek, kalesinde çok basit goller görerek haftayı 4-0 gibi çok çok önemli bir yenilgiyle kapadı. Bir yönde gelecek haftalar içinde derslerine iyi çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Bodrum takımına da baktığımızda gerçekten genç bir kadro. 25 yaş ortalaması. Bütçeleri belli. Evinde 3 maç oynamış, 2 beraberliği, 1 yenilgisi vardı bu maça kadar. Lig toplamında da ilk galibiyetini almış oldu. 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. 7 puana ulaştı. Tabi esasında kadroları kötü bir kadro değil. Dar kadro olmasına karşın. Diogo Souza maçta önemli kurtarışlar yaptı. Berşan gibi, Ali Aytemur gibi, Morera gibi, Ege gibi önemli oyuncular var. Yine futbol liglerinden tanıdığımız Hatay ve Beşiktaş'ta oynayan Abubakar ilk maçına çıktı. İlk golünü attı 32. dakikada Morera'nın pasında. 45. dakikada Fernando farkı 2'ye çıkardı Berşan'ın pasında. İkinci yarıda Ege Bilsel'le 3-0'a taşıdı skoru 48. dakikada. 65. dakikada Fernando tekrar farkı 4'e çıkardı. Baktığımızda gerçekten Bodrumspor çok iyi bir futbolla, çok iyi bir mücadeleyle, yani eline geçirdiği fırsatları da çok çok iyi değerlendirerek bu sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarlarına armağan etti. Tabi maç içerisinde 85. dakikada Cordoba'nın penaltı atışını Bodrum kalecisi Diogo çıkardı. 86. dakikada yine Rahman Burhan'ın bir şutu da direkten döndü. Tabi bu da Batman Petrol için bir önemli bir kayıptı. Yani iki tane önemli pozisyonda belki golü bulsaydı skor belki yakalanabilirdi, ama peş peşe özellikle 65. dakikaya kadar yenilen goller bütün Batman'ın hesaplarını alt üst etti. Bodrum'da bu galibiyette ligin 8. maçına, yani gelecek hafta İstanbul deplasmanında Tendigil'e oynayacağı maça büyük bir moralle hazırlanmaya başladı Burhan Eşer'in öğrencileri. Batman Petrol cephesinde de gerçekten bu yenilgi onlara yakışmadı. Niye yakışmadı? Çünkü bugüne kadar iyi futbol oynuyorlardı. Göze hoş gelen futbol oynuyorlardı. Ama bu hezimet Bursa maçına yansıdığı takdirde yine zirvede bir takım değişiklikler olabilir. Keza milli ara öncesinde sahasında Bursa Spor gibi kadrosu çok güçlü olan bir takımla kendi evinde mücadele edecek. Bu maçta yine türbinlerin dolu olması bekleniyor. 8. haftanın en kritik maçı bana sorarsanız Batman'da olacak. Batman Petrol bu maçın hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. Söz ettiğiniz Sayın Yücel, tabii Antalya'da ipten döndü Ümraniye deplasmanında, İstanbul deplasmanında. Ümraniye maçın 14. dakikasında Melih Bostancı'ya 1-0 öne geçmesine karşın 73. dakikada Türkiye Ligleri'nin önemli oyuncularından deneyimli futbolcu Güray Vural Kosta'nın pasında skoru 1-1'e taştı. 90+3'te bu defa yine Güray Vural belki de sezonun en önemli gollerinden birini attı. Serbest atıştan topu böyle 90'a göndererek Antalya Spor'a ilaç getiren, moral getiren, 3 puanı kazandıran gol attı. 2-1'lik skorla Antalya zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Galibiyetle dönmesini bildi. 7 maçta 9 puana ulaştı. 3. galibiyetini aldı. Ümraniye'de 7 maçta sadece 3 puanı var. Galibiyeti yok. Esasında kadroları da kötü kadro, iyi bir kadroları var esasında. Kötü kadroları yok. Cihan Topaloğlu gibi, Gulimaç gibi, Oğuz gibi, Hostika gibi, Blanco gibi, Melih Bostan gibi önemli oyuncuları var. Ama olmayınca olmuyor. Ümraniye'de 8. haftada Bandırma deplasmanına gidecek. Bu arada tabii bir dipnot. Osman Özgörü ile Antalya Spor Prensip anlaşması sağladı. Bülent Korkmaz yönetiminde bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sivas yenilgisi sonrasında yollar ayrılmıştı. Osman Özgörü Hoca ile de prensip anlaşması sağlandı. Büyük bir ihtimalle yarın ilk mesai gününde Osman Hoca ile Antalya Spor resmi sözleşmeyi yapacak ve kırmızı beyazlı takımda yeni bir heyecan, yeni bir yol başlayacak. Keza 8. haftada evinde Van Spor'la mücadele edecek Antalya takımı. Esasında kadroları da iyi kadro. Enzaba gibi, Bünyamin gibi, Soner gibi, Costa gibi, Saburi gibi, Veysel Sarı gibi önemli oyuncular var. Genç oyuncular da var kadrolarında. 17 yaşında, 19 yaşında oynayan oyuncular var. O nedenle Antalya bir an önce bu alt taraflardan kurtulup hedefine doğru çıkmak zorunda. Evet, borçları var, yönetim sıkıntıları var, mali sıkıntıları var, iç bünyesinde sorunlar var, ama bunları aşıp bir an önce Antalya toparlanmalı. Çünkü Antalya senelerce ligde mücadele eden, Süper Lig'de mücadele eden, Süper Lig'e renk getiren kulüplerimizden bir tanesi diye düşünüyorum şahsen.
1: Peki bugün hangi maçlar var ve ne gibi sonuçlar bekliyorsunuz?
0: Elbette bugün tabii Iğdır Alagöz Holding takımı Ankara'da Mardin Spor'la mücadele edecek. Mardin takımı bildiğiniz gibi ligde yenilgi almaya şu anda tek takım durumunda. Iğdır takımıyla puanları aynı. Iğdır takımı 6 maçta 12 puan. Mardin takımı da 6 maçta 12 puan. Tabii baktığımızda Iğdır takımının beraberliği yok. Mardin takımının da yenilgisi yok. Esasında Mardin takımı deplasmanlarında da iyi oynuyor. Saat 17'de Adnan Deniz Kayatepe maçı yönetecek. Bildiğiniz gibi Iğdır takımı sahası bakımda olduğu için, yani kendi tesislerinin içerisinde bulunan sahanın, yani maçların oynandığı sahanın zemin konusunda çalışmaları olduğu için Ankara Keçiören Aktepistan'ın da maçlarını oynuyor. Zorlu bir mücadele, sürpriz olabilir mi? Olabilir. Çünkü Iğdır takımına da baktığımızda onlar da geçen hafta İstanbul önünde direkten dönmüşlerdi son dakika golüyle. Kenan Koçak yönetiminde iyi işler yapmak istiyorlar, playoff'a kalmak istiyorlar. Ama Mardin takımı da boş değil. Ahmet Çingöz yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Bölgede oynadığı maçlarda da seyirci türbinlere geliyor. Deplasmanda da taraftarlar var. Ankara deplasmanında da çok sayıda Mardinlinin türbinlerde olup takımlarına destek vereceklerini bekliyoruz. Keyifli bir mücadele olacak. Yani sonucunu önceden kestirmek çok güç. Bence gollü bir mücadele olur diye düşünüyorum. Yine günün bir diğer maçında Sivas Spor sahasında Muğla Spor'la mücadele edecek. Sivas Spor bildiğiniz gibi geçen hafta Antalya deplasmanında elde ettiği galibiyetle, 2-1'lik galibiyetle büyük moral buldu. İsmet Taşdemir kamuoyuna önemli mesajlar veriyor. Birlik beraberlik mesajları veriyor. Eğer bunu camia da yakalarsa, yani yakalama şansı şöyle. Orada da bildiğiniz gibi geç çalışmaları başladı. Geç yönetim oluştu. Antrenör sonradan geldi. Bu nedenle de Sivas'ın toparlanması kolay olmayacak gibi gözüküyor. 29 yaş ortalaması. En önemlisi İsmet Hoca geçen hafta Antalya maçında 19 yaşındaki bir genç kaleciyi Türkutluğuna armağan etti. Kaleyi teslim etti. Arda Erdursun büyük bir ihtimalle de bugünkü maçta da Arda görev yapabilir. Bugüne kadar oynadığı 6 maçta 6 puanı var. Muğla takımı da 6 maçta 9 puan, 25 yaş ortalaması. Baktığımızda Muğla takımı geçtiğimiz haftalara kadar ligde en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydi Yalçın Koçkabak yönetiminde. Onların da yaş ortalaması oldukça genç, bahsettiğim 25 yaş ortalaması. Aronovski gibi, Porezeve gibi, Çelyaka gibi, Diyara gibi önemli oyuncular var. Ama Sivas evinde bu maçı affetmek taraftarı değil. Reymanay oldukça formda, 6 gole ulaştı. Musa Muhammed, Kalernis, Uğur Çiftçi, Roşi, Hamilton gibi önemli oyuncular var. Sivas Spor bu maçta galip gelerek gelecek haftaki Ankara'da Keşören ile oynayacağı maça büyük moralle hazırlanmayı planlıyor, hesaplıyor. Muğla takımı da bu deplasmandan en azından bir puan alarak, çünkü futbolda her şey var, ama Sivas kolay kolay teslim olmayacak gibi gözüküyor, ama Muğla da ligin 8. haftasında kendi sahasında Iğdır takımını konuk edecek. Günün en önemli maçı Bursa Spor Esenler Erok arasında. Nedenine gelince, evet, Esenler Erok takımının 6 maçta galibiyeti yok. 2 yenilgisi, 4 beraberliği var. Nedenini şu, Esenler Erok takımında hafta arası bir değişim yaşandı. Hikmet Karaman göreve girdi, Mustafa Gürsel gitti. Hikmet Karaman da bildiğiniz gibi uzun yıllar Türkiye'nin çeşitli takımlarında görev yaptı. Bursa Spor'da da görev yaptı. Bursa camiasını çok iyi biliyor. Evet, sahaya bir teknik direktör çıkıp oynamıyor ama hazırlayacağı plan, hazırlayacağı kadro, vereceği moral her zaman bir futbol takımının, özellikle değişen bir teknik direktör sonrasında, böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir kanla, yeni bir mücadeleyle sahada mücadele ettiğini görüyoruz. Ama Bursa Spor cephesinde baktığımızda evinde oldukça arslan, deplasmanda olduğu gibi. Evinde 2 maç oynamış, 2 galibiyeti var. Toplamda 15 puan 6 maçta elde etmiş. İhan Açı gibi gollerine devam eden bir isim var ki Manisa'da da çok önemli kritik gol attı. 8 gole ulaştı. Eritim gibi, Lincoln gibi, Butrak gibi, Halil gibi oyuncular var, ama Butrak'la Halil'in sportif sakatlıkları var. Mustafer yönetiminde bu maçın favorisi Bursaspor. Ama Esenler Erol'a baktığımızda yaş ortalaması biraz yüksek. Samudio gibi, Yusuf Erdoğan gibi, Zekiri gibi önemli oyuncuları var. Skora belki tesir edebilir ama Bursa'nın taraftar baskısıyla, taraftar katkısıyla, taraftar desteğiyle ki yaklaşık ortalama 35-40 bine oynuyor Bursaspor. Bu maçta saat 20'de Alper Akarsu'nun düdük çalacağı 90 dakikada ben Bursa'nın galibiyete yakın durduğunu söyleyebilirim ama Esenler Erol'da Hikmet Karaman bir dokunuşla her şey değişir diye düşünüyorum. Tabi kolay değil. Daha lig uzun bir maraton. 8. haftada da Esenler Erol çok kritik bir maça çıkacak. İstanbul'da Karagümrük'le oynayacak. Bursaspor'da 8. haftada milli ara öncesinde gelecek hafta Batman'la deplasmanda mücadele edecek. Keza Bursaspor bugün kazandığı takdirde zirveye yerleşecek. Liderlik koltuğuna oturacak. Yerel medyada Bursa camiasında hedef şu: bu maçı kazanalım, ilk sıraya oturalım ve bu ilk sıradaki yerimizi her hafta devam ettirelim düşüncesi hakim. Yine İstanbul'da çok önemli bir mücadele var. Siz de söz ettiniz. Karagümrük Manisa maçı saat 20'de. Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Karagümrük takımı önemli bir kadrosu var. Geçen sezondan kalan oyuncular var. Silvestri gibi kaleciler var. Robin Yalçın. Pesic 4 gol attı. Bu takım yeni gelmiş yeni sezon bu sezon. Cenk Tosun gibi. Daniel Verde gibi önemli oyuncular var. 6 maçta 8 puan. Evinde yenilgisi yok. 3 maçta 2 galibiyeti 1 beraberliği var. Evinde 7 puan toplamış Karagümrük takımı siyah kırmızılı. Manisa takımına da baktığımızda genç bir kadro. Yaş ortalaması oldukça düşük ama mücadele ediyorlar. Deplasmanlarda da korkmadan mücadele ediyorlar. Ligde aynı Karagümrük gibi. 6 haftada 8 puan toplamışlar. Deplasmanda da başarısı var. 3 maçta 4 puan, 1 galibiyet, 1 beraberliği, 1 yenilgisi var. Baktığımızda Silla orada 3 gol atmış. Anziane gibi, Bernau gibi önemli oyuncuları var. Tabii Karagümrük takımı doğal olarak deneyimli oyuncuların ağırlıklı olduğu için Karagümrük takımı Alexander Stanović yönetiminde bu maçta galibiyet için mücadele edecek ama Ahmet Bektaş'ın öğrencileri de en azından deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Bu maçta ne olur derseniz Karagümrük biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor.
1: Peki yarın da bir karşılaşma var. Artık biliyorsunuz pazartesi günleri de çok sık olarak oynanabiliyor birincilik maçları, Süper Lig maçları. Birincilikte Kayseri Spor İstanbul Spor maçı var. Ki Kayseri Spor da önümüzdeki sene Süper Lig'de olmak istiyor. Geçtiğimiz yıl düşmüştü ligden ve bu sene tekrar aynı yere dönmek istiyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Kayseri elbette. Spor İstanbul Spor ya, maçında?
0: Elbette yarın Kayseri'deki mücadele saat 20'de başlayacak. Yine TRT ekranlarından takip edebileceğiz müsabakayı. Karşılaşmada Turgut Doman görev yapacak. İstanbul Spor'un 6 maçta 2 puanı var, galibiyeti yok. Gerçekten baktığımızda genç bir takım. Genel anlamda baktığımızda geçen sezon da aynı şekilde öyleydi. Hafta arasında da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Barış Kambak görevden ayrıldı. Barış Hoca da oraya hizmet oldu İlaz Öztürk ile birlikte. Olcay Demir geldi. Dün de bahsettik. Olcay Hoca da Fatih Tekke ile bile Trabzon'da görev yapan bir teknik direktör. İlk defa yarın İstanbulspor'un başında sahaya çıkacak. Kayseri taraftar desteği var. 6 maçta 13 puan kazanmış. Kayseri bu lige alışık değil. Yani bir an önce toparlanıp yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor. Atilla Gerin yönetiminde. Atilla Hoca da ilk kez böylesine birincilikte zirveye oynayan bir takımın başında. Evinde oynadığı maçlarda biraz böyle başarısız gözüküyor. Bir galibiyeti, bir yenilgisi var. Deplasmanda biraz daha başarılı. 4 maçta gerçekten önemli puanlar toplamış. 10 puan toplamış. O nedenle bu maçta biraz daha böyle coşkulu oynayıp biraz daha taraftarlarını mutlu etmek için ki akşam saatlerinde olması nedeniyle de avantajlı durumda. Gökhan Değirmenci deneyimli bir kaptan, deneyimli bir kaleci. Moreno ligde 2 gol attı. Seferi gibi önemli bir golcüleri var. 5 gol. Geçen sezonda bildiğiniz gibi Bodrum Spor'da oynamıştı. Yine Hastane gibi önemli bir maçın skoruna tayin eden bir oyuncu var. Hastane'de ligde 1 gol attı. Genel anlamda maçın favorisi Kayseri Spor diye düşünüyorum. Bu arada tabii üçüncülüklerde, ikinciliklerde maçlar başladı. Tabi istenen olaylar da oluyor. Dün üçüncülük birinci grupta Düzce'de oynanan Düzce Cam Spor Düzce maçında, Beykoz Anadolu maçında çok istenen olaylar meydana geldi. Düzce Spor maçın 89. dakikada Samet Bulut ile penaltı atıştan 1-0 öne geçiyor. Ne güzel, 1-0 öndesiniz. Ama bir anda sağ karışıyor. Ben maçın özetlerini de seyrettim yayıncı kuruluşlardan. Ama bir anda böyle sahaya atılan yabancı isimlerden bir tanesi dördüncü hakem Muhammed Yağız Poyraz'a denk gelince orta hakem Ramazan Hayman'a müsabakayı tatil etti. Şimdi 1-0 galipsiniz. Maç içerisinde işte son dakikalarda iki tane kırmızı kart. Düzce'den Doğukan, Beykoz'dan Anıl kırmızı kart gördü. Kenar yönetim karıştı. Karışmasa belki tribünler de öyle galyana gelmeyecek. Bir sağduyu hakim olsaydı Düzce'nin hanesine 1-0'lık galibiyette 3 puan yazılacaktı. Şimdi tabii mutlaka bu kararı hakem raporuna göre Türkiye Futbol Federasyonu'na verecek ama yönetmeliklere de baktığımızda bir hükmen mağlubiyet gözüküyor. O nedenle biraz daha sağduyu, biraz daha böyle kenar yönetimler, kulübeler birbirleriyle kavga etmek yerine evet tartışabilirler, evet hakeme itiraz edebilirler ama bakın böylesi bir müsabakada kaybeden Düzce. Düzce kenti hiç yakışmadı. Beykoz Anadolu önünde böylesi bir olay hiç yakışmadı. Umarım bundan sonra böyle olaylar olmaz. Yani alt liglerde biraz daha polisiye tedbirlerin olması gerekiyor. Çünkü oralarda bildiğiniz gibi üçüncülüklerde, ikinciliklerde hani pasolik, dijital bilet ortamı olmadığı için sıkıntılar oluyor. O nedenle biraz daha polisiye tedbirlerin, güvenlik güçlerinin biraz daha bu oralarda gerekli önlemleri alması gerekiyor. Çünkü oraya o yabancı madde nasıl sokuldu, nasıl atıldı, nasıl denk getirildi? Yani bunlar da hep böyle üzücü olaylar. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Düzce camiası önemli bir camia. Türk futbolunu sayısız yıldızlar kazandıran önemli bir kentimiz. O nedenle bir an önce toparlanıp gelecek haftalara Düzce takımında centilmenlik, böyle bir başarı bekliyor Düzce camiası. Dünkü olay hiç yakışmadı. Çünkü yayıncı kuruluşlarda görüntüleri izlendiği zaman her şey apaçık ortaya çıkıyor.
1: Şimdi burada esasında kulüpler, başkan ve yöneticiler, özellikle taraftardan sorumlu olan yöneticiler, taraftar dernekleriyle ya da amigolarla bir oturup sezon başında konuşması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Ve bu konuşma şöyle bir şey olmalı. Amigo olarak taraftarların hepsine hakim olması gerekiyor. Ve orada bir tek hareketle sahaya yabancı madde atılmayacağını, küfürlü tezahürat yapılmayacağını, takıma zarar vereceğini, bunun 6 ay en azından 3 ay bir eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O şehrin taraftarları için amigolar ya da kulüp bunu yapması gerekiyor. Çünkü kazanırken kaybedebiliyorsunuz. Bunun önüne geçmek için ben bunu aylardır söylüyorum, yıllardır söylüyorum. Taraftara çok büyük iş düşüyor. Bir, ceza yememek için parasal ya da saha kapatma cezası ya da puan silme cezası. İki, takımı ne zaman destekleyeceğini, ne zaman desteklemeyeceğini iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalar gerekiyor. Hani büyük takımların çok fazla taraftarı var, bunu yapamayabilirsiniz ama Anadolu'da herhangi bir ilde bunu yapabilirsiniz. Taraftar dernekleri var, yapması da gerekli her kulübün.
0: Elbette Yücel, çok önemli konuları zaten her hafta siz dile getiriyorsunuz. Bizler de söylüyoruz. Hele hele dediğiniz gibi Anadolu bölgesinde, illerinde, kentlerinde, ilçelerinde taraftarların yani temsilcilerinin, gruplarının toplanması kolay. Mutlaka bir takım işte toplantılar yapılıyordur, uyarılar yapılıyordur. Mutlaka her maçlar öncesinde bildiğiniz gibi sabah saatlerinde bütün eş güdüm toplantıları oluyor. Oraya işte emniyetten, her iki kulübün temsilcileri, Futbol Federasyonu'ndan temsilciler, dördüncü hakem geliyor. Gerekli önlemlerin alınması yönünde görüşmeler yapıyor. Ama şu bir gerçek, biraz daha hani bahsettim ya, üçüncü ve ikinciliklerde hani girişlerdeki elektronik bilet olmadığı için, kağıt bilet olduğu için bunda bir takım sıkıntı olabiliyor. Çünkü örneğin işte bilgisayarlı yani kartlı bir dijital sistem girişi olsa en azından bu tür şeylerde olmaz. Ama baktığımız zaman işte o taraftar oraya onu nasıl soktu, neresinde nasıl girdi, nasıl isabet ettirdi. Hele hele takımı 1-0 galip. Yani sadece bu Düzce için değil, genel anlamda da öyle. Yani geçtiğimiz sezonlarda da bildiğiniz gibi Diyarbakır'da Amespor'un oynadığı maçlarda bu tür sıkıntıları yaşamıştık. Ama bu sıkıntıların olmaması gerekiyor. Yani centilmenlik ön planda olması gerekiyor. Futbolda var bunlar. Yani nasıl son dakikalarda galip gelip

0: evinize şen bir şekilde dönüyorsanız mutlaka sonuca biat edip sonucu bir anda içine sindirip soyunma odasına gidilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda yani biraz da bunu türbinleri ateşleyen kulübeler diye düşünüyorum. Orada sadece teknik direktörlere değil, yanlarında bulunan antrenörlere, masörlere, malzemecilere ve kulüp görevlileri biraz daha sağduyulu olmaları gerekiyor. Yani saldırmakla skor olmaz. İşte 1-0 öndesiniz, saldırdınız, ne oldu? Şimdi yani belki de işte 3-0'lık büyük bir mağlubiyet gelecek. O nedenle sahaların kapanmaması için, ki dün de söz ettik, futbol disiplin kurulunun cezalarına sevk edilen bölümlerine baktığımızda inanın o kadar çok ikincilik, üçüncülükten, birincilikten sevk var ki, o kadar cezalar var ki. Hani bu para cezalarını sanki hani ceplerinden çıkmıyormuş gibi gözüküyor ama en azından belli bir gelirleri var. Hani bu işte yayıncı kuruluştan olsun, iddia olaylarından olsun, belli bir gelir var. Ne oluyor bu gelirler? Otomatikman bu cezalara gidiyor. Yani en azından bu türden elde edilen gelirlerin altyapılara harcanması gerekiyor. Ama maalesef kulüplerimizin büyük bölümü altyapılara, hep dile getiriyoruz. Bıkmadan, usanmadan dile getireceğiz. Üretimden yana olmayan, sadece günü kurtaralım, sadece işte bize en büyük başkan bizim başkan desinler, galibiyetten sonra bizi türbinlere çağırıp, soyunma odasına çağırıp büyük başkan prim ikiye katlasın desinler, sanki o primi kendi cebinden veriyor. Ne oluyor sonrasında? Hafta arasında pazartesi olduğu zaman, salı olduğu zaman parayı nereden bulacağız, kaynağı nereden bulacağız, deplasmana nasıl gideceğiz diye bu defa yakınmalara başlıyor. Yok ticaret odasına gidiyorlar, yok sanayi odasına gidiyorlar, yok evet, belediyelere gidiyorlar. O nedenle bir an önce yöneticilerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Bu konuda özellikle küçük yerlerde biraz daha polisiye tedbirlerin artması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Haftaya cumartesi pazar yine birlikte olacağız. Yine birinci ligi konuşacağız. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Tüm spor severlere sevgiler, saygılar. Bugünkü maçlarda da yine hakemlerimiz fazla vara gitmesinler, kartları dikkatli göstersinler. Evet. Süper Lig'deki maçlardaki evet, hataları görüyoruz. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. 15 haber bülteninin ardından tekrar devam edeceğiz. Spor gündemini ve voleybol gündemini konuşacağız spor gündemi programımızda.
2: Saat 15. Haberler. İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 40

9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuliş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuliş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Saldırıların yanı sıra açıklamalar da geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Saatimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. İşte bu karşılaşma saat 17'den itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda naklen radyodan dinleyebilirsiniz. Bu

0: birinci programında ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda naklen radyodan dinleyebilirsiniz. Bu yayın için sevgili dinleyiciler saat 17'ye dek biz spor gündeminde birlikte olacağız. Şöyle ki şu anda spor yazarı Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Fenerbahçe'den bahsedelim. Evet. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'ndan bahsedelim. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok bu yaşta bu kadar büyük bir enerjiye sahip olmak büyük bir başarı.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi doğru. Bakıyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var geçen hafta. Fenerbahçe Beşiktaş maçından yenilgiyle ayrılıyorsunuz. Ardından taraftara mesajını veriyor Sayın Aziz Yıldırım. Ardından Şampiyonlar Ligi maçı, ardından istifa eden İsmail Kartal, ardından 24 saat içinde
2: anlatırken bile yoruldum.
0: Evet. Yani o kaosu yaşamak değişik,
2: evet,
0: bir şey.
2: Çok doğru.
0: Ardından İsmail Kartal'ı ikna ediyorsunuz, döndürüyorsunuz şu ortamda ve bugün Diyarbakır'da Fenerbahçe Spor Okulları'nı açıyor.
2: Evet.
0: Şimdi hani sondan başlayalım isterseniz. Diyarbakır Spor Okulları'nı açıyor. Yani durmuyor yani Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü biliyorsunuz Sayın Ali Koç'a yarışı kaybetmeden evvel de her ilde Fenerbahçe üyelerinin olduğu Fenerbahçe dernekleri kurmak istedi yerleriyle birlikte.
2: Evet.
0: Ama bir sekteye uğradı Sayın Ali Koç'ta. Anladığımız kadarıyla bunu biraz daha yaygınlaştırmak istiyor son gelişinde.
2: Çok doğru. Bir de Diyarbakır'da açması çok ayrı bir özelliği var. Baktığınız zaman sadece Diyarbakır'ın konumu, bulunduğu lokasyon nedeniyle ki öneminin dışında Diyarbakır Güneydoğu'nun gerçekten merkezi.
0: Evet.
2: Güneydoğu'da bir futbolcu ordusu var aslında.
0: O kadar fazla bir
2: genç var ki ve bu gençleri spora kazandırmak için ki onların dörtte üçünün yatkın olduğu spor da futbol. Severek yapıyorlar zaten. Onun için bunları orada bir altyapı ordusu gibi kurup oradan o yüzlerce gencin arasında iki tane çok iyi bir futbolcu yetiştirip çıkarsa çok
0: bir
2: büyük kazançtır.
0: Değil. Sayın Doğan, şimdi Fenerbahçe spor okullarında basketbolu var, voleybolu var, atletizmi var, boksu var. Yani durmayan bir çok fazla spor okulu var yani branşta.
2: Branş olarak da baktığınız zaman Türkiye'deki kulüplerin içerisinde en fazla branşa sahiptir Fenerbahçe.
0: Evet.
2: Ve başarı da fazladır.
0: Evet.
2: Yani o branşların sadece futbolda başarıyı kovalamıyor Fenerbahçe. Basketbolda başarılı, voleybolda başarılı, boksta başarılı, bakıyorsunuz su topunda başarısı var. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten bulunduğu alanlarda ciddi anlamda bir yatırımı var. O yatırımları da sadece maddi anlamda yapmıyor, insan anlamında da yatırım yapıyor. Ya işte teknik ekip anlamında yatırım yapıyor, işte altyapı anlamında yatırım yapıyor. Bölgenin spora olan katkısını artırmak, gençleri spora kazandırmak, bölgeyi spor bakımından daha ileri düzeye getirmek için yatırım yapıyor. Yani hani diyorlar ya, kadının elinin değdiği yer gül açar diye.
0: Evet.
2: İşte Fenerbahçe'de burada sporda bunu yapıyor. Fenerbahçe'nin elinin değdiği yerde birçok şey gerçekleşiyor. Ve orada bakıyorsunuz sadece ve sadece bir süre sonra sadece spor konuşulmaya başlanıyor.
0: Evet.
2: Yani işte kötü alışkanlıklardan uzak, bölgesel anlamda düşündüğünüz zaman terörün çok olduğu bir bölgeyi de eskiden.
0: Merhum Gaffar Okan'ın yaptığı. Yani şimdi ben orada çalışıyordum Gaffar Okan.
2: Evet,
0: rahmetli Gaffar Okan.
2: Allah rahmet eylesin,
0: orada bulunduğu zaman. Şimdi bir anda Diyarbakır polis gücü kuruldu.
2: Futbol
0: takımı.
2: Evet.
0: Dedim ki yani nasıl bir şey? Var mıdır bunun altyapısı? Ya transferler yaptı. Diyarbakır'da gerçekten önemli bir taraftara sahip oldu. Orada birçok handbolcu yetiştirmeye başladı. Şimdi gerçekten önemli bir şey. Önemli bir adım.
2: Kesinlikle önemli. Şöyle diyeyim ben size. Düşünseniz ya, bölge diyorum ya, bir dönem terörle anılan bir bölgeydi.
0: Tabii.
2: Ve insanların düşünceleri başka bir düşüncesi yoktu. Onları o düşünceden alıp buraya kanalize edip orada onların o gücünü sarf etmelerini sağlamak ve onların orada arkasında bir güç olarak hissetmek, onları da spora kazandırarak o hem gençlik olarak hem ailedeki gençlerini hem kendilerini aileler olarak statlarda, tribünlerde yer alıp bu coşkuyu yaşamalarını sağlamak çok büyük bir kazançtır, kazanımdır. Bu kazanımı yapabilmek gerçekten onu düşünüyorum.

0: düşünebilmek ayrı bir zeka gerektiriyor, ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Onun için Aziz Yıldırım'a baktığınız zaman vizyonu var diyorsunuz bu adamın.
1: Evet.
0: Bu adam vizyon sahibi diyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum Türkiye'deki diğer, hani kimse bundan alınmasın.
1: Üstüne de alınmasın.
0: Kulüplerimizin başkanlarına bakıyorum. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Daha bir kere çıkıp da bir tanesinin ben burada böyle bir okul açtım veya ben burada bunu yaptım veya ben şu branşta da biz başarılıyız dediğini duymadım. Kimi getireceksin, kimi alacaksın, futbolda ne yapacaksın, şampiyon olacak mısın, başarı elde edecek misin, başarılı olacak mısın, ne yapacaksın bunun derdinde. Hayır, o değil işte bu. Bu futbol okulları olması gerekiyor. Voleybolda nasıl ki voleybol liselerini kurdular ve artık kadınlar da çok üst düzeye geldiler. Çok büyük bir en üst düzeydeki level'dalar. Şimdi bundan sonra siz voleybol oradan geri döndürebilir misiniz? Döndüremezsiniz artık.
1: Yani döndüremezsiniz ama dün de Savaş Eskigüley'in söylediği gibi İstanbul'da oynanan voleybol oynanan salonları sınırlarsanız oradaki etkinlik azalmaya
0: işte
1: başlar.
0: O da sekte vurmak demek olur ki ben zannetmiyorum ki buna müsaade edilsin. Edilmeyecektir de. Hem federasyon bu konuda çok dirençli bir federasyon. Başkan da o konuda çok dirayetli birisidir. Hem başkan hem voleybol camiası bu konuda gereken girişimlerle bu işi çözeceklerine inanıyorum. Yoksa tabii ki o kadar kısıtlı salonda o maç sayısı ve o bakımdan baktığınız zaman korkunç bir maç trafiği, ona hiçbir şey dayanmaz.
1: 20 bin maç.
0: Yani dayanmaz.
1: Bir senede
0: suyu, elektriği, hiçbir şeye dayatamazsın.
1: Oyuncusu, otobüsü düşünebiliyor musun? Evet, evet. Dehşet bir şey. Onun için biraz daha böyle stratejik düşünmemiz lazım. Sayın Aziz Yıldırım'ın da orada bir spor okulu açması ki büyük ihtimalle diğer deplasmanlara giderken de onlar gibi, çünkü Gaziantep'e gidecek yarın, evet, büyük ihtimalle.
0: Evet, orada değil mi? Orayı bir konaklama merkezi gibi, oradan geçiş yapacak. Çok da rahat olur yani. Ya bir gün önceden gider orada kalır, orada tabii antrenmanını yapar,
1: tabii
0: oradan geçip çok daha rahat maça giderler karayoluyla. En azından futbolcular yorulmamış olur. Ciddi anlamda iyi düşünülmüş bir şey. Ben Aziz Başkan'ı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Aziz Başkan bakalım bundan sonra neler yapacak, ben merakla da bekliyorum. Hani seyri çünkü durmuyor. Dünkü trafiği anlattınız, o trafikte dinlerken yoruldum.
1: Şöyle ki
0: o yaşta bunu yapabilmek çok zor bir şey yani.
1: Şöyle ki şimdi saat kaçta oynandı? 19.45'te başladı. 20 deseniz 21.30'da maç bitti. 10 dakika sonra 22'de Sayın İsmail Kartal istifasını açıkladı.
0: Evet,
1: düşünebiliyor musunuz? 15 dakika sonra çıktı, dedi ki işte ben konuştum, işinin başındadır dedi. Şimdi yazışmalar, konuşmalar, ardından bir baktık arkasından Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal otobüse doğru gidiyor. Akşamleyin bir haber aldık, tesislerdeki eşyalarını boşaltmış, ekibiyle birlikte sabah gelmeyeceği haberi
0: antrenmana
1: aldık.
0: Çıkmamış
1: antrenmana. Sonra Oğuz Çetin bakıyor ki kimse yok gerçekten, ondan sonra onun evine gidiyor, ısrar ediyor, ardından geliyor Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la konuşuyor. O, Sayın Aziz Yıldırım diyor ki İsmail diyor, telefonla olmaz, aracılarla olmaz, kulübe gel konuşalım diyor. Orada ikna ediyor Sayın Aziz Yıldırım.
0: Evet.
1: Orada bir rahatlama oluyor tabii. Şimdi yani bu trafik, yani düşünebiliyor musun? 30 milyon Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı o anda orada.
0: Bir de kim yapar bunu?
1: Kimse yapmaz.
0: Bu yani o krizi orada o kadar ciddi bir şekilde
1: çözebilir.
0: Evet, ciddi bir şekilde ve ciddi anlamda hiçbir dağılımı olmadan,
1: tabii
0: sağa sola dağılmadan, dedikoduya meydan vermeden öyle bir noktayı koydu ki dün herkesin dilinde arada da fısıltılar dolanıyordu. Bugün kimse de çıt yok.
1: Evet.
0: Bitirdi.
1: Hani ben 64 doğumluyum. Şöyle diyeyim. Hani benim dönemimde gazete sayfalarında Brezilya'nın ünlü futbolcusu Didi. Fenerbahçe'ye gelmişti. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe başlamıştı. Hatta Peleli Santos'u Fenerbahçe maçına çıkarmışlardı. Fenerbahçe'yi 6-1 yenmişti. Böyle bir didiyle başlamıştı Fenerbahçe. Üst üste 2 sene şampiyon oldu. Gerçekten muhteşem bir kadrosu vardı. Ama kadroyu değerli kılan da Didi'ydi. Didi için işte her türlü dedikodu yapıldı. Ve bakın elime 2 tane eski gazete çıktı. Şimdi yıl 1971-72.
0: Evet.
1: Şimdi Sarı Kanaryalar diye bir gazete. Manşete bakın. Sabrımız iyice taştı. Bu

0: 2 sene şampiyon olmuş takımın teknik direktörüne söyleniyor.
1: Bir de Didier yani.
0: Evet. taraftarlar beni istemezse derhal giderim demişti. Dün on binlerce kişi Didi istifa diye bağırdı. Sabrımız iyice taştı. Defol git artık Didi. Bit. Gazete manşeti bu. Bir tanesi daha. Fenerbahçe artık Didi'ye emanet edilemez. Şimdi hani Sayın İsmail Kartal dedi ya, çok etkilendim.
1: Evet.
0: Şimdi hiç değişmemiş ki esasında.
1: Aynen.
0: O zaman gazetelerde 71, şimdi sosyal
1: 72,
0: bir. Evet. İki sene şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörü.
1: 2026.
0: Evet.
1: Hiçbir şey değişmemiş dediğiniz gibi. 2 yıl üst üste bir de Didi. Dünya evet. çapında bir futbolcu ve dünya çapında bir teknik
0: Dünya adam. Kupası sahibi olan. Tabii. İki defa Dünya Kupası sahibi olan bir hem futbolcu hem teknik direktör.
1: Evet, evet.
0: Şimdi yani konuşuluyor ya sosyal medyada, çok fazla üstümüze geliniyor, çok fazla odur budur. Yani bu mesleğin teknik direktörlük, futbolculuk, evet fazla kişisel olarak yıpratılmamalı ama yani var, tarihinde de var.
1: Hani argo olarak raconunda var derler, evet. ya bunun raconunda var.
0: Onun için yani Sayın İsmail Kartal'a da, Fatih Tekke'ye de, diğer teknik direktör, kimseye yani bir tek teknik direktör,
1: tabii.
0: insanlara da olumsuz bir şey söylenmemesi lazım. Ama eleştiri de yapılacak. Bunun dozunu tabii kaçıran spor yazarları var ayrı.
1: Ama Aziz Başkan'ın İsmail Kartal'a söylediği güzel bir şey vardı. Kulağını tıkayacaksın, sosyal medyayla ilgilenmeyeceksin. Ya çünkü sen teknik adamsan, sana her türlü eleştiri gelecek. Belki dediğim gibi, ben size daha önce biliyorsunuz buna ilgili anlatmıştım. Adam tribüne geldi. Sürekli birilerine sinkaflı, yani küfürlü konuşuyor. Yanındaki adam dedi ki, ya niye küfür ediyorsun? O adam burada bile değil dedi. O buranın futbolcusu değil. Ne yapacağım kardeşim dedi. Kim olursa olsun ben buraya rahatlamaya gelmişim. Şimdi seyircide bile böyle bir mantalite var.
0: Evet. Yani orası da, rahatlama yeri.
1: Bunu da düşünerek boş vereceksin. Sen işine bakacaksın. Öyle her türlü tezahürat, her türlü olumsuzluktan teknik direktör çantasını toplayıp gidecek olsaydı ülkemizde teknik direktör kalmazdı.
0: Tabii.
1: Çünkü tribünler sadece bizde değil, dünyanın her yerinde. Taraftar bir anda bir galyana geliyor. Bakıyorsunuz herkes aynı anda aynı melodiyi söylüyorlar. Ama ben özellikle Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde bu tür şeylere hiç kulak asılmadığını da biliyorum. Bizimkiler aşırı derecede hassas ve kırılgan bir yapıya sahipler. Hemen etkileniyorlar. Evet, hani sana ciddi anlamda bir hakaret edilmediği sürece, istifa, çek git, yapma, olmuyor, beceremiyorsun denilebilir yani. Hiç duyma. Ha, çok büyük
0: bu
1: hakaret.
0: Bu her meslek için geçer.
1: Tabii tabii yani. Büyük bir hakarete maruz kalırsan,
0: evet, ailenizde,
1: o zaman dersin ki ya ben buraya bir göreve geldim ve takımın başarısı için elimden geleni, bütün mesaimi buraya harcadığım halde bunları hak etmiyorum. Yani ben bunları kaldıramayacağım dersin. O zaman senin yöneticin, başkanın da tribünlere çeki düzen verir.
0: Evet.
1: Yapar. Çünkü Aziz Başkan onu da yapabilecek kapasitede bir adam, rahatça da yapar. Şimdi ama burada biraz daha tabii şeye bakmak lazım. Acaba gerçekten mi böyle bir şey vardı, yoksa evet. İsmail Kartal'ın takım içerisinde mi kendisinde bir huzursuzluğu yaşadığı bir şey vardı, onu bilmiyoruz. O tamamen bize
0: bir
1: karanlık.
0: Bir iletişim sıkıntısı anladığım kadarıyla Sayın İsmail Kartal'da biraz vardır ya, işte Fenerbahçe'nin çocuğu,
1: evet,
0: İsmail Kartal. Şimdi böyle olduğu zaman fazla aidiyet hissediyorsunuz. Profesyonellikten biraz daha farklı bir boyuta geçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Büyük ihtimalle kırılganlığı o oldu. Hani olumsuz bir tezahürat istemiyordu. Elde edilen hem kadrosu 44 futbolcuyla başladı. 44
1: evet.
0: futbolcuyla başlamak ne demek? 4 tane antrenman yapıyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? 4 tane takım olan futbolcularla sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir şey.
1: Kadroyu indiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Eleyeceğiniz insanlar
0: size darılıyor. 3 ön eleme
1: tabii.
0: geçirmişsiniz.
1: Doğru.
0: Stres içindesiniz. Hazırlık maçları. Kimi oynatayım? İşte Fred'i göndermeyeceğim diyor. Fred gidiyor. Taliska'yı göndermeyeceğim diyor. Taliska gidiyor gibi. Şimdi başka bir noktaya geçelim isterseniz. Bugün Galatasaray'ın Kocaelispor'la karşı karşıya, evet, geleceğini biliyoruz. Saat 20'de oynanacak. Kocaelispor'da geçen sene Galatasaray'dan gerçekten 4 puan alan ender takımlardan biri.
1: Tabii.
0: Kocaelispor
1: ilk mağlubiyetini aldı biliyorsunuz,
0: evet,
1: Galatasaray,
0: evet,
1: geçen sene.
0: Ve deplasmanda da berabere kaldı.
1: Evet.
0: Şimdi bu maça merkez hakem

0: Yani kurulu öyle bir atama yapmış ki farklı bir değerlendirme, biraz daha özenli olabilirdi. Bakın biraz daha özenli, kelimelerimi tırnak içinde özenli kelimesini özellikle kullanıyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi gözlerimizi kapatalım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ve çocukken yıllığında, lise yıllığında, ilkokul yıllığında Fenerbahçe forması giymiş bir hakem var ve bu hakemi de siz bu maça atamasını yapıyorsunuz. Bu özensiz bir atamadır. Hem Fenerbahçelilere hem Galatasaraylılara. Şimdi burada da Sakarya ve Kocaeli bölgesi sporda, futbolda özellikle, bürokraside, ardından ne diyelim, futbol federasyonunda, merkez hakem kurulunda, hakemlik camiasında hep bir rekabet içindeler.
1: Evet.
0: Ve Galatasaray Kocaeli Spor maçına Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan'ı atıyorsunuz. Şimdi şu anda sosyal medya kıpır kıpır. Şimdi Galatasaray hakkıyla gol atsa Kocaeli Spor diyecek ki orada faul vardı. Bunu Sakaryalı olduğu için verdi diyecek. Şimdi Atilla Karaoğlan bir karar verecek olsa, doğrusunu karar verecek olsa Galatasaray Kulübü, öbür tarafta Kocaeli Kulübü var. Şimdi öyle bir özensizlik var ki atamada, neler söylemek istersiniz?
1: Tabii hakemi tam şeyde bırakmışlar, büyük bir cenderenin içinde bırakmışlar. Yani bir taraf diyor sakal, bir taraf bıyık, ne yapacaksa bilmiyorum. Sakarya Kocaeli rekabetini evet yıllardır herkes bilir. Şimdi burada vereceğiniz kararlar eğer Kocaeli'nin aleyhinde olursa Kocaeli diyecek ki bu Galatasaray formasıyla resmi var bunun, fotoğrafı var bunun.
0: Evet.
1: Yani bu yanlı bir karar diyecek. Bu hakemi buraya atanması yanlış diyecek. Öbür türlü vermiş olsa bunlar komşu şehir diyecekler. Kocaeli'ni destekliyor diyecek.
0: Rekabeti bırak, komşuluktan yürüyecekler.
1: Bu rekabet ortadan kaldırılmış oldu. Tamamen onların lehine bütün taktiklerini kullanıyor diyecekler. O zaman tabii ki burada hakemin elini kolunu bağlıyorsunuz. Bunu yaparken biz hep konuşuyoruz, söylüyoruz da işte bu maça bu hakem olur mu, bu maça bu hakem olur mu diye. Keşke Merkez Hakem Kurulu biraz bunlara dikkat ederek atamayı yapsa. Yani hakemi de düşünse. Yani burada zaten hakemi zorda bırakıyorsunuz. İkincisi, eğer maçlarda artık hakemler konuşulmasın diyorsanız atayacağınız hakemleri biraz seçeceksiniz. Biraz farklı hakemler atayacaksınız. Biraz daha deneyim kazanmış, işi bilen ama gerçekten tarafsızlığını veya geçmişle ilgili herhangi bir şaibesi olmaması, şaibeyi tırnak içinde söylüyorum, şaibe derken yanlış anlaşılmasın, geçmişteki o formayla çekilmiş fotoğrafı kafalarda bir soru işaretidir. Evet. Yani bu ister istemez insanlar.
0: Atilla Karaoğlan'ın fotoğrafı var yok onu söylemek istemiyorum.
1: Tabii ben de demin.
0: Ama şöyle bir şey var, yani o kadar özensiz bir atama ki,
1: işte özensizlik oradan da geliyor.
0: Yani federasyonu da bu sefer zorluyorsunuz, zor durumda bırakıyorsunuz. Şimdi futbol federasyonunun alt kurulu, merkez hakem kurulu. Şimdi alt kurulu federasyonu temsil ediyorsunuz, verilen karar federasyonu bağlar. Federasyonu bağlarsa federasyonun alt kurulundaki kurulun verdiği karar hakemi bağlıyor. Hakem bu sefer farklı, anlatabiliyor muyum ya, öyle bir kısır döngüye sokuyorlar.
1: Zincirleme hepsi birbirine bağlı zaten. Evet. Yani ne altta ne olursa en üste kadar gidiyor. Evet. Ki ondan sonra da sorumlu kim oluyor? İşin başında kim var? Futbol Federasyonu var. Federasyon nasıl böyle bir şey izin veriyor diyorsunuz. Diyoruz da, çünkü geçmiş dönemde de bu tür atamalarda biz federasyonla da Merkez Hakem Kurulu'yla da defalarca konuşmuşluğumuz var. Ve her birinde de aldığımız cevaptan sonra evet haklısınız. Haklıyız ama neden gereği yapılmamış?
0: Evet.
1: Niye bu kadar özensiz olunmuş? Federasyon topu hep şeye atardı, Merkez Hakem Kurulu'na. Merkez Hakem Kurulu bağımsız bir kuruldur. Atamalarını kendileri yaparlar. Biz onlara müdahale edemeyiz. Ha bunu dikkate almaları gerekmez miydi? Gerekirdi. Ha bundan sonrası için elbette ki biz gerekli uyarılarımızı yapacağız. Ama bundan sonra aynı şeyler yaşanır yaşanmaz ona da biz karışamayız derlerdi. Merkez Hakem Kurulu'na giderdik. Biz hangi maça kimi atayacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes işine baksın. Bizim işimizi doğru yaptığımıza inanıyoruz. Zaten doğru yapmasak burada oturtmazlar. Biz de oturmayız. Biz işimizi yapıyoruz. Herkes işine baksın diye bu sefer bizi onlar böyle aba altından sopa gösterir gibi uyarıda bulunuyorlar. Ama biz sonuçta toplumun hepsinin düşüncesini yansıtmak zorundayız.
0: Tabii.
1: Hem futbol camiası, hem takımlarımız, hem futbol kamuoyu bu konuda rahatsızsa ben bunu dile getirmek zorundayım bir spor yazarı olarak ki sizden cevabı alacağım. Yazacağım cevap da karşı tarafı tatmin etmek zorunda.

0: Eğer siz bana böyle şeyler söylerseniz ben o zaman ne diyeceğim? Herkes işine baksın. Ama siz işinizi doğru yapmamışsınız. Evet. Maç sonrasında yaşanan olaylar ve ortaya çıkan sonuca göre bir şaibe olursa, bir sıkıntı olursa, hakemle ilgili bir şey olursa sahip çıkacak mısınız? Hayır. Hayır. O zaman da hakem kendi başına.
1: İki hafta ceza verecek hakeme. Tabii. Ya da sezon sonuna kadar bitti. Onun için Premier Lig'deki sistemin gelmesi lazım. Orada nasıl bir sistem var? Kulüpler Birliği'ne bağlı Merkez Hakem Kurulu, Hakem Komitesi, Hakemler evet. Kurulu. Futbol Federasyonu'na bağlı değil. Futbol Federasyonu kuralları koyuyor. Bunun üzerine bir lig ya da ligleri dizayn ediyor.
0: Evet.
1: Onun dışında kardeşim Kulüpler Birliği hakemi de eğittirsin. Çipli top mu getirecek? Hakem kamerası mı getirecek? Onu alın kararını, onunla yürüyün. En azından Futbol Federasyonu'nun zorlanmasını ve yorulmasını veya yıpranmasını engellersiniz.
0: Evet, çok doğru da bizde biraz zor yürür o sistem. Niye zor yürür? Çünkü bizde biliyorsunuz kulüpler yarın öbürsü gün bir hakem ataması yapılacak bir maça. Atıyorum işte mesela Samsun bölgesi hakemini atadınız.
1: Evet.
0: Samsun Spor'un bir dahaki hafta rakibi o maçta oynayacağı
1: evet,
0: birisi ise
1: bunu da konuşuyoruz.
0: Ve o zaman ne olacak? Bu sefer o şaibe altında kalacak. Bence yine Futbol Federasyonu'na bağlı kalsın.
1: Peki.
0: Ama bağımsızlığını korusun. Gerçekten atamalarını biraz daha bilinçli ve biraz önce dediniz ya biraz liyakat sahibi, biraz daha titizlikle yaparlarsa
1: özenli yapsınlar.
0: Çok büyük şey özen zaten. Yani. Evet, özenerek yapılırsa çok daha iyi olur. Başka da bir şeye gerek yok bizde.
1: Sayın Özgün Erdoğan bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Sonra voleybol gündemini konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Saatimiz 15.30'u gösteriyor. Bir reklam arası ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.31'i gösteriyor. Artık 1,5 saatlik bir süremiz kaldı spor gündeminin sona ermesine sevgili dinleyiciler. Şimdi voleybol bölümümüze geçtik. Voleybol gündemini konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Alo, hoş buldum Yüce Bey. Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
4: Merhabalar, merhabalar Savaş Bey.
2: Şimdi sizle sabah mesajlaştık. Konu başlıklarımıza attınız. İsterseniz ondan yürüyelim. Şimdi Asya şampiyonunu belirleyecek finalde baş hakemimiz görev alacak. Ozan Çağı Sarıkaya. Şimdi gerçekten çok hani Ümit Sokullu bir olimpiyat finali yönettiği zaman gurur duymuştum. Hatta Doğan Babacan 1974 Dünya Kupası'nda Federal Almanya'ydı o zaman adı. Federal Almanya Şili maçında bu maçı yönettiği zaman, aynı zamanda Şilili futbolcu Kazeli'ye kırmızı kart gösterdiği zaman, ki turnuvanın ilk kırmızı kartıydı, bir değişik bakmıştım futbola ve spora. Şimdi bu da çok tüyleri diken diken eden, gurur tablosu olan bir haber. Nasıl değerlendiriyorsun sen Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni olarak?
3: Elbette Doğan Babacan'ın gösterdiği kırmızı kart sadece o Dünya Kupası'nın değil, tarihin de ilk kırmızı kartıydı. İlk defa uygulanıyordu. Evet. Bu da tarihe düşünmüş bir nottu. Çok önemli notlardan bir tanesiydi. Elbette ki Ozan Çağı Sarıkaya ile birlikte

0: öyle güzel bir noktaya getiriyoruz ki Ümit Sokullu var, iki kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etti ve bir tanesi de final yönetti.
1: Evet.
0: Nurper Özbar yaklaşık 25-30 sene kadar sonra bir kadın olarak Avrupa'nın tek kadın hakemi olarak Avrupa'yı temsil eden 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Ve ben bundan sonra her olimpiyat oyunlarında bir hakemimizin de bu büyük organizasyonu, bu gurur tablosunun en üst seviyesi olan olimpiyat oyunlarında, ki tüm sporların en üst mertebesi olimpiyat oyunlarında Türk voleybol hakemini temsil edeceğine olan inancımı yinelemek isterim. Ozan Çağsayırkaya'nın yönettiği finalde az önce sonuçlandı. Japonya İran'ı 3-0 yenerek hem Asya'nın şampiyonu oldu, hem dün zaten İran'la birlikte 2027 yılda Polonya'da oynanacak olan artık yeni adıyla FIVB Dünya Kupası'nda yer almayı hak etti. Birinci sırada yer almayı hak etti. Üstelik de 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na olan bileti kaptı ve Asya kıtasını temsil etmek için önemli bir avantajı eline geçirmiş oldu. Bundan sonrası için artık Japonya erkek milli takımı için her şey çok daha rahat olacak. Ama şurası bir gerçek ki dün yayınımızda da bahsetmiştik. İnşallah yarın Ozan Çağsarıkaya'nın final yönettiği haberini de veririz demiştik. Temayüller gereği diyemeyeceğim çünkü bu ilk defa olan bir şey. İlk kez bir Avrupa hakemi Asya kıtasındaki bir şampiyonun belirlenmesine sebep olan finalde görev yaptı. İlk kez bir Avrupa hakemi bir Asya turnuvasında ülkemizi temsil etti. Başarılarıyla gururumuz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca üçüncülük karşılaşmasında da Kore Avustralya'yı iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 yenerek 2027 Dünya Kupası'nda yer almayı hak eden ve bronz madalyanın sahibi olan bir karşılaşmayla Asya kıtası şampiyonası da sona ermiş oldu.
1: Şimdi gelelim filenin efelerine. Filenin efeleri ikinci maçına da çıktı. Sürprizimizi yapamadı. 3-0 yenildik Fransa'ya. Almanya'ya da yenilmiştik. Ne oluyor, ne bitiyor?
0: Valla şimdi 2024 yılında filenin sultanları için bir kullandığımız kelime vardı. Hiçbir şeyden çekmedik, şu sakatlıklardan çektiğimiz kadar demiştik. Evet. Bu karşılaşma öncesinde Berkay Bayraktar'ın, başarılı liberomuz Berkay Bayraktar'ın Ziraat Bankart forması giyiyor biliyorsunuz. Berkay'ın sakatlık haberiyle şaşırdık. Ha, yerine geçen Abdüstamet gerçekten çok iyi bir müsabaka çıkarttı. Belki de Fransa karşısındaki en iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Buna rağmen tabii ki onun tek başına oyunu Fransa karşısında beklediğimiz sürprizi, ihtiyacımız olan, şöyle bir kendimize getirecek şahlanışımızın başlangıcı diyebileceğimiz bir skoru getirmeye vesile olamadı. Ama Abdüstamet'in performansından çok memnun kaldım. Şimdi Yüce Bey, bizim önemli özelliklerimiz vardı. İşte oyunda oynayan oyunculardan bahsedecek olursak eğer, Murat Yenipazar'ın, Adis Lagumcia'nın, Efe Mandıracı'nın, bunlar Efe Bayram'ın, Mandıracı sakat biliyorsunuz. Evet. Efe Bayram'ın yerine göre orta oyuncularınızdan Mert Mat için hem hücumdaki etkisi çok yüksekti, hem de çok iyi servis atıyorduk. Ama şöyle bir bakıyorum iki karşılaşmaya. İlk karşılaşmada Almanya karşısında Yüce de 25 tane servis kaçırdık.
1: Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Almanya maçında 32 basit hata, Fransa karşısında 24 basit hata, ki gene oldukça fazla sayıda servis kaçırmıştık. Şimdi oynadığınız takımlar Almanya gibi bir makine nizamıyla oynayan takım ile son 2 olimpiyat oyunlarının şampiyonu, dünyaya son 8 senede kök söktürmüş Fransa karşısında, ki yenilenen bir nesil var şu anda da Fransa'da. Buna rağmen 3-0'lık bir yenilgi. Artık milli takımımızın bugünden itibaren İsviçre karşısında oynayacağımız oyunla birlikte mutlak surette kalan 3 maçımızı İsviçre, Romanya ve Letonya karşılaşmalarımızı kazanmak zorundayız. Neden? Çünkü artık bu 3 karşılaşmayı kazanırsak grubumuzu 3. bitirebiliriz. 3. bitirirsek de Polonya, Bulgaristan ve Ukrayna'nın yer aldığı grubun ikincisiyle, ki Ukrayna ev sahibi Bulgaristan'ı da yendi dün. İnanılmaz bir oyun oynadılar. Yani Polonya'yı yendiler. Yani inanılmaz bir şekilde bir düzen kurdular. Polonya dünya bir numarası. Bulgaristan yakalamış olduğu yeni bir nesille gerçekten çok iyi oynuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz olan son 16 turu ve çeyrek final için mutlak surette grubu üçüncü bitirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama çeyrek finale yükselirsek de grubumuzun lideriyle oynayacağız. Bakalım neler neler olacak. Ama şurası bir gerçek ki tarihimizde ilk kez karşılaşacağımız İsviçre karşısında efelerimizin şöyle birazcık silkelenerek çıkması, daha fazla artık sakatlık görmeden mutlak surette galip gelebileceğimiz, set vermeden galip gelebileceğimiz bir karşılaşma seyretmek istiyoruz. Saat 17'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada milli takımımıza başarılar diliyorum ama bir an önce sakatlarımızın iyileşmesini diliyorum ama aldığımız ilk bilgiye göre ki sağ olsun Tamer İnan da anında geçti bilgiyi maçı anlatan arkadaşımız Faruk'a. Bundan sonra görev alamayabilecek bir ciddiyette uyluk kemiğinde bir sakatlık olduğundan bahsetti. Umarım teşhisler o ilk teşhislerin dışında iyileşme emaresi göstermiş ve bugün karşılaşmada yerini alacaktır. Ama almasa da dediğim gibi Abdülsamed'in ben performansını çok beğendim. Ama şurası bir gerçek. Yani benim en azından Almanya karşısında bir galibiyet bekliyordum. Galibiyetle başlayacağımızı ümit ediyordum. Sürprizlerden bir tanesini beklediğim karşılaşma Fransa veya Almanya'ydı ama olmadı. Bakalım işte oyuncularımızın şeylerine bakıyorum, röportajlarına bakıyorum, maç sonu röportajlarına. Birazcık daha iyiydik ama servis karşılamada sorun yaşıyoruz. Özellikle smaçörlerimizin oyuna manşet getirdiği anlarda sıkıntı yaşadığımız durumu söz konusu oluyor. Her ne olursa olsun bizim bugün İsviçre'yi yenerek bir siftah yapmamız ve devamını getirmemiz gerekiyor Yüce Bey.
1: Şimdi peki bu bizim grubumuz D grubu. Peki genelinde nasıl bir voleybol oynanıyor ya da alınan sonuçlar nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
0: Valla şöyle söyleyeyim, normal şartlarda dördüncü gün tamamlandı dünkü karşılaşmalarla. Beşinci gün karşılaşmaları az evvel başladı. Hani grup aşamasındaki karşılaşmalarda böyle çok heyecanlı olabildiğimiz karşılaşmalardan bahsedemeyiz. Ama şöyle söyleyeyim, Ukrayna'nın önemli bir baskısı var Avrupa Şampiyonası'nda. İtalya'nın, Çekya'nın, Ukrayna'nın, Polonya'nın, Finlandiya ve Almanya ile Fransa'nın da oynadıkları tüm maçlarını kazandıklarını bahsedebilirim. Özellikle Çekya'nın İsveç karşısında elde ettiği 3-2'lik zaferi bahsedebilirim. Hani göze batan galibiyetler bunlar.
1: Evet.
0: Ukrayna'nın kendi evinde Bulgaristan'ı seyircisi önündeki büyük protestoya maruz kaldı Ukrayna karşılaşma boyunca ve karşılaşma sonrasında. 3-1'lik bir galibiyeti vardı. 3-3 yaptı Ukrayna. Polonya var onların grupta mesela ki bizi ilgilendiren grup D takımı biliyor, B grubu. Böyle olunca da baktığımız zaman işte Finlandiya'nın 2-2 yaptığını görüyoruz. Hani çok büyük bir sürpriz olan bir durum yok. Sadece üzüntüyle söylemek gerekirse ben milli takımımızdan çok ama çok çok daha iyi bir başlangıç bekliyordum. Neyse bundan sonraki 3 maçı kazanırsak inşallah kendimize geliriz. En azından hani ilk 4'te yer aldığımız zaman zaten son 16 turuna gireceğiz format gereği. Ama inşallah 3. olarak tamamlarsak birazcık daha kolay yoluyla gitme imkanımız olabilecektir Yüce Bey. Ama dediğim gibi Avrupa Şampiyonları ki kadınlarda da bundan bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Grup aşamasında oyunculara daha fazla şans verme adına rotasyonu yüksek maçlar oynanıyor grup aşamalarında. Eleme karşılaşmalarına da çok fazla bir şey kalmadı. Bizim işte üst karşılaşmamız var. 2 karşılaşması olan da var. Umut ediyorum ki şu andan itibaren milli takımımız saat 17'den itibaren bizi mutlu etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ama hakemlerimiz de Avrupa Şampiyonası'nda. Onlardan haberler nedir?
0: Onlardan da güzel haberler var. Biliyorsunuz tarihi bir karşılaşma, tarihi bir alanda Napoli'deki bir meydanda açık havada oynanan, gerçi oldukça sorunlu oldu, yağmur yağdı, nem oldu, rüzgar oldu falan ama açık havada oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapan Türkiye'nin en genç uluslararası hakemlerinden FIVB klasmanındaki de en genç hakemlerden bir tanesi olan Seçkin Yener dün de 3-2'lik muhteşem bir karşılaşmada baş hakem olarak oldukça başarılı bir görev yaptı. Aynı şekilde Caner dünü dinlenerek geçirmişti. Bugün Caner Çildir. Kuzey Makedonya Polonya karşılaşmasında görev yapacak. Aynı şekilde de Hollanda adına kariyerine devam eden Süleyman Yalçın da Uluslararası Voleybol Hakemi Süleyman Yalçın da bugün Letonya ve Fransa karşılaşmasında görev yapacak. Bizim grubumuzda Romanya'da kendisi, biliyorsunuz. Bakalım bizim

0: Romanya maçımızda veya Letonya maçımızda İsviçre maçında görev yapmayacak ama belki bir tesadüf olur, belki bir jest olur. Romanya Türkiye veya Türkiye Letonya karşılaşmasında görev verebilirler diye düşünüyorum. Bakalım onu önümüzdeki hafta programımızda değerlendiririz inşallah. Ama elemeler başlamadan öyle çok çok keyifli bir iki karşılaşma haricinde çok büyük bir karşılaşma, keyif aldığımız karşılaşmadan bahsedemeyeceğiz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda keyif veren şeyler, bizi temsil eden Seçkin Yener'in, Caner Çildir'in, Süleyman Yalçın'ın ve Finlandiya'da hakem koçluğu yapan Aziz Yener'in güzel haberlerini vermek şu an için bizi mutlu ediyor.
1: Peki 2027 Kadınlar Dünya Kupası, buna katılacak 18 ülke belli oldu. Bunlardan biraz bahseder miyiz?
0: Elbette, tabii ki kadınlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Birçok takım var. Yüce Bey, 32 takım mücadele edecek. Gerçekten çok çok fazla. Hani Dünya Şampiyonası ve 2027 yılında, önümüzdeki sene milli takım sezonunda Milletler Ligi'de Dünya Şampiyonası olacak ama zaten Milletler Ligi'nde biliyorsunuz 18 tane takım var. 32 takımın yer alacağı bir karşılaşma formatıyla da Dünya Kupası, yeni adıyla Dünya Kupası'nda gidecek olan takımlar belli olmaya başladı. 18 ülke belli oldu şu ana kadar oynanan turnuvalarda. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ev sahibi olarak, İtalya'da son şampiyon olarak 3 takım belliydi. Avrupa'da ilk 3'e giren Avrupa Şampiyonası da Türkiye, Sırbistan, Polonya. Asya'da Tayland, Çin ve Japonya. Kuzey ve Orta Amerika'yı temsilen de Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Porto Rico. Afrika'dan Mısır, Kenya ve Kamerun. Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Kolombiya Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler. Ancak şöyle bir durum var. Bugün oynanacak saat, Türkiye saatiyle 18'de oynanacak karşılaşmada da olimpiyat vizesini alan takım belli olacak. Hangi takımla? Brezilya ile Arjantin maçı arasında oynanacak karşılaşmada. Yavaş yavaş artık milli takım sezonunun sonlarına geliyoruz ve olimpiyat biletleri için de artık süre oldukça azaldı. Şu an itibariyle çok fazla da şey kalmadı. Avrupa, Asya, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika'dan belli oldu. Dolayısıyla artık bundan sonrası dünya sıralamasından kaynaklı gelecek olan takımlar olacak. Dünya sıralamasına benim tahminlerime göre ilk 10 içerisinde yer alan ve olimpiyat vizesi almamış takımlar üstte bulundukları sıra itibariyle kıtalarını temsil etme hakkı elde edecekler Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ve Dünya Kupası'nda.
1: Bu arada voleyboldan bu hafta neler bekliyorsun, Avrupa Şampiyonası haricinde, filenin efeleri haricinde?
0: Valla voleybolda şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş artık lig formatına doğru dönmeye başlıyoruz. Karşılaşmalar başladı, hazırlık karşılaşmaları oynanıyor. Şöyle söylemem gerekiyor Yüce Bey, özellikle dün de bahsetmiştik, Şampiyonlar Kupası'yla 2026-2027 sezonunun ilk resmi karşılaşmaları ve ilk kupaları sahibini bulacak. Kadınlar Vakıfbank ve Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. Erkeklerde de Ziraatbank Kart ve Galatasaray son iki senenin Türkiye liglerinde ve kupasında finallerde karşısına çıkıp bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Yavaş yavaş artık yurt içi sınırlarımıza doğru dönüyoruz. Güzel maçların bizi beklediğini, sezon başı itibariyle her zaman olduğu gibi Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası dolayısıyla yoğunluğu olan, çok yoğun bir milli takım sezonu geçiren, özellikle Avrupa'nın önemli takımlarında finallere kadar yükselmiş, yarı final, çeyrek finale kadar yükselmiş takımlardaki önemli oyuncuların kadınlar ve erkeklerde, yani Sultanlar ve Efeler Ligi'nde de takımlarımızla birlikte Türkiye'de yer alacağını düşündüğümüzde heyecanlanmamak elde değil. Güzel bir sezon geçiriyoruz. En azından kadınlarımız bir kere daha yüzümüzü güldürdü. Erkek milli takımımızın da son 3 maçını kazanmasıyla inşallah birazcık daha heyecanımız devam eder. Artık evlerine dönsün istemiyorum ben erkek milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda. Son 16 turundan itibaren gidebileceğimiz her yere kadar gitmemiz lazım. Çünkü hayalimiz var biliyorsunuz Yüce Bey. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın vizesini alan filenin sultanların yanına filenin efeleriyle birlikte gidebilmek istiyoruz. Bunun için artık çok fazla şansımız yok. 3 maçı karşıda kazanacağız. Çeyrek final ötesini planlayacağız ve 2027'deki Milletler Ligi'nde Haziran ayına kadar geçecek olan süre içerisinde çok maç kazanıp kendimizi, şu an 12. sıradayız FIVB dünya sıralamasında. Bu dünkü yenilgi sonrası 12. sıraya geriledik. Burada 7'ye 8'e çıkarsak inşallah bu hayalimize de ulaşmayı temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi pazar yine birlikte olacağız.
0: İnşallah Yüce Bey. Ben de önümüzdeki haftanın dünyamıza, ülkemize huzur ve barış getirmesi dileklerimle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Şimdi Sayın Doğan, aldığınız notlar da var. Evet. Onlardan da bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
2: Tabii şimdi Filenin Efelerinin İsviçre, Almanya ve Letonya maçları var. İsviçre ile ilk kez karşılaşacaklar. Ama izlediğim iki maçta da ben sadece sakatlıklarla değil, saha içerisindeki performanslarını da düşük buldum ben bizim Efelerin. Evet, zamanı var, zaman bekliyoruz, o seviyeyi yakalamaları biraz zaman alacak falan dedik ama hani bir de mücadele edersiniz, çok ciddi anlamda iyi bir performansınız vardır ama yenilirsiniz.
1: Evet.
2: O zaman ona dersiniz ki evet, sahada iyi bir mücadele vardı ve karşılığında da kaybedildi. Ama oyun gelecek için ümit verdi. Evet. Bu takım geleceğe dönük bir takım diyebilirsiniz. Ben Efeler'de onu görmedim açıkçası iki maçta da. Ha, İsviçre ile ilk kez oynayacağız ama İsviçre'nin ben maçını izledim. İsviçre özellikle hücumda çok etkili bir takım. Savunmada zaman zaman açık veriyorlar. Evet, bloklar arasında bayağı boşluklar var. Orada da bizim oyuncularımızın özellikle hani smaça çıkacak oyuncularımızın o boşlukları çok iyi görmesi lazım. Ve çok plase vuruşlarla, yani çok sert smaçlar yapmıyorlar da plase vuruşlarla sayı alabilen bir takım. Ama ben bizim takımın zaten rakip takımların yanında hatalarının çok yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle servis hatalarından rakip takımlara çok sayı veriyoruz. Servis hep filede kalıyor. Bu da tabii 25 sayının, düşünsenize 7'sini 8'ini buradan verdiğinizi, otomatikman zaten maçı yarı yarıya kaybetmiş oluyorsunuz. Buna çok dikkat edilmesi ve çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Romanya ve Letonya'ya gelince, Romanya gerçekten bir dönem gerçekten ekol bir oyun tarzı vardı. Onlar da bize göre evet, baktığımız zaman sıralamada hani ve oyun kalitesi bakımından bizden çok daha iyi değiller. Ama bizim eksiklerimiz ve yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu ve orada sağlayacağı deneyim ve başarının biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünürsek işimiz çok zor gibi geliyor. Yine de hani oynanmamış hiç maç için söylemek doğru olmaz. Ben umuyorum ki evet, bu üç maçı da kazansınlar. Hiç değilse bir çeyrek final yolunda ciddi bir adım atılsın da olimpiyat vizesi konusunda da ciddi bir anlamda Savaş Bey'in dediği gibi filenin sultanlarından sonra filenin efeleri de vizeyi alsınlar diye bekliyorum.
1: Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Kolay da değil. Hani filenin sultanları seti kaybetse de maçı kazanmak için mücadele
2: kesinlikle
1: ediyor.
2: Yani o ümidi vermiş, o güveni evet, vermiş bize.
1: İşte bu güven de kolay kazanılmıyor.
2: Tabii, zamana yani ihtiyaç var.
1: Oradan bir Eda Erdem'i ya da Hande Baladın'ı kenara çekin. Oradaki o dönüşü belki de yapamazsınız.
2: Tabii,
1: eller yaparsınız.
2: Çok zor.
1: Şimdi
2: çok zor.
1: Erkeklerde de bu tecrübeyi elde edecek olan sporcuları barındırmak ve bunları çoğaltmak gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Anladığım kadarıyla bu kırılganlık var özellikle. Ben fazla seyredemedim. Başka bir görevim vardı.
2: Evet, evet.
1: O nedenden dolayı şimdi filenin efelerinde böyle bir süreç yaşanıyor.
2: Yaşanıyor. Uzun evet, süreden beri zaten bunu hep dillendiriyoruz. Bu süreç yaşanacak. Mutlaka o deneyim ve tecrübe kazandıktan sonra inanıyorum ki çok iyi bir takım çıkacaktır bizim.
1: Şimdi bir de şu var voleybol erkeklerde, kadınlarda tabii yani kadelenler gibi her ilden sporcu çıkmaya başladı filenin sultanlarında. Ama filenin efelerinde şimdi kulüp takımları daha öne çıktı.
2: Evet.
1: Neden? Dünyaca ünlü, olimpiyatta yıldız olmuş sporcuları alıyorlar Avrupa'da başarılı olmak için. Özellikle Ziraat Bank, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray gibi. Evet. Şimdi Nerede oynayacak bizim milli takım sporcularımız?
2: Yani
1: yedekten giriyor. Şimdi
2: basketbolda olduğu gibi,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet. Filenin sultanlarında böyle bir durum

0: her zaman oynuyor. İtalya milli takımının finaldeki en tabii değerli oyuncusunun yanında da oynuyor.
1: Kesinlikle Zehra öyle.
0: Evet.
1: Hande Baladın öyle.
0: Evet.
1: İşte erkek öyle.
0: Evet.
1: Yani bakıyorsunuz gerçekten, ama bir de şöyle bir şey var kadınlarımızda. Bakıyorsunuz yeni takıma katılmışlar. Mesela daha iki turnuvada oynamış bazı oyuncularımız, son A takım maçlarında Avrupa Şampiyonası'nda gördüm ki çok çabuk uyum sağlamışlar. Çok çabuk adapte olmuşlar ve hani kumaşı derler, hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Sporda kumaş bellidir yani. O kumaşı görüyorsunuz. Yani bir Eda'nın yokluğunda orayı doldurabilecek birisi var diyorsunuz.
0: Evet.
1: Veya işte Hande sakatlandığı zaman orada kim oynayacak? Ebrar yok bakın çok uzun süreden
0: evet,
1: beri.
0: Ebrar yok.
1: Ve Ebrar'ın yokluğunu tamam aramıyoruz çok fazla.
0: Evet.
1: Takım takır takır oynuyor. Yani sistem kurulmuş gidiyor.
0: Evet.
1: Erkeklerde biraz bu bakımdan bir eksiklik var, ben onu görüyorum. Ama hani tecrübeyle kapatılacak bir eksiklik. Onu da işte dediğim gibi zaman gösterecek bize.
0: Mesela şu var. Hani dediğim gibi yine kulüp takımlarında çok öne çıktığınız zaman yabancılarda
1: evet, evet, evet,
0: bir takım yarattığınız zaman Avrupa'da biliyorsunuz illa yerli oynayacak diye bir şey
1: tabii,
0: yok.
1: Kesinlikle.
0: Avrupalı oynayacak daha çok, diğerleri yabancı sayılıyor. Ama şimdi kendi ligimizde bunu Türkler lehine çözdüğümüz zaman lig başka bir boyuta geçiyor.
1: Doğru.
0: Bu sefer alışkanlıklar fazla olmadığı için Avrupa'da deneyimden dolayı iyi bir performans çıkaramıyoruz. Federasyon herhalde buna bir çözüm bulacak anladığım kadarıyla.
1: Bulması da gerekir artık.
0: Gerekir yani. Çünkü evet, o kırılganlığı yaşıyor erkek sporcularımız milli takımdaki. Bunun yaşanmaması lazım. Çok esasında iyi. Son 5 dakika.
1: Evet.
0: Ben Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları ile ilgili bir Ankaralı usta ve iki kızı var. İkisi
1: evet,
0: de milli takımda.
1: Evet, evet.
0: Çok büyük bir gurur.
1: Evet, evet.
0: Yani bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Sanayici bir babanın kızları.
0: Evet. Saliha Şahin,
1: Elif Şahin. Elif'le Saliha'nın zaten oyun içerisindeki birbirine uyumuna bakınca da ki kardeşin evet, ne kadar birbirinden gurur duyduğunu gördüm. Ama bir baba için en büyük gurur odur.
0: Evet.
1: Yani iki kızınızı birden çok üst düzeyde bir voleybolcu, sporcu yapmışsınız. Evet. Ve bunu da imkansızlık, hani belli imkansızlıklarla başarmışsınız. Ülkemizde bu tür insanları görmek, çok fazla insanımız yok böyle.
0: Evet.
1: Yani kızlarımı özellikle, kızlarını böyle bir alanda ilerlemeleri için arkasında bir dağ gibi duran baba, her yönüyle destekleyen bir baba ve sahanın içerisinde ikisine birden sarılıp gözyaşlarını tutamayan baba. Bu çok iyi, duygusal ama çok da manidar bir olay. Ben o babanın ellerinden öperim, o kızların da alınlarından öperim. İşte bize böyleleri lazım. Bizim her zaman için bu tür babalara, bu tür ailelere ihtiyacımız var. Kızlarımızı, çocuklarımızı arkasında durmak zorundayız ki gelen başarı da ülkemiz için başarı olduğu zaman göğsümüz kabarsın. Kızlarımız da bizimle gurur duysun, babasıyla, annesiyle, ailesiyle. Onun için ben gerçekten tebrik ediyorum. Sıkılmadan, çekinmeden ve yaşadığı bazı ekonomik zorluklara rağmen yılmamış, belki de birçok şeyinden kısmış ama evet, kızlarından kısmamış. Hadi yavrum diye desteklemiş. Bugün işte ikisi de Türkiye'nin göz bebeği voleybolcularımız. Ben gerçekten çok gururlandım, çok duygulandım o maçı izlerken. Hatta o kareyi izlediğim zaman da babanın sahanın içerisinde iki kızını da sarıldığını izlediğim zaman, benim de iki kızım var, İkisine sarıldığım gün aklıma geldi. Benim de böyle yaşadığım bir olaydır. Gerçekten zor bir olay.
0: Gerçekten çok önemliydi o ne diyeyim, şampiyonluk anı.
1: Tabii. çok.
0: Yani anneler, babalar kızlarını kucakladılar. Hem şampiyonsunuz, hem altın madalyayı takacaksınız, ama çok da büyük bir gurur.
1: Çok büyük, çok büyük bir gurur. Yani diyorum ya, bizim duygusallığımız aslında boşun boşuna değil. Biz duygusallığı yaşarken de boş yaşamıyoruz. İşte böyle yaşıyoruz biz duygusallığı. Çok içten, çok kalpten yaşıyoruz. Onun için çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın arkasında durmamız gerekiyor. Eğer ülkeyi bir yere getireceksek biz çocuklarımız sayesinde getireceğiz. Ama bizim gibi aileler
0: evet,
1: öyle sanayici bir babanın aileleri getirecek.
0: Evet.
1: Arkasında dimdik duran çocuklar en çok neyden hoşlanırlar? Annelerinin onlara verdiği emek, çaba ama arkalarında dağ gibi duran bir babaları isterler. Babayı arkasında güç olarak görür çocuklar. Tabii. Kız olsun erkek olsun. Baba ne kadar güçlü duruyorsa, ne kadar sağlam duruyorsa, ne kadar destek oluyorsa o çocuk o kadar yükselir. Onun için burada aslında çok büyük bir ders, büyük bir örnek. Bunun bütün bence hem sosyolojik hem psikolojik olarak irdelenip incelenmesi ve lazım. Anlatılması gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Gurur tablosu bu bizim için. İşte ailelerimiz buradan bir ders çıkarmaları gerekiyor. Yani ne olur
2: hiçbir zaman geri adım atmaması lazım.
1: Evet, kesinlikle.
2: Kız çocukların annesi de babası.
1: Kesinlikle.
2: Spora yönlendirirken özellikle.
1: Tabii, tabii. Çünkü o çocuk sporla birlikte aynı zamanda özgüvenini de yükseltiyor. Tabii. Çünkü kendisini orada ispatlayarak, hangi alanda olursa olsun kendisini ispatladığı anda itibaren severek yaptığı bir işte kendine de ispatladığı zaman güveni artıyor. Sokakta yürüyüşü bile değişiyor.
2: Evet.
1: O çocuğun kendine olan güveninden dolayı zarar görme ihtimali, herhangi bir saldırıya uğrama ihtimali çok daha zayıftır.
2: Evet.
1: Çünkü kendine güveniyor. Kendisine güvendiği için her bakımdan kendisini savunabilecek şeyi sahiptir, o güce sahiptir. Onun için kızlarımızın arkasında duralım. Başka şansımız yok bizim.
2: Hani dedik ya spor evet, sonuçlar evet ama sosyolojik ve psikolojik
1: çok
2: destek
1: önemli.
2: De var olması gerekiyor. Bunun altyapısını da oluşturmamız gerekiyor tüm toplum olarak.
1: Kesinlikle çok önemli bir şey sosyolojik ve psikolojik destek.
2: Evet.
1: Yani psikolojik men ve sosyolojik olarak çocuk o alanda bir level atla yani bir üst tura çıktığı zaman nasıl değiştiğini görüyoruz. Nasıl kol kanat açtığını görüyoruz. Nasıl hani çiçek açmış, ağacın çiçek açmış, gül ver ve gülün evet. kokusunu yaydığını görüyoruz. Bunun için kızlarımıza destek olalım.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler, saat 17'ye kadar programımız olacak. Son olarak da 16 haber bülteninin ardından da teknik direktör Adnan Şentürk ve Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olacak ve saat 17'ye dek spor gündemi programında sizlerle birlikte olacağız.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılıyor. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Suriye temasları kapsamında konuşan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in politikalarının ülkedeki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi. Uluslararası topluma daha kararlı ve sonuç alıcı tutum çağrısı yaptı. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı.

0: Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi hızla büyüyor. Aile ve Gençlik Fonu bünyesindeki projede gençlere indirim desteği sunan firma sayısı 1191'e ulaştı. Muhabirler Derneği yılın basın ödülleri belirlendi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerde TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteliğimizin son bir saatinin içine girdik ve şimdi de yine futbola dönüyoruz. Futbolda da teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
8: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Şimdi dün gece oynanan Trabzonspor Konya'da deplasmanda puan kaybetti. 3 puan kaybetti, yenildi. Hani bir teknik direktör gözüyle bir Sayın Kıbrıslı'ya sordum, bir de size sorayım. Saat dilimlerimiz farklı farklı olduğu için neden bir mağlubiyet yaşadı Trabzonspor? Konya Spor, evet bu maç son maçıydı, hatta size bir soru yönlendirmiştim hatırlarsanız, dedim ki İlhan Palut'la Hüseyin Çimşir'in maç içindeki taktik varyasyonlarında bir öne çıkan teknik direktör var mı diye de sormuştum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü karşılaşmayı?
8: Evet, ben sizin bu sorunuza verdiğim cevabı da hatırlattım.
7: Evet.
8: İlhan Palut'un tabii ki en azından deneyimle, yaşanmışlıklarla, maç sayısı olarak bir üstünlük sağlayacağını düşünmüştüm. Ben dünkü konuşmamızda bu maçla ilgili yine şöyle bir yorum yapmıştım. Trabzonspor'un işinin kolay olmadığı, Gençler Birliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin biraz da Gençler Birliği takımının oyun yapısından ve ceza alanı üzerindeki kurgulanmasından, yan ve yüksek toplarda geçirgenliğinden vesaire, yani o maçın Trabzonspor lehine olmasının doğal olduğunu ama o maçta görülen bazı zaafların bu maça yansıyabileceğini, Konyaspor oyun disiplinine sadık kalır ve ilk haftalardaki bütün maçları kaybetmiş bir takım psikolojisinden disiplini kaybetmeden oynayabilirse başarılı çıkabileceğini, tabii çıkacağını değil ama çıkabileceğini öngörmüştüm. Yani aslında maçın kırılma anı demeyelim. Bu kırılma anı doğru değil. Çünkü önünüzde 90 dakika varken maç 200 dakikada kırılmaz ama maç başlangıcında yeni

0: yenilen gol sonrası Konyaspor takımının 1-0 öne geçtikten sonra oynama becerisini duruma göre, skora göre değiştirip hemen adapte olması mükemmel bir oyun disipliniydi ve anlayıştı bana kalırsa. Trabzonspor'unsa en az 15-20 dakika kendine gelemeyişi, o yediği golden bir türlü silkelenip kendine gelememiş olması oyunun devamında da psikolojik üstünlüğü de Konyaspor'a verdi. Konyaspor sahanın her yerinde rakibine karşı çok sert temaslı bir oyun tercih etti. Bu doğruydu. Yani karşısında usta oyuncular varken bunun böyle oynamak gerekiyordu ve maça baktığınızda sürekli göğsünü rakip oyuncunun sırtına hem de sert temaslarla dayayan ve hiçbirinin dönmesine müsaade etmeyen bir Konyaspor takımı vardı. Konyaspor bunu yaparken Trabzonspor Konyaspor'un işini kolaylaştırıyordu. Yani çok ağır paslarla ayağa oynamaya çalışarak hiç topu tutup dripling yapan merkezde veya oraya yakın oyuncusu yoktu. Sadece sol önde Aral Şimşir'e top geldiğinde birebir oyunu oynamaya çalışırken karşısında iki kişi, bazen üç kişi bulduğunda o kademeli savunma aşamasına karşı çok etkili olamadı. Ama en azından bunu deneyen bir oyuncuydu. Bir de savunma beki olan Pina'nın özel gayretiyle, bence çok özel çabasıyla zaman zaman o kanattan ön bölgeye gidip bireysel becerileriyle bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un organizasyonu çok zayıf. Yani bu geçen yılki takımdan ciddi değişim oldu. Yani geçen yılki takımda bazı oyuncuların çok önemli rolleri vardı. Bu değişim sonrası yeni oluşan kadroyla biraz eksik de var tabii ki, ama ne olursa olsun Trabzonspor'un sahaya çıkan kadrosu en azından Fatih Tekke dönemini bir tarafa bırakalım. Hüseyin Cimşir geldikten sonra 15 günlük yani 2 haftalık sürede hiçbir şey yapmazsanız top sizdeyken sadece 2 tane dribble takıma adapte ettirebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Evet. Evet. 2 tane hücum varyasyonu üzerinde durabilirsiniz. Ben Trabzonspor'un sadece oyuncuların isimlerini sahadan nerelerde oynayacağının yazılarak sahaya çıktığını düşünüyorum. Bu biraz ağır ve sert eleştiri olabilir. Ama Trabzonspor takımı böyle oynayamaz. Yani bunu söylerken de Konyaspor'un hakkını teslim etmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Yani Konyaspor bu müsabakaya hem çok iyi hazırlanmış hocası tarafından. Hocası maç boyu takımı çok iyi yönetti. Hatta son 10 dakika civarında beşli savunmaya döndü. Yüksek bir oyuncu da aldı. Ve o rastgele yapılan kenar ortalarına da engel koydu. Sadece ikinci yarı biraz daha hiçbir maç kazanamamış, daha doğrusu puanı olmayan bir takım olarak biraz daha savunma anlayışıyla, skoru koruma duyusuyla kendi sahasında kaldı. Bu da son derece doğaldır. Bir de ayrıca şu var tabii ki, Trabzonspor'u ilk yarı boyunca özellikle olağanüstü baskıyla, hiçbir oyuncusuna oyun oynatmadan, o koşularla yani 8-10 metrelik yüksek şiddet sprintlerle etkisiz hale getirdi Konyaspor ve bunları yordu tabii oyuncuları. İkinci yarıda Trabzonspor'un önde oynuyormuş gibi göründüğü bölümlerde etkisiz oyunda, etkisi olmasına karşın rakip sahadaki bu oyununda Konyaspor'un hem tercihiydi hem biraz da yorulmuşluktan doğan rakibe açık vermemek, skoru korumak ve kazanma duygusundan kaynaklanıyordu. Bana kalırsa Trabzonspor iyi hazırlanmıyor, iyi organize olmuyor, kadro kalitesi, oyuncuların kapasitesi sahaya yansımıyor. Birlikte oyunla ilgili bir çalışmanın sahaya yansıtacak bir bölümü yok. Böyle olunca Salah gibi bir dünya yıldızı bile maçın büyük bölümünde sorumluluk almadan oynadı. Yani tek başına topla buluşturulmadı. Topla buluşmaya çalıştığı zamanlar oyun kuralları içinde genellikle sertlikle durduruldu. Ama o da fazladan ekstra bir takım şeyler yapmaya çalıştığında ceza alanı içinde son derece tembel, daha çok offside'da kalan bir santforla duvar pası yapma girişimlerinde de hiçbirinde arkadaşının ona ayak uyduramamasından dolayı başarılı olamadı. Yani kopuk kopuk aslında kadro kalitesinden çok uzak bir görüntüyle Konyaspor hak ettiği bir müsabakayı kazandı bana kalırsa.
1: Şöyle ki ben yanımda Erdoğan Arıkan da vardı, maç anlatacaktı. Daha ilk dakikada 2-3 dakika evvel bazı görüntüler geldi Konyaspor'da. Takım kaptanı Adil Demirbağ'ın takımı bir araya toplayıp biz ligin sonuncusuyuz, bu ligin sonuncusu olmayı hak etmiyoruz, bir konuşma yaptı. Gerçekten orada çok duygulandım. Yani ben de sahaya çıksaydım aynı şekilde oynardım diye düşündüm. Hani Trabzonspor'daysa bir anlamda o hani o 70'li yıllarda Ahmet Suat Özyazıcı'nın çıkarttığı kadro vardı. aynı o geldi gözümün önüne ama Trabzonspor

0: Burada o ruh yoktu. Veya ne bileyim, o ruhu aşılayacak bir ortam yoktu. Orada bir sıkıntı yaşandı diye düşünüyorum.
1: Şimdi Yüce Bey, Konyaspor kaptanı Adil.
0: Evet.
1: Saha içi performansını hatırlayalım ve maç öncesi konuşmasını, takıma yaklaşımını,
0: evet,
1: ve arkadaşlarından talebini, onlara söyleyişini, hırsını,
0: evet,
1: gördük. Hep beraber gördük.
0: Gördük.
1: Diğer tarafta Trabzonspor takım kaptanı Savic, dünya yıldızı, önemli,
0: evet,
1: takımlarda oynamış. Özellikle Atletico Madrid takımında oynarken gerçekten Avrupa'nın en önemli stoperlerinden biri olarak ses getirmiş bir oyuncu. İkinci kaptanı Onaçu, Trabzonspor'un santforu, geçen sene gol krallığı olan bir oyuncu. Bu sezona başladıklarından bu yana yaptıkları hatalarla veya yapamadıklarıyla Trabzonspor'a en büyük sekteyi vuran oyuncular bana kalırsa.
0: Evet.
1: Trabzonspor'da disiplini bozan, diğer oyunculara bunun olumsuz yansımasına neden olan oyuncular bunlar. Çünkü geriye gidelim. Ben çok iyi hatırlıyorum Trabzonspor maçlarında, diğer maçlar gibi, ama daha ilgili izlediğim maçlardan bir tanesi Kasımpaşa maçı, ilk maçta,
0: evet,
1: onun hatasıyla başlayan ve yenilen bir gol var.
0: Evet.
1: French Varos maçı deplasmanında ceza alanı içinden duvar pasıyla çıkmaya çalışan bir Savic'in kaptırdığı topla yenilen ikinci gol var. Yani tamamen umutların bittiği.
0: Evet.
1: Benzeri şekilde sürekli bu hataları yapan Savic'in ısrarla oynatılmasını anlamlandırmak çok zor.
0: Evet.
1: İşte teknik direktör zaafı burada. Yani teknik direktör başarılı olabilir, pardon, becerili olabilir, bilgili olabilir. Ama hakimiyeti uygulayabileceği kararlılık içinde bir özgüvenle hareket edecek bir teknik direktörün davranışı çok daha farklı olur. Onaçu top kenara geliyor, içeriye çevirecek oyuncu. Bakıyor Onaçu offside'de, yürüyerek çıkmıyor bile. Yani rakip savunmanın geri gelmesini bekliyor. Yani bir insan bu kadar tembel oynayamaz.
0: Evet.
1: Yani ben oyuncularla ilgili de bu kadar sert eleştiri yapmaktan imtina ederim. Ama burada bir büyük yanlış var yani. Bir takım, bir kulüp, bir şehir,
0: evet,
1: olağanüstü bir organizasyonla, transferlerle bir şeye soyunmuş ve bir hedefin arkasından gitmeye çalışırken bu kadar sorumluluk olmaz. French Varos maçında oyundan atılmak için mücadele eden bir Onana.
0: Evet.
1: Yani her ne kadar çok önemli kurtarışlar yapıyorsa da, dünkü müsabakada belki maçı ilk yarı 3-0'a gelirdi yani Onana'nın kurtuluşları, kurtarışları oldukça mükemmeldi.
0: Çok
1: ama
0: doğru.
1: Bu başka bir şey. Aynı zamanda disiplin altında oynamak, takım için oynamak ve oradaki o aidiyeti diğer oyunculara yansıtmak gerekiyor. Ben Muçi'nin geçmiş senelerdeki oyunun, daha doğrusu geçen seneki oyundan çok uzak olduğunu görüyorum. Bunun sakatlıkla, formsuzlukla alakası yok. Orada karakteristik olarak biraz daha altta kalmanın ezikliğiyle oynuyor. Yani daha önce dribling yapıp attığı şutları atamıyor. Attığı pasları atamıyor. Çünkü Muhammed Salah'ın etkisinde kalmış. Ama Muhammed Salah dünya yıldızı olabilir ama sürekli maçta hata yapıyorsa, top kaybediyorsa ve güçsüz görünüyorsa Muhammed Salah da oyundan çıkabilir. Yani Aral'ın yerine Muhammed Salah da oyundan çıkmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Muhammed Salah çıksın, Onaçu çıksın, elbette çıkacak. Kenarda takımı yöneten, yönlendiren oradaki karakter, zihniyet, takımın üzerinde bir hakimiyet kurmuş olması lazım. Kendini onların gözünde inanılan, değerli ve verdiği kararların doğru olacağını önceden peşinen hüküm getirilen bir şahsın o sahanın kenarında olması lazım. Yani sahanın kenarındaki kararlarının sorgulanacağını düşünerek birileri ne der, başkan ne der, taraftar ne der duygusundan çıkamadığı sürece Trabzonspor takımını iyi yönetmeleri mümkün değil. İyi yönetilmeyen bir Trabzonspor'da da oyuncuların bu disiplinsiz davranışları ortaya çıkar. Aslında bu disiplinsizlik çok böyle gözde görülür gibi olmuyorsa da ben bunları tecrübemle, bakış açımla anlayabiliyorum. Ve diğer oyuncuları nasıl olumsuz etkilediğini de görüyorum. Bütün yük Ozan'a, Fabiano'ya yükleniyor. Buna katılmıyorum. Eğer siz önde, ön bölgedeki oyuncuların savunmaya yardım etmediği bir takımda orta sahaya ülkemizde son 4 yılın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Torreira, hatta yanına da onunla alışık olan Lemina'yı da getirseniz, ikisini bir de koysanız Fabiano ve Ozan'ın yerine, emin olun %10 daha iyi olabilir. Yani burada haksızlık var. Yani bu oyunculara aşırı yükleniliyor çünkü takımın bütününde konumlanma, zamanında rakibi karşılayacağı bölgeler, sertliğe sertlikle cevap verebilme, direnç koyabilme, bir irade, hırs, arzu, Adil'in kendi takım arkadaşlarına vermiş olduğu, kamçıldığı o duyguyu saha içinde birbirlerine vererek Trabzonspor forması taşıyan bu oyuncuların aynı duyguyu hatta daha fazlasını taşıması gerekiyor. Ben Trabzonspor'un sorununun iyi bir teknik adam eksikliği ve bugüne kadar maalesef hem dayanıklılık olarak hem anlayış olarak hem organizasyon olarak yeterli derecede bir noktaya gelememiş olmaları, yeni katılan oyuncuların olduğu gibi takıma girerek ne varsa kendine ne varsa onunla oynamaya çalışması sonucu başarısız olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bugün saat 17'de az sonra Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var ve Gençler Birliği teknik direktörü de çok yakından tanıdığınız Metin Diyadin. Her şeyini de çok iyi biliyorsunuz. Kasımpaşa'da da Emre Belözoğlu var. Türk futbolunda futbolcuyken de teknik direktörken de yakından tanıdınız. Nasıl bir karşılaşma geçer Gençler Birliği Kasımpaşa maçı?
1: Ben bu sezonki Kasımpaşa'nın sahaya yansıttığı oyunu beğeniyorum. Emre Belözoğlu maalesef aldığı şansları şu ana kadar çok iyi değerlendiremedi. Özellikle Ankara Gücü ne çalışırken çok daha yakından takip ettim, gözledim, izledim ve oradaki güven eksikliğinden kaynaklanan son haftalardaki travmayla takımın küme düşmesine neden olan en büyük unsurlardan biriydi, evet, bana göre. Yani sorumlu tutmak anlamında söylemiyorum, tabii, ama maalesef böyleydi. Sonra da kendini toparlayamadı Antalya'da vesaire. Ama geçen yılda Kasımpaşa'da takımın son anda kümede kalabilmesi adına olağanüstü bir gayret sarf etti. Bu sezon başlangıcından itibaren, hatta hazırlık maçlarından itibaren, şunu da çok iyi hatırlıyorum, 6 tane hazırlık maçı yaptı, 3 tanesini kazandı, 3'ü berabere kaldı. Her kim hazırlık maçlarının sonucu önemli değildir derse desin, 6 tane hazırlık maçında maç kaybetmemek o takımın kazanma alışkanlığına ulaşmasını ve özgüvenin yükselmesine neden oluyor. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Dolayısıyla lige de böyle bir başlangıç yaptığı için şu ana kadar maç da kaybetmedi hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Belki fazla berabere kaldı. Ama bu sezonki takımı biraz daha genç, dinamik ve Emre Belözoğlu'nun aslında istediği oyunun sahaya yansıyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bunu Başakşehir'de uygulamaya çalıştı ama orada da maalesef başarılı olamadı, özellikle son döneminde, ve ayrılmak zorunda kalmıştı. Diğer taraftan Gençler Birliği'nin kanatlardaki bu yeni oyuncularıyla etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama Gençler Birliği benimsediği oyundan biraz daha fazlasını ortaya koymak zorunda. Yani ceza alanına çok yakın oyun oynadığında hata yapmaya çok müsait oyunculara sahip. Yani takım savunması anlamında birlikte kompakt halde birinci bölgeye geliyorlar ama bireysel anlamda veya içeriye çevrilen toplarda hata yapabiliyorlar. Şimdi belki Fenerbahçe maçını kazandılar ama bu kimseyi yanıltmaz. Yani ben o maçı çok iyi hatırladığım için, evet, söylüyorum. Fenerbahçe'nin çok farklı kazanabileceği bir maçtı Gençler Birliği'nin kazandığı maç. Göztepe maçında da bazı geçişlerle ve sonunda bir gol bularak 3 puan aldılar. Bu son derece değerli. Ama Trabzon'da bu uygulama çok etkili olamadı.
0: Evet.
1: Ben iç sahada Kasımpaşa karşısında kontrol oyununu sürdürürse, yani kontrollü oynayarak ama birinci bölge savunması, kalesine çok gömülmeden oynarsa, ben bu maçta başarılı olabileceğini düşünüyorum ama işinin zor olduğunu da söylemeliyim. Çünkü Kasımpaşa iç sahada da dış sahada da aynı oyunu ortaya koymaya çalışan, hatta Çorum Spor karşısında da, Çorum Spor Kulübü karşısında da bu oyunda başarılı olup galip gelen bir takım. Ama güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. İlgiyle izleyeceğim bir maç olacaktır. Son olarak da şunu söylemeliyim, iyi olan kazansın ama tabii bir Ankara takımı olarak da ve Ankara'da yaşayan birisi olarak da Gençler Birliği'nin, özellikle Metin Diyadin'in olağanüstü performans ve gayretiyle dirilttiği Gençler Birliği'nin ve Metin Hoca'nın kazanması gönlümde var. Futbol adamı olarak değil ama bir taraftarlık duygusuyla bunu söylemeliyim.
0: Peki şimdi Galatasaray Kocaeli Spor maçı var saat 20'de Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından da naklen yayınlayacağız. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Başakşehir arasındaki maç gibi, aynı saatte çünkü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden mağlup döndü. Şimdi Kocaeli Spor'un da bir çıkışı var Selçuk İnan'la. Geçen sene de 4 puan aldılar Galatasaray'dan. Yine taraftarıyla iddialı geliyorlar İstanbul'a, Hodri Meydan grubuyla. Şimdi burada nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki çok ters gelen bir futbol oynatıyor Selçuk İnan Okan Buruk'un Galatasaray'ına?
1: Aslında o ters gelenden ziyade ona şöyle diyebiliriz Yüce Bey. Büyük takımı, özellikle Galatasaray'ın oyun anlayışını çok iyi bilen, agresif, önde basan, ve direkt oyunu tercih eden Galatasaray karşısında nasıl oynaması gerektiğini iyi bilen, orada yıllarca oynamış, oranın takım kaptanlığını yapmış birisi olarak şifreleri çok rahatlıkla çözen bir teknik adam. Ve Galatasaray müsabakalarında özellikle bu performansı oyun sertliğini oyun içine, olayın içine katarak yapıyor. Yani bir nevi dün Konyaspor'un özellikle ilk yarıda sahanın her yerinde her karşı top ayağını alan oyuncuya döndürmeden baskı yapan ve vücut temasıyla sert baskı yapan Konyasporlu oyuncular gibi Kocaeli takımı da, Kocaeli oyuncular da geçen seneki Galatasaray maçlarında bu oyunu oynadı. Hatta Kocaeli'deki maçta 1-0 kazandığı oyunda, evet, neredeyse Galatasaray'a pozisyon vermeden maçı tamamladı ve son derece hakim bir orta saha oyunu oynadı. Yani sürekli Kocaeli'de atak yapan bir takım değildi ama orta sahada bütün dinamikleri devreye sokan, sert oynayan ve kendi sahasına çok rakibi yaklaştırmadan oynama becerisini ortaya koyan bir takımdı. Bu sezon başlangıcında da Selçuk İnan'ın şu söylemini hep tekrar ediyorum, bir kere daha söyleyeyim. Yani ligdeki amacını açıklarken ikinci, beşinci, üçüncü olacağız gibi rakamsal bir değerin dışında ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak istiyoruz diye hedefini belirledi. Bu da takım oyununda, savunmada kompakt duruş, yani sıkı, birbirine yakın, geçirgenlik vermeyen, pozisyon bulmasını engelleyen bir anlayışa sahip bir düşünceyi sahaya yansıtıyor ki şu ana kadar da bunu uyguladı. Dolayısıyla ben yine de Galatasaray'ın işinin zor olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bugün sahaya çıkacak kadrosu da elbette ki önemli. Osimhen olmadığı zaman zaten şunu söylemeliyiz, Türkiye Ligi maçlarında da Galatasaray bir hayli zorlanıyor. Çünkü oyun anlayışında o önde baskının dışında Osimhen'in kendine has, tamamen ayrı, yani kendinden kaynaklanan bir takım özellikleriyle, yaratıcılığıyla elde ettiği skorları tabii ki elde edemiyor. Ve Galatasaray takımının önde baskı sonucu kazandığı toplarla direkt hücum yapan ve ceza alanına yakın baskıyı topla kazandıklarında golle sonuçlandırma becerisi o kadar etkili olamıyor ki Kocaeli Spor da bunu bildiği için birinci bölgeden biraz daha uzak ve orta alan baskısını sert ve şiddetli yapabiliyor. Onun için çok zor bir maç olacak Galatasaray için. Ama bu da çok kaliteli maçlardan biri ligimizde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar birlikte olacağız, cumartesi ve pazar günü.
1: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
0: Saatimiz 16.27'yi gösteriyor. Artık son 25 dakikanın, 28 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Sayın Özgün Erdoğan'la birlikteyiz. Spor yazarı Özgün Erdoğan'la. Şimdi biz Sayın Şentürk'le konuşurken birçok not aldınız. Evet, İsterseniz notlarla başlayalım.
7: Adnan Hocam güzel bir noktaya değindi aslında. Futbolda teknik direktör otoritesi olmadığı zaman takımın başarılı olma şansı da çok zayıftır.
0: Evet.
7: Saha kenarında sadece oyunu yönetmezsiniz, belli bir otorite de koymak zorundasınız. Futbolcu arkasına dönüp hocasına baktığı zaman oradan sizden hem bir feyz alacak, hem de sizin otoritenizden nasıl hareket edeceğini görmesi gerekir.
0: Evet.
7: Ama bunu Trabzon'da Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin yapması çok zordu. Fatih Hoca'nın gidişini de ben ona bağlıyorum. Çünkü bir tarafta Muhammed Salah gibi bir yıldız, öbür tarafta bakıyorsunuz Savic gibi bir yıldız, Onuachu ve Onana. Şimdi bunlara hükmetmek çok kolay değil.
0: Yani buradaki hükmetmek, siz sahanın içinde de bulunduğunuz için soruyorum. Hani biz seyirciyiz.
7: Evet.
0: Biz futbolu küçük yaşımızdan beri seyrediyoruz. Ama seyrediyoruz. Evet, mahalle arasında top oynadık. Evet, çimin kokusunu biliyoruz.

0: Ama profesyonel olarak oynamak başka bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi teknik direktör kabiliyeti olarak yönetirsiniz Salah'ı da, Onarçu'yu da, Onana'yı da.
1: Evet.
0: Ama ne olmuyor da orada yönetemiyorsunuz ya da işler ters gidiyor?
1: Şöyle oluyor. Şimdi yıldız futbolcuya sen şurada oynayacaksın diyemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Sen şu görevi yapacaksın diyemiyorsunuz. Çünkü onu söylerken sizin o futbolcunun üstünde bir kariyere sahip olmanız lazım. Sözünüzün dinlenebilmesi için. Siz onu söylediğiniz zaman futbolcu saha içerisinde bunu yapmadığı zaman sizin o futbolcuyu ne yapmanız lazım? Cezalandırmanız lazım. Ne yapacaksınız? Oyundan alacaksınız.
0: Evet.
1: Siz Salah'ı Trabzon gibi bir seyirci kitlesini düşünün. Futbol aşkıyla yatıp kalkan bir taraftar düşünün. Salah'a dünya kadar para vermiş Ertuğrul Doğan'ın Salah'ı oyundan aldığını Fatih Tekke'nin düşünün. Bütün şimşekler üstünüze çekmez misiniz? Çekersiniz. E ne yapıyorsunuz? Salah sizi orada saha içerisinde verdiğiniz görevi yapmadığı halde siz eliniz kolunuz bağlı kalıyorsunuz. Bu da sizin otoritenizin sarsılmasına neden oluyor. Salah'a hükmedemediğiniz zaman diğer futbolcular diyor ki yani Salah'a sözünüz geçmiyor, biz mi şey yapacağız sizin her dediğinizi?
0: Bize mi, bana mı geçiyor?
1: Diye bir kanı hemen uyanıyor. Zaten Fatih Hoca'nın da sistem içerisinde bu futbolcuları zaten öyle oynatamazsınız. Yani siz Salah'a gitsen şöyle oyna böyle oyna diyemezsiniz. Salah Liverpool'da nasıl oynuyordu? Gayet rahat ve serbest bir alan içerisinde istediği gibi oynuyor.
0: İstediği kanata geçiyor, istediği yerde dinleniyor.
1: Tabii. Onun için burada öyle bir cendere içerisine sokamazsınız. Öyle bir yükümlülük, sorumluluk veremezsiniz. E Fatih Hoca'nın da bir sistemi var ve Trabzonspor'da hani bir Liverpool değil. Öyle baktığınız zaman bu sistemi oturtabilmesi için de geçen sene çok mütevazi bir kadro kurdu ve o kadroyla çok büyük başarı elde etti. O kadroyla bu sene oturttuğu sistemi devam ettirmesi lazımdı.
0: Evet.
1: Özellikle orta sahada canavar gibi iki tane oyuncusu vardı, gitti. Bakıyorsunuz defans bloğu içerisinde sağlam bir defansı vardı, zayıflamaya başladı. İlerideki oyuncular içerisinde siz Muhammed Salah'ın Liverpool'da maçı geride götürürken ceza alanı içerisinde yakaladığı o topu öyle savruk bir şekilde, lakayt bir şekilde dışarı attığını görmüş müsünüz? Yapmaz, yapamaz. Çünkü arkadaki hocasından çekinir.
0: Evet.
1: Ama burada çok rahat bir şekilde vuruyor, gidiyor, sonra da kalkıyor, böyle hareketler falan. Sonra saha içerisinde çok fazla sorumluluk almıyor. Ama nedense bütün sahadaki oyuncular onu lider olarak görüyorlar. Takımın lideri gibi her top ona gidiyor. Her top ona gidiyor. O da kafasına göre hareket etmeye başladı. O, bu kolay bir şey değil. Gerçekten çok zor bir şeydir. Fatih Hoca'nın istifa ettiren sebeplerinden biri de budur. Ama işin bir de öbür boyutu var. Siz böyle bir takımın içerisine Muhammed Salah gibi bir oyuncuyu getirip koyarsanız, o zaman benim aklıma şu geliyor. Yani Ertuğrul Doğan'la Muhammed Salah konuştular ve Muhammed Salah'ın Trabzon'u tercih etmesinin sebebi, yakında Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard'ın bu takımın başına teknik direktör olarak getirilecek mi sorusu benim kafamda oluşmaya başladı. Böyle bir hamle olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Salah da öyle bir hocayla rahat rahat çalışmış, çalışabilecek bir futbolcudur. Böyle bir şey seziyorum. Onun için de Salah şu anda çok fazla aldırış etmiyor. Çok fazla Adnan Hoca'nın dediği gibi.
0: Ama sene geçiyor, sezon geçiyor, haftalar geçiyor.
1: Lakayt davranıyor tabii. Yani siz o arada kaybettiğiniz puanlarda diğer takımlar yatmıyor. Onlar devam ediyor kazanmaya. Evet. Onun için burada bir bence yönetim hatası görüyorum. Ertuğrul Doğan ve yönetimi Fatih Tekke'nin bu kadar kolay bir şekilde bu işten ayrılmasını veya şey yapacak durumların altyapısının ve zeminin oluşmasına izin vermemesi gerekiyordu. Muhammed Salah'ı alabilir mi? Alırdı, aldı. Ama Muhammed Salah'ın benim aldığım duyumlara göre, bazı özellikle spor yazarı arkadaşlarımla Trabzon'da görüştüğümde, Trabzon'a gelmekten dolayı pişmanlık duyduğunu, keşke Beşiktaş'ı tercih etseydim dediğini söylediler. Çünkü Beşiktaş'ın hocası da takımın gidişatı da belli, ortada.
0: Ama Beşiktaş'ta Salah'a Vincenzo Italiano öyle bir alan bırakacak mıydı?
1: Bırakmasa bile Beşiktaş içerisinde Salah'ı besleyecek çok oyuncu var.
0: Tamam ama o yani mesela, koşturacaktı da.
1: Hayır, burada ama Salah onu istiyor. Mesela burada topu atıyor, koşuyor, atağa atmıyorlar. Arkaya dönüyor, ellerini kaldırıyor. Ya ben sana verkaç yapıyorum, niye beni görmüyorsun? Futbol böyle bir şeydir. Yani sen ona bakmasın. O sırada topu atarsan Salah'ın nereye gideceğini bilirsin. Atarsın önüne. Burada Trabzon'da bunu yapacak adam yok. Beşiktaş'ta bunu yapacak adam çok. O yüzden onlarla rahat oynardı. Ha şimdi burada da bilmiyorum nasıl bir yol izleyecekler. Bekleyip göreceğiz. Trabzon'da gerçekten bu tür şeyleri yapmak kolay değil. Trabzon seyircisi, hani o gün siz de anlattınız ya, bir futbol şehri.
0: Evet.
1: Yani tribündeki en küçük oyuncu taraftarından en büyüğüne kadar herkes futbolu anlıyor.
0: 365 çarpı 24 saat evet. Futbolla yatan, futbolla kalkan bir şehir.
1: Evet, onun için zor yani, gerçekten çok zor. Burada bir takım yönetmek, hele böyle bir dünya yıldızını saha içerisinde yaptığı yetersizliği nedeniyle saha dışına almanız ipinizi çekmek demektir. O söylediği laf vardı ya tırnak içerisinde. Adama, bu kadro adama istifa ettirir diye teknik direktöre.
0: Evet, evet. Böyle bir kadro tam istifalık bir kadro değil.
1: O yüzden aslında hem tribünlere hem saha içerisindeki yapılan o kendisinin aslında devre dışı kalmasına neden olan o kadrodan da biraz şikayet ederek ikisine birden atıfta bulundu. Gerçekten zor bir şeydi. O yönetimi çok zor olan bir kadroydu elindeki kadro. Yapamadı gitti. Şimdi bakalım ne getirecek, kim getirecekler, nasıl olacak. Haftalar geçiyor bu arada, sizin dediğiniz gibi bir an önce Trabzonspor'un getirmesi lazım ama benim gördüğüm kadarıyla Ertuğrul Doğan da bir hamle yapmıyor, sanki milli takım arasını bekliyor. Evet. Orada bir hamle yapacak ve kafasında bir isim var. Önce yerli isimler çok konuşuldu. Evet,
0: Burak Yılmaz özellikle söyleniyor, evet. Konuşuluyor
1: ama şimdi bakıyorum hep konuşulanlar devre dışı kalmış, bir yabancıya doğru gidiliyor, isim açıklanmıyor. Bekleyip göreceğiz ama Trabzon
0: ben
1: kaybediyor.
0: Ben şöyle bir şey ki saat 14-14.30 arasında spor yazarı Okan Can'la da konuşmuştum. Ben şuna benzetiyorum, yıllar önce işte Sayın Aziz Yıldırım Ortega'yı getirmişti.
1: Evet.
0: O kadro da çok iyiydi. Werner Laurent'tı teknik direktör. Evet. Hatta Galatasaray'ı 6-0 mağlup eden kadro da o kadroydu.
1: Evet, evet.
0: Ama o sezon en büyük parıltısı bu sonuçtu. Şampiyon olamadı.
1: Evet, evet.
0: Şimdi orada da Werner Laurent Ortega'yla sıkıntılar yaşadı. İşte futbolculardan bir kısmı sıkıntılar yaşadı. Hatta kampta asansöre almadıklarını duyduk öykülerinde, dinledik. Evet. Şimdi onun için böyle bir döneme doğru evrilmesini hiç istemiyorum. Çünkü ben bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak ben Salah'ın oynadığı Trabzonspor'u seyretmekten keyif alan bir insanım.
1: Evet, evet.
0: Hani oraya doğru gitmek istiyorum ama eğer iyi yönetemezlerse bu önemli yıldızı, iyi idare edemezlerse sıkıntı yaşayacaklar
1: hem
0: gibi.
1: Hem yıldızı görüyorum. Kaybederler hem Trabzonspor'u kaybederler. Evet. Onun için çok iyi düşünüp çok iyi hareket etmek lazım. Çok akılcı da olmak lazım. Biraz eli çabuk tutmak lazım. Evet, bir hafta daha böyle bekleyip de işte milli takım arasından sonra hocayı getirecekler. O aradaki 3 haftalık bir dönemde de zannedersem hem hocanın takıma biraz uyum sağlamasını, hem takımı tanımasını, hem sistemini bir nebze olsun anlatabilmesine imkan sağlayacaklar.
0: Bu tarz... Ama milli takımlara giden oyuncuları da olacak.
1: Evet, mutlaka olacak.
0: Nasıl kuracak o sistemi Avrupalı bir?
1: Ben baktığım zaman evet bayağı oyuncular da gidecek. Öyle olduğu zaman da dediğiniz çok zor. Yani gerçekten o çok zor. Bunu hangi mantıkla, hangi mantaliteyle yapıyorlar bilmiyorum ama bu akıl şu an için düşünülen bu akıl doğru bir akıl değil.
0: Evet.
1: Yani burada biraz daha erken davranmak lazım. Çünkü sizin elinizde gerçekten yıldız futbolcular var. Yani Savic, Muhammed Salah gibi oyuncular, öbür tarafta geçen senenin gol kralı olan Onuachu. Yani şaşırıyorsunuz, diyorsunuz ki niye?
0: İşin tuhaf tarafı Trabzonspor önümüzdeki hafta Galatasaray'da
1: evet,
0: kendi sahasında.
1: İşte
0: şimdi kendi sahasında bir mağlubiyet Trabzonspor'un bu puanlardan sonraki, bugün Kocaelispor maçında beraberlik olduğunu düşünelim ya da evet. Galatasaray kazandı diye düşünelim. Şimdi Galatasaray'ın 10 puanı var.
1: Evet.
0: Galatasaray kazandığı zaman 13 puan. Şu anda Trabzonspor'un 7 puanı var. Arada 13 puan var. O maçtan beraberlik aldığını düşünelim Trabzonspor'un. Arada 6 puanla gidiyorsunuz milli takım arasına.
1: Evet.
0: Şimdi kazanmanız gereken bir maç ve maçlar olmaya başladı Trabzonspor için. En ufak bir sallantıda başka bir boyuta doğru geçer Trabzonspor.
1: Kesinlikle o taraftarı biliyorsunuz, o seyirci takıma küserse,
0: evet,
1: onun tekrar barışması, o takımın kaynaşması, Salah gibi bir yıldızın orada olumsuz tezahüratlarla yıpratılması.

0: Yıpratılması hem takıma çok zarar verir. Hem
1: Salah yıpratılmaz ama kulüp yıpranır.
0: Ama Salah da yıpranır. Yani Liverpool'da bu tür şeyleri biliyorsunuz yaşamadı. Bütün tribünler Salah'ın boy boy posterlerini hepsi tek tek açıp önüne dövme yaptırmış olanları gördü.
1: Tabii.
0: Salah'a öyle bağırıyorlardı. O günlere Salah orada kolay gelmedi. Aşırı çaba gösterdi ve Salah her girdiği pozisyonu değerlendiren bir futbolcu. Sağ sol iki ayağında çok iyi kullanıyor. Vuruşlarına, vuruş tekniği, top tekniği çok yüksek bir futbolcu. Öyle olduğu zaman düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu adam burada niye oynayamıyor? Ama oyunu izlerken biraz bilinçli baktığınız zaman oyunun akışına, gidişine, yani işi anlayan, bilen biriyseniz baktığınız zaman diyorsunuz ki adam yapmak istediğini yapıyor ama anlayan yok.
1: Tabii.
0: Yani sizi anlayacak arkadaşlarınız olacak futbolda. O görüşe sahip, o futbol kültürüne, o futbol aklına sahip adamlarla oynamak lazım. Atıyor, veriyor, kaçıyor. Yok, gelmiyor, arkaya dönüyor top. O zaman ellerini kaldırıyor, isyan ediyor. 1-2, 1-2, ondan sonra soğuyor, düşüyor oyundan. Evet. Yani futbolcuyu oyundan düşüren en önemli şeylerden biri budur. Sizi anlamayan arkadaşlarınız, o düzenle çalışmak gerekiyor antrenmanlarda. Eğer bugün Galatasaray diyoruz ya, Osimhen'in üstüne kurmuş bir oyun gidiyor falan filan. Burada da Salah'ın üstüne bir oyun kurmaya çalışıyor.
1: Kurmaya çalışılıyor. Ha, kurmuş, evet. Keşke kursa da kurmaya çalışıyor.
0: İşte, çalışıyor ama arkadaşları orada çalışıyor.
1: Evet.
0: Yani teknik bakımdan antrenman da bunların tekrarlanıp ve düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde oturtulması lazım. Ama bunu şu ana kadar başaramamışlar. Şimdi Hüseyin Hoca tabii bu konularda hem yetkili değil hem deneyimli değil. Ne yapacak? Geçiş dönemini tamamlamaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şimdi Hüseyin Hoca'yı dönüp de Salah ya da Hüseyin Hoca Salah'a şöyle oyna diyecek durumu yok. Diyemez yani.
1: Ya onun için isimleri yazıyor.
0: Tabii. Onun için ciddi anlamda bence yani bir an önce kimse getireceklerse getirip en azından şunu yapabilirlerdi. Anlaşıp getirip burada takımı izlettirirlerdi.
1: Evet.
0: Devre bu arada araya kadar takımı tanırdı, ederdi, eylerdi. Başladığı zaman da elindeki planı, projesi, sistemi hazır başlardı. Şimdi gelip zaten bir haftası, iki haftası tanıyarak geçecek. Sistemi koyacak. Üçüncü haftada onu oturtmak için de uzun bir süreye ihtiyacı var. Öyle kolay değil bunlar tabii yapmak. Şimdi bilmiyorum Ertuğrul Doğan ne düşünüyor veya başkanın bu konudaki düşüncesine işte bakıyorum. Salah'la ciddi anlamda bir diyaloğu var. Görüşüyor, ediyor, eğiliyor. İşte şimdi Cumhurbaşkanı'ndan randevu almış. Salah'la Cumhurbaşkanı'nı görüştürecek. Çünkü Salah Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemiş kendisini. O da randevu almış, götürecek. Şimdi burada baktığınız zaman aynı zamanda da bir elçi olarak da Salah
1: tabii,
0: orada bulunuyor.
1: Tabii ki.
0: Onun için bir futbol aklı, bir futbol elçisi olarak Salah'tan çok büyük fayda sağlayabilir ülke. Ama doğru kullanmak lazım, doğru hareket etmek lazım. Ve Ertuğrul Başkan'ın da ne yapacaksa bir an önce yapması lazım. Çünkü böyle kıymetli futbolculara dünya paraları vermişsiniz siz. Yani Beşiktaş'tan daha fazla para verdi, Salah aldı. Salah'ın Trabzon'u tercih etmesinin sebebi de paradır yani. Onun için öyle baktığınız zaman da siz bunları mutlaka değerlendirmeniz ve Trabzon'un geleceği için çok akıllı adımlar atmanız lazım. Avrupa kupalarında UEFA'dan elendiniz. Şimdi Avrupa'nın üçüncü kupasında mücadele edeceksiniz. Bu kupada da oynayacağınız maçta, ilk maçta bir kaza yaparsanız, kazaya kurban giderseniz bütün şimşekler üstünüzde. Ondan sonra ne başkan, ne kulüp eski gücü, eski tezahüratı, eski arkasındaki o 12. gücü toparlamakta çok zorlanır. Çünkü hayal kırıklığı yaşatıyorsunuz. Hem takım içerisindeki arkadaşları, yani takımdakiler de çok şey bekliyorlar. Çünkü geçen sene bu takım elindeki o kadroyla, o mütevazi kadroyla çok büyük şeyler yaptı.
1: Evet,
0: Türkiye kupasını kazandınız. Şampiyonluğa son ana kadar mücadele edip son anda kaybettiniz. Şimdi bakıyorsunuz çok daha büyük yıldızlar elinizde. Ama bulunduğunuz yer hiç orayla özdeşleşmiyor. Yani doğru orantılı değil. Bir kere burada bir yanlışlık, bir hata olduğu kesin. Hatanın giderilmesi de başkanın ve yönetimin elindedir. Bunu ne yapacaklarsa yapsınlar diye merkez bekliyor yani.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli bir takım kurdular ama ne yapacağını öngörebiliyorsunuz Trabzonspor'un, evet, şu anda. Hani bir özel pozisyonu Salah için hazırlanmış,
0: evet,
1: Onaçu için hazırlanmış, özel pozisyonu ya da pozisyonları yok.
0: Yok.
1: En büyük sıkıntısı bu. Yani bunu eğer yapabilseler her gün bir, hani Sayın Şentürk de söyledi,

0: Yani bir taktik varyasyonu ya da bir hücum seti mi derler, ne derlerse, bir pozisyonu ezberleseler en azından kafasını kaldırdığı zaman Salah'ı gözünün ucuyla gördüğü anda topu oraya atar. Tabii. Ya da Salah oraya atar.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir şeyi de kurguladığınız belli olmuyor sahada.
1: Kesinlikle olmuyor. Mesela Savic Atletico Madrid'de nasıl oynuyordu? Her taraftan, her yerden şut atabilen bir adamdı. Her yerden kale içerisinde, ceza sahası içerisindeki arkadaşına ortayı yani görerek atıyordu. Çünkü nerede ne var adrese teslim pasları vardı. Şimdi bakıyorum burada Savic sahanın içerisinde dolaşıyor. Topu alıyor, çok fazla girmiyor, çok fazla mücadelesi yok. Kendini biraz daha böyle rahata koğuşlandırmış.
0: Artık son senesi herhalde. Son senesi olduğu için
1: emekli edecek.
0: Veda edecek. Veda ederken de hani sakatlanmayayım da, işte
1: yorulmayayım da,
0: zahmet de çekmeyeyim ama kazanalım. Ama öyle olmuyor işte Süper Lig'de.
1: Kesinlikle çaba harcamadan olmuyor. Emek emek gerekiyor, çaba gerekiyor. Biraz işçilik gerekiyor. Biraz asker gibi olmak gerekiyor. Komutanın çok olduğu bir yerde savaşı kazanmak imkansızdır. Yani onun için sizin orada askerlere ihtiyacınız var. Askerleri de iyi kullanmak, iyi değerlendirmek, onlara da sahip çıkmak gerekiyor.
0: Peki var mıydı başka eksiğiniz, başka ekleyeceğiniz, yoksa
1: yok.
0: Ben sorular soracağım.
1: Tamam, buyurun.
0: Şimdi bugün Galatasaray'ın ne diyelim efsanelerinden Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü.
1: Evet.
0: Gerçekten önemli bir insan Türk futbolu için, önemli bir futbolcu, önemli bir değer. Ki ne kadar Futbol Federasyonu 1959 öncesini kabul etmese de.
1: Etmese de, evet.
0: Şimdi gerçekten bir değer var. Milli takımda oynamış, milli takımda goller atmış. Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği dönemlerde gol atmış, şampiyonluk kazanmış 59 öncesi. Ama siz o dönem...
1: Avrupa'da top oynamış.
0: Evet, Palermo'da.
1: Evet.
0: Ve siz o dönemi kabul etmiyorsunuz. Neyse biz Metin Oktay'a dönelim, rahmetli Metin Oktay'a. Öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
1: İnşallah.
0: Dileklerimizi iletiyoruz. Böyle efsanelerinde her gün, her programda anılması isteğimiz.
1: En azından ölüm yıl dönümlerinde anılması, hatırlanması, bir kere bu kadar emeğin, bu kadar çabanın, bugün Türk futbolunun geldiği noktada mihenk taşı olarak Lefter'in, Metin'in, Can Bartu'nun, Turgay Şeren'in, taşları yok mudur? Vardır. Döşediği taşlar vardır. Onların üstünde gelmiştir bugüne Türk futbolu. Bunları unutmamak gerekiyor. Değerlerimiz çok kolay kazanılmıyor. Kazanılan değerlerimizi de çok çabuk kaybetmemek gerekiyor. Yani akıllarda kaybetmemek gerekiyor. Kendileri elbette bir gün toprak oluyor. Herkes bir gün mutlaka göçüp gidecek bu dünyadan. Ama geride bir tek onun hatırası, anısı, hatırlanması, unutulmaması için yapılması gereken en önemli şey anmaktır. Güzel bir şekilde anılmasıdır, doğru bir şekilde anılmasıdır. Tabii ki hafızalarda yer etmesi gerekiyor. Yeni nesillerin bu değerlerimizin adını sadece yani ismini duyarak değil, yaptıklarını da bilmesi gerekiyor, yaptıklarını da anlatılması gerekiyor. Bunun için ben bir dönem çok ciddi anlamda eskiler, eski unutulmazlar, eski emektarlar diye bir sempozyum düzenlenmesinden yanaydım. Günü geldiği zaman kimin ölüm yıl dönümü ise, kimin şeyi varsa büyük bir anma töreniyle ve büyük bir sempozyumla yaptıklarının arkada da büyük perdeye yansıtılarak herkese, genç kuşaklara, genç sporculara, genç nesillere, spor adamlarına, spor yazarlarına tanıtılması gerekir diye düşünüyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada anılıyor, evet anılacaktır da. Bugün yani Kocaeli maçında mutlaka anılacaktır statta. Elbette ki olması
0: ama önemli
1: gereken...
0: olan ne biliyor musunuz? Anmak değil. Önemli olan onun ruhunu
1: yaşatabilmek.
0: Onun bakış açısıyla yaşayabilmek.
1: Tabii.
0: Şimdi siz en büyük rakibinizin formasıyla jübilenizi yapıyorsunuz.
1: O ayrı bir olay. O çok
0: şimdi,
1: ayrı bir olay.
0: Şu anda Galatasaray tribünlerinde bir Fenerbahçe logosuyla, armasıyla bir seyirciyi düşünemiyorum. Ya da tam tersini düşünemiyorum.
1: Düşünün Gençler Birliği maçı.
0: Evet. Hadi küçücük, Gençler Birliği maçı.
1: Hayır, küçücük bir çocuğa tahammül edemediler.
0: Evet.
1: Yani
0: şimdi oradan geldiğiniz zaman o kültüre ne futbolcunuz erişebiliyor, ne yöneticiniz erişebiliyor, ne taraftarınız erişebiliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi Metin

0: noktayı evet anıyoruz. Allah rahmet eylesin ama bakışlarıyla, düşüncesiyle, felsefesiyle bakmanız lazım.
1: Yani o dönemki bütün futbolcular öyleydi.
0: Evet.
1: Hepsine
0: evet,
1: öyle bakmak lazım.
0: Can Bartu'da Galatasaray formasıyla mücadeleye.
1: Evet çünkü çıkardılar ikisi birbirine formalarını evet. verdiler. Sahada mücadele dışarıda dostluktu.
0: Tabii
1: onun oradaki verilen mesaj odur. Bugün geçmiş dönemleri ben hatırlıyorum. Galatasaraylı Fenerbahçeli seyirciler yan yana maç izliyorlardı.
0: Tabii.
1: Maç izlerdik tabii. Biz otururduk yan yana. Ve hiçbir şekilde kimse kimseye bir tek laf etmezdi. Bir küfür olmazdı. Kim hak ediyorsa o tezahürat yapılır. Alkışlanırdı. Hatta statlarımızda kaybeden eğer kendi ev sahibi takım kaybetmiş, misafir takım kazanmışsa ev sahibi seyirciler çağırır o takımı alkışlayarak uğurlardılar. Bu kültürlerin hepsini kaybettik biz.
0: Evet.
1: Bu gelenek, bu görgülerin hepsini kaybettik. Bu bakış açısını, bu felsefenin hepsini kaybettik biz.
0: Ama burada taraftardan gelmiyor bu tavır.
1: Tabii.
0: Bu yöneticilerden geliyor.
1: Yöneticiler ve spor yazarları.
0: Evet.
1: Yani ciddi anlamda bir gaz bombasına tutuyorlar.
0: Evet.
1: Yani veriyorlar gazı.
0: Ötekileştiriyorlar.
1: Tabii. Tukaka ilan ediyorlar. Sanki bir savaşa giriyormuş gibi ortalığı geriyorlar.
0: Bakın Turgay Şeren'in Turgay Şeren'le rahmetli bir belgesel için kendi evine gitmiştim. Fenerbahçe Galatasaray rekabetini sorduk ki Turgay Şeren de o ekibin içinde
1: evet,
0: Metin Oktay'la evet. oynamış olan milli takımın en önemli kaptanlarından
1: tabii,
0: biri.
1: Tabii.
0: Uluslararası anlamda Arjantin'de oynamış. Odur budur. Dedi ki aynı otelde kamp yapıyorduk dedi. Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde dedi. Düşünebiliyor musunuz? Aynı otelde kamp yapıyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Ve Galatasaray yöneticisi saat 11.30'da otele giriyor. Ve bu arada Fenerbahçeli futbolcular oyun oynuyor masada diyor.
1: Hmm.
0: Onlara demiş ki siz bu saatte ne işiniz var demiş. Yarın demiş büyük bir derbi var. Ne işiniz var gidip yazsanıza maça hazırlansanız.
1: Dinlenseniz ya.
0: Bunu söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Fenerbahçeli futbolculara söylüyor. Ve aynı otelde kalıyorlar. Şimdi nereden nereye geldik?
1: Şimdi aynı şeyi yapabilir mi bir tane?
0: Yok kavga çıkar. Tuvalette tabii. falan kavga çıkar.
1: Kesinlikle saldırırlar.
0: Evet.
1: Ciddi anlamda da. Ne onlar olgunlukla karşılarlar böyle bir şeyi
0: evet.
1: ne de başkan böyle bir şeye
0: izin verir.
1: Aman boş ver ya kalsınlar
0: evet.
1: daha iyi ya biz
0: tabii.
1: takımımız dinlensin onlar yorulsun böyle kendilerine diye. İşte
0: ruha bakın ya.
1: Ya işte
0: ruha
1: kültür
0: bakın.
1: Kültür gerçekten evet. kültür. Yani futbol aklı dediğimiz aslında bitmeyen tükenmeyen bir kültür ya. Bir kültür de gerekiyor. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Niye bu şekilde yaparsınız? Niye bu şekilde yaparsınız? Böyle olmaması gerekiyor. Ama yok biz bunların hepsini kaybetmişiz.
0: Tabii.
1: Bize kaybettirenler biraz önce dediğiniz gibi tribündeki seyirci değil, yönetimler.
0: Tabii.
1: İş bilmeyen yönetimlerin iş başına gelmesi ve bazı yandaş dediğimiz spor yazarı arkadaşlarımız. Yani kalemşörlük yapıyorlar ama aynı zamanda hem yönetimi hem teknik ekibi hem taraftarı bir şekilde karşı karşıya getirecek yazılarıyla, işaretleriyle, söylemleriyle ortalığını geriyorlar. Ben bu işin bu şekilde gitmeyeceğini, bir yerde mutlaka patlayacağını, ha dibe vurduktan sonra tekrar çıkarız düzelir diyorlar ya, ona da
0: ama
1: inanmıyorum.
0: Çok
1: ben.
0: Yara bere
1: çok,
0: alıyoruz.
1: Çok,
0: çok yara bere.
1: İşte buradan işte onu o yaraları sararak nasıl çıkacağız?
0: Evet.
1: Çıkamayacağız. Onun için bir an önce artık aklımızı başımıza toplayıp da bütünleşmeyi sağlamamız lazım eskisi gibi. Can Bartu ile Metin Oktay'ın formalarını çıkarıp birbirine verip şübre yaptığı gibi artık seyirci de tribünde çok rahat herkes istediği formasıyla oturup takımını desteklemeli. Yani maçlara yok o seyirci gelmesin güvenlik nedeniyle. Ya niye biz düşman mıyız? Aynı ülkenin çocuklarıyız ve aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı ülkenin takımlarını karşı karşıya getiriyorlar. Biz de onları destekleyeceğiz o kadar. Herkes takımına tezahürat yapsa, herkes kendi takımını ya da eleştirecekse orada eleştirse çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkmaz mı?
0: Hemen dinleyicilerimize bir anımı daha anlatayım. Coşkun Özer'i rahmetli.
1: Evet.
0: Onunla da röportaj yaptım. Tam son günlerinde röportaj yaptım. Şunu anlattı. Bir ilk maçım dedi 16-17 yaşımda. Daha 17 yaşıma girmemiştim dedi. Galatasaray Lisesi'nde okuyorum ve Beşiktaş Galatasaray maçında sahaya çıktım dedi. Baba Hakkı karşı tarafta dedi. Baba Hakkı dediğiniz zaman dedi Türk futbolunda titremeyecek insan yok dedi. Ve ben o gün dedi gol attım dedi. Coşkun Özer'e gol atmış kafayla stoper olarak gol atmış. Ve dedi maç bitti 1-1 bitti. Baba Hakkı beni çağırdı dedi. Kafamda o kadar.

0: çok şey dönüyor ki dedi.
1: Kuruyor sürekli değil mi?
0: Çocuğum dedi, yani hani gencim ama yani çok küçüğüm dedi. Aferin oğlum demiş. Çok iyi top oynadın. Bundan sonra da böyle oynamaya devam et demiş. Yani şimdi bu teşvik başka etmiş. Bir şey.
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: Başka bir şey. Başka bir zeka, başka bir yetenek, başka bir felsefeyle bakıyor orada.
1: Kesinlikle. Aynı benzer bir olay, belki biraz farklı ama işte Fenerbahçe Galatasaray Trabzon maçında Ünal da var maçta.
0: Ünal Karaman.
1: Evet, Ünal Karaman'la Emre Belezoğlu. Emre de Galatasaray'da oynuyor. Karşı karşıya geliyorlar. O arada işte Ünal Emre'nin ayağına basıyor. Yerde yatıyor, dönüyor falan filan. Sonra kalkıyor. Biliyorsunuz o zaman sağ kenarında hemen mikrofon hazırdı. Gazeteciler evet. Tutardı. Emre ne oldu diyorlar. Ünal amca ayağıma bastı diyor. 16 yaşında Emre, işte 27-28 yaşında Ünal Karaman. Evet. Ünal amca diyor ayağıma bastı. Birisi oradan diyor ki amca değil lan Ünal abi de falan filan. Ya amcam yaşında diyor falan ona göre. Şimdi bu iki karakter, iki yaş grubu birbiriyle maç yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve maçtan sonra da Ünal gidiyor, elini sıkıyor, saçını okşuyor. Ya kusura bakma isteyerek olmadı diyor. Yok yok diyor Ünal amca, ben farklı. Ne amcası ya, bırak diyor amcayı.
0: Yani şöyle bir şey, Ünal Karaman da 17 yaşında milli takım forması giyen önemli bir futbolcu.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir durum da vardı. Kulakları çınlasın bu arada. Hemen yine Galatasaray'ın efsanesi, Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay'a bir kez daha Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet etsin. Evet,
0: dileklerimizi iletelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Artık programımızın son dakikası içindeyiz. Veda edeceğiz biraz sonra. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'de maçların programını sizlerle paylaşayım, veda edeyim. Süper Lig'de saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var ve arkadaşımız Oğuz Erman Güner'in sesinden dinleyebilirsiniz saat 17'den itibaren. 20'de ise iki karşılaşma var. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli Spor karşılaşması dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızın yapımcısı Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerimiz Semih Ballı. Önce 14.30'a kadar, daha sonra Volkan Kahraman ve Zafer Altay ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: Sayın dinleyiciler, birazdan Gençler Birliği Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Ligi karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisi.

0: ile her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
1: Ya.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyen dinleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 5. hafta mücadeleleri yine oynanıyor. Bugün de az sonra Gençler Birliği ve Kasımpaşa takımları Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yasin Kol şimdi kronometresini kontrol ediyor. İlk düdük sesi geldi ve mücadele başlıyor. Kasımpaşa takımı taktik bir şekilde başlama vuruşunda topu taca gönderdi. Orada Gençler Birliği takımına baskı yaparak birçok takımın zaman zaman yaptığı bir taktik aslında. Böylelikle topu kazanmak istediler. Top bir kez daha dışarı gitti. Evet, mücadeleyi Yasin Kol yönetecek demiştim. Yardımcıları Murat Engin, Gözü Tok, Selahattin Altay. Maçın dördüncü hakemi Raşit Yorgancılar. Varda Erkan Engin, Avarda Abdullah Bora, Özkara yer alıyor. Gençler Birliği 7 puanla 10. sırada başladı mücadeleye. Kasımpaşa 6 puanla 12. basamakta. Hemen kadroları da sizlerle paylaşalım. Gençler Birliği'nin kalesinde İrfan Can var. Savunmanın sağında Pereira, solda Abdurrahim. Stoperler Gutas ve Talisson. Bunların önünde iki ön libero Oğulcan ve Diabate oynayacak. Orta alanda Traore, Tonya, Gouveia. Bu arada bir pozisyon, top direkten döndü. İleride Mendez. Gençler Birliği kadrosunu tam sayarken Gençler Birliği henüz birinci dakika tamamlanmadan ikinci dakikaya girilirken önemli bir gol pozisyonu üretti. Top direkten geldi ve Gençler Birliği hatada Gouveia ile sol kanattan devam ediyor. Şimdi geriye doğru Talisson. Tehlikenin boyutu biraz azaldı ama Kasımpaşa takımı ayak koydu. Bu arada Yasin Kol oyunu durdurdu. Şimdi kenara doğru bakıyor. Evet, orada bir fıskiye açık kalmış ve onu gördü Yasin Kol. Onun kapatılmasını ve o fıskiyenin üste çıkmıştı fıskiye. Onun biraz daha artık zemine doğru inmesini istedi. Gençler Birliği az önce gerçekten son derece güzel bir atak geliştirdi. Organize bir atak. Ceza alanında bir üçgen oluşturdular adeta. Sonrasında çekilen şutta Oğulcan oradaydı. Top kale direğinden geri döndü ve Oğulcan'la henüz birinci dakikada gole yaklaşmış oldu başkent ekibi. Şimdi oyun bir kez daha başladı. Az önceki problem giderildi ve ben Gençler Birliği kadrosunu sizlerle paylaşmıştım. Kasımpaşa kadrosunu da sizlere aktarayım. Kasımpaşa'nın kalesinde yani Otis yer alıyor. Savunmada sağda wing, solda Ayberk. Stoperler İliye, Muanga, önlerinde Mendes, Kerem. Orta alanda Ali Yavuz, Emirhan, Raksaki, ileride Benediçak. Bu arada Gençler Birliği yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan geliyor Gençler Birliği. Başkent ekibi mücadeleye çok hızlı başladı. Olcan'la bir topu direkten döndü ve şimdi yine Gençler Birliği tehlikeli olmak istiyor. Rakip ceza alanı içerisinde top biraz daha geriye doğru açılıyor. Top Gençler Birliği'nde ve atak tazelendi. Abdurrahim, önündeki arkadaşı Gouveia biraz daha yaya doğru sokulmak istedi. Gouveia'ya yapılan hareket tam da Yasin Kol'un önünde ve serbest vuruş kararı çıkıyor. Yasin Kol çaldığı düdükle ev sahibi takım lehine serbest vuruş kararını verdi.

Gol arayan bir isim Gutas. Metin Diyad'in kollarını bağlamış vaziyette Gençler Birliği teknik direktörü maçı kenardan takip ediyor. Şimdi Kasımpaşa takımı atak geliştirme düşüncesinde. Top orta alana kadar geldi Kerem'e. Kerem merkezde ekseni etrafında döndü. Pas opsiyonu aradı. Sol kanada dönüyor. Kasımpaşa sol kanattan geldi bu kez. Geriye doğru top gönderildi. Şimdi Wink, Claudio Wink sağ kanada doğru oyunu genişletti. Orada Raksaki bir kez daha geriye Wink'e. Wink orta şansı. Wink ortalıyor. Savunma kafayla müdahale etti. Talisson'la topta dışarı gitti. İlk 5 dakika tamamlanmak üzere. Maça hızlı başlayan Gençler Birliği oldu. Olcan'ın bir topu kale direğinden dönmüştü. Şimdi taç atışı kullanıldı. Ceza alanı ön çizgisi paraleli ve sağ kanattan geriye doğru top açılıyor Emirhan'a. Emirhan döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis İlye. İlye bir kez daha döndü kaleye Yaniotis'e. Yayın önünde, ceza yayının önünde Yaniotis top ayağındaydı. Muanga, Emirhan. Emirhan'ın pası hatalı, Wink'e gelmedi. Taç Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği tacı kullanacak. Evet, biraz takımlar hakkında da bilgi aktaralım. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 7 gol, 4 gol attı, 7 gol yedi. 7 puanla 10. basamakta. Kasımpaşa 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mağlubiyeti yok. 5 gol attılar, 4 gol yediler ve onlar da 6 puanla 12. basamakta. Dakika 7. Kaleci Yaniotis topu aldı. Şimdi İlye'ye gönderdi. İlye bir müddet topu sürüyor. Kaleye doğru döndü Yaniotis'e. Yaniotis, Muanga. Evet, takımların puan durumlarından da bahsettik. Ve şimdi topu alan Emirhan döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis, İlye. Gençler Birliği kendi yarı alanının ve ceza alanının önünde top dolaştırıyor. Şimdi baskı var Gençler Birliği oyuncularından ön alanda ama topu kaybetmedi. Kasımpaşa savunması dakika 8 olmak üzere ve Kasımpaşa sol kanattan şimdi atak geliştiriyor. Etkili bir pozisyon olabilir. Ceza alanı içerisinde iki Kasımpaşalı futbolcu, bir tanesi Benediçak, biri Ali Yavuz. Orta geldi uzak bölüme, top kimseye temas etmeden dışarı gitti. Top dışarı gidiyor ve bu ataktan Kasımpaşa yararlanamamış oldu. Az önce de Gençler Birliği bir pozisyon üretmek istemişti ama sonrasında. Şimdi Gençler Birliği takımı atak geliştirmek istiyor Tonya'yla. Tonya'yla atak geliştirmek istiyor. Top da dışarı gitti. Evet, şu anda biraz daha Kasımpaşa oyunu dengelemiş durumda. Gençler Birliği çok hızlı başlamıştı maça. Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu da şu anda ekrana geliyor. İleriye doğru gönderdi Emre. Düzeltiyorum, orada Emre Belezoğlu'na kafamız takıldı. Abdurrahim ileriye doğru gönderdi. Emre Belezoğlu heyecan içerisinde izliyor mücadeleyi. Gençler Birliği savunmasında şimdi orada Pereira topu sağ kanada doğru attı. Traore ile atak devam ediyor. Ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Son anda Kerem ayak koydu. Kerem ayak koydu, topu dışarı gönderdi. Savunmasına yardım etti. 10. dakikaya yaklaşıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda. Şimdi Gençler Birliği karşı tribünler önünden taç atışıyla oyunu başlattı.
orada. Dar

Arda iyi paslar. Köşe gönderinden bir orta geldi. Gelişine çok iyi bir vuruş. Top dışarı gidiyor. Az farkla top dışarıda. Gençler Birliği Gouveia'yla gole yaklaştı bu kez de. Gouveia kendisini ceza alanının diğer köşesinde uzak kale direğinin biraz gerisinde unutturdu. Sonrasında biraz geriye doğru açıldı. Topun olduğu noktaya gitti. Gelişine bir vole ama top az farkla dışarı gitti. Gençler Birliği'nin rakip kalede ürettiği ikinci tehlikeli pozisyon oluyor. Kasımpaşa'nın şu anda herhangi bir tehlikeli gol pozisyonu yok şu dakikaya kadar. Dakikada 10 oldu. Şimdi yine Claudio Wink Kasımpaşa takımında taç atışıyla oyunu başlatıyor. Rakip ceza alanının 1-2 metre kadar gerisi sağ kanadı. Taç atışı kullanıldı. İliye savunmadan geldi. Sol kanadı gördü. Kasımpaşa da sol kanadıyı kullanıyor şu 10 dakikalık dilimde. Bir orta Benediçak topu ceza yayında kafayla önüne indirmek istedi. Olmadı ama top bir kez daha sol kanada kadar geldi. Şimdi ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Mendes orada bir kez daha sol kanada son müdahale. Ama maçın hakemi Yasin Kolayır diyor avut kararını verdi. Kasımpaşalı futbolcular korner bekliyor, itirazları var. Yasin Kol hayır kale vuruşu kullanılacak dedi çaldığı düdükle. Şu 10 dakikalık dilimde Gençler Birliği daha çok sağ kanadı, Kasımpaşa ise sol kanadı kullandı atak yönü olarak. Abdurrahim ileriye uzun gönderdi. Şimdi geliş güzel havalandırılan top Kasımpaşa savunmasından karşılıklı bir adeta kafa tenisi gibi top iki takım oyuncular arasında gitti geldi. Şimdi bir Kasımpaşalı oyuncu ki oyuncu Mendes yerde kaldı. Mendes Yasin Kol da çaldığı düdükle oyunu durduruyor. Faul yapıldı Mendes'e. Diabate faul yapan isim. Osman Diabate faul yaptı Mendes'e. Dakika 12, 0-0'lık eşitlik. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesi. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 0. İki takım da aslında lige iyi başladı denilebilir. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 kez yenildi. Sadece 7 puan topladı. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yok. Onlar daha çok beraberlik aldılar. 4 maçın 3'ünde sağdan beraberlikle ayrıldı İstanbul ekibi. Bir de galibiyeti var. 5 gol atarken 4 gol yediler. Rakibinden 1 puan geride ve 2 basamak gerideler. Kasımpaşa hata var şimdi. Orta geldi ceza alanına Emirhan. Penaltı noktasına yükseltti ama savunma top uzaklaştırıyor. Kasımpaşa'nın %58, Gençler Birliği'nin %42 topla oynadığını da şu dakikaya kadar belirtelim sizlere değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Şimdi Ayberk geriye doğru dönüyor. Kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis topu aldı. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Şimdi yanında stoperdeki orta İlye. Muanga top alıyor. Gençler Birliği ilk 5 dakikada çok etkiliydi. Bir topu Olcan'la direkten döndü. Sonrasında bir başka pozisyon Gouveia vurdu. Orada da top az farkla dışarı gitmişti. Kasımpaşa sonrasında oyunu biraz daha dengeledi denilebilir. Şimdi kaleci Yaniotis'e doğru gönderildi top. Yaniotis topu aldı. Yanında Muanga. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Onun yanında da Wink. Wink'ten ileriye sağ iç boşluğa bir top. Bırakmıyor rakibin orada Tonya. Ve Tonya gitti topu aldı Gençler Birliği'nde. Tonya ama Yasin Kol oyunu durdurdu. Tonya ilerliyordu. Yasin Kol bir önceki pozisyon için oyunu durduruyor. Tonya'nın rakibini Wink'i ittiğini ifade etti. Çaldığı düdükle ve Tonya'da ben bir şey yapmadım dercesine iki elini yana açtı. Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlattı. Kerem, Emirhan, ondan Muanga, bir yan pas İlye, İlye'den Ayberk, önünde Raksaki, top dışarıda, taç Kasımpaşa'nın, orta çizgi yakını, taç kullanıldı. Maçın hakemi Yasin Kol yine bu pozisyona da yakın ve yine serbest vuruş kararı verdi. Bu kez de Benediçak yerde kalan Kasımpaşalıydı. Tam da orta
çizginin üzeri santra noktasına yakın bölümde bu serbest vuruşu da Kasımpaşa şimdi hemen kullandı. Muanga bir kez daha İlye. Ayberk top Stedon'a vermedi. Muanga ile paslaştı. Muanga sağ kanattan orta çizgiye yaklaştı. Şimdi Ayberk'e doğru gönderdi. Kerem'den ileriye. Kasımpaşa yine etkili olmak istiyor. Mendez'in pası bir tek top ceza alanına. Dönen top Gençler Birliği'nde kaldı. Şimdi Pereira. Diabate kaleye döndü İrfan Can'a. İrfan Can. Sol kanada uzun top. Guveya bir vücut çalımıyla rakibinden topu söktü ama topu yakalayamıyor. Guveya. Şimdi tacı Kasımpaşa kullanacak. Taç kullanıldı. Top havalanmıştı biraz. Düştüğü noktada Gençler Birliği takımı yine topun sahibi ileriye doğru uzun bir top. Orada Ayberk. Ayberk'ten top dışarı gidiyor. Tacı Gençler Birliği kullanacak. Sol beki Kasımpaşa'nın Ayberk topu taca gönderdi. Taç kullanıldı hemen. Şimdi geriye doğru Gutas'a. Gutas. Kaleci İrfan Can yayın önüne kadar geldi. Ceza yayının adeta stoperlerin arasına giren bir oyuncu gibi, bir ön libero gibi geldi oraya İrfan Can. Şimdi uzun oynadı, savunma arkasını düşündü. Oraya Traore hareketlenmek istedi. Top yine Gençler Birliği'nde. Guveya'ya gelmedi top. Orada wing dokundu. Şimdi süratle Ali Yavuz topu yakalamak istedi ama top Ali Yavuz'dan daha hızlı ve Gençler Birliği tacı kullanacak. İlk 15 dakikalık zaman dilimi mücadelede geride kaldı. Başkent'te gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Top havalandı. Bir kafa vuruşu orta alanda. Bir Kasımpaşalı yine yerde. Maçın hakemi o noktaya doğru gidiyor Yasin Kol. Ve Kasımpaşa yine serbest vuruşta oyunu başlatacak. Zaman zaman oyun duruyor. Şimdi Kasımpaşa takımı bir kez daha etkili geldi. İçeriye Emirhan gönderdi. Benediçak kale alanı sağ yan çizgisinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya ama son anda bir müdahale geliyor ve korneri kullanacak sağ kanattan Kasımpaşa. Emre Belezoğlu yine zaman zaman ekrana geliyor, önündeki monitörden de görüyorum kendisini. Sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı, yayda da bir Kasımpaşalı futbolcu var. Cezayı içerisinde dönen bir topa vurmak üzere. Korner henüz kullanılmadı. Dakika 18. Korner arka direğe doğru kullanıldı. Top arka direğe gönderildi ama orada Benediçak vardı. O da istediği gibi topa vuramadı ve top da dışarı gitti. Kale vuruşuyla bir kez daha oyunu başlatacak Gençler Birliği takımı. Kaleci İrfan Can arkadaşlarına baktı şimdi. Uzun göndermedi hemen. Yanındaki arkadaşı Talisson'la paslaştı. Karşı tribünler önü, atak önü, sağ kanat. Şimdi savunma arkasında Mendez'e iyi bir top. Mendez topu aldı. Birebir rakibiyle karşı karşıya. Mendez ceza alanına girdi. Geriye doğru Tonya içeriye, penaltı noktasına. Orada wing var. Wing topu uzaklaştırdı. Gençler Birliği iyi geldi ama wing orada topa dokundu ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Kasımpaşa hızlı çıkmak istiyor. Oyun devam ediyor. Kerem sol kanada iyi bir top gönderdi. Kasımpaşa sol kanattan bu kez iyi geldi. Ceza alanı içerisi, son anda Gutas. Çok kritik müdahale Gutas'tan ve sonrasında Kasımpaşa'da orada Mendez'in rakibine yapmış olduğu hareket faul diyor maçın hakemi. Oğulcan yerdeydi. Mendez faul yaptı Oğulcan'a ve serbest vuruşlu oyunu başlatacak Gençler Birliği. Evet, dakika 20 olmak üzere, golsüz eşitlik.

Eryaman Stadyumu'nda devam ediyor. Gençler Birliği'nin Oğulcan'la bir topu direkten dönmüş henüz birinci dakika oynanırken, sonrasında Guvea ile bir pozisyonu vardı. Kasımpaşa'da sonrasında dengeyi kurdu denilebilir. Şimdi orada iyi bir pozisyon şansı olabilir. Gençler Birliği adına sol iç boşlukta topu aldı Tonya. Gitti rakibin üzerine, destek geldi Guvea'dan. Tonya ceza alanında kaleye doğru, top rakibinden sekti ve kornere çıktı. Savunmadan seken top Tonya'nın şutunda kornere gidiyor ve köşe vuruşuyla sağ kanattan Gençler Birliği oyunu bir kez daha başlatacak. Oyun bir kez daha başlatılacak. Tabi duran toplar da bu kornerlerde son derece önemli. Gol pozisyonu zenginliğinin az olduğu maçlarda kornerlerin önemi ön plana çıkıyor. Guvea topu çeyrek daireye bıraktı. Guvea baktı arkadaşlarının dağılımına. Guvea yerden kale alanına doğru topu gönderdi. Savunmanın müdahalesi İlya ile bir kez daha Guvea'ya doğru sağ kanada. Guvea ceza alanının yanındaki sağ boşluğa girme düşüncesi başarılı olamadı. Şimdi bu kez topu orada alan Ali Yavuz. Ali Yavuz ve Raksaki zaman zaman kanat değiştiriyorlar Kasımpaşa takımında. Şimdi sağ kanada hızlı bir top, yetişme çabası Wink'in. Wink topa temas etti ama topun taca çıkmasına engel olamıyor. İlk yarının yarısına yaklaştık. Dakika 22 olacak az sonra. Şimdi taç kullanıldı Abdurrahim'le. Kaleci İrfan Can sağ kanada doğru gönderdi Pereira'ya. Pereira bir kez daha İrfan Can'a. İrfan Can Abdurrahim. Abdurrahim top aldı, bir çalım denedi Guvea, olmadı. Top Kasımpaşa'ya geçecekken Abdurrahim bir kez daha araya girdi. Topu sağ kanada Traore'ye aktardı. Traore ceza alanına yaklaştı. Traore ortaladı. Kafa vuruşu şansı vermediler Mendez'e. Kasımpaşa savunmasında Muanga. Muanga'nın hemen arkasında Mendez yükselmişti topa, ortaya kafa vuruşu yapmak için. Top bir kez daha dışarı gidiyor ve bu kez de sol kanattan atak yönüne göre Gençler Birliği takımı korneri kullanacak. Gençler Birliği takımı bu kez de korneri sol kanattan kullanacak. Yine ceza alanı içerisi hareketli ve kalabalık. Yedi Gençler Birliği futbolcusu orta geldi, çift yumruk Yaniotis'ten. Top orta yuvarlığa kadar geldi. Pereira bir kez daha topu İyi noktaya Guvea'ya gönderdi. Guvea'dan bir tek top. Tonya ceza alanı içerisi son çizgi. Gençler Birliği'ne tehlikeli geldi ve gol. Gençler Birliği golü buluyor. Topu ağlara gidiyor. Diabate. Arkadaşları Diabate'yi tebrik ediyor. Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği golü buluyor. Topu ağlara gitti. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Sonrasında Gençler Birliği golü buluyor 23'te. Maça da hızlı başlamıştı Gençler Birliği ve sonrasında ceza alanına Tonya çok iyi girdi. İlk pozisyonda Gutas vurdu, savunma uzaklaştırdı ama sonrasında Diabate topu ağlara gönderiyor ve Gençler Birliği'ni 23'te öne geçiriyor Diabate. Büyük sevinç yaşandı başkentte, başkentli taraftar ve futbolcular bu golün ardından golü kutladı. Golün anonsu yapılıyor Eryaman Stadyumu'nda. Usman Diabate'nin attığı gol. Dakika 23'te geldi. Gençler Birliği öne geçti. İlk yarının yarısı tamamlandığında golü buldu başkent temsilcisi. Ve şimdi oyun bir kez daha hareketleniyor. Kasımpaşa takımı santranın ardından hemen yüklenmek istedi. Sol kanadı kullanıyor yine İstanbul ekibi.

Şimdi bu kez ceza alanı yanındaki sol boşluktan orta şansı Ayberk oraya gelmişti ama orayı kapattı Pereira ve top dışarı gitti. Bu kez de korneri Kasımpaşa kullanacak. Maçta iki takım da korner fırsatı elde ediyor fazlasıyla. Az önce kullanılan bir kornerin ardından atağın devamında golü bulmuştu Gençler Birliği. Şimdi atak yönüne göre sol kanattan bu kez Kasımpaşa korneri kullanıyor. Paslaşarak kullanıldı Ali Yavuz. Bir kez daha Ayberk'e gönderdi. Şimdi son çizgi, bir orta kale alanı, kafa vuruşu şansı ama Benediçak yükseldi. Zamanlamasını iyi ayarlayamadı. Futbol tabiriyle timingini iyi ayarlayamayınca top onun üzerinden dışarı gitti. Kerem Demirbay da bu atakta yine takımına destek vermişti. Kasımpaşa takımında o da tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray'da da oynadı. Şimdi Yani Otis, Muanga. 26. dakikayı bulduk. 23'te Diabate'nin düzgün vuruşuyla ceza alanı dışından vuruşuyla attığı gol kaleci Yani Otis'i mağlup etti. Bu düzgün vuruşuyla Diabate ve Gençler Birliği 1-0 önde kendi sahasındaki mücadelede. Şimdi Muanga yine pas yapıyor. Kasımpaşalı oyuncular hazırlık pasları kendi yarı alanında. Bir kez daha Muanga'ya gönderdi İlye. Şimdi sol kanat oldu atak yönü. Yeniden geride İlye. Döndü kalecisi Yani Otis'e. Yani Otis. Gençler Birliği biraz topun gerisinde tabii şimdi kaldı. Attığı golün ardından. Ve kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir top oldu. Gençler Birliği kalesi İrfan Can rahat şekilde topu aldı. Önce ayağında sürdü, sonra elini aldıktan sonra oyunu kurdu. Talisson, hemen yanında Abdurrahim. Bir kez daha kaleci İrfan Can. İrfan ileriye gönderdi sol kanada ama kontrol gelmedi. İyi kontrol gelmedi ve taç atışı kullanılacak Kasımpaşa tarafından. Henüz kullanılmadı. Rakip yaralanın ortalarından sol kanattan bu taç kullanılıyor. Kaleci Yani Otis soluna doğru döndü İlye'ye. İlye hemen yanında Ayberk. Ayberk savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Benediçak topu alamadı kontrolüne ve kaleci İrfan Can, gerçi Benediçak topu kontrolüne alsa dahi çok yalnızdı. Biraz bireysel yeteneğine kalabilirdi iş. Çünkü arkadaşları savunma pozisyonundaydı ve ileriye çok hızlı bir şekilde hareket etmemişlerdi Ayberk'in uzun topuna. Şimdi Talisson, Abdurrahim, bu kez Gençler Birliği kendi yer alanının ilk metrelerinde pas yaptı. Orta çizgiye doğru gönderilen top sağ kanada, harika bir top. Şimdi Gençler Birliği ikinci gol için geliyor. İçeriye, kaleye, kaleci Yani Otis çift yumruk uçtu ve topu uzaklaştırdı ama atak Abdurrahim'le diğer kanattan, sol kanattan devam ediyor. Guvea kaleye baktı. Guvea, onun ortası, savunma kafayla Muanga uzaklaştırdı. Dönen topu Pereira sağ kanatta aldı. Şimdi Traore önüme doğru gönder dedi Oğulcan. Oğulcan rakibini geçemedi. 29. dakika, 23'te Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Kaleci Yani Otis. İlye, Ayberk ve kaleci Yani Otis. Şimdi Muanga. Muanga topu aldı. Muanga topla beraber ilerledi. Muanga iyi paslar. Emirhan geçmedi Mendez'e. Top orta yuvarlığa kadar geliyor. Uzaklaştırdı İlye. Tonya, Gençler Birliği'nde Guvea. Orta alana, kendi yarı alanına bakan Dilime çok iyi bir top. Şimdi atak yönü sağ kanat oldu. Traore'yle

Gençler Birliği yine etkili geldi. Orta şansı, ceza alanı, yerden kale alanına kayarak Emirhan'ın kritik müdahalesi. Taç kullanılacak. Dakika 30. İlk yarım saatlik dilim geride kalacak. Eryaman Stadyumunda Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçı. Penaltı noktası hizası. Atak yönü sağ kanat. Taç kullanıldı Gençler Birliği tarafından. Pereira kullandı. Ama topu kaybetti. Başkent ekibi, futbolcuları ve Kasımpaşa'nın atağı başlamak üzere. Gençler Birliği ön alan baskısı yapıyor. Topu orada kazanmak için. Kasımpaşa iyi bir pas trafiğiyle topu oradan iyi çıkardı. Orta çizgiye kadar top geldi. Yasin Kol faulü tespit ediyor. Talisson'un rakibine yapmış olduğu hareket faul. 2-2 numara Talisson ve Wink karşı karşıya gelmişti orta çizgi civarında. Faul yapan Gençler Birliği'nde Talisson. Wink biraz bu pozisyonun ardından sinirlenir gibi oldu. Kasımpaşa'da şimdi bir topuk pası denemesi geçmedi Ali Yavuz'dan. Atak yönü sol kanat olacaktı ama Ali Yavuz topu arkadaşına gönderemedi. Dakika 31, 23'te Diabate'nin attığı gol var. Şimdi geriye doğru Muanga. Wink. Çalım denemesi. Orada Raksaki'den vazgeçti, sonrasında geriye döndü. Bir derin top. Kerem'den geriye yerleşmeye çalışıyor Kasımpaşa rakip yarı alana. Gençler Birliği boşluk bırakmak istemiyor. Muanga sağ kanat. Şimdi Raksaki topu orta yuvarlığa kadar getirdi. İlye. İlye'den geriye Ayberk. 80 isabetli pas Gençler Birliği'nde, 43 Kasımpaşa'da. Bu bilgiyi de verelim. Yani Otis. Muanga, bir kez daha yani Otis. Uzun oynadı. Wink göğsüyle yumuşattı, indirdi. Wink. Şimdi Raksaki yerde ve serbest vuruş Kasımpaşa'nın oluyor bir kez daha. Orta çizginin biraz önü rakip yarı alanın ilk metreleri ve sağ kanada yakın olan bölümden Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlatacak. Hızlı bir şekilde başlatıldı Wink. Şimdi Raksaki yerde, bu kez oyun sürdü. Tonya ile Gençler Birliği bir fırsat buldu. Tonya topu sol iç boşlukta aldı. Tonya gitti rakiplerin üzerine. Şimdi sağa doğru çekti. Tonya arkadaşlarına bakıyor. Atak yönünü sağ kanada çevirdi Tonya. Orada Pereira. Hemen yanında Traore. Geriye Pereira'ya. İyi bir top. Oğulcan. Oğulcan aradan. Traore. Ceza alanı. Son çizgi. Traore. İçeriye. Değişik bir vuruş. Enteresan vuruş Mendes. Çok estetik ve değişik bir vuruş geldi. Bir tercih geldi Mendez'den. Burada Traore içeriye çevirdi. Topuğunun arkasıyla bir adeta akrep vuruşu denilebilecek bir tarz denedi Mendez ama top dışarı gitti. Gençler Birliği bu atakta ikinci golü bulamadı. Şimdi sol kanattan Kasımpaşa hızla cevap vermek istiyor az önceki atağa. Hızlı geldiler. Benediçak da içeride. Ceza yayığı. Benediçak'a top geldi. Benediçak, Yasin Kol önce bekledi, sonra oyunu durdurdu. Önce pozisyonu avantaja bıraktı. Avantaj kaybolunca Yasin Kol düdüğünü çaldı ve son derece kritik bir noktadan Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. Mendez yerdeydi. Diabate'nin müdahalesiyle yayın içerisi, ceza yayının içinde pozisyon, kaleyi doğrudan gören bir nokta. Gerçekten çok çok kritik bir dakika yaşanacak. Başkent Eryaman Stadyumunda kaleyi tam cepheden gören nokta ve yayın, yani şöyle söyleyeyim, penaltı noktasıyla yaya bir çizgi çektiğinizde o paralelde yayın tam ortası.
Düdüğümü bekleyin diyor Yasin Kol. Dakika 35. Kasımpaşa adına beraberlik şansı. Kerem Demirbay da bu toplarda etkili olan bir isim. Birçok futbol severin bildiği gibi 3 Kasımpaşalı topun gerisinde. Kaleci İrfan Can barajı ayarladı. Arkadaşlarını uyarıyor İrfan Can. Aynı zamanda orada şöyle göz attığım zaman hangi futbolcular da yine Kerem'in yanında. Bu arada 3 oyuncu vardı Kasımpaşa'dan. Birisi biraz daha o bölgeden ayrıldı. Kerem ve Ali Yavuz topun gerisinde. Bakalım hangisi vuracak? Ali Yavuz'un da etkili vuruşları var o bölgeden, sert vuruşları. Çok kalabalık bir baraj. Kasımpaşalılar da var barajda. Ali Yavuz geliyor. Ali Yavuz yerden düşündü. Top baraja takıldı. Ve dışarı gitti. Bu önemli fırsatı, bu duran top şansını böylelikle Kasımpaşa iyi değerlendiremiyor. Raksaki pasını verdi. Şimdi Wink ceza alanına, arkadaşları yok. Talisson dokundu ve taç. Ceza alanının 1-2 metre kadar gerisinden sağ kanattan Claudio Wink Kasımpaşa'da tacı uzun olarak kullandı. İleriye gönderdi. Şimdi dönen topta Ali Yavuz. Ceza alanı içerisi beraberlik golü şansı. Raksaki vuramadı. Raksaki vuramadı yerde. Sonrasında Gençler Birliği hızlı çıkmak istedi. Onlar da çıkamadılar. Gençler Birliği de hızlı çıkamadı. Raksaki seken topu aldı, offside yoktu. Vuramadı topa. Talisson gerisindeydi. Kalabalığın içerisine girdi Raksaki. Mendez'in bir penaltı itirazı vardı orada ama diğer Kasımpaşalılar çok da itiraz etmedi o pozisyona. Başlayın diyor Yasin Kol. Gençler Birliği şimdi Abdurrahim'le tacı kullandı. Kafa vuruşu geldi Muanga'dan. Top bir kez daha Abdurrahim'in olduğu bölgeye düştü. Abdurrahim gelişi güzel. Kaleci biraz öndeydi yani Otis. Onu görünce kaleyi yoklamak istedi ama top da kaleye yönelmedi. Yani Otis dakika 37. Muanga. Geriye doğru İlye. Şimdi Gençler Birliği oyuncuları ikinci bölgede baskı yapıyor Kasımpaşa atağında. Şimdi Beneliçak kendisini unutturdu. Topu aldı, ceza alanına girmeden orta denedi. Ama Gutas var orada. Ayak koydu kaptan Gutas. Beneliçak'ın topuna ayağını soktu ve korneri Kasımpaşa sol kanattan kullanacak. Dakika 38 oldu. Tek gol var 23'te, Diabate'nin attığı gol. 1-0 önde Gençler Birliği. O dakikadan bu yana Kasımpaşa beraberlik golünü arıyor ama Gençler Birliği de ikinci gol için zaman zaman etkili oldu. Kerem Demirbay korneri kullandı, orta geldi, top açıldı şimdi ceza alanı dışına. Emirhan, bu arada oyun öncesinde Yasin Kol'un düdüğüyle duruyor. Ceza alanı içerisindeki o kalabalıkta bir faul tespiti var Yasin Kol'un ve serbest vuruşla Gençler Birliği oyunu bir kez daha hareketlendirecek. İlk yarının sonları yaklaşıyor. Dakika 39 olmak üzere. 23'te Diabate ceza alanı dışı sert ve düzgün bir şut takımın öne geçirmişti. Gençler Birliği 1-0 üstün. Maçın ilk dakikasında da Oğulcan'ın çektiği bir şut kale direğinden dönmüştü. Yasin Kol şimdi serbest vuruşun kullanacağı noktayı gösterdi. Abdurrahim topun gerisinde. Abdurrahim çok uzun bir top, oyunu sağ kanada genişletti. Geride Pereira, Traore kafayla ona topu gönderdi. Utas bıraktı kalesine. İrfan Can. İrfan Can solunda Talisson. Talisson topla beraber çıkıyor şimdi. Talisson orta alana doğru gönderdi. Gençler Birliği'nde Tonya göğsüyle indirdi. Tonya hemen yanında Guvea. Guvea
bekliyor arkadaşlarını. Kasımpaşa savunması da yerleşti. Abdurrahim. Gençler bile zaman zaman uzun toplarla atak yönünü sağdan sola, soldan sağa yönlendiriyor. Geride Gutas, kaleci İrfan Can yine yayın önünde. Talisson. Şimdi yeniden kaptan Gutas. Gutas'tan Pereira'ya, rakip yarı alanın ilk metreleri sağ iç boşluk. Bir verkaç düşüncesi olmadı Traore ile. Pereira'ya gelmedi ama Gutas yeniden topu havalandırdı. Rakip yarı alanın ortalarına, merkeze doğru. Orada Raksaki yükseldi, alamadı. Kafayla topu geriye gönderdi Gouveia. Abdurrahim. Bir şık topuk pası Tonya'dan Gouveia geldi ama top dışarı gidiyor. Tacı Gençler Birliği kullanacak. 40. dakikada da saniyeler sonlanmak üzere. Dakika 41 olmak üzere Eryaman Stadyumunda 23 Diabati'nin golü. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Şimdi Tonya. Yine sol iç boşluk civarı. Tonya yanında Gouveia. Gouveia Tonya'yı düşünmedi bu kez. Top sağına doğru çekti. Şimdi sola çekti. Çizgiye doğru hareketlendi. İyi bir top Tonya'ya. Ceza alan son çizgi Tonya. Çevirmek istedi Muanga. Muanga araya girdi. Tonya bu pozisyonları gerçekten seven ve değerlendiren bir isim. Golde de Tonya'nın katkısı vardı. Burada Gouveia Tonya işbirliği yine tehlike oluşturdu Kasımpaşa kalesinde ve son müdahale Muanga'dan korneri sol kanattan atak yönüne göre Gençler Birliği kullanıyor. Şu ana kadar ligde mağlubiyet yok Kasımpaşa'nın. Bugün yenilirlerse 1-2 yaşayacaklar bu sezon. Orta geliyor uzak kale direği, oraya doğru geldi Oğulcan. Rakibiyle mücadelesi top dışarıda. Taç Gençler Birliği'nin penaltı noktası hizası sağ kanat. Gençler Birliği tacı kullanacak. Geriye doğru top gönderildi. Pereira dokundu ama arkadaşı o topa yetişemiyor. Traore top biraz hızlı. Bu arada Oğulcan'la rakip arasında bir küçük tartışma. Ayberk'le yardımcı hakem de araya girdi. Fazla tansiyon yükselmedi. Muanga. 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi. Saat 20'de de bugün iki mücadele olacak yine. Galatasaray ve Kocaelispor, Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta mücadele edecek. Ahmet Sportif faaliyetlerinin rakibi de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olacak. Saat 20'de dönüşümlü naklen yayında TRT Radyo 1'de yine birlikte olacağız sizlerle. Top dışarı gidiyor. 43. dakika. Talisson dokundu. Wink geriye doğru gönderdi. Muanga, baskı yapan Mendes. İki takımda da birer Mendes var. Gençler Birliği'nin forveti Mendes. Kasımpaşa'nın orta alanında Mendes yer alıyor. İlye, yanında Muanga, ona bir yan top. Muanga dokunamadı topa. Sonra yetişmek isterken topu taca gönderdi. Gençler Birliği orta çizgin gerisinden kendi yarı alanının son metresinden ve sol kanattan taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatıyor. Abdurrahim'le Abdurrahim kafayla aşırtmak istedi Mendez, olmadı. Oğulcan yetişmek istedi, o da yetişemedi. İlye'den kaleci Yaniotis'e, Yaniotis bıraktı İlye'ye. İlye. Dakika 44. Başkent'te Gençler Birliği 23'te Diabate'nin ayağından bulduğu golle 1-0 önde. O dakikadan bu yana bu üstünlüğünü korudu Başkent ekibi. Kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir uzun top. İrfan Can topu rahatlıkla kontrol ettikten sonra bıraktı kaptanı Gutas'a. Gutas'tan şimdi uzun top Pereira. Hemen önde Traore var. Pereira süratlendi, içeride top istiyor Mendes. Pereira bıraktı Traore. Ceza alanındaki sağ boşluk. Şimdi şut şansı Traore. Rakibinden seken top kaleci Yaniotis'te kaldı. Yaniotis eliyle hemen oyunu kurdu. Gönderdi orada Raksaki'ye. Raksaki'den Benedicak. Benedicak'tan sol kanada. Kasımpaşa hızlı geldi. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Dakika 45 olmak üzere. İlk yarıda son şansla içeriye Wink, sol çapraz Wink vuruyor top dışarıda.
Claudio Wink kale alanı sol çaprazına hareketlendi.

0: bu pozisyonda kendisini iyi unutturdu. Top istedi, offside yok. Wink bir anda vurdu, top yan ağlarda kalıyor. Gençler Birliği bu kez geliyor. İlk yarıda son anlarda orta sahalar hızlı geçirmeye başladı. Gouveia topu aldı. Biraz frene bastı, bekledi arkadaşlarını. Geriye doğru Abdurrahim, Abdurrahim'den daha geriye Talisson. Talisson'un yanında kaleci İrfan Can. İrfan Can sağ kanada gönderiyor Pereira'ya. Pereira dakika 45. Bir kez daha geriye kaptan Gutas. Gutas'tan Abdurrahim. Gençler Birliği ilk yarıyı böyle tamamlama düşüncesinde. Bu paslar bize bir anlamda bunu ifade ediyor. Çok acele etmiyorlar. Şimdi sağ kanada gönderilen top. Bakalım kayıp süre artı kaç olarak verilecek. Az sonra öğreneceğiz. Işıklı panoda bunun cevabını göreceğiz. İleriye ceza alanına doğru gönderildi top. Şimdi orta şansı olmadı çünkü orada Talisson oraya kadar geldi, kademeye girdi. Abdurrahim, ondan Gouveia. Gouveia 45 artı 1'deyiz. Ve hiç uzatmadı Yasin Kol. İlk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda tek gol 23 Diabate'nin golüyle Gençler Birliği soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Maçın ikinci yarısında yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
9: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
11: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
13: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
14: Ya.
13: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
15: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
10: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
11: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Bir kez daha birlikteyiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan sürüyor. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısını Gençler Birliği 1-0 önde tamamlamıştı. Diabate 23. dakikada Gençler Birliği'ni öne geçiren golü atmıştı. İkinci yarı az sonra başlayacak. Teknik yönetmen arkadaşım Zafer Altay ve ben Oğuz Erman Güner ikinci yarının heyecanını sizlerle yine TRT Radyo 1'de paylaşacağız. Bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Yasin Kol ve oyuncular ikinci yarı için geliyor. Şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bundan tam 35 yıl önceydi. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay hayata gözlerini yummuştu ve 35 yıl önce oynanan mücadelede Galatasaray ve Gençler Birliği 0-0 berabere kalmıştı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım ve bir kez daha Türk futbolunun ve Galatasaray camiasının 35 yıl önceki tabii bu büyük acı ama her zaman hatırlanıyor, başı sağ olsun diyelim. Ve ikinci yarı sonra başlayacak. Bu vesileyle Metin Oktay'ı da anmış olduk. Ve Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısı az sonra başlayacak. Bugün tabii Metin Oktay demişken saat 20'de Galatasaray'ın da bugün önemli bir maçı var. Saat 20'de Galatasaray Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Spor da lige iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray Avrupa dönüşü, Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaeli Spor'u kendi sahasında ağırlayacak. Bu hafta tabi Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmıştı hafta arasında. Bu haftada Avrupa Ligi yine heyecanı olacak. Diğer konferans ligi, Avrupa Ligi maçlarının heyecanı yaşanacak. Galatasaray tabi öne geçmişti Sporting deplasmanında. Tartışılan da bir hakem performansı, 3-1'lik mağlubiyet. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcilerimizin maçları sona erdi ilk hafta itibariyle. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tabii temsilcimiz, o da lige iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya'yı konuk edecek Avrupa Ligi'nde. Umarız bütün temsilcilerimiz, tabii konferans liginde ülkemizi Trabzonspor temsil ediyor. Umarız bütün takımlarımız bu mücadelelerde en iyi puanları alırlar. Ülkemize en güzel sonuçları getirirler. Alınacak her puan tabii ülke puan açısından da son derece değerli olacak. Değerli futbol severler. Ve bakalım tabii bu haftaki sonuçları da merakla bekleyeceğiz. Güzel müjdeli haberleri takımlarımızdan bekleyeceğiz. Ve ikinci yarıda başlamak üzere bir değişiklik var. Değişiklikler yapılıyor. Kasımpaşa takımında Ayberk Karapo oyundan çıktı ve yerine Jensen 5 numaralı formasıyla giriyor. Ve aynı zamanda Emirhan Boz çıktı. Markus 19 numaralı formasıyla da Emirhan'ın yerine oyunda Kasımpaşa'da. Bu iki değişiklikle ikinci yarıya başlıyor Emre Belezoğlu. Bu hamlelerle başlıyor. Bakalım bu hamleler neler getirecek Kasımpaşa takımına. İlk yarıyı Gençler Birliği, yine hatırlatayım, 23'te Diabate'nin attığı golle 1-0 önde tamamlamıştı. Önümüzdeki hafta Gençler Birliği Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise kendi sahasında dün ligdeki Trabzonspor maçında ilk galibiyetini alan Konyaspor'u konuk edecek. Ligde tabii kötü başlayan takımlar adına da kritik maçlar yapıldı. Dün Göztepe Alanyaspor karşısında deplasmanda iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galibiyete yakın olan tarafta İzmir temsilcisi. Onlar da Konyaspor gibi kötü başlamışlardı. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarının heyecanı.

sarı kartını çıkarıyor. Oğulcan'a Mendez'in yapmış olduğu hareket faul ve sarı kart geldi. Maçın ilk sarı kartı. Oğulcan da yavaş yavaş şimdi kalkıyor, doğruluyor. Tek gol var. İlk sarı kart şimdi geldi. Ve oyunda bir kez daha hareketlenmiş oldu. Orada tabii Markus da şimdi biraz daha hareketlilik kazandırmak istiyor Kasımpaşa takımına. Kasımpaşa bu maça kadar yenilgi yüzü görmedi. Daha çok beraberlik takımı hüviyetindeydi aslında. 4 maçın 3'ünden sağdan 1 puanla ayrılan taraftı Kasımpaşa. 1 galibiyeti var ve bu maça kadar az önce belirttiğim gibi mağlubiyet yüzü görmediler. Eğer Gençler Birliği Kasımpaşa'yı bu maçın ardından mağlup edecek olursa ligdeki ilk yenilgisini tattıracak Kasımpaşa'ya başkent ekibi. Az sayıda Kasımpaşa taraftarını da görüyorum. Kendilerine ayrılan yerde takımlarına desteği sürdürüyor. Şimdi Ali Yavuz sol kanatta, sol iç boşlukta topu aldı. Yaya doğru gönderdi. Ceza alanı Markus. Sol çapraz kale alanı önü, kaleciyle karşı karşıya iyi bir vuruş gelmedi Markus'tan. İrfan Can topu aldı. İkinci yarıya girdi. İkinci yarıda oyuna girdi Markus. İkinci yarının başında Emirhan'ın yerine oyundaydı ve iyi de bir şans yakaladı Kasımpaşa'da. Şimdi Traore sağ kanada doğru gönderdi. Oğulcan ceza alanı yanındaki sağ boşluğa girmedi. Geriye doğru topu gönderdi sağ iç boşluğa. Paslaştılar Pereira'yla. Oğulcan yerde, Jensen'le ikili mücadelesinde yine Oğulcan yerde. Oğulcan bileğini tutuyor. Sağ ayak bileğini tutuyor. Jensen'le olan mücadele. Oğulcan önümüzdeki monitöre de pozisyon tekrar tekrar yansıtıldı. Yasin Kol oyunu sürdürmüştü. Biraz önce de gerçekten çok hızlı bir pas trafiğinin ardından Kasımpaşa Markus da gole yaklaştı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine vurdu topu Markus. Serbest vuruş kararı geldi bu arada Yasin Kol'dan. Gençler Birliği kaleye yaklaşık 23-24 metrelik mesafeden sağ kanattan Pereira ile serbest vuruşu kullandı. İki Kasımpaşalı arka direkte topa dokundular aynı anda ve topu kornere gönderdiler. Gençler Birliği sağ kanattan korneri kullanacak. Gençler Birliği ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Uzunca da bir süre var tabii futbol adına. Gouveia topu çeyrek daireye bıraktı. Sağ kanattan korner Gouveia ile kullanıldı. Ön direkte karşıladı Jensen. Açılan top bu arada bir elle oynama tespiti Yasin Kol'dan. Dakika 50, serbest vuruşlu oyunu başlatacak Kasımpaşa takımı. Golü atan, maçın tek golünü atan Diabate elle oynamıştı az önce. Şimdi oraya doğru hareketlenmeye çalışan Mendez. Orta alanda top Kasımpaşa'nın oluyor. Muanga bıraktı. Jensen. Jensen'e baskı geldi Traore'den. Şimdi sol kanatta topu aldı Markus. Hiç bekletmeden gönderdi Ali Yavuz'a. Ali Yavuz kol. Ali Yavuz kol hızlandı. Önünde Markus'un koşusu. Ali Yavuz ona vermedi. Ali Yavuz iki kişiyle mücadeleye girince topu kaybetti. Gençler bile şimdi topu hızla rakip yer alana gönderiyor. Traore'ye ve orada Tonya'nın koşusu kaleci Yaniatis'e gelen top. Eliyle kurdu oyunu Yaniatis. Gönderdi Jensen'e. Jensen merkeze doğru top taşıyor. Orta yuvarlan kendi yer alanına bakan dilimde Mendez. Geriye gönderdi Muanga. Dakika 51, Diabate'nin 23'te kaydettiği gol. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Muanga topla çıktı, rakip yer alana kadar girdi. Paslaştı Wink'le. Yeniden Muanga döndü geriye. Kerem. Yasin Kol oyunu durduruyor. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Faulü var Talisson'un rakibine. Mendez yerdeydi ve

Serbest vuruş Kasımpaşa hızla kullandı. Şimdi orta şansı. Bir orta etkili noktaya kaleci sektirdi İrfan Can. Röveş ata. Top üst direkten geri geldi. Bir şut şansı Ali Yavuz Kol. Top savunmaya çarpıyor. Diabate'ye ve kornere çıktı. Şans anı Gençler Birliği adına şanssızlık Kasımpaşa için. Topağlarla buluşsa müthiş bir gol izleyecektik. Harika bir röveş ata geliyor. Top üst direkten dönüyor. Şimdi korner kullanılacak. Bu arada dinliyorum dedi Yasin Kol. Herhangi bir müdahale var mı elle sanıyorum. Savunmadan seken top için o inceleme yapılıyor. Harika vurdu Benedi Çak. Röveş atayla top kaleye gönderdi. Sonrası da Ali Yavuz Kol. Rakibine çarpan top. Top kornere çıkmıştı ama bir inceleme yapılıyor. Bir VAR incelemesi. İnceleme. Bakıyorum. Evet, sona erdi. Korner kullanılsın diyor Yasin Kol. Sağ kanattan Kasımpaşa korneri kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı futbolcu yayda bekleyen Markus. Top diğer köşeden dışarı gitti. Abdurrahim orada yine temas etti topa. Gençler Birliği takımında, sol beki Gençler Birliği'nin, ve bu kez korner diğer köşeden kullanılıyor. Sol kanattan Kerem Demirbay'la. Biraz daha Kasımpaşa ikinci yarıda hareketlendi denilebilir. Oyuncu değişikliklerinin ardından Emre Belezoğlu'nun ekibi gol arıyor. Kerem Demirbay ortayı yaptı. Kafa vuruşu şansı Benedi Şak vuramadı. Top Ali Yavuz Kol'un önüne düştü. Ceza alanının dışında Ali Yavuz Kol topla hareketlendi. Yardımcının bayrağı. Yasin Kol oyunu sürdürdü. Bayrak bir kez daha kalkınca şimdi offside kararı geldi. Yasin Kol önce yardımcısının bayrağını gördü. Oyunu sürdürdü. Israrla yardımcı bayrağını kaldırınca oyunu durdurdu. Ve endirekt vuruşta Gençler Birliği oyunu başlatacak. Offside kaynaklı endirekt vuruş. İrfan Can ileriye doğru topu gönderdi. Herhangi bir tabii oyuncu temas etmeden elini indirmiyor Yasin Kol. Şimdi temas gerçekleşti. Markus İyi noktaya pasını verdi. Markus'un Kasımpaşa'ya bir hareketlilik kazandırdığı gerçek. Bir de gol pozisyonu yakaladı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine göndermiş topu. Bu arada bir sarı kart daha orada geldi sanıyorum. Yasin Kol elini cebine attı. Ama sonrasında vazgeçti gibi. Bir uyarı ile yetindi. Jensen köşe gönderildi. Bir Jensen topu oradan çıkardı Markus'a. Markus yine iyi bir tercih. Wink kendi yer alanının ortaları sağ kanat. Onun pası iyi yere Mendez'e. Mendez'den Wink. Mendez yerde ve kart geliyor. Bir kart daha geldi. Mendez Kasımpaşa'da sarı kartı görmüştü. Ona yapılan hareketin ardından da maçın tek golünü atan Diabate sarı kart görüyor. 23'te Diabate'nin golü var. O tek golle Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü 56. dakikada sürüyor. Ve Kasımpaşa serbest vuruş hızlı bir şekilde kullandı. Oyunu hareketlendirdi. Metin Diyadin evet biraz önce kenarda sarı kart görmüş. Onu da hatırlatalım. Gençler Birliği teknik direktörü yapmış olduğu itirazların ardından Yasin Kol'dan sarı kart gördü. Muanga ileriye iyi bir top. Uzun top ama İrfan Can tehlikeyi sezdi. Benedi Çak'ın önünde yükseldi ve tabi ellerini kullanmanın avantajıyla da topu aldı. Ve yuvarladı Pereira'nın önüne topu. Pereira önünde Traore. Traore'ye baskı Jensen'den. O baskı sonuç verdi ama Jensen faul yaparak topu kazanınca Gençler Birliği serbest vuruş kullanacak. Şimdi diğer kanada çok uzun bir top. Topu aldı Gouveia. Sevdiği noktada topu aldı. Rakibin üzerine gidiyor Winking. Gouveia orta şansı ortaladı. Kafa vuruşu. İkinci şans Mendez. Kaleci geçemiyor. Yaniatis'i. Mendez yükseldi, vurdu kafayı Yaniatis. Top bir kez daha Mendez'in önüne düşüyor ama

pozisyonu değerlendiremedi. İkinci pozisyonda Mendes, tabii bunda etkili olan İlie'nin müdahalesi. İlie'ye çarpan top kornere gidiyor. Mendes topu kaleye doğru bir kez daha gönderdi ama İlie ayağını uzattı ve topu kornere gönderdi. Gençler Birliği adına çok çok önemli bir gol fırsatıydı. Sağ kanattan korneri Gouveia kullanıyor. Kullandı kornere, Öndre'ye doğru topu yükseltti. Bir şut şansı daha, yine Diabate golü attığı noktadan bir şut şansı elde etti. Şimdi Marcus sağ kanada Kasımpaşa'yı çıktı. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Kasımpaşa'yı geldi Ali Yavuz'da. Ali Yavuz ama önü kapandı ve Gençler Birliği savunmadaki yerini aldı. Ali Yavuz'dan top dışarıda, Gençler Birliği tacı kullanacak. Dakika 58. Metin Diadin bir önceki pozisyona itirazlarının ardından sarı kart görmüştü. Ben mi diye Yasin Kola kendisini işaret etti. Biraz şaşırdı o sarı karta. Metin Diadin, Mjensen top aldı, döndü Muanga'ya. Gençler Birliği biraz daha topun gerisinde kalıyor. Bu bölüm 1-0'ın avantajında değerlendirmek istiyor başkent ekibi. Mendez'e iyi bir top ceza alanı içerisi. Mendes rakibiyle mücadelesi, Tonya'yla top dışarı gidiyor. Korner kararı geldi. Tonya savunmaya yardım etti bu pozisyonda. İlk yarıda daha çok hücumda gördük onu. İkinci yarıda biraz daha savunmayı düşünen bir pozisyonda Tonya. Gençler Birliği'nde Metin Diadi'nin taktiği gerek sanıyorum. Kerem Demirbay yine sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanıyor. Çok fazla korner fırsatı buldu Kasımpaşa bu mücadelede. Kerem ortayı yaptı, yüksek top geldi, kafayla indirdi Benediçak. Top uzaklaştırıldı, Marcus hata sürdürmek istiyor. Bir kez daha Benediçak, İrfan Can yükseldi ve aldı. Rahat şekilde aldı ve hızlı bir şekilde ayağıyla iyi noktaya topu gönderdi İrfan Can. Gençler Birliği sol kanattan iyi geliyor. Kasımpaşa savunması koştu geriye. Şimdi ceza alanı içerisi. Şut şansı. Bir şut kaleci çıkarıyor Yani Atiz. Korner. Dakika 59. Gençler Birliği gole yaklaştı bir kez daha. Abdurrahim topu uzun süre sürdü. Düzeltiyorum. Gouveia vuruyor. Kaleci Yani Atiz çıkarıyor. Gouveia çok iyi bir şut ama Yani Atiz'den de müthiş bir kurtarış. Bu kez de Gençler Birliği korneri kullanacak. İkinci yarıda tempo var, gol pozisyonu var, mücadele var. Keyifli bir maç oluyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Eryaman Stadyumundaki mücadelede ve tek gol 23'te Diabate ile gelmişti. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. Gouveia korneri kullandı. Topukla kaleye Yani Atiz. İkinci yarıda Kasımpaşa kalecisinde iyi kurtarışları var Yani Atiz'in. Kırılma anları var maçta. Yasin Kol devam edin dedi ve top Kasımpaşa'da. Muanga şimdi savunmadaki rolünün yanı sıra ileriye doğru çıktı. Ona yapılan hareket faul. Muanga hemen gönderdi Marcus'a. Marcus sağına doğru çekti, bir çalım pasını verdi sağ kanada. Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Şimdi orta, ileriye ters kafa vuruşu. Gutas'tan korner. Kasımpaşa bir kez daha sağ kanattan korneri kullanacak. İrfan Can'la Gutas arasında bir iletişim bozukluğu ve Gutas da duymadım diyor kalecisi İrfan Can'a. Bana bırak demişti İrfan Can. Gutas dokundu, top kornere çıktı. Sağ kanattan korneri yine kullanacak Kasımpaşa takımı. 1-0'lık üstünlüğü Gençler Birliği'nin. Diabate'nin golü 23'te geldi. Dakika 61. Kerem bir kez daha çeyrek daireye bıraktı topu. Onun ortası şimdi paslaşarak da kullanıldı. Bir orta geldi. Benediçak kale alanı içerisinde uzak direk dibinde kafayı vuramadı. Bir müdahale daha var mı yok mu? Maçın hakemi önce bir korner kararı çıktı. İtirazı var orada Abdurrahim'in. Bu arada Güven Yalçın Kasımpaşa'da oyuna giriyor. Raksaki oyundan çıkıyor. Güven Yalçın 50 numaralı formayla, ki o da golcü bir isim. Beşiktaş altyapısından yetişen Güven Yalçın oyuna girdi. Korner Kerem'le kullanıldı sol kanattan bu kez. Top bir kez daha dışarı gitti. Güven girer girmez topa kafayla müdahale etmek istedi. Talisson yerde.

Az önce bir hava topu mücadelesi, orada büyük bir kalabalık vardı. Güven yükseldi, vurdu kafayı ama top Güven'in kafasından dışarı gitti. Oyun hızlı bir şekilde hareketlendirildi. İlk bir saatlik dilim geride kaldı. Dakika 63 olmak üzere. Tek gol 28'de geldi. Diabate ile taç atışı kullanılacak. Şimdi Pereira ile Pereira tacı kullandı. Yaniatis, Muanga, bir kez daha Yaniatis, yeniden Muanga. Muanga topla beraber ilerledi bir müddet. Döndü kalecisine yine Yaniatis'e. Ondan İlye. İlye. İlye sağ kanada çok uzun bir top gönderiyor. Ama top oyunda kaldı. Mendes topu aldı. Pasını verdi. Verkaç düşüncesi. Wink'le topu oradan çıkaramadı. Gençler Birliği savunması ve tacı kullanacak Kasımpaşa. Ceza alanı ön çizgisi paralel, sağ kanat taç kullanıldı. Güven de orada. Güven ceza alanına doğru topu gönderdi. Talisson topu uzaklaştırdı. Gençler Birliği biraz gömüldü bu dakikalarda. Kasımpaşa topla daha fazla oynayan taraf. Savunmayı ön plan aldı Metin Diyadin'in ekibi. Ama tehlikeli oldukları bölümler de var. Kaptıkları toplarla Gençler Birliği oyuncularının. İlye. Yanında Jensen. Yeniden İlye. İlye savunma arkasına Benedişak'a bir top. Benedişak ceza alan içerisinde yerde. Top dışarıda. Benedişak karın boşluğunu tutuyor. Bir ikili mücadele vardı. Yasin Kol oraya doğru geldi. Benedişak da sanıyorum yavaş yavaş doğrulacak. Herhangi bir penaltı beklentisi yoktu Benedişak'ın. Talisson'la olan ikili mücadele. Nizami bir şarj geliyor Talisson'dan. Oyun bir kez daha başladı. Mendes bıraktı şimdi Markus'un önüne. Markus ceza alanına girmek üzere, giremedi. Top açıldı, Güven Yalçın'a geldi. Güven Yalçın orta şansı. Markus ceza alanı. Markus rakibinden söktü. Güven destekte. Markus topu kaybetmedi. İki kişinin baskısı. Markus çok enteresan pozisyon ama gitti. Gouveia topu oradan çıkarma gayretinde ve çıkarıyor da. Dakika 65 oldu. Şimdi Traore topu aldı. Kalabalığın arasından çıkardı. Traore pasını da verdi merkeze doğru. Kendisini unutturdu. Pereira orta kale alanı. Son anda İlye. Gençler Birliği de iyi geldi bu pozisyonda. Sürekli iki takımın da orta alanları hızlı geçtiğini görüyoruz şu bölümde yine. İlk yarının sonlarında da böyle olmuştu. Kaleci İrfan Can. Güven Yalçın'ın gelişigüzel topu arkadaşlarıyla buluşmuyor. İrfan Can topu aldı. İrfan Can'dan yanındaki kaptanı Gutas. Ondan Pereira. Jensen ön alana kadar çıktı ve topu takımına kazandırdı. Şimdi orta alanda Mendes. Topu veremedi Markus'a. Dakikalar ilerliyor. Gençler Birliği aynı 11 ile sahada. Kasımpaşa'da 3 değişiklik yapılmıştı. Markus, Güven Yalçın ve Jensen oyuna girdiler. Emirhan, Ayberk ve Raksaki oyundan çıkan isimlerdi. Emre Belezoğlu'ndan 3 hamle geldi. Taç kullanıldı. Gençler Birliği topu karşı tribünler önünden oyuna soktu. Şimdi Pereira. Önünde Traore var, ona vermedi. Kaptanı Gutas'a. Gutas'tan uzun top bu kez Traore'ye. Traore Jensen mücadelesi. Ceza alanına girdi Traore. Dengesini yitirdi, yerde kaldı. Şimdi Tonya cezaya içerisi vurdu. Top dışarı gitti. Dakika 67 olmak üzere. Orada dengesini yitirmese Traore, Jensen'den topu kurtarmaya çalışacaktı. Düşerken vurdu. Bir penaltı beklentisi de var bu arada başkent taraftarının. Jensen'in el oynadığı düşüncesi. Oyun sürdü. Şimdi Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol çalım. İkinci çalım. Ali Yavuz Kol kaleye sokuldu. Pasını verdi. Mendes sağ kanada Wink'e doğru. Ceza alanı içerisine bir şut.

Top pas farklı dışarı gidiyor. Wink kaleyi gördü. Vurdu sağ ayağıyla kaleyi yokladı. Top az farklı İrfan Can'ın yanından dışarı gidiyor. İrfan Can da uçmuştu o topa. Dakika 68 olmak üzere Eryaman Stadyum'da tek gol 23'te Gençler Birliği'nde Diabate'den geldi. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Gençler Birliği bu maçı kazanması halinde puanını 10'a yükseltecek. Kasımpaşa ilk mağlubiyetini alacak ligde ve 6 puanda kalacak. Ve şimdi Markus'a geldi top. Markus bir çalım. Markus kaleye doğru sokuldu. Baktı. Markus vuruyor. Top üstten avuta çıktı ama bir temas var mı yok mu? Yardımcı hakemin bayrağı bu arada. Değişiklik gelecek. Gençler Birliği'nde de değişiklik zamanı. Tonya biraz yorulmuştu. Franco Tonya oyundan alınıyor. Metin Diadin onu oyundan aldı. Ve Rafael Luis 83 numaralı formayla oyuna giriyor. Rafael Tonya'nın yerine. Bu değişiklik geldi 68'de. Böylelikle ilk hamlesi Metin Diadi'nin. 3 hamle geldi Emre Belezoğlu'ndan şu ana dek. Dakika artık 69 oluyor. Şimdi bir uzun top daha. Mendez'e gelmedi. Dönen top. Traore o topu aldı. Destek geliyor şimdi sağ kanattan. Pereira'dan ona göndermedi Traore. Pereira hala boş. Arkadaşlar onu görmedi Gençler Birliği takımında. Şimdi gördüler Pereira'ya. Pereira sağ kanattan bir orta etkili orta. Yani Otis çift yumruk. Top karşı tribünler önünden sol kanattan taca çıkıyor. Yani Otis de ikinci yarıda gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Etkili kurtarışlar geldi. Yani Otis'ten. Bu arada yine sol kanada açılan top. Yasin Kol kronometresine de baktı. Bir yandan oyun hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Traore gidiyor rakibin üzerine. Traore Jensen'le birebir mücadeleye girmedi. Şimdi geriye doğru döndü Diabate'ye. Bir kez daha Traore. Yanında Pereira. Ceza alanı yanındaki sağ boşluk. Oğulcan da geldi. Oğulcan bu arada yüzünü tutarak yerde. Yardımcı hakemin bayrağı uyarısı. Maçın hakemi oraya doğru geliyor. Yasin Kol yüzünü tuttu Oğulcan. Yüzüne bir müdahale var mı yok mu? Ali Yavuz Kol'la bir ikili mücadele içerisindeydi Oğulcan. Ve hala kalkabilmiş değil. Dakika 70. Şimdi yavaş yavaş doğrulacak gibi Oğulcan. Yine hatırlatmamızı yapalım. Bu akşam saat 20'de de yine Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında saat 20'de dönüşümün naklen yayında iki mücadele olacak. Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta ve Diyarbakır Stadyumu'nda da Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Bu arada Oğulcan yerde kalmıştı. Serbest vuruşu kazandı Gençler Birliği. Ve bu duran top şansını değerlendirmeye çalışacaklar. Dakika 71. Ön direğe doğru top geldi. Sekti. Kimseye çarpmadı. Dışarı gitti. Kale vuruşuyla Kasımpaşa oyunu başlatacak. Rafael Luiz bu arada oyuna az önce girmişti. Tonya'nın yerine serbest vuruş ok kullandı Gençler Birliği takımında. İlye. Dönüşüm naklen yayında bu akşam. Radyo merkezde ben olacağım. Ve Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Onur Şahin ve diğer mücadelede Ahmet Onur Kılıç mikrofonda olacak. Şimdi Gençler Birliği ikinci gol arayışında topu bıraktı Mendez iyi noktaya. İkinci gol şansı sol çapraz son dokunuş kritik dokunuş Gouveia oraya geldi ama savunma dikkatli, İlye dikkatli ve korneri kullanacak sol kanattan Gençler Birliği. Maç gerçekten her skora gebe. Şu anda Gençler Birliği ikinci golü de bulabilir. Kasımpaşa da beraberliği yakalayabilir. İki takımın da pozisyonları var. Sol kanattan Gençler Birliği korneri kullandı. Orta geldi. Yine kimseye temas etmeyen top dışarı gitti. Herkes ayak sokmak istedi o topa. Ayak koymak istedi ama kimse değmedi. Ne Gençler Birliği oyuncuları ne Kasımpaşa savunması. Top da dışarı gidiyor. Kale vuruşlu oyun başlıyor.

başladı. Dakika 72 oldu. Diabate'nin 23'te attığı tek gol. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Şimdi Jensen bir topuk pası denedi. Ali Yavuz geçmedi. Gençler Birliği takımında topu aldı Mendez. Pasını verecek ama oraya çok iyi girdi Muanga. Şimdi Wink ileriye doğru. Güven Yalçın Wink'e topu göndermek istedi. Top dışarı gitti. Taç atışını Kasımpaşa takımı mı kullanacak? Hayır. Gençler Birliği kullanacak. Son temas. Topu oyunda tutamadan çevirdiği yönünde Güven Yalçın'ın ve Gençler Birliği karşı tribünler önden tacı kullandı. Dakika 73 oldu. Maçta son bölüme yaklaştık artık. Son 15 dakikalık dilime yaklaşıyoruz. Topu oradan Traore çıkardı. Mendes sırtı dönük almıştı. Topu sakladı. Traore sağ kanatta, sağ iç boşlukta. Traore yine Jensen onu bırakmadı. Yine ikili mücadele girmeyi tercih etmedi Traore. Geride Pereira daha geriye doğru gönderdi. Gutas'a, Gutas'tan İrfan Can. Geriye doğru yine İrfan Can'a. İrfan Can bekletmeden Gutas'a. Gutas yüksek bir top gönderdi. Mendez'in olduğu bölüm Mendez alamadı. Bırakmadı. Adaşı olan Mendez Kasımpaşa'da. İki Mendez karşı karşıyaydı. Bu arada Kasımpaşa'da sanıyorum yine değişiklik hazırlığı var. Son hamleler gelebilir Emre Belözoğlu'ndan. Dakika 74. 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0 Eryaman Stadyumu'nda ev sahibinin üstünlüğü sürüyor. Muanga artık biraz daha tabii riskleri de almaya başladı Kasımpaşa. Savunmasında Emre Belözoğlu öne çıkarttı. Serbest vuruşu kullanacak Kasımpaşa. Wink'e yapılan hareket faul. Oyuncu değişikliği henüz yapılmadı. Sanıyorum biraz daha bekletiyor Emre Belözoğlu. Bu serbest vuruşun ardından yapacak değişikliğini. Öyle görünüyor. Kerem Demirbay topun gerisinde. Kaleye yaklaşık 30 metrelik bir mesafe denebilir. Ceza alanı ön çizgisi, yan çizgisi kesişimi sağ kanat. Kerem Demirbay. Kerem onun kavisli ortası. Savunmaya geldi o top. Rahatlıkla uzaklaştır Gençler Birliği takımı. Ve şimdi yerde Markus. Onunla beraber Diabate de yerde. Markus kafasını tutuyor. Rakibinin bir teması kafasına doğru sanıyorum oldu. Bir koluyla teması Diabate'nin. Maçın tek golünü atmıştı Diabate, sarı kartı da var. Mendez de Kasımpaşa'da sarı kartla oynuyor. Kaleye yaklaşık bir kez 35 metrelik mesafe, kaleyi cepheden gören yer. Paslaşarak kullanıldı. Ali Yavuz düzeltti. Ortayı yaptı. Savunma yine Talisson'la karşıladı. Dönen top Claudio Wink'e kadar geldi. Wink sağ kanada gönderdi Wink. Güven Yalçın sağ kanatta. Ali Yavuz sol kanatta. Kasımpaşa'da. Kerem. Döndü geriye Jensen. Atak yönünü değiştirmeye çalışıyor Kasımpaşalı oyuncular. Şimdi sağ kanada Güven Yalçın kontrol etti, ortaladı. Benedicca kaşan top. Ali Yavuz yetişemedi. Top gerilere kadar geldi. İlye'de artık savunmadan çıkıyor Kasımpaşa'da. Kasımpaşa tüm atlarıyla beraberlik golünü arıyor. Şu son bölümde dakikada 77 olmak üzere. Muanga yerleşti Kasımpaşa. Gençler Birliği boşluk bırakmak istemiyor rakibine. Boşluk arıyor Kasımpaşa ama o boşluğu bulamadılar. Tek gol Diabate ile gelmişti 23'te. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Yeniden İlye. Topu bir müddet bekledi.

Benediçak pasını verdi ve serbest vuruşuna Kasımpaşa'nın yine tehlikeli bir nokta. Bu arada sarı kart Talisson'a çıkıyor. İki kez uyardım dedi, parmaklarıyla gösterdi Yasin Kol. Ve Talisson sarı kartı gördü, yapmış olduğu hareketin ardından Mendez'e. Şimdi yine bir duran top şansı elde etti Kasımpaşa. Talisson Kelvin sarı kartı gördü Gençler Birliği takımında. Ve değişiklik yapılıyor. Kerem Demirbay çıktı. Diarra, Tiamoko Diarra oyuna giriyor. 11 numarayla Diarra oyunda. Kerem Demirbay oyundan alındı. Ve bir başka değişiklik de Gençler Birliği'nde Mendez çıktı. Sekou Koita oyuna giriyor. Ve Traore'nin yerine de Fıratcan. 88 numarayla Fıratcan oyuna girdi. İki değişiklik de Metin Diadin'den hemen geldi. Hamleler karşılıklı. Bakalım ne yönde olacak bu farklar. Bu arada uzaktan bir şut ama iyi bir şut gelmedi Ali Yavuz Kol'dan. Kaleye çok uzak mesafeden iyi bir şut gelmedi. Top dışarı gidiyor. Ali Yavuz kaleyi görür görmez sağ ayağıyla vurdu ama İrfan Can'ın bir hayli üzerinden top dışarıda. Top bir kez daha Kasımpaşa'da. Son bölümde Kasımpaşa topla daha fazla oynuyor. Benediçak şimdi çaprazda düzeltti. Benediçak gol şansı gol. Benediçak topu ağlara gönderiyor. 79. dakikada Benediçak topu ağlara gönderiyor. Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Kasımpaşa topla daha fazla oynamaya başlamıştı. Ama burada gerçekten savunma, Gençler Birliği savunması Benediçak'ı bir türlü durduramadı. İki kişi önündeydi. Orada hem Pereira hem Gutas kaptan. Benediçak yani topu şöyle düzeltti, baktı. Sonrasında çok rahat bir pozisyon. Kaleci İrfan Can'la karşı karşıya tek başınaydı aslında. Savunma kalabalıktı. Üç oyuncu var hatta orada Gençler Birliği'nde. Talisson da yetişmeye çalıştı ama Benediçak topu ağlara gönderdi. Ve 79'da Benediçak'ın golüyle Kasımpaşa başkent deplasmanında beraberliği buluyor. 23 Diabate, 79 Benediçak, karşılıklı birer gol. Bakalım maçın kalanında neler yaşanacak. Metin Diadin hamlelerini yaptı. Emre Belezoğlu'ndan da hamleler gelmişti. Ve şimdi kalan bölüm tabii Gençler Birliği kendi sahasındaki bu mücadelede bir kez daha üstünlük golü için onlar da şüphesiz pozisyon arayacak. Ve kalan bölüm daha da keyifli olacaktır. Uzun süredir Gençler Birliği oyundan biraz düşmüştü aslında. Topu daha fazla rakibine bırakmıştı. Bu anlamda da bakalım kalan bölümde nasıl bir taktik söz konusu olacak Metin Diadin'in ekibinde. İleriye uzun bir top gönderildi şimdi. Benediçak golünü atan futbolcusu Kasımpaşa'nın ileriye doğru gitti bir kez daha. Gençler Birliği'nde tabii Mendez biraz yetkisi kalınca Metin Diadin'den Koita hamlesi de gelmişti. Fıratcan Üzüm'le birlikte 20 numarayla Koita oyuna girmişti. Ama şu ana kadar tabii daha yeni girdi ama top onunla buluşturulamadı. Diabate 23'te Gençler Birliği'ni öne geçirdi. Uzun süre Gençler Birliği bu golle üstünlüğünü sürdürmüştü başkentte Eryaman Stadyumu'nda ama bundan yaklaşık 2 dakika önce 79'da Benediçak'ın golüyle Kasımpaşa 1-1'i buldu. Şimdi sol kanattan Gençler Birliği yeni bir hücum hazırlığında, iyi de bir pozisyon olabilir. Guveya ceza alanına girmeden yerde itirazları var. Guveya'nın maçın hakemi Yasin Kol'a, taraftar da aynı şekilde itiraz ediyor bu pozisyonda. Yasin Kol hayır dedi ve Kasımpaşa'da top oyun sürüyor. Gençler Birliği ön alan baskısı yapmak istiyor. Geriye doğru top gönderildi Yensen'e. Şimdi Yani Otis aldı topu, döndü Muanga'ya. Dakika 82 olmak üzere, tam da ceza alanına girmek üzereydi Guveya. Bu arada orada Markus tehlikeli olmak istedi Gençler Birliği ceza alanı içerisinde ama rakibine faul yaptı o da. Muanga ile olan pozisyonuna bir hal itiraz etti Guveya ve Gençler Birliği taraftarı bir faul beklentisi, top
ceza alanına gitti ama bu veya ceza alanı içerisinde değil.

Yani bir penaltı değildi ama kritik noktadan bir serbest vuruş beklentisi vardı Gençler Birliği takımının. Burada sarı kart geldi. Guaya'nın itirazları devam etti ve Yasin Kol Guaya'ya sarı kartını gösterdi. Taraftar da bu sarı kartın ardından Eryaman Stadyumu'nda daha fazla protesto etmeye başladı açıkçası. Maçın hakemi Yasin Kol'u. Şimdi Gençler Birliği oyunu başlattı. Dakikalar ilerliyor. Guaya rakip ceza sahası içerisinde buluşma, topla buluşma sayılarına baktığımızda 24-17 Gençler Birliği'nin önde olduğunu görüyoruz. Bu arada Guaya az önce de formasından çekildi ve bu nedenle de son derece şiddetli itiraz etti. Ve sarı kartı gördü. Yani Atis. Yani Atis nereye doğru gönderdi? Oyun bir kez daha durdu. Bir faul daha. Şimdi serbest vuruşu Gençler Birliği kullanacak. Kaleye bir hayli uzak mesafe, yaklaşık 35 metre denebilir. Orta uyarlığa yakın bölüm. Şimdi az önce Rafael Luiz'in bir ortası var. Yine Rafael Luiz ortaladı bir anda. Guaya'nın olduğu bölüm. Wincor'da son müdahale kimden? Ve bu arada Wink'ten diyor Yasin Kol. Ve korneri Gençler Birliği bu kez sol kanattan kullanacak. Maçta gerçekten iki takımın da fazlasıyla kullandığı kornerler var. 7 korner Gençler Birliği, 8 korner Kasımpaşa kullandı. Şimdi orta uzak direğe doğru geldi. Açtı orada Oğulcan'ı ve dışarı gitti. Bu arada önündeki monitörden golde bir offside olup olmadığının görüntüsü bizlere de iletildi. Benediçak Gutas'ın gerisinden çıkarak topu alıyor. Sonrasında 3 Gençler Birliği futbolcusu müdahale edemeyince topu ağlara göndermişti. Şimdi baskı var. Gençler Birliği takımı yeniden öne geçmek için baskı yaptı. Top dışarıda. Fırat Canüzüm. Oğulcan. Kasımpaşa takımı buraya namağlup gelmişti. Gençler Birliği'nin bir mağlubiyeti vardı 4 hafta sonunda. Kasımpaşa bu maçta da yenilmezse yine namağlup unvanını sürdürmüş olacak. 5. hafta itibarıyla şimdi topu aldı Diarra. Bir kez daha koşuyor Diarra. Topu almaya çalıştı ama top dışarı doğru gönderildi. Gençler Birliği savunması topu dışarı attı. Biraz önce de Jensen'le olan ikili mücadelesinde bu kez Fırat Canüzüm'ün bir faul beklentisi vardı. Gençler Birliği'nde Metehan Talisson'un yerine oyuna giriyor. Talisson'un da bu arada Oğulcan'ın yerine de 48 numarayla Salih Uçan oyuna girdi. Metin Diyadin'den maçın son anlarında yine iki hamle daha geliyor. Salih Uçan ve Metehan oyunda. Bu değişikliklerle de o da 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış oldu. Metin Diyad'ın Gençler Birliği takımında. Evet. Dakikalar ilerliyor. Birbirlik eşitlik. Karşılıklı birer gol. 23 Diabate, 79 Benediçak. Golleri atan isimler. Şimdi topun gerisinde yine Rafael Luiz. Yine kaleye uzak mesafe, sağ kanat, bir orta daha geldi. Savunma topu Kasımpaşa'da İlya ile kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu Gençler Birliği takımı aldı. Bir orta daha geliyor. Şimdi Rafael Luiz geriye doğru gönderdi. Kalecisi İrfan Can'a. İrfan Can rakip yaralana doğru arkadaşlarına gönderdi ama orada bir Kasımpaşalı oyuncu orta alanın
yanında yatıyor.

oluyor. Gençler bir hatada devam ediyor bu arada. Önemli bir fırsat, gol tehlikesi olabilir. Çok iyi paslaşmalar. Son çizgi geriye doğru. Son anda orada Muanga ayak koyuyor. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. İyi pas trafiği. Atak devam ediyor. Abdurrahim o verdi. Şimdi bir fırsat daha. Gençler Birliği adına bunu da değerlendiremediler. Üçüncü bir fırsat şimdi. Fıratcan Üzüm Yensen bırakmadı. Gençler Birliği bir dakika içerisinde üç fırsatı değerlendiremiyor. Kasımpaşa hızlı çıkmak isterken Yasin Kol oyunu durduruyor. Dakika 88 oldu. Gençler Birliği az önce gerçekten üst üste müthiş fırsatlar yakaladı. Ama bunları değerlendiremedi. Abdurrahim o bırakmıştı. Salih Uçan sonrasında ikinci bir pozisyon oldu. Fıratcan Üzüm, Yensen yetişti o noktaya da. Şimdi kaleci Yaniotis oyunu bir kez daha başlatıyor. Toplu oynamada tabii ikinci yarı Kasımpaşa daha fazla toplu oynadı demiştim. %57'ye %43'lük bir tablo var şimdi önümüzde. Dakikalar ilerliyor maçın son anları artık. Kafayla kaleciye gönderdi Muanga, yani Otis. Bir kez daha Muanga. Uzun bir top Markus'a doğru. Şimdi Benedicak. Benedicak çaprazda. Markus'u düşündü, geçmedi. Bir kez daha ceza alanı. Bir ortada. Oraya Diarra geldi. Ona gelmedi. Güven vuruyor. Top dışarı gitti. Dakika 89. Bakalım kayıp zaman artı kaç olarak işaret edilecek bu mücadelede. İki takım da lige iyi başladı denilebilir. Geçtiğimiz sezon tabii küme düşme tehlikesi yaşadı iki takım da uzun süre. Bu anlamda şu anda lige daha iyi bir başlangıç yaptıklarını söylemek mümkün. Bu arada topu oradan çıkaramadı Koita. Şimdi Gençler Birliği hata, yerde kalan bir isim Salih Uçan. Devam edin dedi maçın hakemi. Bu kez Kasımpaşa'da güven yerde ve serbest duruş Kasımpaşa lehine. Yasin Kol oyunu durdurdu, serbest vuruş kararını verdi. Dakika 90 oldu. Arus oyuna girecek İlye'nin yerine. Adam Arus 4 numarayla oyuna giriyor. İlye oyundan alındı. Bu da Emre Belezoğlu'nun son değişikliği. Hamleler yapıldı. 232 isabetli pas Gençler Birliği'nde, 332 yani 100 isabetli pas fazlası var Kasımpaşa'nın. Bu tablo ikinci yarıda ortaya çıktı denilebilir. Çünkü ilk yarıda Gençler Birliği daha fazla toplu oynuyordu ama 1-0'ı koruma içgüdüsü, stratejisi, özellikle Kasımpaşa'ya topun çok fazla bırakılması. İkinci yarıda Kasımpaşa daha fazla Gençler Birliği kalesine geldi. Gençler Birliği ikinci golü de bulabilirdi. Onu da belirtmek lazım. Onların da fırsatları vardı. Bu arada artı 3 kararı geldi. En az 3 dakikada mücadele Eryaman Stadyumu'nda devam edecek. 1-1'lik eşitlik var. 23 Diabate, 79 Benedicak'ın karşılıklı golleri. Kaleye doğru gönderilen top. Yaniotis. Yaniotis topu aldı. 90 artı 1'deyiz. Geliş güzel bir top Arus'tan. Topun düştüğü noktada Diabate. Diabate iyi bir pas verdi. Kasımpaşalılar orada topu alamadı. Gouveia, Gouveia. Harika hareketler ama pası geçmedi Koita'ya. Gouveia yine çok klas hareketler. Ama son noktada Koita'ya topu veremeyince bu kez Kasımpaşa geliyor. Güven Yalçın ceza alanına girdi. Güven geriye doğru bıraktı. Wink vuruyor, iyi vuramadı Wink. 90 artı 1. İki kalede yaşanan tehlikeler. İki takım da öne geçebilirdi. Güven Yalçın çok iyi getirdi topu ceza alanında. Wink'e iyi bir top attı. Wink iyi vuramıyor. Şimdi Gençler Birliği hücum olacak. Koita'ya top geçmeden bir müdahale. Arus. 90 artı 2'deyiz. Bu arada

0: sonucunda bayrağı orada kalktı. En direkt vuruşla oyunu başlatıyor Kasımpaşa kalecisi Yaniotis. Yaniotis karşı tribünlere doğru, sağ kanada doğru topu gönderdi. Kasımpaşalılar topu aldı. Artık yenilecek bir golün telafisinin olmadığı dakika. 90+3'e gireceğiz. Yaniotis ceza yayı önünde topu aldı. Yaniotis ileriye çok uzun gönderdi. Şimdi Markus topu alamıyor önüne. Kaleci İrfan Can, o da hemen bekletmeden orta çizgiye doğru gönderdi. Koita, artık son duraklama dakikası içerisindeyiz. Markus yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı 11 numarayla Diarra. Diarra topla beraber merkeze sokuldu. Hakeme çarptı Yasin Kola. Tam Markus'a pasını verecekken Yasin Kola çarptı top ve hakem atışıyla topu Kasımpaşa'ya bırakacak Yasin Kol bıraktı. Şimdi topu aldı orada Ali Yavuz. Yuvarladı Jensen'in önüne. Jensen son bir şans. Jensen ortaladı ön direkte kafa vuruşu Kutas. Top bir kez daha Jensen'e geldi. 90+3'te son saniyeler. Gerilerden destek Ali Yavuz'da. Ali Yavuz iki kişinin arasından Jensen'e gönderdi. Top geçmedi. Gençler Birliği hızlı hücuma çıkabilecek mi? Onlar da hızlı çıkamadılar. Şimdi ileriye uzun top. Koita'nın önüne. Diğer tarafta Gouveia var ama savunma derinliğinde Wink kademede. Wink topu Güven Yalçın'a gönderdi. Harika bir çalım. Güven Yalçın pasını verdi. Ceza alanı sağ çaprazı Benediçak, kaleci korner. İrfan Can çıkıyor, topu kornere gönderiyor direkt dibinde. Son bir şans bakalım. Yasin Kol tabii oyunu sürdürecek mi? Duraklamada da oyun biraz durmuştu. Sanıyorum bu korneri de kullanmasına Kasımpaşa'nın izin verecek gibi Yasin Kol. Güven Yalçın bir an önce kullanın diyor. Son derece artık kritik bir korner. Bu kornerden sonra maç bitecek büyük ihtimalle. Orta geldi. Kafa vuruşu Güven Yalçın, topu ağlara gidiyor. Güven Yalçın atıyor. Son anda, son saniyede Güven Yalçın topu ağlara gönderiyor. Kasımpaşalılar müthiş sevinç yaşıyor. 90+4. Bu korner kullanıldı. Güven Yalçın gitti, topu ağlara gönderiyor uzak direkt dibinde. Büyük bir şok başkentte Gençler Birliği taraftarında ve futbolcularında. 1-0 öndeydi Gençler Birliği. 23'te Diabate'nin golü vardı. 79 Benediçak. 90+4 Güven Yalçın. Müthiş sevinç yaşanıyor. Son bir korner, son şans dedik. Güven Yalçın burada önümüzdeki monitöre baktığımda Koita'nın da offside'ı bozduğunu görüyorum savunmaya yardım için gelen. Ve Güven Yalçın kalecinin üzerine koştuğunu gören Güven Yalçın diğer köşeye, topu uzak köşeye gönderiyor. Sol ayağıyla filelerin dibine ve Emre Belezoğlu ve talebeleri büyük sevinç yaşıyor. Kasımpaşa ilk yarısını 1-0 mağlup ettiği maçı 2-1 kazanmak üzere. Gol Güven Yalçın'la geldi. 90+4'te bakalım süre yetecek mi Gençler Birliği'ne? Bir gol için ama zor. Çünkü 90+3 zaten işaret edilmişti. Duraklama içindeki boşluklar oynanıyordu. Yasin Kol elini düdüğüne götürüyor ve son saniye golüyle adeta maçı kazanan Kasımpaşa oluyor. Kasımpaşa puanını 9'a yükseltiyor. Namağlubiyet unvanı devam ediyor Kasımpaşa'nın. Gençler Birliği ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. 7 puanda kaldı Gençler Birliği. İkinci yarıda özellikle Kasımpaşa'nın daha fazla baskılı olduğunu da belirtelim. Gençler Birliği ilk yarıda daha hakim olan taraftı. Bir topu da direkten dönmüştü ve mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazanıyor. Evet, bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte sizlere bu maçın heyecanını yansıtmaya çalıştık. Saatler 20'yi gösterdiğinde dönüşümlü naklen yayında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: Ligin teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
15: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
16: Ya.
15: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.

0: ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam

0: yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi. Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
2: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler

0: 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımlar toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu artık tedavi için Anadolu'dan büyük şehirlere gitmeye gerek kalmadığını söyledi. Bakan Memişoğlu artık sağlık hizmetlerinde şehirler arasında mesafe yok, ileri tıp uygulamaları Anadolu'nun her noktasında yapılabilmekte dedi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı dedi. Milli Savunma Bakanlığı, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Paylaşımda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözleri hatırlatıldı. Kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Mesajda elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. "Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Suriye'ye yaptığı ziyarette konuşan Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
3: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda

0: vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bin kat daha güçlüdür dedi. Celal Adan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği sürece ilişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul

Türkiye Yüzyılı Marif modelinin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda Marif'in kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslenerek evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Buna göre ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek, riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5-10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere mali yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Gürlek, Bilecik'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuştu. Söğüt'te başlayan kutlu yürüyüşün bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle devam ettiğini söyledi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olan, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yandan ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaları

ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Yarın da Umman'ın Salalah kentinde İran'la Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Washington'la meydan okudu. ABD İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremez, İran teslim olmayacak mesajı verdi. Tahran'dan gelen bu sert mesajlara karşılık ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Trump, ara seçimlerden önce bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitecek. İran bir anlaşma yapmak için çok istekli. Sürekli arıyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ben işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Saldırıların yanı sıra açıklamalar da geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.

0: Selen Gol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi devam ediyor. Bugün oynanan ilk maçta Gençler Birliği ile Kasımpaşa karşılaştı. Maç Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2 skoruyla sona erdi. Saat 20'de başlayacak iki mücadelede ise Galatasaray Kocaeli Sporu, Ahmet Sportif Faaliyetler'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Ekenler Beton Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0. 1. Lig'de saat 20'de Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü'nü TRT Türk'te, Bursa Spor'sa Turka Esenler Erik Spor'u TRT Spor'da ağırlayacak. ABD açıkta tek kadınlar şampiyonu Rybakina oldu. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvasının finalinde son 2 yılın şampiyonu Belaruslu Arina Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak tenisçi Elena Rybakina kariyerinin ilk ABD açık zaferini elde etti. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle: Ankara, İstanbul, Konya, Malatya ve Diyarbakır 17, İzmir, Samsun ve Trabzon 20, Bursa, Tekirdağ ve Elazığ 16, Adana 22, Antalya 24, Bolu 12, Erzurum 10, Van 11, Gaziantep 19, Adıyaman 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko.
4: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, pahalı ve reçeli.
7: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
8: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamlar.
6: Solistlerden seçmeler.

0: solistlerden seçmeler.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Birazdan Galatasaray, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam. Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.
5: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar. Motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya, TCL 55P 7L GTV 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Yazancım net, sigortam net.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
20: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan devam ediyor ve az sonra dakikalar sonra 2 maçın dönüşümlü naklen yayınında sizlerle birlikte olacağız. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Mikrofonda Onur Şahin olacak ve Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif Faaliyetler ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesi olacak. İlk olarak biz Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine gidelim. Sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
5: Teşekkürler Erman Güler'i. Diyarbakır'da az önce seremoni gerçekleşti ve İstiklal Marşımız okundu. Diyarbakır Stadyumu tıklım tıklım dolu ve şu sahalarda kırmızı renk formayla Ahmet Sportif Faaliyetler, beyaz harfli formada İstanbul Başakşehir oyuncular yerlerini aldı. Maçın hakemi Cihan Aydın da para atışını yaptı ve artık oyuncular birazdan yerlerini alacak ve ilk düdüğü hep birlikte bekliyor olacağız. Maçın hakemi Cihan Aydın, Bursa bölgesinden yardımcısı, kıdemli yardımcı hakem Murat Tuğbek Cürbay ve yardımcı hakem Bahtiyar Birinci. Dördüncü hakem Yücel Büyük ve Varda da bugün Eren Özyemişçioğlu'yla Avar Mehmet Salih Mazlum bulunuyor. Ahmet Sportif Faaliyetler ligimizin Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri. Ve şu ana kadar ortaya koyduğu 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan topladı. Ligin 5. haftasına girilirken 5. basamaktaydı. Şu sıralarda maç eksiğiyle 8. sırada yer buluyor. İstanbul Başakşehir'de 12. sırada girdiği haftada maç eksiğiyle 13. basamağa gerilemiş görünüyor. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi şu ana kadar Başakşehir ve 2 mağlubiyet yaşadı.

0: 4 puan toplayabildi ve buradan da yine bir 3 puan hedefliyor İstanbul Başakşehir. Sporcular yerlerini almak üzere, dediğimiz gibi az önce seremoni gerçekleşti. Beyaz artlı formada İstanbul Başakşehir bizim anlatım yaptığımız noktaya göre sol kaleyi koruyacak ve orada Deniz olacak. Hemen ilk 11'leri paylaşalım. Kalede Deniz Dilmen var. Savunma dörtlüsünde Operi, Opoku, Emin ve Ömer Ali. Onların önünde ön libero'da Yakup Karuzinski ve Umut Bozok olacak. Sağ kanatta Skov Olsen, sol kanatta Feyzullah Ev, orta yuvarlığa yakın Olivier Kemen ve en ileride de en golcü isim Elder Şomurodov bulunuyor. Konuk ekip İstanbul Başakşehir'de. Diğer yanda ev sahibi Ames Sportif Faaliyetler'de kalede Alban Lafon bulunuyor. Savunma dörtlüsünde soldan sağa doğru Umut Meraş, Delova, Bates ve Krasniki. Ön libero'da Furkan Soyalp ve Ryan Ravelosson. Orta yuvarlığa yakın bölümde Diaz Sabah, sağ açıkta Samuel Baye, sol açıkta Muhammed Halil ve ileride yine takımın golcü isimlerinden Gift Orman var. Maçın hakemi son kontrolleri yapıyor Cihan Aydın ve yardımcı hakemlerle göz göze geldi. Dördüncü hakem yine aynı şekilde Yücel Büyük'ten de işareti almak üzere Cihan Aydın. Diyarbakır Stadyumunda 32 derecelik bir hava sıcaklığı ve parçalı bulutlu bir hava var. Futbol oynamaya oldukça müsait bir hava, gece saatlerinde serin bir hava Diyarbakır Stadyumunda ve halihazırda kontrolleri, son kontrolü yapan Cihan Aydın ilk düdüğü henüz çalmış değil. Kırmızı artlı formada Diyarbakır ekibi Ames Sportif Faaliyetler mücadeleyi hareketlendirdi ve ilk düdükle beraber zorlu karşılaşma başlamış oldu. Başarılar diyoruz her iki ekibe. Kırmızı artlı forma, dediğimiz gibi bizim anlatım yaptığımız noktada sağ kaleyi koruyan Alban Lafon, sol kaleyi koruyan Başakşehir kalecisi Deniz Dilmen. Şimdi Deniz Dilmen kendi ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırdı. Orta yuvarlığa doğru yükseltti. Orada Furkan Soyalp indirdi. Sol kanada doğru bir pas ama o pasta yerini bulmadı. Şimdi taç atışı kullanıldı. Anlatım yaptığımız noktanın uzak taç çizgisinde hemen taç atışı. Orada Umut Bozok araya girdi. Umut Bozok'un müdahalesi yeterli olmadı. Sol kanatta şimdi Umut Meraş uzun bir top gönderdi. Koşu yapan Gift Orban rakip alanın ortalarında. Onun topla buluşmasını engelleyen bir diğer Umut Bozok topu taça gönderiyor. Şimdi yine taç atışı Ames Sportif Faaliyetler'de Umut Meraş kullandı. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinde Opoku'ya bıraktı. Opoku sağındaki Emin hemen yanında Delova'ya bıraktı. Delova pasında isabeti bulamadı. Sonrasında yine Cihan Aydın. Orada pozisyonu çok yakından takip eden maçın hakemi oyunu durduruyor. Kısa bir süre bekleyin dedi. Ama sonrasında serbest atışı, serbest vuruş kullanan yine Ames Sportif Faaliyetler oyuncuları oldu. Hemen oyunu hareketlendiren Ames Sportif Faaliyetler'de Gift Orban bir koşu yaptı ama top kaybı, yeniden bir Başakşehir hata izleyeceğiz. Emin Bayram kalecisine döndü. Kaleci Deniz şimdi topu ayağına geldi. Sol kanada doğru bir pas denedi. Operi onu baskılayan yine Samuel Bale. Samuel Bale müdahale ediyor. Yine Operi ile ikili mücadelede kazanan Operi oldu ve topu uzaklaştırmayı başarıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi ben sözü tekrar merkeze Erman Güner'e bırakıyorum. Burada ikinci dakika bitmek üzere. Ames Sportif Faaliyetler 0, Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Kılıç bir, diğer büyük heyecana hemen dönelim. Galatasaray Kocaelispor maçındayız. Söz Onur Şahin'de.
2: Erman Güner'e çok teşekkürler. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor maçında 3. dakika geride kalmak üzere 0-0'lık beraberlik var. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramsbach'ta şallah eden bir orta ceza alanının yanındaki boşlukta savunmadan geri geldi. Sara topu alma çabasında yerde kalıyor. Hakem Atilla Karaoğlan faulü tespit etti. Rakip yarı alanın ortalarında Galatasaray bu serbest vuruşu biraz sonra kullanacak. Hemen maçın hakemi, yardımcıları ve iki takımın 11'lerini aktarmak istiyorum. Atilla Karaoğlan mücadelenin hakemi. Gökhan Barçın, Bilal Gölen yardımcı hakemler. Ömer Faruk Gültekin dördüncü hakem. Mateyup var odasında görev alıyor. Galatasaray'da Uğurcan Kare'de, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlüsü savunmada. Torreira, Sara orta alanın ortasında. Barış, Leao kanatlarda. Yunus forvet arkasında ve Deniz Gül en uçta. Biraz sonra Kocaelispor 11'ini de vereceğim ama Galatasaray serbest vuruşu kullanacak. Dakika 4. Sara geldi, sol ayak vuruşunu yaptı.

Kaleci kurtarıyor Serhat. Sara'nın vuruşu sağ tarafına doğru gitti top. Kaleci Serhat'ın. Serhat uzandı, topa müdahale etti ve topu dışarı gönderdi. Galatasaray sol kanatta atak yönüne göre bir taç kullanacak Barış Alper'le. Barış topu aldı, ceza alanı içindeki arkadaşlarının dağılımına baktı. Ceza sahası içinde 5, hatta şu anda 6 Galatasaraylı oyuncu var. İtişmeler vardı kale alanı içerisinde. Bu nedenle sözlü uyarı geldi Atilla Karaoğlan'dan. Bu uyarıların ardından taç kullanılma hazırlığında Barış Alper tarafından. Barış Alper bekliyor. Şimdi ceza alanı içindeki arkadaşlarını şöyle bir süzdü. Reklam panolarına kadar gerilmişti. Barış Alper kullandı kale sahası köşesine doğru. Kafayla açırtılan top oyun alanının dışında. Karar out. Kocaeli Spor'da Serhat kalede. Cixin, Zucru, Matitsa ve Haydara dörtlüsü savunmada. Şov, Berkan ve Sisoho orta alanda. Souza ve Agi kanatlarda ve Florian Aye en uçta Kocaeli Spor'da. Galatasaray 10 puanda değerli futbol severler. Kocaeli Spor'un 9 puanı var. Kocaeli Spor'da lige çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Başakşehir'e deplasmanda kaybettikten sonra 3 maç üst üste kazandılar. Son maç Samsun Spor'u sahalarında 1-0 mağlup etmişlerdi. İstanbul'da futbol için son derece uygun bir hava. Şu anda serin, ılık bir sonbahar akşamını yaşıyoruz. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta büyük ölçüde futbol oynamaya uygun bir zemin. Çok küçük aşınmış bölgeler var ama bunun dışında futbol oynamak için uygun bir zemin. Tribünlerin önemli bir bölümü dolu. Küçük boşluklar var. Kocaeli Sporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumda. 6. dakika bitti. Orta alan mücadelesi 0-0'lık beraberlik. Kocaeli Spor atak hazırlığında. Şov pas verdi. Torreira baskı yaptı, topu kazandı. Rakip sahanın ortaları. Deniz Gül topu aldı. Yerden vurdu kaleci Serhat.

Hugo ve Günay'ın sakatlıkları var. Hemen aktarayım. Jovanović ve Petković, Kocaelispor'un eksikleri. Bu arada yağış başladı. Ramspark'ta çok şiddetli olmasa da yağmur yağıyor. İstanbul'da değerli futbol severler, Kocaelispor sağ kanatta bir atak hazırlığı içerisinde ama top oyun alanı dışından çevrildi ve sarı kırmızılılar kendi yarı alanlarında bir taç kullanacaklar Eren'le. Evet, Galatasaray'da 11'leri tekrar hatırlatayım. Uğurcan kalede, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsünde, Torreira, Sara orta alanın ortasında, Barış, Leao kanatlarda, yıldız oyuncu Leao 11'de başlıyor bu maça. Yunus forvet arkasında ve Deniz santrforda. Kocaelispor'da Serhat kalede, Cixil, Zucru, Maklitsa, Haydara savunma dörtlüsü, Şov, Sisoho, Berkan orta alanda, Souza, Aki kanatlarda ve Aye en uçta değerli futbol severler. Kocaelispor takımı kendi yarı alanında ve sol kanatta bir serbest vuruş kullanacak. Sarı kırmızı parçalı formasıyla beyaz şort ve kırmızı konçlarla mücadele ediyor Galatasaray. Kocaelispor yeşil ağırlıklı bir formayla sahada. Yeşil forma, yeşil şortlar ve yeşil konçlar, beyaz renklerle yazılmış forma numaraları. Şu anda kaleci Serhat serbest vuruşu kullandı. Havadan topu rakip alana gönderdi. Aki'ye yükseldi. Şala ile beraber top oyun alanı dışında ve taç kullanacak Haydara kaptan. Galatasaray sahasının ortalarında bu atışı kullandığı numara altılarının önünde sol kanatta Akye'yi, taç çizgisi kenarında ceza alanının yanındaki boşluğa yöneldi. İkili mücadelede Şalai karşısında ona faul yapıyor Akye'yi ve serbest vuruş Galatasaray'ın. Daniel Akye'nin faulü sonrasında sarı kırmızılılar serbest vuruşu kullanmak üzere. Sanchez ceza alanının yanındaki boşluğa geldi. Bu serbest vuruşu pas olarak kalecisine gönderdi, Uğurcan'a. Uğurcan topu sol kanada bıraktı. Sol stoper Abdülkerim topu aldı. Kendi sahasının ortalarında yerden pas yanına sokulan Torreira. Bir kez daha Abdülkerim sol taç çizgisi kenarına topu taşıdı. Yerden bıraktı. Hareketlenen Leao çok güzel çalım attı. Çizgiye paralel koştu. Derinlemesine pas Eren'in koşu yoluna doğru. Eren baskıya gitti. Oyun alanında kaldı Deniz. Ortaya çıkarma çabası, top dışarıda, korner. Son anda Zucru topu kontrolünde tutarak topu dışarı çıkarmaya çalışırken Eren ayak koydu. Deniz topu ortaya çevirdi ve top oyun alanı dışına gönderildi. Sol kanatta köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Gabriel Sara gitti. Brezilyalı oyuncu topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Köşe vuruşunu kullanacak. İçerideki hareketli arkadaşlarına baktı. Sara sol ayak yaptı ortayı, kale alanı ön tarafına. Kocaelispor savunmasından geri gelen top bir kontra atak şansı olabilir. İleri doğru aktarılan pas Kocaelispor için iyi bir fırsat. Souza geliyor. Ceza alanına yöneldi. Yerden pas. Ceza sahası yerden vuruş. Savunmadan döndü. Sison'un vuruşu. Tekrar orta içeri. Sanchez kademede tehlikeyi uzaklaştırdı. Galatasaray köşe vuruşunu kullandı. Daha sonra Kocaelispor için bir kontra atak şansı doğdu. Ama misafir takım bu şansı iyi değerlendiremedi. 0-0'lık beraberlik 11. dakika içerisindeyiz. Şimdi sol kanada uzun mesafeli pas Leao. Sol köşe göndere sokuldu. Leao markaj altında Cixil karşılıyor. Leao yerden pası çıkardı Sara. İlk kontrolü yapamadı. Sonra Torreira bıraktı Şalai. Ceza alanı ön çizgisine yöneldi. Geriye doğru Yunus'a. Yunus ayak içi pası verdi. Rakip yarı alanda Abdülkerim. O biraz daha sola bıraktı. Şimdi orta yuvarlağın rakip yerine bakan diriminin hemen önünde Sanchez. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta Barış Alper. Soluna aldı topu. Geriye doğru oynadı Şalai. Enlemesine pas Abdülkerim. Dikine oynadı Leao. Leao duvar pası düşüncesi. Ceza sahası için Sara. Leao yerde kaldı. Faul beklentisi. Oyun devam ediyor. Top dışarıda, taç Galatasaray'ın. Evet, Leao bir kez daha belirtelim. Portekizli yıldız. Milan'dan transferi Galatasaray'ın. Bu maça 11 başladı ve santrforda da Deniz yine 11'de, yeni transferlerden. Barış Alper çalım attı, Deniz'e döndü. Deniz dönüp vurma çabasında sıyrılamadı. Ardından yine Galatasaray yükleniyor. Torreira uzaklardan vurdu. Serhat siktirdi. İkinci hamle Serhat. Leao geldi kaleye.

0: Sezen döndü. Kale sahası Deniz vurdu. Gözler maçın hakemine bakıyoruz. Evet, gol kararı çıktı. Yunus'un vuruşunda top havlana gitti ama Deniz'in topu son olarak kaleye gönderdiği anda top çizgiyi geçmişti gördüğümüz kadarıyla ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Kocaelispor önünde. Uzaktan vuruşu yapan çok uzaktan Torreira'ydı. Serhat göğsünden sektirdi. Sonra ikinci hamleyi yaptı. Serhat'tan dönen top sonrasında Leao'nun vuruşu, top direkten geri geldi. Ardından kale sahası Deniz topu tamamladı. Top gol çizgisini geçti buradan gördüğümüz kadarıyla. Ama işi garantiye alan Yunus'tu. Top filelere gitti. Ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Kocaelispor önünde. Deniz'in vuruşunda top gol çizgisini geçtikten sonra ancak çıkartılabildi. Ve Deniz'in ismi evet şu anda anons ediliyor. Deniz Gül 11 başladı. Bu maçta topu filelere gönderiyor. Şimdi bir inceleme var. Filelere giden bu top sonrasında Galatasaraylılar 1-0'ı kutlarken VAR incelemesi. Bir offside var mı yok mu, onunla ilgili bir kontrol gerçekleştiriliyor. İlginç bir pozisyondu. İki kez kaleciye müdahale etti Serhat. Leao'nun vuruşu direkten döndü. Evet, yardımcı maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a bir inceleme tavsiyesi geldi. VAR odasından inceleme tavsiyesi. Mateyuk VAR odasında pozisyonu incelemesini istedi Atilla Karaoğlan'dan. Şimdi pozisyon inceleniyor. Ve bu monitörde değişik açılardan Atilla Karaoğlan pozisyona baktıktan sonra bir karar verecek. Bakalım firelere giden top gol olarak değer kazanacak mı? Yoksa farklı bir karar mı çıkacak? Onu hep beraber göreceğiz. Evet, maçın hakemi gitti. Pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleştiriliyor. Kaleci Serhat topu uzanmıştı. Gözler maçın hakemine çevrildi. Serhat topu kontrol ettiği anda bir faul var mı yok mu ona bakıldı ve faulü tespit etti hakem. Atilla Karaoğlan, kaleci Serhat topu kontrol etmeye çalışırken Deniz'in faul yaptığı işaret edildi ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kaleci Serhat topu blok ettiği anda Deniz hamle yapmıştı. Maçın hakemi Deniz'in Serhat'a faul yaptığını tespit etti VAR incelemesi sonrasında ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Değerli futbol severler, 16. dakika, 0-0'lık eşitlik var. Şimdi tekrar merkeze gidelim. İlerleyen dakikalarda birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin. O maçın heyecanına az sonra yeniden döneceğiz. Şimdi aynı saatte başlamış olan Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına kısa süreli gidelim. Sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
2: Diyarbakır'da da 16. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sizinle birlikte olamadığımız bu bölümde İlk dakikalarda Başakşehir'in baskısı vardı. 4. dakikada bir savunma hatasını değerlendirmeye çalışan Şomuradov ceza sahası dışında topla buluştu. Uzaktan denedi. Top asfaltta out'a gitti. 12. dakika ve 14. dakikalarda da Ahmet Sportif gole yaklaşan taraf oldu ve şu bölümde yakın dakikalara baktığımızda Ahmet Sportif'in baskısı üst seviyeye çıkmış görünüyor. 12. dakikada Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı. Net bir fırsat ama kaleci Deniz gole izin vermedi. 14. dakikada da Bale sağ çaprazdan topu aldı. Ceza sahası köşesine kadar taşıdı. Paralel bir koşu yaptı. Vuruşu da gerçekleştirdi sonuna çekerek ama yine az farkla dışarı giden bir top izledi tüm Diyarbakırlı Ahmet Sportif taraftarları ve gol sesi çıkmadı şu ana kadar geçen 16 dakikalık zaman diliminde. Nispeten ilk dakikalar Başakşehir'in ama 5. 6. dakikadan itibaren de Ames sportif faaliyetlerin daha üst seviyede gole yaklaştığını söyleyebiliriz. Şu sıralarda ortada bir mücadele var ve İstanbul Başakşehir atağı uzun bir top yetişemedi o noktada. Skovosen ve top dışarı gitti. Şimdi Ames sportif faaliyetler kendi yarı sahasının ilk metrelerinde bir taç atışı kullanacak. Şimdi taç atışı kullanıldı. Umut Beraş topu aldı. Uzaklaştırmaya çalıştı ve Furkan'a bıraktı. Furkan tekrar uzun bir top karşı yarı sahanın ortalarına dolu. Bale koşu yaptı ama hata yapmayan Operi topu uzaklaştırıyor ve tehlike alanından topu bir şekilde karşı alana göndermiş oldu. Bu arada Operi de maçtaki ilk sarı kartı gören isim. 11. dakikada Piyasaba'ya yaptığı hamleden dolayı sarı kart gördü ve Başakşehir'de savunma oyuncusu Operi maçtaki ilk sarı kartı görerek de kayıtlara geçmiş oldu. Maçta 18. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ben kısa bir süre yine tekrar merkeze sözü bırakıyorum. Burada 18. dakika Ames Sportif faaliyetler 0 Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Aynı saatte başlayan Galatasaray Kocaeli Spor maçına gidiyoruz bir kez daha.
3: Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik sürüyor. 19. dakika Galatasaray atakta Şalay rakip yarı alanın ortaları taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Barış Alper'e. Barış ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Markaj altında geriye doğru döndü. Sara'dan sol iç koridora Abdülkerim. Abdülkerim taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Şimdi geriye doğru aktarılan pas Leao ceza sahası içine gönderdi. Deniz sol yan çizgiye sokuldu. Köşe gönderine doğru topu çekti. İki oyuncu peşinde Kocaeli Spor'da. Deniz yerde kaldı. Deniz'e yapılan faulü tespit ediyor maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Faulü yapan Zucru sol köşe göndere çok yakın. Taç çizgisinin yarım metre kadar içerisinden bu serbest vuruş kullanılacak. 12. dakika kritik bir dakikaydı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Deniz'in vuruşunda top kale çizgisini geçti. Önce santrayı gösterdi hakem, sonra VAR uyarısı geldi. Faul dolayısıyla firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Serbest vuruş kullanıldı. Kale sahasına iniyor top. Ceza alanı içi Sanchez ön tarafta. Ceza alanı dışına açıldı. Sağ yan çizgiye sokuldu Şalai. Kavisli bir orta denemesi uzak kare direğine. Ama top oyun alanı dışından çevrilebiliyor. Ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak kaleci Serhat. Evet, 13. dakikada uzaktan Torreira'nın şutunu Serhat ancak çeldi. Sonra Deniz hamle yaptı. Serhat topa müdahale etti. Leao'nun şutu direkten döndü. Ardından Deniz tamamladı. Top gol çizgisine geçtikten sonra çevrildi. Hatta Yunus belki de pozisyonu garantiye almak için bir vuruş daha yapmıştı. Bu arada Galatasaray'ın geliştirdiği atak ceza sahası içine giriyor. Ama pozisyonunu kaybediyor Leao. İşte o üst üste gelişen zincirleme aksiyonların ardından önce santrayı gösterdi hakem. Sonra VAR odasından bir uyarı geldi. Pozisyonu inceledi ve topa ikinci hamleyi yaptığı sırada kaleci Serhat'a Deniz'in bir faulü olduğunu tespit etti. Serhat topu blok etmeye çalışırken Deniz'in ayağını koyduğu anda topa rakibine de müdahale ettiğini ve bir faul olduğunu tespit etti hakem Atilla Karaoğlan ve bu faul dolayısıyla firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Galatasaraylıların da ciddi tepkisi oldu bu karar sonrasında. Şimdi Kocaeli Spor takımı atak hazırlığında sağ kanada aktarılan bir pas. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Souza topu havalandırdı. Ters tarafta Agi ceza alanı sol köşesi şimdi ortasını yaptı. Şalay'dan geri geliyor top. Oyun alanı dışında ve atak yönüne göre sol kanatta misafir takım Kocaeli Spor tacı kullanmak üzere. Atışı kullandı Haydar'a. Son çizgi yakınlarında Galatasaraylılar bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Orta yuvarlak üzeri Zucru. Yerden pası Berkan. Eski takımla karşı oynuyor Berkan Kutlu. Topuk pası Souza. Sağ tarafta ceza sahası dışı tekrar Berkan. Onun şutunu Sanchez önledi. Ardından Leao tek başına orta yuvarlağın içinde ilerleme çabasında yerde. Faullü hareket ve bir de sarı kart çıkıyor. Cixil sarı kartı gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak orta yuvarlakta. 22. dakika. Cixil biraz önce sarı kartı gördü. Surinamlı oyuncu 29 yaşında. Ona gösterilen sarı kartın ardından serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanatta

0: Roland Chalai. Orta çizgi yakınlarında Davinson Sanchez, sağ stoper Sanchez yavaş adımlarla gitti. Yerden pas Yunus'a. Yunus taç çizgisi yakınlarına gönderdi. Chalai. Chalai tekrar orta çizgiye doğru pası aktardı. Davinson Sanchez sol iç koridordaki rakip sahadaki Leao'ya. Leao Cixir'in üzerine gidiyor. Leao Cixir mücadelesi sürdü. Leao derinlemesine pas. Eren topu rakibinden kurtardı. Ceza alanı yan çizgisi. Sol ayak orta. Savunmada uzaklaştırılan top. Dönen topu alma çabasında Sara. Berkan araya girdi. Cixir onun vuruşu rakibine çarptı. Eren müdahale etti. Eren rakiplerinden sıyrıldı. Orta çizgiye paralel pas. Yuvarlan şimdi içine girdi rakibi yanına bakan diriminde Sanchez. Sanchez'den sağ kanada Roland Chalai ceza alanının yanındaki boşlukta Barış. Barış top sağ ayağında soluna doğru çekti yerden gönderdi. Sağ iç koridorda Yunus. Yunus ortaya bıraktı Torreira. Eline kat etti Yunus. Yunus topu ayağının içiyle yanındaki Abdülkerim'e gönderdi. Galatasaray'ın yüklendiği anlar. 0-0'lık beraberlik. Dakika 24. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluğa sokulan futbolcu Barış Alper. Üzerine gitti rakibinin ceza alanına girdi. Sol ayağını aldı. Yakın köşeyi düşündü. Top out'a gidiyor. Topu sol ayağına çekti Barış Alper. Vuruşunu yaptı. Yakın direği düşündü. Ama top out'a çıktı. Ve kale vuruşuyla Kocaeli sporlular oyunu başlatmak üzere. Şu anda saymaya başladı maçın hakemi. Kale vuruşu kullanıldı. Kaleci Serhat uzun mesafeli gönderdi. Kafayla karşılıyor. Sarı kırmızılı takımda Eren. Top oyun alanının dışına çıktı. Ve taç Kocaeli Spor'un. Galatasaray'ın firelere giden ama VAR kararı sonrasıyla gol değeri kazanmayan pozisyonun dışında çok önemli ataklar yok. Her iki takım adına da Kocaeli Spor'da 9 puanda ilk hafta kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazandılar. Çok formda bir ekip Kocaeli Spor. Galatasaray geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup oldular. Bu arada bir faullü müdahale Haydara Kocaeli Spor'da yerde kaldı. Haydara ayakta kaptan ve serbest vuruş kullanıldı Mahdiçsa tarafından. Şimdi uzun mesafeli savunma arkasına gönderilen top Uğurcan kalesinin dışına çıktı. Ceza alanının sağ köşesi havalandırdı ileri gönderdi. Bir kafa vuruşu Kocaeli Sporlu oyunculardan. Bir ikinci kafa Souza'nın koşu yoluna Abdülkerim ayak koydu. Bu arada yardımcı hakem Bilal Gölen bayrağını kaldırdı. Offside pozisyonu tespit edildi. En direkt serbest vuruşu kaleci Uğurcan ceza sahası yayı içinde kullandı. Sanchez topu aldı. Kendi yarı alanının ortalarında paralel pas diğer stoper arkadaşı Abdülkerim'e. Abdülkerim Sanchez yine stoperler paslaştı. Rakip alanda orta gönderdiklerinden süratli ileri çıktı. Rakip sahanın ortalarına buldu. Chalai sağ ayak bir orta kafa vuruşu Deniz Gül'den. Top oyun alanının dışına gidiyor. Out. Chalai topla uzun bir mesafe kat etti. Önüne hiçbir rakibi çıkmadı. Sonra ortasını yaptı ve o ortada kafa vuruşu geldi. Deniz'den top dışarı gitti. Dakika 26 Galatasaray 0 Kocaeli Spor 0 söz Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yeniden size döneceğiz. Evet bugün bu maçlardan önce saat 17'de oynanan mücadelede Gençler Birliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. O hatırlatmayı da yapalım. Ve saat 20'de başlayan maçlardan biri Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında son olarak arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bağlandığımızda 0-0'lık skoru bizlere iletmişti. Bakalım oraya dönmediğimiz dakikalarda neler yaşanmış, skor kaç kaç, kısa bir süre için yine bir sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: Evet, Diyarbakır'da henüz skorboard değişmedi ama az önce senin de ifade ettiğin gibi bu 20-26 dakikalık zaman diliminde sadece bir su molası verildi, bunu söyleyelim. Çok yüksek bir nem var Diyarbakır'da ve bu yüksek nem dolayısıyla maçın hakemi Cihan Aydın su molası verdi birkaç dakika önce. Oyun o bölümde durdu ve tempoda nispeten bu bölümde geride kalmış görünüyor. Yani maça başladığımız tempoyu bir türlü yakalayamadık. Karşılıklı ataklar vardı ama dediğimiz gibi gol henüz çıkmadı. Nispeten ev sahibi Ahmet Sportif faaliyetlerin daha baskılı olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de ifade ettiğimiz ve sizlerle beraber olamadığımız o kısımda iki önemli gol fırsatı vardı. 12. dakikada özellikle Orban'ın yakaladığı fırsat çok netti. Maçın en net fırsatıydı. Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya.

0: kaldı ama net bir gol vuruşu yapamadı ve skorboardu değiştirmeyi başaramadı. 2 dakika sonra da Bale'nin yine çizgiye çok yakın, ceza sahası ön çizgisine çok yakın bulduğu fırsatta top üstten dışarı gitti ve golsüz beraberlik devam ediyor. Şu sıralarda Ahmet Sportif'in yine kendi yarı sahasından çıktığı anı görebiliyoruz. Bale bu arada sağ kanada bir koşu yaptı. Kademeyi yapan o noktada Operi oldu. Operi topu dışarı gönderdi. Bu arada bir de sakatlık anı. Opoku bir sakatlık yaşıyor. Birkaç dakika önce de Ömer Ali Şahiner kasığını tuttu ve kenar yönetime bir işarette bulundu. Sanki bir oyuncu değişikliği yaşanacak gibi görünüyor bu anlamda. Belki sağ defansta Ömer Ali'den kaynaklı olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bir diğer önemli not, tabii Nuri Şahin bu maçta cezalı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin son karşılaşmada Galatasaray mücadelesinde hakeme yaptığı sportmenliğe aykırı davranış dolayısıyla bir maç ceza aldı ve bu maçı tribünden izliyor. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Başakşehir mücadelesini tribünden izliyor ve onun yerine de yardımcısı Luke Bengstedt şu sıralarda yedek kulübesinde Ömer Ali Şahiner'le diyalog halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine 28. dakika Ömer Ali'nin kontrolünde top kalecisi Deniz'e kadar ulaştı. Deniz kendi ceza sahası dışından yerden gönderdi Opoku'ya. Opoku kendi ceza sahası ön çizgisinde tekrar Deniz'e bıraktı. Bir paslaşma trafiği var ve bir nevi aslında Ahmet Sportif faaliyetlerin savunmasını açmaya çalışıyor Başakşehir oyuncuları da. Ömer Ali uzaklaştırmaya ve uzun bir top göndermeye çalıştı ama orada ayak koyan ön hattaki Muhammed Halil topu taca gönderdi. Sonrasında bir taç atışı, Emin tandemdeki arkadaşı Opoku'yu gördü. Opoku Umut'a bıraktı. Umut yine yerden Operi. Operi uzak taç çizgisinde karşılayan Bale baskı gördü. Sonrasında o Bale'nin müdahalesi top taca gitti ve şimdi taç atışı kullanacak. Uzak taç çizgisinde kendi yarı sahasının ortalarında Operi. Şimdi yeniden sözü ben merkeze bırakıyorum. Yine skoru da paylaşmış olalım. 29. dakikayı ortaladık. Ahmet Sportif faaliyetler 0. Başakşehir Futbol Kulübü 0. Skoru devam ediyor.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç ve hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaeli Spor maçına gidelim. Sözü Onur Şahin'e bırakalım.
2: Erman Güner'e teşekkürler. 30. dakika gol yok. İstanbul'da Rams Park'ta Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik. Şimdi Agi'yi bir atak geliştirme çabasında Kocaeli Spor'da iki Galatasaraylı arasında Şalay'dan yatarak kayarak müdahale. Top dışarıda cezalının yanındaki boşluğa yakın Haydar'a taca hemen kullandı. İçeri gönderilen top Berkan tarafından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Yüksek tempolu bir maç oynanmıyor şu ana kadar. Kale önü zenginliği yok denecek kadar az. Ve sol kanatta Agye'yi topu aldı. Ceza alanı sol yan çizgisi. Kocaeli Spor atağı ortası Şalay'a çarptı. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Endirekt serbest vuruşla oyun başlayacak. Bu arada hemen belirtmekte fayda var. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ın 35. ölüm yıl dönümü bugün. Kendisini 13 Eylül 1991 yılında kaybetmiştik. Türk futbol tarihinin, Türk spor tarihinin ve Galatasaray tarihinin en özel, önemli isimlerinden biriydi. En büyük golcülerindendi. Ve bu günde kendisine saygı, rahmet ve özlemle anmak istiyoruz bir kez daha. Şimdi Galatasaray atağa gelişiyor. Ceza alanına girdi. Deniz çaprazı. Deniz vurdu, direkten geri geldi. Atak sürüyor. Bir şut daha dışarı çıktı Sara. Deniz Gül topu aldı. Ceza alanına ön çizgiden girdi. Topu sürdü. Kale sahası sol köşesine yakın. Vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden. Direkten yeri geldi. Ve ardından Sara ceza sahası yayı üstünde dönen topu tekrar kaleye yolladı. Ama out'a gönderdi. Maç başından beri Galatasaray'ın yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Galatasaray gole yaklaştı ama fırsatı kullanamadı. Kale alanı sol köşesinde. Deniz'in şutu uzak köşeye gitti. Direkten geri geldi ve ardından Sara topu out attı. Durgun geçen maçta, düşük tempoda oynanan mücadelede futbol severleri heyecanlandıran bir ataktı bu. Kocaeli Spor'da savunma derinliğinde Zucru geriye doğru topu aktardı Serhat. Ondan gelen topu alan Makhitsa, taç çizgisi yakınları Haydar'a. Derin bir pas çizgiye paralel topu gönderdi Haydar'a. Şalay'ın baskısı var. Agi ayakta, markajdan kurtuldu. Bu arada ona yapılan

faulü işaret ediyor hakem. Atilla Karaoğlan serbest vuruşu pas olarak kullandı. Agiye'yi önünde Haydara'ya. Ondan gelen top Magdica ve kaleci Serhat. Serhat yerden merkeze doğru topu bıraktı. Tekrar Serhat'a Sara'dan baskı. Yunus Lopres'e katıldı. Uzun mesafeli vuruş Magdica. Rakip alanda Agiye'yi kafayla çevirdi. Aye koştu. Aye'nin indirdiği top Şalay yatarak kayarak müdahale başarılı. Ve taç Kocaelispor'un 0-0'lık beraberlik altında numaralı tribünler önünde Kocaelispor'da Haydara tacı kullandı. Yanına sokulan Şov. Şov içeri doğru topu gönderdi. Sisoho sol çaprazda ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. Yüzünü tutuyor. Kocaelisporlular bir an maçın hakemine baktı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın. Devam dedi ve kale vuruşunu kullanacak kaleci Uğurcan. İstanbul'da büyük ölçüde dolu tribünler. Küçük boşluklar var. Kocaelisporlu taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu bu maçta. Geçtiğimiz yıl Kocaelispor Galatasaray'ı kendi sahasında yenmişti. Bu sahada berabere kalmıştı ve psikolojik atmosferi çok yüksek maçlar oynanmıştı iki takım arasında. Bir gerilim de yaşanmıştı açıkçası. 0-0'lık eşitlik. Şimdi Leao çalım denedi, başarılı olamadı. Kocaelisporlu oyuncular yarı alanlarında topu kontrol ettiler. Haydara kalecisine döndü Serhat. Serhat kale alanı ön çizgisine yakın sağ tarafına doğru pası aktardı. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için tekrar hatırlatayım. 13. dakikada Galatasaray'ın firelere giden bir şutu vardı. VAR incelemesi sonrasında Deniz'in Serhat'a kaleciye yaptığı bir faul belirlendi Atilla Karaoğlan tarafından ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kısa süre önce de Deniz Gül'ün bir şutu direkten geri geldi ve ardından Sara'nın vuruşu avuta çıktı. Onun dışında çok fazla atak yok. Kale önü zenginliği yok. Galatasaray daha çok toplu oynuyor ama Kocaelispor savunması arasında istediği boşlukları bulamıyor. Kocaelispor'da takım olarak öncelikle İyi savunma yapmaya çalışıyor ve ardından hızlı geçişlerle şans arıyorlar. Onlar da net bir pozisyon bulamadılar. Şimdi ceza sahasının yan çizgisine hareketlendi Deniz. İkili mücadelede Deniz topu önüne aldı ama yardımcısının bu uyarısı var Atilla Karaoğlan'a. Deniz'in faul yaptığı işaret edildi. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Deniz de sürekli hareket halinde. Galatasaray'ın santiforu sürekli kanatlara deplase oluyor. Bu bölüme kadar kaleci Serhat serbest vuruşu kullanma hazırlığında topu şimdi yere bıraktı. Ardından topu düzeltti. Okan Buruk'un itirazları var. Dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin'e biraz önce Deniz'in faul yapmadığı görüşündeydi. Şimdi topu alan Şalay ceza alanının yanındaki boşlukta. Vuruşu rakibine çarptı. Top oyun alanı dışında. Taç sarı kırmızılı ekibin. Galatasaray yarı alanında ve sağ kanatta taçı kullanacak. Maçın başlangıcında kısa süreli bir yağış vardı. O yağış daha sonra etkisini yitirdi. Ilık güzel bir havada, tam bir futbol havasında maç oynanıyor. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor arasında 10 puanda, Galatasaray 9 puanda. Kocaelispor bu 1 puanlık fark maçın önemini daha da arttırmış durumda. Şimdi orta çizgi üzerinde topu kontrol eden Souza markaj altında geriye döndü. Cixil, ondan gelen top Zucru'da. Zucru'nun pası hatalı. Yunus araya girdi. Son anda rakibi ayak koydu. Magdica Zucru'nun hatasını, büyük hatasını telafi etmiş oldu. Şimdi hareketlenen Sisoho. Sisoho bıraktı Zucru. Zucru'dan Serhat. Serhat topu havadan gönderdi. İleride Florian Aye var. Savunmadan geri gelen top ve rakip alanda topu yere indirdi Torreira. Ardından sol tarafına bıraktı Leao. Leao kendi sahasına döndü. Eren topu gönderdi Sara'ya. Orta yuvarlak içi Sara bıraktı Sanchez'e. Sanchez'den sağ kanada Yunus'a. Bir çalım attı Yunus. Sisoho'yu geçti. Çabuk hareketler. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluk. Barış Alper girdi içeri. Son çizgi. Sağ ayak yerden. Savunmadan sekti. Yunus'a gelmedi. Top dışarı çıktı. Korner. Sağ kanatta atak yönüne göre sarı kırmızılar köşe vuruşunu kullanacak. Kale arkasındaki bazı futbol severler elle bir müdahale olduğu iddiasındaydı. Sağ kanatta köşe vuruşu kullanılma hazırlığında Sara tarafından
30

0: 37. dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlikte Sara sağ elini havaya kaldırdı. Sara topun üzerine şimdi geldi. Sol ayak orta kale sahasına, birinci direğe gelen top kafayı vurdu. Haydara rahat biçimde topu uzaklaştırdı. Ceza alanının yanındaki boşlukta sağ kanatta Barış Alper bu tacı kullanmak üzere. Barış reklam panolarına kadar gitti. Topu şöyle bir sildi. Bakalım uzun mesafeli bir taç kullanacak mı? Barış öyle yaptı. Kale sahası üzerine gönderdi Abdülkerim. Savunmadan dönen top yine Barış'ta. Barış pası verdi. Sara'nın kontrolü iyi değil. Barış baskıya gitti. Savunmasının sol tarafında Haydar'a, onun gönderdiği top. Şalay'a ayak koydu. Top Kocaelisporlular'da. Sol kanatta Aki'yi. Sol iç koridordan geliyor. Önündeki boş hareket alanını kullandı. Ceza sahasına girdi. Kaç karşıya. Aki'yi vurdu. Direkten top dışarı gidiyor. Aki çok iyi gitti. Sol iç koridoru kullandı. Süratle kaleye sokuldu. Sol çaprazla vuruşunu yaptı. Top yan direğe çarptı ve dışarı gitti. Kocaelispor'un maç başından beri yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Akgey'in vuruşu. Top dışarı çıktı. Kocaelispor bu atak şansını kullanamadı. Belki 40 metre topu sürdü Akgey'e. Sol ayak vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Bu arada Uğurcan bir sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor. 39. dakika. Sevgili Erman Güner'e sözü size bırakalım. İlerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yine maçın ilk yarısının sonları tabii yaklaştı ki mücadelenin. O mücadeleye İstanbul'a döneceğiz. Bakalım Diyarbakır Stadyumu'nda neler yaşanıyor? Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Diyarbakır Stadyumu'nda Amel Sportif faaliyetler Başakşehir mücadelesinde 0-0'lık denge devam ediyor. 39. dakika oynanıyor. Son 2-3 dakika içerisinde iki köşe vuruşu kullandı Başakşehir ekibi. Etkili kullanamadı, daha doğru bir ifadeyle gol pozisyonu çıkmadı ama o pozisyonlardan biri de hava top mücadelesinde. Diyarbakır ekibi Amel Sportif faaliyetler kalecisi Alban Lafon bir sakatlık yaşadı. Sağ arka baldırını tutuyor Lafon. Muhtemelen ikinci yarıda da olsa bir değişikliğe gebe gibi görünüyor bu sakatlık. Çünkü Lafon çok ciddi anlamda sekmeye başladı. Ve Amel Sportif kalecisi çok hareketlenmeden bir şekilde mücadeleye devam etmeye çalışıyor. Bir uzun top geldi. Uzun top Başakşehir yarı sahasında yükseldi. Ömer Ali koşuyu yaptı. Kendi yarı sahasına ortalara doğru yükseltti ama orada Umut Meraş var. Umut Meraş ile Furkan arasında atak yöne göre sol kanatta bir paslaşma trafiği. Şimdi top orta yuvarlığa kadar geldi. Delova'da. Delova orta yuvarlığın sağ çapraza doğru Krasniç'e. Krasniç atak yöne göre sağ kanatta Diasaba. Diasaba ceza sahası yükseltti. Orban ceza sahasında topla buluştu. Döndü vurdu ama savunmaya çarptı top. Orada Emin Bayram dar açıda Orban'a şans vermedi ve bu tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada çok net bir fırsat daha yakalamış oldu. Aslında notlarımız arasında işleyebiliriz. Orban maçın ilk dakikalarında da buna benzer bir pozisyon yakalamış ama golle sonuçlanmamıştı. Yine 40. dakikada gole yaklaşan ve Amel Sportif faaliyetlerin golcüsü Gift Orban oldu. Bu arada Elder Şumuradov da ilk dakikalarda yine aynı şekilde ceza sahası dışından kaleyi yoklamıştı. Az farkla dışarı göndermişti. Bu arada bir gol pozisyonu daha Orban'a. Orban ceza sahasında vuruş yaptı ama son anda yine operi kayarak müdahalede bulundu. Dediğim anda da yardımcı hakem orada offside bayrağını kaldırdı. Bahtiyar birinci offside'i belirledi ve maçın hakemi Can Aydın uyardı. Can Aydın da endirekt serbest vuruş kararı verdi. Maçta 41. dakikayı gördük. 0-0'lık denge devam ediyor. Amel Sportif faaliyetler Başakşehir mücadelesinde.
1: Bir kez daha İstanbul'a gidelim. Galatasaray Kocaelispor maçındayız.
0: Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde dakika 42, 0-0'lık beraberlik. Biraz önce Deniz'in pasında Leao'nun şutu Kocaelispor savunmasından geri geldi. Galatasaray yeniden bir atak deniyor. Topla hareketlenen futbolcu şimdi Torreira, bıraktığı sağ iç koridora Yunus'a. Yunus topu sol ayak içiyle sol kanatta yine hareketli arkadaşına bıraktı. Hücuma katılan Abdülkerim bir orta rakibine çarptı, yükseldi. Kaleci Serhat yumrukladı, atak devam edecek. Tehlike önlendi. Eren'den önce savunma, dönen top yine sarı kırmızılı oyuncularda. Roland Şalay'ı kısa mesafeli pas Torreira. Lucas Torreira sağ taç çizgisi yakınlarında Barış'a. Barış Alper kademeli bir savunma önünde. Barış geriye doğru bıraktı Şalay'ı, sağını aldı. Yaptı ortayı, uzak kale direği hareketlenen Deniz.

0: yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyona yakın, oyun devam ediyor ve savunmasının sağ tarafında Kocaeli Sporlar topu ileri doğru taşıdı. Souza bir topuk hareketi yapmak istedi, başarılı değil ve Taç Galatasaray'ın atış kullanıldığı Torreira topu aldı. Lucas Torreira, Torreira yerden bıraktı Sanchez'e. Sanchez sağ tarafa doğru gönderdi Barış Alper. Taç çizgisi yakınları ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Barış Alper sağ ayak bir orta, ceza alanı içinde uzaklaştırılan top Abdülkerim'den Torreira. Torreira sağına aldı topu, ekseni etrafında döndü. Sol ayak içi savunma arkası, nefis pas. Torreira'dan Leao ortaya ama Eren son vuruşu yapamıyor. Torreira'dan çok iyi pas, Leao Eren'i gördü. Eren bu şansı kullanamadı. Galatasaray bir atak daha deniyor. 43. dakika geride kalacak. Golsüz beraberlik sürüyor. Galatasaray'ın baskıyı arttırdığı anlar. Orta yuvarlağın hemen önünde rakip sahada Sanchez. Sol tarafa Abdülkerim. Daha solda taç çizgisi yakınları Leao. Leao Portekizli yıldız dikine oynadı. Eren'e germeli top. Ve araya giren Cixil sağına bıraktı. Ardından top şimdi Berkan'da. Berkan top dışarı gönderildi Berkan tarafından. Taç Galatasaray'ın taç kullanan atışı hemen arkadaşlarına gönderen Torreira, Eren ve ardından Galatasaray yeni bir atak deneyecek. Orta yuvarlak içi Davinson Sanchez derinlemesine pas, Leao'ya gelmedi. Kocaeli sporlular kendi yarı alanlarından uzun mesafeli topla çıktı. Sanchez kesti. Dönen top yine Sanchez. İyi zamanlama aldı. Rakip yarı alana girdi. Orta yuvarlağın içine bıraktı. Sara. Sara sol ayak içi derinlemesine pas Leao'ya. Çok ölçülü iyi pas. Leao'nun ortası. Cixil ayak koyuyor. Korner. Akın yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip köşe vuruşunu kullanacak. Leao ortayı yaptı. Çok iyi pas gönderdi. Sara Cixil ayak koydu. Köşe vuruşunu kullanmak üzere sol kanada gitti. Gabriel Sara. Bu duran topları iyi kullanabilen bir oyuncu. İlk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. Kale alanı içi ve civarı çok hareketli ve kalabalık şu anda. Sara topun üzerine geldi. Sol ayakta yaptı ortayı kale sahasına. O kalabalık arasında Kocaeli sporlular uzaklaştırdı. Yunus topu aldı. Tekrar sol kanada Sara'ya. Sara'dan Yunus'a. Yunus sol ayak yerden gönderdi. Ceza alanı ön tarafı etkili bir orta gelmedi. Kocaeli Spor savunmasının uzaklaştırdığı top Şalai sağ kanattaki Barış'a. Barış yerden duvar pası Sanchez'e başarılı. Barış ceza sahası geriye, gol pozisyonu. Yunus bıraktı. Şut Leao. Leao topu dışarı attı. Mutlak gol pozisyonunu Leao değerlendiremedi. Barış çok iyi bir verkaç yaptı ceza sahasında, ortaya bıraktı Yunus'a. Yunus daha müsait pozisyonda solundaki Leao'ya çıkardı. Portekizli yıldızın yerden vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Leao bu gol şansını kullanamadı. En az 3 duraklama dakikası işaret edildi ilk yarının sonuna. Artı 3 başladı. Son dakikalarda Galatasaray'ın artan bir baskısı var ve biraz önce Leao ciddi bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanatta Yunus. Rakip yarı alanının ortaları, ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Yerden pas. Şalai'de hücum bölgesinde. Tekrar Yunus aldı. Yunus topu sol ayak içiyle sağ tarafta Barış'a bıraktı. Barış Alper ceza alanı yan çizgisine sokuldu. Orta Leao. Göz kontrol. Soluna aldı, vurdu. Kaleci Serhat kurtardı. Yine Leao fırsatı buluyor. Çok başarılı bir hareketle topu önüne aldı. Sonra vuruşunu yaptı. Serhat gol açısını kapattı. Topu kornere gönderdi. Ve şimdi Galatasaray köşe vuruşunu kullanacak. Galatasaraylı taraftarlar ayakta. İlk yarının sonlarındaki baskı 45+2. Şimdi Sara geldi. Yaptı ortayı kale alanı ön tarafı. Abdülkerim yine Serhat. İki güzel hareket. Abdülkerim'in kafa vuruşu. Kaleci Serhat mükemmel bir suplexle topu kornere tokatlıyor. Üst köşeye giden topu, yeni bir korner daha. Sara geldi yine. Sara'dan orta kale sahası, herkesi açtı. Topu uzaklaştırıyor Sissoko. Kocaeli Spor savunması biraz olsun nefes aldı. Son 6-7 dakikada.
1: Ahmet, sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçındayız.
2: Ahmet, sportif faaliyetler 45+1'de golü buldu. Başakşehir savunmasında şanssız an. Aslında topu bir şekilde uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası dışından Başakşehir oyuncular

0: Orada Ömer Ali Şahiner topu uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir vuruş yaptı. Tam da 6 pas içerisinde. Ama Emin Bayram'a çarpan top kendi kalesine doğru yöneldi ve top ağlara gitti. Ames Sportif faaliyetler ilk yarıda uzatma dakikasında 45 artı 1'de golü buldu. Orada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı Ames Sportif faaliyetler. İlk yarı skoru Ames Sportif faaliyetler 1, Başakşehir 0.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçına dönüyoruz.
2: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik. Kısa bir süre önce sağ kanatta yapılan ortada Eren kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top kaleci Serhat'ta kaldı. Ve ilk yarıda artık son anlar, 45 artı 3 işaret edilmişti. Serhat şu anda topu ileri gönderdi. Havadan gönderdiği top Kocaelispor için bir atak şansı olabilir. Souza'nın kafayla indirdiği top kaleci Uğurcan'da. Uğurcan topu bıraktı Sanchez'e ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta gol yok. 0-0'lık beraberlik var. Galatasaray 0, Kocaelispor 0. İkinci yarıda yine beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Galatasaray 0, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif faaliyetler 1, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0. İlk yarıda alınan skorlar böyle. Maçların ikinci yarısında dönüşümlü naklen yayında yeniden sizlerle buluşacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
2: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: 7-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrenciler özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 1.
3: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
4: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
3: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
4: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
3: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
4: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptek

0: teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
1: Ya. Yeah.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kulağını rahatsız etmesek.

0: Evet, bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Saat 20'de başlayan iki maçın dönüşümlü naklen yayını devam ediyor. Bu maçlardan bir tanesi Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Rams Park'da Galatasaray ile Kocaelispor arasında ilk yarı 0-0 tamamlanmıştı. Bir diğer mücadele Ahmet Sportif Faaliyetler'le İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında. O maçı da ilk yarının son dakikalarında Emin Bayram topu kendi ağlarına gönderdi ve Ahmet Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Biz ilk olarak Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine Diyarbakır Stadyumu'na gidelim. Sözü meslektaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
1: Saniyeler önce ikinci yarıyı başlatan ilk düdük geldi Cihan Aydın'dan ve ikinci yarıya Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları hareketlilik kazandırdı. Az önce Erman Güner'in de ifade ettiği gibi ilk yarıyı Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle önde kapattı Ahmet Sportif Faaliyetler. Aslında ilk yarının son anlarında özellikle Ahmet Sportif Faaliyetler ileri uç elemanlarının 3'ü birden çok net fırsatlar yakaladı ama bir türlü gol çıkartamadılar. Ama şans anı ilk yarının son anlarında 45+1'de içeriye bir orta geldi. O ortada kale sahası içerisinde 6 pas içerisinde topla buluşan Ömer Ali önce düzeltti, sonra uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir top geldi Emin Bayram'ın üzerine ve Emin Bayram da tam da çekilecekken, yani yüzünü kapatmaya çalışırken ona çarpan top ağlara gitti ve golle sonuçlandı. Ahmet Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. Şimdi şu sıralarda 47. dakika oynanıyor. Uzun bir top geldi. O topa hamle yapmaya çalışırken orada ileri uçta Şomuradov topa yetişemedi ve doğrudan out'a giden topla şimdi kale vuruşu kullanıyor Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncuları. Kısa topla Lafont'u buldu. Lafont uzun bir top gönderdi orta yuvarlığa doğru. Sonrasında Yusuf şimdi topla buluştu. Bu arada oyuncu değişiklikleri de var sayın dinleyenler, onu da paylaşmış olalım. Benim şu ana kadar görebildiğim kadarıyla Yusuf Sarı oyuna giren isim ve Başakşehir'de ilk olarak oyuncu değişikliği böyle yansımış oldu. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlamış oldu İstanbul ekibi. Şimdi orta yuvarlakta topla buluşan Ravelosson. Ravelosson sağ çapraza doğru balenin hareketlendiği noktaya, top biraz hızlı ve bale yetişemedi. Top doğrudan dışarı gitti. Yine herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu bölümde Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir mücadelesinde. Şimdi kale vuruşunu kullandı Deniz Dilmen. Deniz Dilmen kısa kullandı solundaki Opoku'ya. Opoku tekrar uzun bir top gönderdi. Orta yuvarlakta karşılıklı top kayıpları. Delova geri oynuyor orada Ravelosson. Ravelosson'a top ulaştı ve çapraza doğru baleye bıraktı. Yine kısa toplar ve tek toplarla ilerlemeye çalışan Ahmet Sportif oyuncuları şimdi uzun bir top göndererek Bertu koşuyla doğru, Orban'ın koşuyla doğru ama hareketlenen o Orban'a top ulaşmadan Deniz'in kucağında kaldı ve herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu dakikalarda. 48. dakika bitmek üzere Ahmet Sportif Faaliyetler 1 Başakşehir 0 skoru devam ediyor Diyarbakır'da.
0: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Şimdi de Galatasaray Kocaelispor maçının ikinci yarısına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
2: Teşekkür ediyorum. Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Rams Park'ta ikinci yarı yaklaşık 30 saniye önce başladı. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. Bakalım ikinci yarı, ikinci 45 dakika İstanbul'da bu zorlu mücadelede neler gösterecek bizlere. Kocaelispor orta alanda atak hazırlığı içerisinde, Şov topu havalandırdı sol kanada ama hızlı bir vuruş oyun alanının dışına çıktı ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Şimdi kaleci Uğurcan değerli dinleyenler, Abdülkerim topla buluştu. Sağ tarafa doğru pasını bıraktı. Sağ kanatta hareketlenen Davinson Sanchez topu yerden paralel pasla tekrar Abdülkerim'e gönderdi. Abdülkerim

0: Leao ortaya doğru sarı topu aldı. Tekrar Leao ceza sahasına bıraktı. Sol çapraz Deniz vurdu. Önünü kapatıyor rakibi Zucru. Top dışarıda ve korner Galatasaray'ın. Atak yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip bu köşe vuruşunu Gabriel Sara'yla kullanmak üzere. Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Leao hemen yanına doğru sokuldu. Pas olarak kullandı Sara. Leao sağ ayak üzerine gitti. Soluna aldı. Rakibi ikinci hamleyi yaptırmadı. Müdahale etti Souza ve Galatasaray yeni bir köşe vuruşu kullanacak. Leao hemen kullanma isteğinde ama ceza alanında bir top daha vardı. O top dışarı gönderildi. Şimdi korneri kullandı ceza alanı dışına Leao. Topu alan futbolcu taç çizgisi yakınlarında Sara. Sara pası verdi Torreira. Torreira Berkan'ın baskısı ve ardından Yunus kontrol etti. Orta yuvarlakta topu kalecisi Uğurcan'a kadar gönderdi. Uğurcan'dan tekrar Yunus'a. Yunus kendi yarı alanında sağına soluna baktı. Topu sürüyor orta çizgiye kadar geldi. Yuvarlağın içine bıraktı Torreira. O sağ ayak içiyle rakip alana sağ kanada Şalai'ye. Biraz önünde Barış var. Şalai ceza sahasına Deniz'e. Deniz ceza alanı yan çizgisinde iki oyuncu arasında sağ köşe gönderdiklerine yöneldi. Topu kaptırmadı. Pası aktardı. Galatasaray atağa devam ediyor. Sağ iç koridor Sanchez. Tüm hatlarıyla yükleniyor Galatasaray. Bir yüksek top Yunus'tan. Sol çaprazda Eren topu çevirdi. Ayak koyuyor. Sol sağ ve korner. Souza'dan dışarı çıkan top korner ve köşe vuruşu Galatasaray'ın. Galatasaraylı taraftarların desteği artıyor. Dakika 49, 0-0'lık beraberlik. Şimdi Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Gabriel Sara sol ayak içi yaptı ortayı. Kale alanı ön tarafı savunmadan döndü. Şut topun gelişine etkili değil. Şalai tekrar topu kafayla önüne indirme çabasında. Şalai baskı altında orta çizgiye kadar geldi.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız.
2: 52. dakika Orban farkı 2'ye çıkardı Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Orban takımında en golcü isimlerinden biri ve toplamda bu sezonki 4. golünü kaydetti. Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 2-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında yine bunu birçok kez dile getireceğim. İlk yarıda buna benzer çok pozisyon buldu ama bir türlü golle sonuçlandıramamıştı. İkinci yarının başında Dia Saba'nın ortasında arka direğe doğru açılan topta iyi yükseldi Orban ve kafa vuruşunu yaptı. O arka direkteki top da ağlara kadar ulaştı ve 2-0'lık skora ulaşan Ahmet Sportif Faaliyetler şimdi gol sevinci yaşıyor Diyarbakır Stadyumunda. 53. dakikaya girmek üzereyiz. Birazdan santra yapılacak. Ben sözü tekrar merkeze bırakıyorum. 2-0'lık Ahmet Sportif Faaliyetler üstünlüğü var tabelada.
1: Yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: Değerli dinleyenler, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Yunus'a yapılan faulün ardından rakip yarı alanın ortalarına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Kaleyi hafif sağ çaprazdan gören bir yerden 30 metre civarında bir uzaklık kaleye Sara topun gerisinde ceza alanı ön çizgisine yakın baraj oluşturdu Kocaelisporlular. Sara topun başında, işaret geldi. Sara vuruşunu yaptığı direğin üzerinden top dışarı gidiyor ve avta çıkıyor. Galatasaray bu duran top şansını Saray'la istediği biçimde kullanamadı. Kaleci Serhat 0-0'lık beraberlik altında kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Serhat'ın havadan gönderdiği top Galatasaray sahasına indi. Hava topu mücadelesi orta çizgi yakınlarına geldi. Şimdi orta alanda Kocaelisporlar topu aldı. Savunma derinliğine döndüler. Zucru orta çizgiye doğru sokuldu. Dengesini kaybederken pası verdi. Galatasaray'da presi var. İsrarlı biçimde Deniz'in ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Deniz'in bir faul yaptığını işaret ediyor. Okan Buruk bu karara tepki gösteriyor kenarda. Diğer tarafta da Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü, Berkan'la konuştu. Ona uyarılarda bulundu. Şimdi serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Kocaelisporlular Berkan'la serbest vuruşu kullandı. Savunmasının derinliğinde Zucru paralel pas Makitsa, onun havadan gönderdiği top Galatasaray'da Şalai araya girdi. Rakip alanda Barış Alper. Barış'ı karşılıyor rakibi. Barış rakibinin üzerine doğru gitti.

0: 3 oyuncu birden etrafına geldi. Yerden çıkardı Yunus'a. Yunus yüzünü kendi kalesine döndü. Şimdi eline kat etti sahayı bir süre. Sonra havalandırdı sol çaprasa. Leao'nun topsuz koşusu vardı ama top hızlı oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Kaleci Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileri gitmesini istedi. Biraz önce olduğu gibi yine uzun mesafeli gönderdi Serhat. Galatasaray sahasında Şalay kafayla rakip sahaya gönderdi. Barış Alper ardından Sara. Taç çizgisi yakınları karşılarımlar önü Yunus. Yunus kendi yarı alanına döndü. Orta yuvarlan biraz gerisinde Abdülkerim. Sol tarafında hareketli Eren. Eren yerden bıraktı Leao. Leao sağ ayak içiyle topu boş alandaki Sanchez'e yolladı. Sanchez rakip sahaya pası verdi. Karşı tribünler önü taç çizgisi yakınları Yunus. Çizgiye paralel pas. Barış Alper pas bekliyor Şalay'dan. Şimdi içeri gönderilen top. Kocaeli Spor savunması araya girdi. Yunus kafayla çevirdi. Dönen top yine Galatasaray'da. Torreira Sanchez'e bana bırak dedi. Sağ kanada pasını aktardı. Sağ kanatta Şalay'ı yerden gönderiyor. Bu topu uzaklaştırıyor. Kocaeli sporlular Cixin'le ve köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 0-0'lık beraberlik dakika 54. İlk yarıda her iki takımın da birer şutu direkten geri gelmişti. İlk yarının
1: bir kez daha Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 56. dakika fark üçe çıktı. Yine Orban sahne aldı. Bu kez daha çok olgunlaşan bir atakla golü bulan Ahmet Sportif Faaliyetler. Kalecisinden gelen topta çok iyi bir pas aldı Bale. Bale sağ kanadı çok iyi kullandı. Çapraza doğru bir koşu yaptı. Ceza sahasına girmeden önce Krasniç'e. Ardından Krasniç de ceza sahası içinde hatta kale alanının tam da ortasında bulunan Orban'ı gördü. Kilit pas Bale'den. Asist Krasniç'ten. Gol yine Orban'dan yansıdı. 56. dakikada fark 3'e çıktı. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Başakşehir 0 skoru ve söz yeniden merkezde.
1: Evet, yeniden Galatasaray-Kocaelispor maçına dönüyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik dakika 55. Biraz önce köşe vuruşu kullandı Saray'la Galatasaray. Davinson Sanchez kale alanı ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama top out'a çıktı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Sanchez orta çizgiye yakın yerden pas gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim sol iç koridora girdi. Yerden pasında Leao. Numaralı tribünler tarafında hemen önündeki Eren'le paslaştı. Tekrar Leao içeri doğru derin pas. Deniz tek top oynama düşüncesi başarılı değil. Kocaeli sporlar topu uzaklaştırdı. Sağ kanatta Cixin geriye doğru pasını yolladı Solza. O topu orta çizgiye doğru bıraktı. Aya kontrol edemedi. Top Galatasaray'da Sanchez. Sanchez'den sağ kanada. Rakip alanda Roland Şalay'ı. Önünde hareketli arkadaşı Yunus'la yardımlaştı. Bir kez daha Şalay'ı. Orta yuvarlağın yarı alanına bakan yüzünde Sanchez. Yuvarlağın rakip yarı alanına bakan deriminde Gabriel Sara. Sol kanatta hücuma katılan rakip yarı alanının ortalarına sokulan Abdülkerim. Yerden pası yolladı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Eren. Topu geriye doğru aktardı Sara. Ayakçıyla o pası verdi enlemesine Sanchez'e. Sanchez ceza alanı ön tarafı Leao. Torreira kalabalık arasında topu alma çabası başarılı değil. Pres Galatasaraylılardan ama top Kocaeli sporlu oyunculardan kaldı. Şimdi kendi sahasında sağ kanat Cixin pozisyonunu kaybetti. Ona yapılan faul işaret ediyor hakem ve Deniz'e sarı kartı gösteriyor Atilla Karaoğlan. Deniz Gül bu maçta en uçta center forward'da oynuyor. Galatasaray'da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti ve 13. dakika itibariyle topu rakip kaleye göndermişti. Top gol çizgisini geçti. Ancak daha öncesinde VAR incelemesi yapıldıktan sonra Deniz'in kaleci Serhat'a yaptığı bir faul tespit edildi ve filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kocaeli Spor'unda yine ilk yarıda direkten geri gelen, daha doğrusu oyun alanı dışına çıkan bir şutu vardı Agye ile. Bunlar ilk yarıda akılda kalan anlardı. Yine Leao ilk yarının son dakikalarında Galatasaray adına iki önemli fırsatı kullanamadı. Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singao ve Günay'ın sakatlığı var. Kocaelispor'da Jovanović ve Petković sakat olan isimler değerli futbol severler. İstanbul'da serin bir havada, iyi sayılacak bir zeminde, büyük ölçüde dolu tribünler önünde oynanan bir maç. Kocaelisporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi. Galatasaray 10 puanda, Kocaeli Spor 9 puanda. Dakika 57, sağ kanatta Galatasaray atağı, Barış Alper yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor. Atilla Karaoğlan yardımcısının da bir uyarısı oldu kendisine. Ve sarı kırmızılı takım karşı tribünler önünden taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde bu serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Barış Alper topu aldı. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Ceza alanının sağ köşesine geldi. Geriye bıraktı Saray'a. Bir kez daha Barış Alper rakibinin üzerine gitti. Haydari'nin ve orada rakibine çarpan top tekrar Barış Alper'de. Barış geriye doğru bırakıyor. Gabriel Sara. Sara çalım denedi. Sara sıyrıldı. Barış yanında. Barış'a bıraktı. Barış'tan Torreira. Boş pozisyonda Sanchez. Rakip yarı alanının ortalarına yakın. Bir topuk hareketi. Döndü sağ ayak. Uzaktan vurdu ama. Direğin çok yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İki takımda da değişiklikler oluyor. Kocaeli Spor'da Baku oyuna giriyor. Agi oyundan alınıyor. Galatasaray'da da değişiklik olacak. Batrakol yedekler arasındaydı. Evet, Galatasaray'da da Sara, Gabriel Sara oyundan alındı. Ve Batrakol Rus oyuncu oyuna giriyor. 59. dakika itibariyle iki takımda da değişiklikler yapıldı. Agi çıktı. Baku oyuna girdi Kocaeli Spor'da. Galatasaray'da Batrakov oyunda Sara'nın yerine. 0-0'lık beraberlik devam ederken Kocaeli Spor atak hazırlığı içerisindeydi. Topu kendi yarı alanlarına gönderdiler. Şimdi sağ kanada aktarılan pas Souza. Souza yerden bıraktı. Orta çizgide Shaw. Sağ kanatta hareketli Berkan. Sağ iç koridorda iki rakibinin üzerine gitti. Berkan ekseni etrafında döndü. Geriye doğru bıraktı Souza. Souza topu aldıktan sonra içeriye. Sağ tarafa bıraktı Shaw tekrar Berkan'a. Berkan ve Souza rakip yarı alana yerleşti. Pas yapıyor. Seti kurdu Kocaeli Spor. Souza baskı altında geriye döndü Shaw. Taç çizgisi yakınları cezalarını ön çizgisi paraleli Berkan derinlemesine bir pas. Araya girdi Sanchez. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi orta çizgi yakınlarında top oyun alanının dışına çıkıyor ve taç. Sol kanatta sarı kırmızılar taçı kullandı. Değerli futbol severler. Şimdi Galatasaray'da Sanchez topu aldı. Sağ kanada aktarılan pas Barış Alper. Barış sağ kanattan geliyor, süratlendi. Yan çizgiye paralel koştu. Rakibinin yatarak kayarak müdahalesi Haydara'nın, kaptanın. Top dışarı çıktı ve sarı kırmızılı ekip şimdi sağ kanatta köşe vuruşunu kullanmak üzere. 60. dakika geride kalmak üzere maçın 3-2'lik bölümü. 0-0'lık beraberlik de şu an itibariyle geçildi. Ve sağ kanatta şimdi köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Orta geldi kale alanı içine doğru. Bu topu uzaklaştırıyor Kocaeli Spor savunması. Ve taç Galatasaray'ın sağ kanatta atış şimdi kullanıldı. Son çizgi yakınlarında ikili mücadelede Batrakov bıraktı. Barış Alper bir orta içeri, bir kafa Deniz'den isabetli olmadı, avuta gitti. Deniz kale alanı ön çizgisinin biraz gerisinde yükseldi. Kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama istediği sonucu alamadı. Deniz Gül bu pozisyonda. Kaleci Serhat şimdi kale alanı ön çizgisi üzerine bıraktığı topu ileri gönderdi. Sanchez kafayla uzaklaştırdı. Rakip sahaya inen top Magdiçsa yakın. Magdiçsa rakip sahaya yolladı. Bir müdahale Torreira. İkinci hareketi yapmak istedi. Torreira başarılı değil. Shaw pası verdi Berkan'a. Berkan'dan sağ kanada Jixon. Jixon sağ taç çizgisi yakınlarında Souza. Souza içeri kat etti. Pası aktardı Berkan. Berkan havalandırdı. Ceza alanı ön tarafı Sanchez'den geri geliyor. Top Kocaeli Sporlular'da yine. İkili mücadele sağ kanatta hareketlenen Sissoho. Araya girdi Eren. Taç çizgisi yakınları numaralı tribünler önü havadan yolladı. Deniz'in kafasının üzerinden geçen top Kocaeli Sporlu oyuncularda Zucru bıraktı. Magdiçsa iki stoper paslaştı. Sol tarafta Haydara. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Şimdi ileri doğru aktarılan top Haydara alamadı. Torreira sağ kanatta rakip alanının ortalarında Yunus ortaya doğru yürüdü. Taç çizgisi yakınları Barış Alper var. Torreira'dan Barış Alper'e. Barış Alper sağ kanattan ceza alanının yanındaki boşlukta. Yanına sokulan Yunus'la yardımlaştı. Şalay topu aldı. Merkeze döndü. Rakip sahanın ortaları Lucas Torreira. Durdu, bekledi. Soluna bıraktı. Abdülkerim de hücum bölgesinde. Yan pas tekrar Torreira'da. Ekseni etrafında döndü Lucas Torreira. Abdülkerim bardakçı. Yan tarafında Sanchez. Tüm hatlarıyla yükleniyor. Galatasaray gol arıyor. Dakika 63. 0-0'lık beraberlik ceza sahası. Deniz dönüp vurmak istedi. Yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam dedi. Savunmadan dışarı çıkan top ve korner sol kanatta Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanacaktı. Batakol vazgeçti. Şimdi kullandı pas olarak Leao sağını aldı. Yaptı ortayı kale sahasına. Bu top uzaklaştırıldı. Sağ kanada açılan topu kontrol etme çabasında Barış Alper. İkili mücadele rakibiyle. Barış yerde, faul beklentisi var. Yardımcı hakem Kocaelispor atış kullanacak dedi. Maçın hakemi faul tespit etti Galatasaray lehine. Ve serbest vuruş kullanacak sarı kırmızılar. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta sarı kırmızılı ekip serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda, taç çizgisine yakın olan noktada sarı kırmızılı ekip bu serbest vuruşu kullanacak. Değerli futbol severler, şovun hareketi sonrasında tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi içeri. Kafayla uzaklaştırıyor Kocaelispor savunması. Orta alanda sarı kırmızılı takımda Yunus topu geriye doğru bıraktı. Duran toplarda arkadaşları ileri gidince Yunus savunmada kalıyor. Uğurcan kendi sahasının ortalarının da daha ilerisinde pası verdi Eren'e. Eren'den Leao, Portekizli yıldız içeri yöneldi ama pas hatası yaptı, kaptırdı. Berkan topu aldı yerden Souza. Çalım attı, ayak koydu Batakol. Sonrasında Eren ve top kaleci Uğurcan'da. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez topu yerden gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim topu havadan sol çapraza uzun mesafeli yolladı. Sol köşe gönderdikleri Leao. Markaj altında Leao. Bir çalım denemesi ısrarla karşılıyor Cixil. Durdu, bekledi Leao. Sağını aldı. Yine Cixil ayak koydu. Sol ayak içi pası verdi. Topu kontrol etmeye çalışan futbolcu yerde Kocaelispor'da. Siso ona yapılan faul işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Lucas Torreira faul yaptı. Mücadelede 65. dakika, İstanbul'da gol yok. Galatasaray 0, Kocaelispor 0.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yeniden size döneceğiz. Evet, şöyle bir toparlama yapalım. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada mücadeleler devam ediyor. Bugün Gençler Birliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya Ankara'da 2-1 mağlup olmuştu. Lig yarın Gaziantep'te sona erecek. 5. haftası ligin Gaziantep ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçı da aynı Galatasaray Kocaelispor maçı gibi saat 20'de başlamıştı. Dakika ve skor öğrenmek üzere şimdi Ahmet Sportif Faaliyet İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 9. dakika ve Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri oldu. Onları da yine hatırlatmış olalım. İvan Brnić, Bertu Yıldırım, Karbonyik ve Yusuf Sarı İstanbul Başakşehir'de oyuna giren isimlerdi. Amadou Cisse de yine tek bir oyuncu değişikliği Ahmet Sportif'te yaşandı. Maçta 69. dakika su molası var. Ve 3-0'lık skor üstünlüğü Ahmet Sportif'in hanesinde.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Yine vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta 5. hafta maçı. 10 puanda Galatasaray, 9 puanda Kocaelispor ve Kocaelispor sol kanatta bir köşe vuruşu kullanmak üzere. Ceza alanı içinde misafir takımdan 5 oyuncuyu görüyorum. Orta geldi havadan. Şimdi bir kafa vuruşu, Zucker olmadı arkaya. Vuruş ise o savunmadan geri geldi. Gören top yine Kocaelisporlu oyuncularda kaldı. Sol kanada aktarılan pas, orta şansı var. Bir orta içeri, penaltı noktası yakınları. Sanchez uzaklaştırdı. Dönen topu alma çabası ceza alanı içinde. Şalay topu ileri doğru gönderdi. Savunmasını rahatlattı. Dışarı çıkan top taç Kocaelispor'un. Sol kanatta misafir takım

0: avantajı kullanmak üzere. Bu atışı Haydar'a kullanacak. Kaptan topu ellerine aldı. Haydar'a atışı şimdi kullandı. Yanına sokulan Berkan. Berkan 3 Galatasaraylı oyuncu etrafında, tekrar Haydar'a. Ardından Baku topu kontrol edemiyor ve taç Galatasaray'ın oluyor bu kez. 68. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaelispor maçında kendi sahasında topu kontrol eden futbolcu Abdülkerim önündeki boş hareket alanını kullandı. Orta çizgiye geldi. Rakip yarı alanına da geçti. Şimdi bekledi. Ardından tekrar ilerlemeye başladı. Karşılayan bir rakibi yok kendisine. Sol tarafa paralel pas Eren. Onun derinlemesine pasında Batrakol. Ceza alanının yanındaki boşluğa yakın. Geriye doğru döndü Abdülkerim'e. Sol ayak içi pası verdi Abdülkerim. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzü Davinson Sanchez. Önüne doğru gelen Yunus. Yunus topu aldı. Yunus sol tarafına bıraktı. Sol kanatta Abdülkerim. Abdülkerim'den tekrar Yunus'a. Yunus dikine gitti. Ceza alanına sokuldu. Pasını verdi içeri. Deniz çalım attı. Yerde kaldı, penaltı bekliyor. Devam dedi maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklentisi var. Yaşanan mücadele sonrasında hayır dedi Atilla Karaoğlan ama tacın da kullanılmasını istemedi. VAR odasıyla da bir diyalog içerisine girebilir. Şimdi taç kullanılsın diyor. Evet, kısa bir diyalog yaşandı. VAR odasında Matej Yuk var. Galatasaraylılar biraz önce bir penaltı beklentisi içerisindeydi. Atış kullanıldıktan sonra şimdi Galatasaray'da sol kanatta Batrakol pasını aktardı ama Eren sıyrılamadı şovdan. Ardından Berkan ortaya doğru döndü. Baku kaptırdı. Cixi ile ayak koydu. Magdiçsa uzun mesafeli bir vuruş. Galatasaray ceza alanı ön tarafında kalesinden çıktı ve topu aldı Uğurcan. O topu bıraktı Sanchez'e. Sanchez bekletmeden sol kanada. Leo göğsünü yumuşattı. Batrakol kendini gösterdi. Numara tırımının önü rakibinden sıyrıldı. Pası Eren'in koşu yoluna. Eren avuç çizgisine yöneldi. Çalım denedi. Sıyrılamadı Cixi'den. Tekrar Eren. Bakratov girdi içeri. Bıraktı Leo. Yön döndü yüzünü. Pasını verdi. Deniz kalabalık arasında çıkmaya çalışıyor ve korner. Galatasaray'ın gol için artan bir baskısı. Kocaelispor kapanıyor. Galatasaray yükleniyor. 0-0'lık beraberlik. Normal süre son 20 dakika. 70. dakikaya geldik oyunda. Köşe vuruşu kullanılmak üzere. Şimdi Batrakol yaptı ortayı birinci direğe. Savunmada ters bir vuruş. Top oyun alanı dışına çıktı ve korner. Kocaelispor savunmasında uzaklaştırılan top. Orada Magdiçsa ayak koydu. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Batrakol kale alanı içindeki arkadaşlarına baktı. Sağ ayak yaptı ortayı. Sanchez son anda savunma. Bir kafa Şalai, bir kafa Deniz. Kale alanı ön tarafı. Yaşanan karambol. Şalai topun gelişine vuramadı. Kocaelispor savunması bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük tehlike atlatıyor Kocaelispor kalesi. Üst üste kafa vuruşları, sonrasında yaşanan karambol. Bu arada yerde kalan bir Kocaelisporlu oyuncu doğrulmaya çalışıyor o kalabalık arasında. 71. dakikaya geldik. Evet, sağ kanatta sarı kırmızılar taç kullandı. Şimdi Torreira topu aldı. Torreira rakip alanda, sağ iç boşlukta. Torreira taç çizgisi yakınları bıraktı Yunus. Ceza alanı sağ köşesi. Barış, Torreira, tekrar Barış. Geriye döndü. Galatasaray atakları devam ediyor. Batrakol sol tarafında Abdülkerim. Soluna çekti. Şut çekecek. Vurdu ve gol! Kafalarla gol! Abdülkerim bardakçı golü attı. Sürpriz bir şut golü getirdi. Abdülkerim kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağına çektiği topu kaleye doğru gönderdi ve topu ağlara yolladı. Serhat uzandı ama müdahalesi yeterli olmadı. Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Maçta 72. dakika. Abdülkerim'in attığı gol. Galatasaray Kocaelispor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Güzel bir gol izledik. Kocaelispor kapanıyordu. Galatasaray tüm hatlarıyla yükleniyordu. Ve topu ağlara gönderen Galatasaray'da Abdülkerim bardakçı oldu. Abdülkerim kritik bir anda sahneye çıktı. Takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
1: Ahmet, sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçına gidiyoruz.
2: Yani yine golüne de Orban. Orban hat-trick yaptı. Farkı 4'e çıkardı. 75. dakikayı gördük ve Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetler durumu 4-0 yaptı. Golü yine gelişimini paylaşalım. Savunma arkasında güzel bir top geldi. Orada Krasniç koşu yaptı. Krasniç kaleciyle karşı karşıyaydı ama topu hemen yanındaki Orban'a bıraktı. Orban da boş kaleye yuvarladı ve farkı 4'e çıkardı. Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetler 4, Başakşehir 0 skoru. Maçta 75. dakika.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçındayız.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü, Abdülkerim Bardakçı uzaktan şutla kaleci Serhat'ı avladı. Yaklaşık 25 metreden sol ayakta vuruşunu yaptı. Abdülkerim Galatasaray'ın deneyimli stoperi ve sarı kırmızılı ekip aradığı golü buldu. İlk yarının son 10 dakikasından itibaren Galatasaray baskıyı arttırmıştı. Ve ikinci yarıda da daha çok toplu oynayan, rakibinin üstüne giden, gol arayışları içinde olan Galatasaray 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Ceza alanının yanındaki boşlukta hareketlenen Eren. Eren markaj altında. Eren sıyrıldı. Geriye doğru bıraktı. Hareketlenen Leao. Tekrar Eren'e. Eren ceza sahasında. Eren son çizgiye yöneldi. Leao'ya doğru bir pas düşüncesi başarılı değil. Ardından Berkan. O bıraktı. Uzun mesafeli bir vuruş şimdi ileri doğru. Galatasaray sahasına indi. Orada Davinson Sanchez çok rahat. Sanchez topu yerden çıkardı. Torreira. Sol tarafında hareketlenen Abdülkerim. Abdülkerim Eren'le yardımlaştı. Galatasaray golden sonra çok rahatlamış görünüyor. Ve sağ kanatta hareketlenen Barış Alper. Barış topu yerden geriye doğru aktardı. Geçen sezon Kocaelispor kendi sahasında Galatasaray'ı yenmişti. Bu sahada da puan almayı başarmıştı. Çok zorlamıştı sarı kırmızıları. Şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta Şalay'ı geriye doğru pasını aktardı Barış Alper'e. Galatasaray'da biraz sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Tekrar Barış Alper, kaptırılan bir top. Kocaelispor için atak şansı olabilir. Batrakov araya girdi. Tehlikeyi engelledi. Galatasaray'da Leroy Sané kenarda hazırlık yapıyor. Şimdi savunma derinliği Zucru top aldı. Zucru 4 maçta görev almıştı daha önce. Young Boys'dan geldi. Topla buluşan Souza. Yatarak müdahale Eren'den. Oyun devam ediyor. Torreira pası verdi. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Leao'dan önce Yunus'un gönderdiği topta. Yatarak kayarak müdahale Shaw. Ve sarı kırmızılılar korneri kullanacak ama öncesinde değişiklikler olacak. İki değişiklik birden Galatasaray'da biraz sonra gerçekleşecek. Bakalım köşe vuruşu kullanıldıktan sonra mı o oyuncu değişiklikleri yapılacak. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle 76. dakikaya geldik oyunda. Topun gerisinde yine Batrakov, Sara çıktıktan sonra kornerleri o kullanıyor. Orta kafalardan açtı. Ceza sahası ön tarafı topuyla çevirdi. Torreira, Batrakov topu aldı. Enlemesine pası gönderdi. Kocaelispor'da da iki değişiklik olacak bu arada. Şalay'ı uzak noktaya doğru savunmadan geri gelen top. Barış Alper bıraktı. Yunus aldı. Sağ ayak vurdu. Rakibinden geri geliyor. Baskı sürüyor. Barış Alper soluna çekti. Sanchez yanında. Sanchez, Barış Alper bu arada yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ceza alanının 4-5 metre kadar gerisinden ve kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan bu serbest vuruş kullanılmak üzere. Evet, Galatasaray'da değişiklik yapılıyor. Yunus oyundan alınıyor. Evet. Ugechukwu oyunda. Ve Deniz Türü çıktı. Leroy Sané oyunda. Kocaelispor'da da değişiklikler yapılıyor. Tayfur Bingöl oyuna giriyor. Berkan oyundan çıkıyor. Ve Metehan da oyuna girecek. Bu değişiklikte işaret ediliyor. İki takımda da bu dakikada ikişer oyuncu değişikliği. Aye, Florian Aye oyundan alındı. Değişiklikler yapıldı. Şimdi free kick kullanılma hazırlığında. Topun gerisindeki isim Galatasaray'da Roland Şalay. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir nokta. Yaklaşık 22-23 metre civarında bir uzaklık. Dörtlü bir baraj oluşturuldu. 1-0 üstün Galatasaray. 78. dakika mücadelede Şalay. Atilla Karaoğlan'ın işareti geldi. Şalay sağ ayak vuruşunu yaptı. Direkten geldi. İkinci pozisyon Serhat aldı. Direkten geri geliyor top. Roland Şalay sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Barajı aşan top direkten geri geldi. Sonra Serhat topun kontrolünü sağladı. Bu maçta Galatasaray'ın direkten dönen bu ikinci şutu, ilk yarıda da Deniz'in bir vuruşu direkten dönmüştü. Kocaeli Spor'un da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti. Aki ile bu arada bir sakatlık yaşanıyor çarpışma sonrasında. Kocaeli Spor'da yerde kalan bir isim. Evet, 78. dakika, 1-0 üstün durumda Galatasaray. Kısa bir süre için tekrar merkeze bırakabiliriz sözü.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Evet, maçtaki heyecan dozu tabii giderek artıyor ama bir diğer tarafta da saat 20'de bir başka mücadele başlamıştı. Son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler o mücadeleyi 4-0 önde götürüyordu. Bakalım yayında olmadığımız dakikalarda o mücadelede neler yaşanmış, kısa bir süre için sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
3: 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor Ahmet Sportif Faaliyetleri'nin. Bir gol pozisyonu Carbonic ceza sahasında çevirdi Bertuğ'a. Bertuğ ceza sahasında yine topla buluşu soluna çekti. Vuruş yaptı, savunma yerini aldı. Bu bölümde, tam da sizinle olamadığımız bölümde, Başakşehir'in atakları birkaç dakikadır gol verimliliği getirebilirdi. Gol çıkartmaya çalıştı ama savunma derinliğini bozmadı Ahmet Sportif Faaliyetler. Özellikle oyuncu değişikliğini de savunma derinliğini bozmayacak şekilde yaptı aslında Besnik Hasi. Çünkü baktığımızda Sise oyuna girdi. Savunmayı beşledi adeta Ahmet Sportif Faaliyetler farkı dörde çıkartınca. Bu arada orta içeriye doğru Bates kafa vuruşunu yaptı. Savunmayı yine etkili atakları önlemek için set şekline soktuğunu söylemiştik ve bunu da yine Ahmet Sportif Faaliyetler bir şekilde aşmayı başardı. Oyuncu değişikliği demişken Amadou Cisse'nin dışında Mbaye Diagne ve Ali Turap Bülbül oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda Krasniç ve Muhammed Halil ile beraber Gift Orban şimdi kenarda. Orban'ı alkışlarla aslında kenara aldı bir nevi Hasi, çünkü hat-trick yapmıştı Gift Orban ve sonuç olarak bu maçta 4 golün 3'ünü kaydederek çok önemli bir başarıya ve katkıya imza attı. Onun yerine de oyuna giren Mbaye Diagne'ydi. Diagne'de hatırlayacaksınız Ahmet Sportif Faaliyetler'in geçen seneki gol yükünü sırtlayan ve geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Kasımpaşa formaları terletmiş Diagne şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler'de oyunda. Ve bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Bu arada Şomuradov kenarda. Şomuradov'un kenarda olduğunu gördük ve son oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş oldu Başakşehir Futbol Kulübü. 84. dakika bitmek üzere. 4-0'lık üstünlüğü var Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir deplasmanında. Bu arada bir gol daha ve Mbaye Diagne tam da bir gol pozisyonu yaşayacak ve Başakşehir golü bulacak derken bir savunma hatasıyla Mbaye Diagne ağları havalandırıyor. 84. dakika biterken farkı 5'e çıkartıyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Mbaye Diagne oyuna girdikten yaklaşık 5 dakika sonra golü buldu ve tribünler ayağa kalktı adeta. Zaten Diyarbakır Stadyumunda tribünler tıklım tıklımdı. Hatta baktığımızda ayakta maçı takip etmek isteyen birçok izleyici vardı ve onlardan yine aynı sevinci görmüş olduk. Ryan Ravelasson ceza sahasında topla buluştu. Paralel bir top gönderdi Diagne'ye. Kale alanı ön çizgisine doğru Diagne koşu yaptı ve güzel bir asistle, Ryan Ravelasson'un asistiyle Diagne tek vuruş golü de buluyor. Fark 5'e çıkıyor. 85. dakika başladı. 85. dakikada santrayı yapacak Başakşehir ama fark 5'e çıktı. Ahmet Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir 0 skoru tabelada.
1: Evet, yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 81. dakika geride kalırken, yalnız değerli futbol severler, Kocaelispor sizlerle beraber olmadığımız bölümde önemli bir gol şansını kullanamadı. Tayfur'un pasında Metehan gole yaklaştı. Ceza alanı içinde yaptığı vuruş direğin üzerinden dışarı çıktı. İkinci yarıdaki en önemli gol şansını değerlendiremedi. Biraz önce Kocaelispor ve 3-4 dakikadır misafir takım beraberliği sağlayabilmek için daha çok adamla rakibinin üzerine gitmeye başladı. Uzun mesafeli vuruş Serhat'tan. Şimdi Metehan'a gelmedi top, Galatasaraylı oyuncularda. Leroy Sané orta yuvarlakta topu aldı. Vites arttırdı adeta. Rakiplerinden sıyrıldı. Kaleye sokuldu. Ceza sahası ortaya bıraktı. Leo sağına çekti. Vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top hız kaybetti ve kaleci Serhat'ta kaldı. Leo gerçekten mükemmel hareketlendi biraz önce ve Kocaelispor şimdi atak hazırlığında, kendi yarı alanında pas yapıyor misafir takım. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü, Abdülkerim golü atmıştı 72. dakikada. Sağ kanatta Souza, rakip sahada numara tribünlerin önünde, üzerine gitti Eren'in, yerden pasını gönderdi. Eren araya girme çabasında. Şimdi Tayfur, topu alan Souza tekrar bıraktı biraz daha geriye. Jackson numara tribünler önünde, tekrar Souza, onu karşılayan Torreira, arkada tekrar Jackson, kendi sahasına pası gönderdi Zucru. Zucru'dan Makhitsa, bir kez daha Zucru, kendi yara alanında baskı altında kalınca kalecisine döndü Serhat'a. O yerden bırakıyor yara alanında sağ kanatta topu alan futbolcu. Şimdi uzun mesafeli Zucru, ileride hareketlenen, topla buluşamayan isim Metehan, ardından Souza, Galatasaraylılar uzaklaştırdı. Makhitsa topla buluştu. Sol tarafa pasını gönderdi Haydar'a. Ardından topu alan Makhitsa orta yuvarlak yakınlarında Şov. Şov topu geriye doğru çıkardı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ederken sağ kanatta Tayfur Bingöl, geçtiğimiz yıl özellikle skor tabelasına katkısı çok fazlaydı, çok etkiliydi Tayfur. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Cixin, orta yuvarlak Şov. Kocaelispor'un topla çok oynadığı, hücum denemelerinde bulunduğu anlar, maçın son dakikaları. Galatasaray 1-0'ı korumaya çalışıyor bu bölümde. Oyun durduktan sonra Galatasaray'da iki değişiklik birden olacak. Tayfur verdi, aldı topu, arkadaşıyla anlaşamadı. Soho'yla topu uzaklaştırıyor sarı kırmızılılar. Barış Alper gerilere kadar geldi. Torreira, ardından Matakov, sol tarafta Leao, geniş alanda topu aldı. Savunma arkasına pas düşüncesi. Dönen top tekrar Leao, ceza alanı yan çizgisi, ceza alanına girdi. Havalandırdı uzak noktaya ama Sané'nin uzağına düşüyor top. Oyun alanı dışına çıkıyor. Galatasaray'da iki değişiklik birden, hem Kazımcan hem Jakobs oyuna girecek. Eren oyundan alınıyor ve Jakobs oyuna giriyor Galatasaray'da. Eren çıktı, Jakobs oyuna girdi ve Kazımcan da oyuna giriyor. Leo oyundan alınıyor. Leo kenarda, Kazımcan oyunda. Son dakikalarda iki taze güç, iki yeni oyuncu aldı. İki defansif isim sarı kırmızılı takımda, Okan Buruk ve Kocaelispor'da da değişiklikler. Arda oyuna giriyor, Zucru oyundan çıkıyor ve Uğurkağan oyuna girerken Sisoğlu oyundan alınıyor. Selçuk İnan da bütün kozlarını oynuyor. Kocaelispor 9 puanda üst üste, ilk maçını kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazanmıştı. Galatasaray'ın 10 puanı var. Son dakikalarda heyecan giderek artıyor. Teknik adamlar hamlelerini yapıyor. Şimdi direkt olarak dışarı çıkan top, kaleci Serhat'ın ileri gönderdiği top ve sağ kanatta Şalay taçla oyunu başlattı. Torreira bekletmeden rakip alanına havadan gönderdi. Barış Alper rakibinden sıyrıldı, pası verdi. Kazımcan ceza sahası, sol ayak vurdu, Serhat kurtardı. Oyuna girer girmez pozisyon buldu Kazımcan. Şimdi yerden çıkartıyor. Müdahale geldi Tayfur. Topu ceza alanının dışına yolladı. Top yine Galatasaraylı oyuncularda. Jakobs sol köşe gönderdikleri bir orta şansı, müdahale geldi Souza ve taç Galatasaray'ın. Sol köşe göndere yakın sarı.

kırmızılar atışı kullanmak üzere. Galatasaray'da Jakobs uzun mesafeli taç kullandı. Kale alanı için Serhat yumrukladı. Dönen top yine Jakobs'un olduğu yerde. Jakobs'un kontrolünde dışarı çıkan top bir kez daha taç. Jakobs bekletmeden kullandı. Kendini gösteren Kazımcan. Sol ayak sert orta içeri. Sané kontrol. Sané'nin pası. Şimdi ceza sahası. Okeçukwu top dışarı gidiyor. Bir kez daha korner. Galatasaray'ın üst üste ataklarını izliyoruz bu bölümde. Sol kanatta Batrakol köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Maçta 88. dakika. Galatasaray ikinci yarıda golü buldu. Abdülkerim'le stoperiyle ceza alanı dışından vuruşla gol atmıştı. Şimdi orta Batrakol savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Souza ayağının üstünde yumuşattı. Kontratak şansı. Sol tarafta bir boşluk. Kocaelispor yükleniyor. Galatasaray sahasına inen top ve bir müdahale başarılı Sané'den top dışarıda. Taç Kocaelispor'un atış kullanıldı. Sol kanattan geliyor şimdi misafir takım. Baku topu aldı. Taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Bir orta içeri kafa vuruşu etkili değil. Ve direğin yanından farklı biçimde top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İyi bir kafa vuruşu gelmedi Arda'dan. Arda da biraz önce oyuna girmişti. Ve kare vuruşuyla Uğurcan oyunu başlatmak üzere. Uğurcan arkadaşlarının ileri gitmesini istedi. Topun üzerine geldi. Sağ ayakta topu ileri doğru yolladı. Ama top direkt olarak oyun alanının dışına çıktı. Taç sağ kanatta Uğurcan atışı kullandı. O da az önce oyuna giren isimlerden biriydi. Jixon pasını verdi. Kaleci Serhat maçın başarılı isimlerinden şu ana kadar kafayı vurdu. Sanchez dören top sol iç koridoru açıldı. Kocaelispor atağını devam ettirme çabası. Abdülkerim araya girdi. Arda ayak koydu. Sol kanatta Baku topu aldı. Ceza alanı sol köşesi. Destek Haydar'a bir orta içeri. Davinson Sanchez savunmada araya giriyor. Batrakol tek pasla gönderdi. Sağ kanatta Leroy Sané. Çok süratli. Çalım attı. Sıyrıldı. Yerde kaldı. Sané yerde kaldı. Faul beklentisi var. Hayır diyor hakem Atilla Karaoğlan. Oynayın dedi. Oyun devam ediyor. Dakika 90. Sol kanattan geliyor şimdi Kocaelispor. Galatasaray sahasının ortaları Baku. Taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Geriye doğru Shaw. Shaw topu ortaya gönderdi. Orada Jixon. Orta yuvarlan biraz önü Galatasaray sahası. Sağda Uğurcan. Daha sağda taç çizgisi yakınları Souza. Ceza alanını havalandırdı. Torreira kafayı vurdu. Hava topu mücadelesi. Batrakol dokundu. Şimdi Okeçukwu gidiyor. Orta yuvarlak içi iki oyuncu arası istediği pasa aktaramadı. Ve sonrasında Kocaelisporlar orta alanda topu kontrol ettikten sonra sağ kanada pasa aktardılar Souza. Normal süre bitti ve ekstra süre başladı. En az 3 duraklama dakikası izleyeceğiz. Oyun gereği olmayan duraklama dakikaları 3 dakika olarak belirlendik. 90+1'deyiz. Jixon topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Orada Magnitsa taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Haydar'a bir kez daha Magnitsa kendi yarı alanında 90+1'de kaleci Serhat kendi sahasının ortalarında arkadaşlarının dağılımına baktı. Yüksek top gönderdi. Abdülkerim'den seken top. Galatasaraylıların faul beklentisi oyun sürüyor. Sanchez araya girdi. Topu dışarı attı. Ve taç Kocaelispor'un. Kocaelispor sol kanatta Baku'yla taçı kullandı. Hareketlenen Haydar'a kanat akını bir orta kafa vuruşu Jakobs. Yükselen oyuncu Metehan'dı. Top oyun alanı dışına çıktı köşe gönderine yakın. Ve taç Kocaelispor'un sağ kanatta taç kullanılma hazırlığında. Topu alan uzun mesafeli bir taç kullanma hazırlığında olan Uğurcan içerideki arkadaşlarına baktı. Kalabalık gitti Kocaelispor. Çok uzun kullandı. Kafayı vurdu sarı kırmızılı savunmada. Batrakol dönen top yeni bir atak şansı. Sağ kanat Jixon bir ortada penaltı noktası bir kafa kaleci Uğurcan plonjonunu aldı. Kafa vuruşu geldi ama kaleci Uğurcan bir plonjonla topun kontrolünü sağladı. Kafayı vuran Souza'ydı. Ortayı yapan Jixon'du. Souza'nın kafası, Uğurcan'ın kurtarışı ve Galatasaray sahasının ilk bölümüne inen top. Şimdi orta alana açıldı. Pas Batrakol araya girdi. Uğurcan, Souza topla hareketleniyor. Kendi yarı alanının son bölümü. Şimdi yüksek top Uğurcan. Sanchez bıraktı. Kademede kafayla Şalay.

0: topu kaleci Uğurcan'a gönderdi. 90 artı 2. dakikada geride kalmak üzere Uğurcan şimdi eliyle oyun kurdu. Topu kontrol eden orta alan yakınlarında Torreira sol tarafına bıraktı. Ukeçukwu gidiyor. Sol taraftaki boşluğu gördü. Kazımcan topu aldı. Kazımcan sol ayak bir orta. Uzak noktaya iki Kocaelisporlu oyuncu zorlandı ama bu tehlikeyi savuşturdular. Maktiksa ve Cixel ardından savunmasının sağ tarafında Uğurcan topu alıyor. Maçta 90 artı 3'teyiz. En az 3 duraklama dakikası işaret edilmişti. Artık son anlar. Ukeçukwu topla buluştu. Çalım attı. Yerde kaldı. Maçın hakemi faali tespit etti. Şov faali yaptı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın olan isim serbest vuruşla oyunun başlatılmasını istedi. İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Ramspat'ta 5. hafta maçında Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü Kocaelispor önünde saatini kontrol ediyor. Kronometresine bakıyor. Hakem bu arada Galatasaraylılar bir pas hatası yaptı. Kocaelispor için son bir atak şansı olabilir. Maçın hakemine bakıyoruz. Faul tespit etti. Şalay'ın hareketi sarı kart. Galatasaray yara alanının yaklaşık 15 metre kadar içinden son bir duran top şansı, serbest vuruş şansı yakaladı. Kocaelispor Şalay'ı kartı gören oyuncu 90 artı 4. dakika. Kocaelispor serbest vuruşu kullanmak üzere. Kocaelisporlar bu serbest vuruşu kullanmak üzere dedim ve takım halinde neredeyse kaleci Serhat dışında rakip ceza alanına gittiler. Çok heyecanlı bir an. İstanbul'da Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 90 artı 4. dakika. Yüksek top gelecek. Öyle oldu. Ceza sahasına indi. Şalay kafayla karşıladı. Gözler maçın hakeminde. Sol kanada açılan top ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Maçı bitiriyor. Atilla Karaoğlan. Galatasaray 1-0 kazanıyor. Boş pozisyonlu Galatasaray adına niçin oyunu devam ettirmedin diye sarı kırmızıların bir sistemi oldu. Maç sona erdi. Galatasaray 1-0 kazandı. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta 5. hafta maçında gülen Galatasaray gol 72. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile geldi. Ben onun Şahin, teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la hepinize mutlu geceler diliyoruz ve şimdi merkeze sözü Erman Güner'e bırakıyoruz.
1: Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık Onur Şahin. Bir diğer mücadelede Diyarbakır Stadyumundaydı ama sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçının sonucunu öğrenmek üzere sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: 5-0'lık net skorla Ahmet Sportif Faaliyetler hanesine 3 puan yazdırdı ve haftayı 3. basamakta kapatmış oldu Diyarbakır ekibi. Sözü ben tekrar Erman Güner'e bırakıyorum. Mutlu pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle saat 20'de başlayan iki mücadelede sona erdi. Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederken Ahmet Sportif Faaliyetler'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü 5-0 yenmeyi başardı. Radyo merkezde ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte bu maçların heyecanında sizlerle birlikteydik. Hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin

0: en çok satan madeni yağ.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Televizyon deyince vatan.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: 13 Eylül tarihleri arasında Seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: 14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Müzikli Şehir Rehberi. Tuna'nın iki yakasına kurulmuş Evliya Çelebi'nin deyimiyle Nazlı Budin'deyiz bu akşam. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de. Roma dönemindeki adı Obuda olan Orta Avrupa'nın en eski şehirlerinden Budapeşte, Evliya Çelebi'nin yaşadığı tarihlerde iki ayrı şehirdi. Çelebi'nin sözünü ettiği Budin ve karşı kıyıdaki Peşte 1870'lerde birleşip tek şehir oldular. Şehrin hangi ismi alacağı epeyce tartışıldıktan sonra Budapeşte'de karar kılındı. Haritaya baktığınızda Buda Tuna'nın solunda, Peşte ise sağında kalıyor. Şehir bir süre Peşt Buda diye anılsa da harita üzerinde yazılı olan adların ters yönlerde kalacağını düşünmüşler ve doğru ismin Budapeşte olması gerektiğine karar vermişler. Nehrin iki yakasına kurulmuş yeşillikler içindeki bu kent, tarihin her döneminde güzelliğiyle anılmış. Evliya Çelebi, dünyanın en mamur şehirlerindendir diye yazar burası hakkında. Çelik gibi taşlardan yapılmış sağlam kalesini Budin Hisarı, Tuna kıyısında pür heybet bir kaledir diye tarif eder. Budin'in üzümü latiftir, bağları meşhurdur sözleriyle şehrin bağlarını övmeyi de ihmal etmez. Buda Kalesi 13. yüzyılda Moğol istilalarından

ayda kalenin içine inşa edilmiş. İmparatoriçe Maria Teresa'nın desteğiyle 18. yüzyılda yenilenen saray defalarca yıkılıp onarım görmüş. Günümüzde müze olarak hizmet veren yapı ve onu çevreleyen kale surları aşağısında uzanan kent manzarası görülmeye değer doğrusu. VI. Yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir Osmanlı sancağı olmuştu bu din. Ta ki 1686'da Avrupalı diğer ülkelerin Avusturya-Macaristan ordusuna verdiği asker desteğiyle geri alınana kadar. Nemçe geldi, aldı nazlı bu dini türküleri de o tarihten sonra yakılmış. Buda ve Peşte kıyılarını birbirine bağlayan tam 8 köprü var günümüzde. En ünlüleri Seçeni Köprüsü yani Zincirli Köprü ve Erzebet Köprüsü yani Kraliçe Elizabeth'e adanan diğer adıyla Beyaz Köprü. Şehrin kuzeyinde kalan Margit ya da Margaret Köprüsü'nden Tuna'nın ortasındaki Margit Adası'na inen

yaşlı ıhlamur ağaçlarının şehre kattığı romantizmden şöyle söz ediliyor. Alacakaranlık inerken göğün kubbesinde yıldızlar birer birer uyanır. Ansızın, hiç beklemediğin bir anda uzaklarda bir cello teli titrer ince bir hüzünle. Buda'nın yaşlı ıhlamurları fısıldar sessizce. Yapraklar rüzgarın nefesinde usulca uykuya dalar. Ay surların taşlarında parlar gümüş gibi. Ve sen gülümserken küçücük sıcak bir el uzanır eline. Masal gibi bir sessizlik çöker. Uçup giden bir öpüşten ince bir iç çekiş kalır. Gel hadi, kalenin loşluğunda kalma yapayalnız. Çünkü herkesin bir yerde bir bekleyeni vardır. Bu sadece bir öğüt belki. Başka yerde pek söylenmez böylesi. Ama bir gün Buda'ya yolun düşerse kalbini aç. Yaşlı ıhlamurların ne söylediğini iyi dinle.

Akşam saatlerinde Tuna kıyılarına dökülmüş inciler gibi parlayan ışıkları, uzaktan gelen bir neşeli bir hüzünlü ezgileri ve mis kokulu ıhlamurlarıyla gerçekten nazlı bir şehir Budapeşte. Buda ve Peşte sokaklarına Macar besteci Çeh Tamaş'ın Budapeşte adlı şarkısıyla veda ediyoruz şimdilik. Evimiz burası mı yoksa gidecek miyiz buradan? İşte şehir, biz de sakinleriyiz ve burada kalacağız sözleriyle başlıyor şarkı.

0: laklakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bu bölümde halvetiliğin Anadolu'da ve özellikle İstanbul'da yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan ilmiyle, tasavvufi şahsiyetiyle ve yetiştirdiği talebelerle iz bırakan Cemali Halveti'nin hayatını, hizmetlerini ve gönül dünyasını ele alacağız. Hazırsanız Gönül Sultanları programımıza başlayalım. Cemali Halveti, kaynaklarda doğum yeri Aksaray olarak kabul edilen önemli Halveti mutasavvıflarından biridir. Asıl adı Muhammed olup Ebul Füyuzat Hamidüddin lakabıyla anılmış, şiirlerinde ise Cemali Halveti mahlasını kullanmıştır. Ayrıca Cemali, Cemal Halife ve Çelebi Halife adlarıyla da tanınmıştır. İlk eğitimini Aksaray'da aldıktan sonra Konya'da sürdürmüş, ardından İstanbul'da tamamlamıştır. Medrese öğrenimini hangi hocalardan aldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bir süre müderrislik yaptıktan sonra zahiri ilimlerle aradığı manevi tatmini bulamayınca bu görevini bırakarak tasavvuf yoluna yönelmiştir. Tasavvufi eğitimine İstanbul'da Zeyniye tarikatinde başlamış, daha sonra farklı mürşitlerin rehberliğinde eğitimini sürdürmüştür. Seyyid Yahya Şirvani'ye ulaşmak üzere çıktığı yolculuk sırasında onun vefat haberini alınca Erzincan'a dönmüş, Pir Mehmedi Erzincani'nin yanında eğitimini tamamlayarak hilafet almıştır. Ardından Tokat'ta faaliyet göstermiş, daha sonra Amasya'ya gönderilerek irşat hizmetinde bulunmuştur. Amasya'da bulunduğu dönemde Şehzade Bayezid'le yakın ilişki kurmuş, Bayezid'in tahta çıkmasının ardından davet üzerine İstanbul'a gelmiştir. Burada önce Gül Camii'nde vaaz vermiş, ardından Koca Mustafa Paşa Külliyesi bünyesindeki dergahın ilk posneşini olarak görevlendirilmiştir. İstanbul'daki ilk halveti tekkesi kabul edilen bu dergahta uzun yıllar irşat faaliyetlerini yürütmüş ve halvetiliğin İstanbul'da yayılmasına önemli katkı sağlamıştır. Vefatından sonra yerine halifesi Yusuf Sümbül Sinan geçmiş, bu sebeple dergah ve cami zamanla Sümbül Efendi adıyla anılmaya başlamıştır. Cemali Halveti'nin vefat tarihi konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte kaynaklarda 1494, 1496 ve 1506 yılları öne çıkmaktadır. Günümüzde birçok araştırmacı tarihi verileri birlikte değerlendirerek onun 1496 yılında hac yolculuğu sırasında Tebük civarında vefat ettiği görüşünü daha güçlü kabul etmektedir. Cemali Halveti tasavvufi düşüncesini ve ilmi birikimini kaleme aldığı eserlerle sonraki nesillere aktarmıştır. Divançe, Cevahirül Kulub, Beyan-ı Çengname, Risale-i Sufiye ve Risale-i Teşrihiye bunlardan sadece birkaçıdır. Bunların yanı sıra tefsir ve tasavvuf alanında kaleme aldığı pek çok eserle de ilim ve irfan geleneğine önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi Risale-i Sufiye'den birkaç beyte kulak verelim. Kim yarattı bizi yoktan der cihan, kıldı mazhar halkına verdi iman. Bütün varlık alemi bizi yoktan yaradanın Allah olduğunu ilan eder. O da kullarını bu hakikate mazhar kılmış ve onlara iman nasip etmiştir. Bad ezan aşk nuruna gark kıldı ol, nurula kim hakka odur doğru yol. Bundan sonra onları aşkın nuruna gark etti. Çünkü hakka ulaştıran dost doğru yol o ilahi nurdur. Nuri aşk hod evvel ü ahir durur. Nuri aşk hod batın u zahir durur. Aşkın nuru ezelden ebede kadar vardır. O nur hem görünen alemde hem de gönüllerin derinliklerinde tecelli eder. Nuri aşk ceddin durur ey ehli dil. ceddini hor görmegil odur delil. Ey gönül ehli, aşkın nuru senin aslın ve kökündür. Aslını hor görme, çünkü hakikate ulaştıran delil odur. İşit imdi aşıkı Allah'ı sen, canu dilden nuri nurullah'ı sen. Eğer Allah'a gönülden bağlı bir aşıksan, bütün canın ve gönlünle Allah'ın nuruyla aydınlanmışsan, şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Nuri esrarı tasavvuf der varak, zahir olsun can gözüyle buna bak. Tasavvufun sırlarını taşıyan bu satırlar sana açılıp görünür olsun. Bunun için ona gönül gözüyle bak. Baş gözüyle her ki baktı görmeye, hikmetine bin yıl olsa ermeye. Kim yalnızca beden gözüyle bakarsa hakikati göremez. Bin yıl uğraşsa da ondaki hikmete erişemez. Çünkü baş gözüne demez ehli hak, göz diye ey müminan hakı hak. Çünkü hakikat ehli baştaki maddi gözü gerçek göz saymaz. Ey müminler, hakka gönül gözüyle bakın. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızın kıymetli konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Acar Hocamız. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
0: Öncelikle bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam, Cemali Halveti'nin hayatı, tasavvuf anlayışı hakkında neler söylersiniz?
0: Cemali Halveti henüz daha 15. asırda, yani Osmanlı Devleti'nin devlet beylikten imparatorluğa geçiş süreci diye tarihçilerin nitelendirdiği bir asır, 15. asır. Kurumsallaşmasının yavaş yavaş tamamlandığı bir asır. Hemen 15. asrın başında biliyorsunuz çok büyük bir kırılma yaşadık. Timur hadisesi yaşandı, Ankara Savaşı yaşandı ve devlet dağılma tehlikesi geçirdi. Ve sonrasındaki hızlı toparlanma sürecinde dünyaya gelen bir sufidir. Cemali Halveti nerede doğuyor? Genel kabul edilen görüşe göre Aksaray civarında doğuyor. Ama Aksaray, Bursa, Amasya, Tokat ve İstanbul hayatı bu çerçevede Anadolu'nun pek çok yerinde geçmiş oluyor. Cemal Halveti'nin o dönem tabii sufilerin belki de tamamının, neredeyse tamamının yolu, Cemal Halveti'nin de yolu olmuş oluyor. Yani nedir yol? Önce medrese ilimlerini, zahiri ilimleri tahsil etmek, yani fıkıh, akaid, efendime söyleyeyim hadis, tefsir ve benzeri medrese ilimlerini tahsil etmek, teorik zemini sağlam hale getirmek, yani ne yapacağını bilir hale gelmek, Allah'ın senden ne yapmanı istediğini bilir hale gelmek, sınırları bilir hale gelmek, bundan sonra da istenilen şeyi hangi kıvamda yapabileceğini tahsil etme süreci geliyor ki işte tasavvuf burada devreye giriyor, ihsan üzeri. Evet, siz namazın farzlarını bilebilirsiniz, sünnetlerini bilebilirsiniz veya abdestin farzlarını, sünnet

bilebilirsiniz. Fakat bunu yaparken, namazınızı kılarken, abdestinizi alırken hangi kalbi kıvama sahip olmalısınız? Nasıl bir şuur ve tefekküre sahip olmalısınız? Hangi saikle, hangi sebeple bunu yapmalısınız? Birkaç sebep olabilir bununla alakalı. İşte cenneti kazanmak için, cehennemden kurtulmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah Teala ibadete layık olduğu için, sırf Allah emrettiği için falan pek çok sebep olabilir. Bak, kalbiniz her halükarda Allah'ı merkeze koyabiliyor mu? İşte bu kıvamda olması gerekiyor. Cemal Halvetî'nin de diğer sufilerinde hayatlarının başında genel olarak zahiri ilimleri öğrenip daha sonra batıni ilme, tasavvufa intisap etmeleri aslında böyle bir vakadan kaynaklanmış oluyor. İkisi yani şeriat ve tarikat diye ikilenir bu. Şeriat ve tarikat birbirinden ayrı olamaz. Biri diğeri olmaksızın eksik hale gelir. Bununla alakalı farklı bir tartışmalar silsilesi var. Cemal Halvetî'nin medrese tahsilinden sonra medresede öğrenmiş olduğu ilmi hayatına taktik edebilecek kıvamı elde etmek için bir mürşit, rehber, böyle bir arayışa girdiğini görüyorsunuz. Burada o dönemde Anadolu'da yaygın olan tarikatlerden bir tanesi olan Zeyniye tarikatı var. O tarikatın Anadolu'daki temsilcilerinden bir tanesine intisap ettiği, daha sonra Halvetiye tarikatının, ki kendisi Halvetiye tarikatının bir temsilcisi, Halvetiye tarikatinden başka bir zata intisap ettiği ve en nihayetinde Halvetiye tarikatının aslında hani ikinci kurucusu, Pir-i Sanisi diye kabul edilen Seyyid Yahya-i Şirvani, ki bu zat 1459 yılında Akşemseddin'le aşağı yukarı aynı yıllarda Bakü'de vefat eden bir şahzat. Kabri de şu an orada Şirvanşahlar Sarayı'nın hemen bahçesinde ziyaretgahtır. Yani gidenlerin ziyaret etmesi tavsiye olunur. O zata intisap etmek için Azerbaycan taraflarına seyahat etmeyi murad ediyor. Ancak Seyyid Yahya Şirvani'nin vefat etmiş olduğunu yolda öğrenip onun müritlerinden, halifelerinden daha doğrusu, yani yetiştirdiği zatlardan bir Muhammed Bahauddin Erzincani'ye intisap ediyor. Onun yanında Erzincan havalisinde bir Muhammed Bahauddin irşad vazifesini icra ediyor. Orada hizmet ediyor. Orada yetiştikten sonra Tokat'ta bir müddet irşad vazifesi yapıyor. Sonrasında Amasya'da yine irşad vazifesini yapmaya devam ediyor. Şimdi tabii bu tarihçi hayatını kısaca anlattıktan sonra aslında o mayalama işini nasıl yaptığına gireceğim. Allah vaktimizi de aşmayacağımızı ümit ediyorum. Amasya'dayken Cemal Halvetî, o sıralarda Amasya valisi olan 2. Bayezid Han ile bir vesileyle tanışıyorlar. Şu vesile de şu: Bayezid Han'ın kapıcı başısı Mustafa Ağa, Cemal Halvetî'nin müritlerinden bir tanesi ve kendisini vali Şehzade Bayezid'le tanıştırıyor. Şehzade Bayezid sultan olduğu zaman Mustafa Ağa'yı Amasya'ya gönderiyor ve Cemal Halvetî'yi İstanbul'a davet ediyor. Mustafa Ağa da 2. Bayezid padişah olduktan sonra sadrazamlığa kadar yükselen bir zat. Koca Mustafa Paşa diye biliniyor tarihimizde. İstanbul'da bir semte ismini veren zat. Aslında bu semtin bulunduğu yer, Koca Mustafa Paşa semti, Cemal Halvetî için tahsis edilen medrese ve tekkenin bulunduğu yer. Koca Mustafa Paşa denmesinin sebebi de biraz o, az sonra oraya gireceğim. Cemal Halvetî 1485-86'lı yıllarda, burası tartışmalı bir rakam, İstanbul'a gidiyor ve önce Ayvansaray'da yani işte Haliç kenarında diyelim, Gül Mescidi'nde bir müddet vazife yaptıktan sonra Koca Mustafa Paşa o sıralarda manastır olan, Koca Mustafa Paşa da o sıralarda bir manastır olan binayı padişahın müsaadesiyle tekke ve medrese formuna dönüştürüp Cemal Halvetî'ye tahsis ediyor. Normalde Cemal Halvetî hayat boyunca idarecilerden veya sahirlerinden asla bir yardım veya para kabul etmeyen bir zat ve bu tekkenin tahsisini de kendilerine herhangi bir maaş bağlanmaması, bir yardım, para teklif edilmemesi karşılığında kabul ediyor. Dolayısıyla akçalı işlerden uzak duruyor. Bütün sufilerde aşağı yukarı teorik olarak olduğu gibi.

Bu şu demek aslında. Cemal-i Halveti ile Halvetiye tarikati Anadolu'da, affedersiniz, İstanbul'da ilk defa temsil ediliyor. Ya belki öncesinde gelen giden olmuş olabilir, ancak sonradan tesiri sonraya aktarılabilecek şekilde en geniş imkanlara sahip veya etki alanına sahip olan tekkesi Koca Mustafa Paşa tekkesidir. Bunun işte bani, işte daha doğrusu şöyle, kurucusu tarikat açısından Cemal-i Halveti'dir. Cemal-i Halveti, Koca Mustafa Paşa'daki tekkesinde daha sonra Sümbül Sinan onun halifesi oraya geliyor. Kendisine doğru hizmeti devam ettiriyor. Sümbül Sinan Mescidi Camii var şu anda, biliyorsunuz. Merkez Efendi geliyor. Bunlar silsile halinde geliyor. Merkez Efendi. Merkez Efendi'nin de yine biliyorsunuz mezarlığın adını, Zeytinburnu'ndaki mezarlık adını oradan alıyor. Bir semt ismi aynı zamanda. Bu şekilde İstanbul'un manevi hayatında etkin bir silsileyi başlatmış oluyor. Peki bir irşat vazifesini icra eden bir şeyh efendi ne yapar? Yani halkı nasıl şekillendirir? Bu toprakları nasıl mayalar? Malumunuz toprak bir toprak parçası, şairin de dediği gibi kendisi için ölme ülkü ve idealine sahip olanlar eğer varsa vatandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mısrağından da yola çıkarak uğrunda ölecek ideale, ülküye sahip insanlar tarafından vatan edinilir. Dolayısıyla Cemal-i Halveti ve onun gibi Sufilerin temel hizmetleri o sıralarda İslamlaştırılmış olan, yani 1071'den itibaren Türkleştirilmeye ve İslamlaştırılmaya başlamış olan Anadolu halkının hem İslamlaşmasına hem de İslam'ı ihsan kıvamında yaşanmaya başlamasına, yaşanmasına hizmet etmeye başlıyorlar. Bu şu demek aslında. Siz İslam'ı ihsan kıvamında yaşıyorsanız idealize etmiş oluyorsunuz. Yani sadece namazınızı kılıp ben Müslümanlığımı yerine getirdim demiyorsunuz. Yani kapınızdan akan çeşmenin suyunun boşa akmamasından tutun da bahçenizdeki yeşermiş olan otun veya artık ürünün boşa gitmemesi ne kadar, veya ahırınızdaki hayvanın hakkını korumaya kadar, ya da komşunuz olan bir gayrimüslimin, işte Ermeninin, Yahudinin, Hristiyan fark etmez, gayrimüslimin hakkına riayet edecek kadar, veya sofranızdaki aşın kokusu komşunuza gitmiştir diye ona gidip ikram edecek kadar, veya sizin 3 kuruşluk bir imkanınız varsa henüz 3 kuruşluk imkanı olmayan bir diğer komşunuzla bunu paylaşma hassasiyetini size kazandıracak bu şekilde bir kıvama getirme sürecidir aslında. Sufilerin yapmaya çalıştığı, insanın nefsinin daima kendisine pay biçmeye çalışması, terbiye ederek, insanın nefsinin daima kendisine yontan özelliğini terbiye ederek bu dünyada Allah Teala'nın göstermiş olduğu, biz kullarından istemiş olduğu idealler çerçevesinde ferdi hayat, bu idealler çerçevesinde aile hayatı, bu idealler çerçevesinde ticari hayat, bu idealler çerçevesinde toplumsal hayat, bu idealler çerçevesinde bir devlet hayatı yaşanmasını sağlamaya çalışmak ve insanı bu kıvama getirmeye çalışmak. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Cemal-i Halveti gibi pek çok sufinin, ki muhtemelen daha önce onlardan bahsedilmiştir, gayretlerini görmüş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir bahis aslında. Peki Cemal-i Halveti'yi hayır ediniz şu anda. Normalde işte Müslümanlara hitap ediyor, gayrimüslimlere İslam'ı tebliğ ediyor, İslam'ı anlatıyor, yaşayarak elbette anlatıyor. 1490 yılındasınız, Koca Mustafa Paşa'daki tekkesine gittiniz. Cemal-i Halveti sohbet ediyor. Ne anlatıyor size? Mesela pek çok eseri var Cemal-i Halveti'nin. Eserlerinin büyük hadis şerhleri, tefsirler üzerine ve nefs mertebeleri, nefs terbiyesi üzerine. Şunu anlattığını varsayınız. Şöyle bir eseri var. Esrarul Vudu diye bilinen bir eseri var. Yani abdestin sırları diye bir eseri var. Size şunu anlatıyor Cemal-i Halveti siz onun tekkesine gittiğinizde. Evet, Hak Teala Hazretleri abdesti ibadetlerden önce, özellikle namazdan önce bize farz kıldı. Ve Allah Teala insanı kendisini bilmek için, yani Allah'ı bilip bilsin diye insanı yarattı.
Allah'ı bilmesinin kendi içinde bazı sınıfları var. Bununla birlikte temelde kendisine emretmiş olduğu ibadetlerin ne olduğunu bilsin diye. Peki bunlardan en başıncısı, bütün ibadetlerin başı, taharet. Taharet dediğimiz şey bizim zannettiğimiz gibi, yani şöyle tahayyül ediyoruz yani, Kemal Halveti anlatıyor. Muhterem kardeşlerim, sizin taharet ya Allah'ın emretmiş olduğu şey sadece sizin zannettiğiniz gibi bedeni taharetten ibaret değildir. Evet, bedeni temizlemek önemlidir, esastır. Bazı hususlardan temizlenmesi gerekir. Kan gibi vesaire gibi şeylerden temizlemek gerekir. Ancak taharet, bir de ruhi taharet vardır. Kalbi taharet vardır. Manevi taharet vardır. Ne demek bu manevi taharet? Siz elinizi yıkarken nefsinizin arzularını, özellikle nefsi emmare dediğimiz modern psikoloji, daha doğrusu Freudian psikolojinin ilk diye karşıladığı nefsi emmare dediğimiz heva ve hevesin peşine gidip Allah'ı asla dikkate almadan yaşayan insanlar olmaktan da çıkmalısınız. Elinizi yıkarken, yüzünüzü yıkarken nefsinizi de bu anlamda terbiye etmek durumunda kalın. Edin. Allah Teala biliyorsunuz Maide Suresi 6. ayeti, orada 4 şeyin yıkanmasını bize emrediyor. Yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiki, kollarınızı yıkayın, ellerinizi kollarınızı yıkayın, ve emsahu ru'usikum, başınızı mesedin ve ayaklarınızı yıkayın. Dört şey. Kemal Alev diyor ki, bak diyor, Allah sana 4 şeyi yıkamayı emretti. Bununla birlikte nefsin 4 mertebesinden kurtulmanı, onları terbiye etmeni de sana emretmiş oluyor. Bunu anlamalısın. Peki nefse emmare ile, mesela sana mesela yüzünü yıkamayı emretti ya, nefse emmaredir yüzünü yıkamak, nefse emmareden kurtulmaktır. Peki nasıl bir alaka var bu ikisi arasında? Şöyle bir alaka var. Nefse emmare, affedersiniz, yüz insanın aslında iyi veya kötü ahlakının tezahür ettiği bir yeridir. Yani şunu çok duymuşsunuzdur. İçi, işte yüzüne yansıyor. İşte kalbi yüzüne yansımış. İşte yüzü nur gibi, kalbi de temiz veya yüzü kötü falan. Bir tür yansıma alanıdır. Dolayısıyla bu anlamda kötü ahlakın da zemini nefsi emmaredir. Ve siz nasıl ki şartları sağlayan suyla yüzünüzü temizliyorsanız, bunun gibi la ilahe illallah kelime-i tevhidi zikriyle de nefsi emmarenizi temizlemelisiniz ve ondan güzel ahlak sadır olmalı. Tıpkı yüzünüzden güzellik veya temizlik sadır olması gerektiği gibi. Veya diğer emredilen şey eli yıkamak. Bu da mesela nefsi levvame ile bunu ilişkilendiriyor. Diyor ki, nasıl ki el insanın iş yapma aleti ise, yani suyu tutar, işte şunu, her şeyi eliyle yapar. Bunun gibi kalp ehlinin, yani şöyle Müslüman olmuş bir kimsenin diyelim, nefsi temelde nefsi levvamedir ve nefsi levvame iyiye de kötüye de açıktır. Nefsi emmare sadece kötülük emrediyor idi. Çünkü innen nefsi emmaratun bis su ayeti buna işaret ediyor. Nefsi levvame ise iyilik ve kötülüğün çakışım, kesişim noktası. İyiye de gidebiliyor, kötüye de gidebiliyor. Bunun gibi kişi eliyle iyi de yapabiliyor, kötü de yapabiliyor. Eli, abdeste eli yıkamak, kötülüklerden çekmek. Nefsi kötülüklerden, nefsi levvameyi kötülüklerden çekip iyiliklere sevk etmek demektir. Yani ben elimi yıkadım, abdestim oldu, tamam oldu zahiren. Fakat nefsi levvameni de temizlemen gerekiyor. Aynı şekilde üçüncüsü mesela başı meshetmek. Nefsi mülheme ile bunu ilişkilendiriyor. Nefsi mülheme insana Allah'tan gelen ilhamın giriş noktası. Yani nefsi mülhemeye gelmeden artık nefs Allah'tan ilham almaya başlar. Bunun gibi nasıl ki işte nefsi mülheme ilham alıyor ve bununla maneviyatını ikame ediyor, ayakta tutuyorsa, başta insanın vücudunun ayakta durmasının, kıyamanın şartıdır. Yani başını kestiğiniz zaman birinin vücudunu ifna etmiş, yok etmiş olursunuz. Böyle bir irtibat kuruyor ikisi arasında. Nefs-i mutmainne ile iki ayak arasında irtibat kuruyor. Nefs-i mutmainne kişinin ayaklarının hakikate sağlam basmaya başladığı yerdir. Ayaklarınızı yıkadığınız zaman, çünkü nefs-i mutmainne olduğunuz zaman size artık kullarımın arasına gir ayette geçiyor ya. Ya eyyühen nefs-i mutmainne, ey nefs-i mutmainne. İrci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Rabbine dön. O senden razı, senden razı olarak. Emir burada geliyor. Ayaklarınızı işte bu dönüşe sağlam basmalısınız. Ayaklarınızı yıkamak nefs-i mutmainne ile bu şekilde irtibatlandırılır ve ayaklarınız sağlam basmalıdır.

0: alamanız iktiza eder. Bunu nasıl sağlarsınız? Yani hadi abdesti suyla alıyoruz. Tamam. Temiz suyla alıyoruz. Peki dört nefs mertebesini nasıl temizleyeceğiz? Tezkiye diyoruz biz buna ve tezkiye Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulüne verilen vazifelerden bir tanesidir. İnsanları tezkiye etmek. Yüzekkihim diyor. Onları tezkiye edesin diye seni gönderdim. Bu tezkiye de Cemal-i Hanbeti'nin ifadesi ve tabii ki Sufilerin ifadesi, Müslümanların genelinin tecrübesiyle biz insan-ı kamilin, mürşid-i kamilin yanında ziyazet ve mücahede, yani nefsinin arzularını kontrol altına alarak gerçekleştirebilecek olduğunuz bir abdesttir. Bu manevi abdest bir mürşid-i kamil gözetiminde alınabilecek olan bir şeydir. Zahiri abdest gibi suyla alınacak olan bir şey değildir. Bu anlamda Cemal-i Halveti'nin söylemiş olduğu, düşünün bu tahayyülü devam ettirelim. O sohbeti dinlediniz ve artık dışarıya çıkıp abdest alıyorsunuz. Abdest alırken sadece elinizi suyla yıkayıp kirini akıtmıyorsunuz. Aynı zamanda nefsi emmarenizi bilmiş oluyorsunuz. Nefsi levvanenizi bilmiş oluyorsunuz. Mülheme'yi bilmiş oluyorsunuz. Mutmainne'yi bilmiş oluyorsunuz. Bütün bunları bilerek abdest alan ve bilmeyerek abdest alan iki insan arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Peki bu farkındalığa ermiş olan insanlardan oluşan bir toplumu tahayyül edebiliyor musunuz? İşte bu toplum kendisi siftah ettiğinde, siftah etmesi için müşteriyi başkasına, yan komşusuna gönderen, komşusu açken tok yatmayan, gayrimüslim bile olsa komşusunun derdiyle dertlenen, cihat zamanı, savaş zamanı kılıcını alıp nefsini Allah'a satan, canını Allah'a satan, sıkıntı zamanında deprem ve benzeri, ki Allah muhafaza eylesin, yakın zamanda da biliyorsunuz yaşadık, bu gibi hususlarda da yek vücut olan, cebindekini kardeşiyle paylaşan, ki bu nefsin hiç istemediği bir şeydir, bir kıvama gelir. Böyle olursa bir toplum yükselir, yücelebilir. Acane kanaatince Osmanlı Anadolu'sunun insan profilini, kıblesini belirleyen şey, yönünü belirleyen şey bu anlamda tasavvufi terbiyedir. Ve Anadolu İslam'ı işte bu irfanla, tasavvufi edeple yoğrulmuş bir İslam anlayışı olmasının sebebi işte bu mayanın sufiler tarafından atılmış olması. Cemal-i Halveti bunlardan sadece bir tanesi ve Anadolu topraklarında, hatta işte Mısır'a kadar da uzandı. İslam aleminin muhtelif yerlerinde aslında var. Halvetiliğin bu terbiye sisteminin yani yaygınlaşması için belki de en büyük hizmetleri yapan sufilerin başında gelmesi.
1: Kıymetli değerlendirmeleri ve değerli katkılarıyla programımıza ışık tutan hocamıza gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımızın bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir sonraki Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ne ahlak anlayışı ama. Peki prense hiç minnettar hissetmeyeceksen kendini. Ya o zaman prens de sana pavlişçe ve minnettar olmadığını, onu da kendi vicdanını rahatlatmak için ona iyilikler ettiğini söylerse? Sen prensin pavlişçe ve olan minnettarlık duygusunu hesaba katarak talepte bulunuyorsun. Öyle ya, senden borç para falan almış değil. Onun pavlişçe ve olan minnettarlık duygusundan başka neyi hesaba katmış olabilirsin, öyle değil mi? Öyleyse nasıl oluyor da minnettarlık duygusunu yatsıyabiliyorsun? Deliler. Kandırılmış bir kızı lekelenmiş sayan toplumu vahşilikle, merhametsizlikle suçluyorsun. Yani toplumun kızı incittiğini, ona acı verdiğini söylüyorsun. Kız acı duyuyorsa daha çok acı çekmesi için ne diye gazetelere verip bu toplumun karşısına çıkartıyorsun onu? Delilik sizin bu yaptığınız. Kendini beğenmişler. Tanrı'ya inanmıyorsunuz. İsa'ya da inanmıyorsunuz. Kendinizi o kadar çok beğeniyorsunuz. Gurur ruhunuzu öylesine kemirmiş ki bir süre sonra birbirinizi yiyeceksiniz. Şimdiden söylüyorum bunu size. Saçmalık, kaos, kepazelik değil de nedir bu? Bütün bunlardan sonra bu arsız bir de kalkıp kendisinden özür dilemelerini istiyor. Aranızda çok mudur böyleleri? Neden gülüyorsun? Sizleri karşıma alıp konuştuğum, kendimi küçük düşürdüğüm için mi? Evet, küçük düşürdüm kendimi. Elden ne gelir? Birden İpolit'in üzerine yürüdü. Gülme, utanmaz. Zor soluk alıyorsun. Bir de kalkmış başkalarını yoldan çıkartmaya çalışıyorsun. Tekrar kolyeyi gösterdi. Hep seni sayıklıyor. Kendin gibi Tanrı tanımaz yapmaya çalışıyorsun onu. Tanrı'ya inanmıyorsun. İyi bir kırbaçlamak gerekir seni efendi. Tüh sana. Tekrar prense döndü. Neredeyse tıkanarak sordu ona. Ya sen? Söyle bakalım Prens Lev Nikolayevich. Yarın gideceksin onu görmeye, değil mi? Gideceğim. Gidersen bir daha gözüme görünme. Lizaveta Prokofievna birden dönüp kapıya yürüdü. Ama sonra yine birden durup döndü. İpolit'i göstererek sordu. Şu Tanrı tanımaza gideceksin ha? İpolit'in üzerine yürüyerek kendi sesine benzemeyen tuhaf bir sesle bağırdı. Ne diye sırıtıp duruyorsun? İpolit'in alaylı gülümsemesini kaldıramamıştı. Bir anda her yandan sesler yükseldi. Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! Aglaya yüksek sesle... Maman çok ayıp dedi. İpolit sakin bir tavırla üzerine yürüyen Lizaveta Prokofievna onu yakalamış, karşısına dikilmiş, nedense kolunu kuvvetlice sıkarak yüzüne öfkeli gözlerle yiyecek gibi bakıyordu, şöyle dedi. Telaşlanmayın Aglaya Ivanovna, sakin olun. Ölmek üzere olan birini hırpalamanın doğru olmayacağını görecektir mamanız. Neden güldüğümü açıklayabilirim kendilerine. İzin verirlerse çok sevineceğim. O anda korkunç bir öksürük nöbetine yakalandı. Tam bir dakika dinmedi öksürüğü. Lizaveta Prokofievna hemen bıraktı onun kolunu. Gözlerini iri iri açıp dehşet içinde kanlanan dudaklarını mendiliyle silişine bakmaya başladı. Ölüyor, hala nutuk çekmeye çalışıyor dedi. Konuşacak durumun mu var senin? Hemen gidip yatman gerek. İpolit hırıltılı bir sesle neredeyse fısıldayarak karşılık verdi. Öyle de yapacağım. Eve gider gitmez hemen yatağa gireceğim. 2 hafta sonra öleceğimi biliyorum çünkü. Geçen hafta bizzat B öyle söyledi. Bu nedenle izin verirseniz vedalaşırken 2 sözcük söylemek istiyorum size. Lizaveta Prokofievna dehşet içinde haykırdı. Aklını mı yitirdin sen? Saçmalıyorsun. Tedavi olmalısın. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hadi git, çabuk git yat. İpolit gülümsedi. Yatacağım. Ölene kadar da kalkmayacağım bir daha. Aslında artık kalkmamak üzere dün yatacaktım. Ama hazır ayaklarım beni taşıyorken arkadaşlarla bugün buraya gelmek için yarına erteledim yatmayı. Gel gelelim, çok yoruldum, çok. Lizaveta Prokofievna atılıp otur hadi otur dedi. Ne diye ayakta duruyorsun? Kendi bir sandalye çekip oturttu onu. İpolit alçak sesle çok teşekkür ederim dedi. Siz de karşıma oturun, biraz konuşalım. Konuşmalıyım sizinle Lizaveta Prokofievna. Lizaveta Prokofievna'ya bakarak tekrar gülümsedi. Şöyle düşünün. Bugün son kez yeryüzünde insanların arasındayım. 2 hafta sonraysa toprağın altında olacağım. Yani bu insanlarla, doğayla bir çeşit vedalaşmam olacak. Gerçi pek duygulu biri sayılmam. Ama bunun burada Pavlos'ta gerçekleşeceğine seviniyorum. Hiç değilse üzerimde yemyeşil ağaçlar görürüm. Lizaveta Prokofievna giderek daha çok korkmaya başlamıştı. Bırak artık konuşmayı dedi. Zangır zangır titriyorsun. Az önce cır cır ötüp duruyordun. Şimdi ise soluk almakta zorlanıyorsun.
Ölüyorsun sanki. Yakında dinleneceğim. Son dileğimi neden yerine getirmiyorsunuz? Biliyor musunuz Lizaveta Prokofievna, uzun zamandır sizinle karşılaşmayı hayal ediyordum. Kolya sizinle ilgili çok şey anlattı bana. Her zaman yanımdadır Kolya. Hiç yalnız bırakmaz beni. Çok ilginç bir kadınsınız. Eşi bulunmaz bir kadın. Şimdi ben de tanık oldum buna. Ve biliyor musunuz, biraz sevdim bile sizi. Aman Tanrım, bense az kalsın vuracaktım ona. Aglaya Ivanovna durdurdu sizi. Yanılmıyorum ya. Kızınız Aglaya Ivanovna'ydı kendisi. Daha önce hiç görmemiştim onu. Ama o kadar güzel ki ilk görüşte tanıdım onu. Beceriksizce çarpık bir gülümseme dolaştı Hipolit'in dudaklarında. İzin verin yaşamımın son günlerinde güzel bir kıza doya doya şöyle bir bakayım. İşte prens de burada. Eşiniz de dostlarınız da. Son dileğimi neden geri çeviriyorsunuz? Lizaveta Prokofievna bir sandalye verin bana diye bağırdı. Ama kendi bir sandalye kapıp geldi, Hipolit'in karşısına oturdu. Kolya diye seslendi. Onunla birlikte gideceksin. Evine kadar götüreceksin onu. Yarın sabah da ben kesinlikle... İzin verirseniz prensten bir bardak çay rica edebilir miyim? Çok bitkin düştüm. Biliyor musunuz Lizaveta Prokofievna? Yanılmıyorsam biraz önce prensi çay içmeye evinize davet etmiştiniz. Gitmeyin, burada kalın. Birlikte oturalım. Belki hepimize çay verir prens. Ortaya böyle bir şey attığım için bağışlayın beni. Ama tanıyorum ben sizi. Çok iyisiniz, prens de. Hepimiz komik kaçacak derecede iyi insanlarız. Prens hemen atıldı. Lebedev koşarak çıktı odadan, arkasından Vera koştu. Lizaveta Prokofievna kararlı bir tavırla, "Hadi konuş bakalım," dedi. Ama sakin, heyecanlanmadan. "Yumuşattın beni. Prens, senin çayını içmeyecektim. Hak etmiyorsun bunu ama neyse. Kalıp çayını içeceğim. Yalnız kimseden özür dilemem. Hiç kimseden. Saçma. Yine de seni biraz sertçe payladıysam bağışla beni. Aman ister bağışla ister bağışlama umurumda değil." Birden kendisine karşı herhangi bir nedenle çok suçluymuşlar gibi olağanüstü bir öfkeyle kocasına, kızlarına döndü. "Kimseyi de zorla tuttuğum yok. Eve tek başıma da dönebilirim." Ama sözünü bitirmesine fırsat vermediler. Herkes bir anda aldı çevresini. Prens tek tek herkesten çaya kalmasını rica etmeye, bunu daha önce akıl edemediği için özür dilemeye başladı. General bile öylesine tatlı, sevecen konuşmaya başlamıştı ki Lizaveta Prokofievna'ya uysal, yatıştırıcı bir tavırla mırıldanarak şöyle sormuştu. Veranda serinledi, üşümüyorsun değil mi? Az kalsın Hipolit'e de şöyle soracaktı. Uzun zamandır mı üniversitede okuyorsun? Ama sormadı. Yevgeni Pavlovich'le Prensche birden pek sevecen, neşeli olabilmişlerdi. Adelaide'de Aleksandra'nın şaşkınlığı henüz gitmemiş, yüzlerinde bir hoşnutluk ifadesi bile belirmişti. Sözün kısası, Lizaveta Prokofievna'nın sinirinin geçmesine herkesin sevindiği belliydi. Yalnızca Aglaya'nın yüzü asıktı. Bir köşede tek başına oturuyordu. Herkes çaya kalmıştı. Hiç kimsenin gitmek istediği yoktu. Yanından geçerken Lebedev'in kulağına bir şeyler fısıldadığı General Ivolgin bile, Lebedev'in fısıldadığı şey hoş bir şey olmasa gerekti çünkü hemen bir kenara çekilmişti general, kalmıştı. Prens hiç kimseye atlamadan Burdovski'nin takımına da çaya kalmalarını önerdi. Gençler gergin tavırlarla homurdanarak Hipolit'i bekleyeceklerini söyledikten sonra hemen verandanın en uzak köşesine çekildiler. Orada yine yan yana tek sıra oturdular. Hemen geldiğine göre anlaşılan Lebedev çok önceden kendisi için çayı hazırlamıştı. Saat 11'i vurdu. Hipolit, Vera Lebedeva'nın kendisine verdiği bir fincan çayla dudaklarını ıslatıp fincanı masaya bıraktı ve utanmış gibi neredeyse telaşlı birden çevresine bakındı. "Şu fincanlara bakın Lizaveta Prokofievna," dedi. "Porselen galiba. Hem sanırım en iyisinden. Hep Lebedev'in camlı dolabında kilitlidirler. Hiç kullanılmaz. Öyle dururlar. Karısının çeyizinden kalmadırlar. Kimseye çay verilmez bu fincanlarla. Ama görüyorsunuz o kadar sevilmiş ki bizim şerefimize onları çıkarttı." Bir şeyler daha söylemek istiyordu ama söyleyecek bir şey bulamadı. Yevgeni Pavlovich fısıldadı prensin kulağına. Tahmin ettiğim gibi sonunda utandı.

Ama bu da tehlikeli değil mi? Öfkesinden şimdi bir taşkınlık yapacağına dair kesin bir işaret bence. Lizaveta Prokofievna da kalkıp gider herhalde. Prens sorar gibi baktı ona. Yevgeni Pavlovich, taşkınlıklardan korkmuyor musunuz diye sordu. Ben de. Hatta öyle şeyler olmasını isterim. Açıkçası sevimli Lizaveta Prokofievna'mızın cezasını çekmesini, hem de bugün şu anda çekmesini isterim. Bunu görmeden buradan ayrılmak istemiyorum. Sanırım hastasınız siz, titriyorsunuz.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra

0: da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin proje ve yapım çalışmalarının ise sürdüğünü de belirtti. Erdoğan, önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi, şimdi tablo tersine döndü, her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi.
0: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
1: Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. 105 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Türk milletinin Anadolu'daki mührü Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlığının yolunu açtı. Ordu, Eskişehir Muharebesi'nin ardından Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Saldırıya başlayan Yunan kuvvetleri, Sakarya mevzisinin güneyine yöneldi. Türk ordusunun yeterli silah ve mühimmatı yoktu ancak imkansızlıklara meydan okumaya kararlıydı. Mehmetçik Ankara'nın Polatlı ile Hayman ilçeleri arasındaki bölgede canını vatanı için siper etti. Türk savunma hatlarının zaman zaman kırıldığı koşullardaysa Mustafa Kemal Paşa cephe sistemini değiştiren o tarihi emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. İnanç ve stratejik hamleler savaşın seyrini değiştirdi. 22 gün ve gece süren şiddetli çarpışmalar 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Milli Savunma Bakanlığı da milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır sözlerinin hatırlatıldığı mesajda kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Açıklamada Büyük Sakarya Zaferi'nin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin 105. yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biridir dedi. Numan Kurtulmuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini söyledi. Milletimizin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz azmini tarihe bir kez daha yazdırmıştır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile bir araya geldi. Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu da belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinde yaptığı açıklamada terör örgütü SDG'nin kendisini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi. Hakan Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de

sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlar için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu mütabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediği, Washington'ın Tahran'ın öne sürdüğü koşulları yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi. İran'la Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları yarın da Umman'ın Salalah kentinde bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son saldırıların hedefinde petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları yer aldı. Saldırılarını sürerken Ukrayna'dan Avrupa'ya "Sevgili ortaklar, Rusya kapınızda" mesajı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Rusya'ya yaptırım uygulanmasını istedi. Sibiha bu Putin'in saldırganlığının Avrupa Birliği ve NATO'nun kapılarını doğrudan çalan bir hali dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise dizel yakıt kıtlığına işaret ederek Rusya'daki dizel tesislerini vurmayın çağrısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasında planlanan müzakereler dikkati çekti. Müzakereler Ekim ayında başlayabilir dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen yarın derslere başlayacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 283 milyon 354 binden fazla ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in "gün gelecek hesap verecekler" sözlerine tepki gösterdi. Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarını eleştiren Ömer Çelik, "Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var" dedi. Özgür Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir ifadelerini kullandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kaşif Kozinoğlu FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklu bulunuyor. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları aile kurumunu ve toplum düzenini hedef alanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler mercek altına alındı. Müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit
tespit edildi. Para transferleri arasında Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, çeşitli

uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunması dikkati çekti. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Proje için geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek daire görüntülerini paylaştı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek, 4 ila 8 derece azalacak. Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzeyinde hafta başında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da yarın, Ankara'da ise perşembe günü yağış görülecek. Salı günü ise Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar devam edecek. Hafta ortasında Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışlar aralıksız sürecek. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0 ve Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Ekenler Beton, Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1 ve Bursa Spor 2, Turka Esenler Erok Spor 2. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya, Adana, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da ise artacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa, Muğla, Nevşehir ve Tunceli 16, İstanbul, Çanakkale, Konya, Zonguldak, Malatya, Erzincan ve Diyarbakır 17, İzmir, Kocaeli, Sinop ve Rize 19, Edirne, Sivas ve Bolu 12, Aydın ve Gaziantep 18, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun, Giresun ve Trabzon 20, Antalya 23, Adana ve Hatay 22, Eskişehir 15, Kayseri ve Tokat 13, Kars 8, Erzurum 10, Van 11, Şanlıurfa 24, Mardin 25 derece. Yol durumu.
Bursa İnegöl Bilecik Devlet Yolu'nun 38 ile 41. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak

Ulaşım diğer istikametten iki yönlü düzenleniyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ile 30. kilometreleri arasında sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 803 Marmara Denizi. Yat yarışları 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Adalar Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildirim numarası 894 Karadeniz. Atış eğitimi 15-18 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 45 dakika kuzey, 37 derece 8 dakika doğu, 41 derece 40 dakika 45 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika 10 saniye doğu, 41 derece 35 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 1 dakika 36 saniye doğu denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 13 Eylül 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. ...2026 yılı yaz tatili bu gece itibariyle resmen tamamlanıyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ilk ders zili yarın, yani pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ilk dönemin yorgunluğunu 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak 9 günlük hafta sonları dahil ilk ara tatili atacak. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayarak 5 Şubat 2027 günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027'de başlarken 2026-2027 eğitim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü dağıtılacak karnelerle tamamlanacak. Peki hangi konulara dikkat etmeli? Hem çocuklar hem de ebeveynler için okul zamanı ne anlama geliyor? Uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuşacağız. Ve değerli dinleyiciler, Aydın'a doğru gideceğiz. Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu. 1971 yılında hobi olarak başlattığı deve güreşi sunuculuğu bugün profesyonel cazgır olarak sürdürüyor. Ege bölgesi deve güreşi kültüründe önemli bir isim olan Ali Ballıoğlu, şairlerin adeta yaşayan sesi. En az 90 şiiri ezberinde tutan Ali Ballıoğlu'yla hayatını, şiire olan sevgisini ve cazgırlığı konuşacağız. Gecenin içinden başlıyor.
2: Sakın sen kuşlar.

0: Değerli dinleyiciler, 2026 yılı yaz tatili bu gece itibariyle resmen tamamlanacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ilk dersli sabah çalacak. Öğrenciler ilk dönemin yorgunluğunu 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak 9 günlük ilk ara tatille atacaklar. Peki hangi okullara bu konularda hangi konulara dikkat etmeli? Hem çocuklar hem de ebeveynler için okul zamanı ne anlama geliyor? Bütün bu soruların cevabını ve daha fazlasını uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizler deyiz. Sabah dersli çalıyor. Evet. Sizin de var mı çocuk, heyecan var mı şu anda?
1: Evet. Hem de ortaokula geçecek. Geçti daha doğrusu 5. sınıfta.
0: Yeni
1: yarın
0: var.
1: Yarın onun da heyecanı var dolayısıyla.
0: Ne güzel. Peki ailelerde oluyor mu benzer heyecanlar? Çocuklar bize göre daha mı heyecanlı oluyor? Yoksa aileler mi daha heyecanlı?
1: Elbette. Ailenin bir de hani verilen kararla alakalı sorumluluk duygusu var ya. Ondan dolayı hangi okul acaba nasıl olacak, akademik başarısı nasıl, sosyal kültürel imkanları, fiziki imkanları nasıl diye, bunlar da aynı zamanda soru işareti ve daha doğrusu cevabı bulunması gereken sorular. O tabii

0: tabii ki ister istemez bir sorumluluk da beraberinde getiriyor.
1: Evet evet. Peki şimdi okula dönüş bazı çocuklar için heyecanlı, bazıları için de kaygı yaratıyor baktığımızda. Neden böyle oluyor? Mesela neden bazı çocuklar için heyecan oluyor, bazıları içinse kaygı yaratılıyor diye sorsak size?
0: Öyle. Çünkü okula dönüş aslında sadece şöyle çantayı hazırlayıp sabah yeniden böyle erken kalkmaya başlamak değil. Çocuğun bütün günlük bir ritmi var, bir rutini var. Onun yeniden değişmesi anlamına geliyor. Az önce konuşmanızın başında dediniz ya, tatil bitiyor bir kere ve tatilde daha geç yatıyor, daha geç kalkıyorlar, ekran başında daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu ekran dediğimiz eskiden televizyondu, şimdi tablet, telefonlar da devreye girmeye başladı. Daha serbest bir gün düzenine alışmış oluyorlar. Bir anda saatli, kurallı, biraz daha sorumlulukların olduğu bir yaşama dönüyorlar. Tabii bazıları için bu tanıdık, bazıları için hatta özledikleri bir düzen olabiliyor. Arkadaşlarını, işte ders çalışmayı seven, okul ortamını seven çocuklar için aksine artı bir heyecandır. Bu olumlu bir heyecandır. Fakat ilk defa ana sınıfına, ilkokul birinci sınıf, beşinci sınıf ya da dokuzuncu sınıf gibi veya aralarda bazen akademik kaygıdan dolayı da okullar değiştirilebiliyor. Yeni okula başlayan ya da ilk defa okula gidecek olan çocuklar için de bir kaygı oluyor. Çünkü okul dediğimiz ortam böyle sadece akademik bir ortam da değil, sadece fiziki bir ortam da değil. Sosyal ilişkiler var orada, beklentiler var, performans var. Öğretmenlerin bir beklentileri var, öğretmen-öğrenci ilişkileri var. Yetmez, anne babanın da beklentisi olduğu gibi çocuğun da kendinden beklentileri var. Bunun yanı sıra akran ilişkileri de var. Yani zorbalık yapandan tutun da çok samimi olabileceği kişiler veya gruplar da olacaktır. Dolayısıyla ilk günlerde elbette biraz huzursuz olabilir. Sabah kalkmakta zorlanabilir. İşte keşke okul başlamasaydı diyen çocuk olacaktır belki de. Bunların tamamını ama hemen bir problem olarak görmemek gerekiyor. Çünkü burada önemli olan o çocuğun uyum sürecini biraz zaman tanımak. Özellikle birinci ve ikinci kademede, yani ilkokul ve ortaokul kademesinde ona birazcık daha sessiz bir uyum süreci olursa daha iyi olur ebeveyn açısından. Çünkü çocuğun birkaç gün zorlanması gerçekten olabilirler arasındadır. Ama ola ki haftalar boyunca yoğun bir kaygı varsa ve bu işte günlük işlevselliğini, yani uyku düzenini, yeme düzenini, ebeveyniyle iletişimini, okulla iletişimini eğer bozuyorsa bu başka bir şey. Orada yapılması gerekenler de var. Zaten sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenlik, yani PDR servisi, müdür yardımcılığı olmadı, okul müdürü. Eğer imkanları varsa belki başka yerlerden de destekler alınabilir.
1: Peki şimdi baktığımızda ilk kez okula başlayacak bir çocuğun uyumunu kolaylaştırmak için neler yapmayı önerirsiniz? Evet, Mehmet Bey konuğumuz efendim, değerli dinleyiciler. Mehmet konukta, uzman psikolojik danışman. Okul dönemi başlıyor, sabah ziller çalacak ve ilk çocukların heyecanı, kaygıları, bunları değerlendireceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Yeniden okula başlayanlar, belki birinci sınıftan ikinci sınıfa ya da ara sınıflarda okul değiştirenler neler yaşıyorlar? Bunları değerlendireceğiz. Bunları konuşacağız. Ama bir bağlantı hatası yaşadık. Kendisiyle tekrar bağlantı kurduğumuzda sorularımızın cevabını değerli konuğumuz Mehmet Konuk'tan alacağız efendim. Mesela ilk kez okul başlıyor, yarın sabah ziller çalacak ve çocuklarımız da tatillerini yaptılar, güzelce dinlendiler ve heyecanlı bir şekilde başladılar ve sanırım tekrar telefon attığımızda tekrar merhaba.
0: Merhaba, merhaba. Kusura bakmayın, hat kesildi galiba.
1: Estağfurullah efendim, ne demek.
0: Buyurun.
1: Şimdi ilk kez okula başlayacak bir çocuğun uyumunu, evet, kolaylaştırmak için neler yapılabilir diye sormuştum en son. Tekrarlamak istiyorum sorumu da.
0: Hay hay. Şimdi birinci sınıfa ve beşinci sınıfa başlayanlar aslında üç günlük bir uyum süreci atlattılar. Ama hepsi buna dahil olamadı. Çünkü okul kıyafetleri, tatilden dönüşün ayarlanması, belki okul tercihinin son anlara bırakılmasından dolayı bazen uyum haftasına katılamayabiliyorlar. Katılsalar bile birkaç saatlik bir uyum sürecidir bu. Onun için aslında yarın tam manasıyla bir okula uyum süreci dediğimiz realite varsa yarın gerçekleşecek. Önce o çocuğun okul fikrine hazırlanması çok önemli. Yani hazırlamak derken de şunu kastetmiyorum, işte okula gideceksin, şöyle bir düzen var, şöyle davranacaklar sana, sen de mutlaka şöyle davranmalısın diye uzun uzun telkinlerden bahsetmiyorum. Yani çocuğun okul hakkında zaten tecrübeliyse

0: özellikle lise çağında buna çok gerek kalmayabilir. Çünkü somut bir fikri var zaten. Ya da 7. 8. sınıfta buna çok gerek kalmayabilir. 8'de iş biraz değişiyor gerçi. Orada bir LGS hazırlığı var ama yine de birden 6. 7. sınıfa kadar daha somut bir fikre sahip olması faydalı. Mümkünse eğer ki ilk defa gidiyorsa zaten işte ebeveynin eşlik etmesi belki iyi olacaktır. O özellikle de okul değişikliği durumunda. Sınıfını, bahçesini işte zaten oryantasyon sürecinde bunların hepsini rehber öğretmenler, rehberlik servisi yapıyor. Ama ebeveyn en azından orada hani çocuğunun o istiklal marşı töreni geçene kadar orada durursa belki de daha bir güven ilişkisi oluşabilir. Ama burada ailelerin yaptığı çok büyük bir hata var. Özellikle de ana sınıfı ve birinci sınıfta. Bazen beşinci sınıfta yine özellikle kız çocuklarında buna rastlayabiliyoruz. İşte ağlama, çekinme, işte orayı ortaokula geçmişse ilkokula nazaran daha eğlenceden uzak bir yer olarak görmekten dolayı istememe hali. Bu sefer bunu düşünüp ya rahat ol, hiç ağlamayacaksın, hiç korkmayacaksın. Ne var ki canım, okul çok eğlenceli, biz çok eğleniyorduk. Değil, her zaman öyle olmayabilir. Ya da işte annemiz Ayşe öyledir ama kızımız işte Ela öyle değildir belki de. Dolayısıyla bu farkı her ne kadar iyi niyetli bir cümle olsa da çocuğa bazen ters mesaj verebiliyor. Çünkü çocuk okula gittiğinde bir dakika ya ben burada çekiniyorsam o zaman bende bir problem var. Ve problem büyük. Tamam, ben hiç parmak kaldırmayayım. Hiç işte başkanlığa aday olmayayım. Hiç şu kolda kulüpte faaliyette olmak istediğimi söylemeyeyim demeye başlar. Bu geriye ket vurur. Onun yerine baktık ki bir heyecan var. Bu tatlı bir heyecansa, tebessümle böyle eşlik eden bir heyecansa güzel. Fakat biraz fazlaysa olabilir. Heyecanlanabilirsin. Bizi de özleyebilirsin. Ama öğretmenin de yanında olacak. Dercilerin de yanında olacak. Çok zorda kalırsan da bizi zaten ararlar. Yani çok zorda kalırsan biz seni almaya geleceğiz değil de çok zorda kalırsan bizi ararlar zaten. Demek daha gerçekçi bir güven verir. Bu dediğim tabii ki özellikle küçük çocuklarda o ayrılma anının yaşandığı bir dönem vardır. Yani vedalaşmak çok mümkün olmayabilir. Orada da ebeveyn dikkat etmeli. Vedayı gereğinden fazla uzatmamalı. Tekrar tekrar sarılanlar, onunla beraber ağlayan anneler oluyor mesela. Kapıdan ayrılıp geri dönüyor bir daha çocuğuna. Son bir kez sarılayım diye. Mesela şöyle velilerim olmuştu benim. Hocam onu yapmasam yarın bir gün 20'li 30'lu yaşlarda beni oraya bıraktın diyerek onlar da beni başka yere bırakabilirler. Yani böyle daha bencilce, daha menfaatperest bir yaklaşımla yapanlar da var mesela. Hiç gerek yok. Kısa, net, daha güven veren bir ayrılık çok daha sağlıklı oluyor. Bir de burada ortaokulda özellikle branşlar devreye girdiğinde çocuğun okul hakkında bazen işte artık ödevler var, ödevler daha fazla olacak, bak sınavlar başlayacak, notlar devreye giriyor, her derse başka bir branş öğretmeni giriyor ve kızarlar, bak ortaokul olduğunuz için rahat yok size gibi mesela cümleler, hani sanki çocuğun zihnini daha zinde tutacak bir zannediyorlar ama değil efendim, yeni bir yere gidiyorsun, tamam ama yalnız değilsin, orada da öğretmenlerin var, sana destek olacaklar, zorlandığın anda da zaten yine öğretmenlerin, yine biz destek olacağız demelerinde fayda var.
1: Evet, evet. Peki şimdi aslında baktığımızda ergen çocuklar da var mesela. Ergen çocuklar okuldan açılmasına böyle küçük çocuklardan çok daha fazla ve farklı tepkiler veriyor. Neden?
0: Çünkü ergenlikte kök ermekten geliyor aslında. Yani ermeye başlıyor çocuk. Bir şeyleri idrak etmeye başlıyor. Dolayısıyla çocuğun ruh dünyası tamamen değişiyor. Psikolojik dünya diyelim, daha deyim yerinde olsun. Artık onun için okul sadece ders yapılan yer değil. Evde nasıl bir kimlik gösteriyorsa, bir duruş sergiliyorsa, okulda o sosyal statüsünü, kimliğini, arkadaşlıklarını, belki de kendi bağımsızlığını şekillendireceği bir ortam haline geliyor. Kendini gösteriyor çünkü orada. Küçük bir çocuk için en temel düstur ya da hedef şu: öğretmenim beni seviyor. Sınıfın en çalışkanı ben miyim mesela? Bu soru önemli, bu sorular. Ergen bunların yanına şunu koyuyor: arkadaşlarım beni nasıl görüyor? Karşı cinsin gözünde neyim ben? İşte grupta nerede duruyorum? Bu sene WhatsApp grubunda beni atarlar mı acaba, onu attıkları gibi? Acaba bu saç şekli bana yakıştı mı, girdiğim zaman ne diyecekler? Gibi gibi sorular da artık, karmaşık sorular da ekleniyor. Bizim yaşımızdaki kişiler için karmaşık olmayabilir. Ama 12, 13, 14, 15... 18 yaşındaki çocuklar için bunlar anlamlı sorular. Dolayısıyla ergenlik döneminde o sosyal kabul önemli biçimde devreye giriyor ve artıyor hatta daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi genç kendisini artık böyle sadece ailesinin gözünden değerlendirmiyor. Akranları, öğretmenleri, diğer bileşenler devreye giriyor. Bir de bağımsızlık meselesi var. Ergen artık kendi kararlarını kendisi vermek istiyor. Dolayısıyla yetişkinin okul açıldı artık böyle yaşayacaksın o şeklindeki de sistemin doğrudan kontrolü onda bir direnç oluşturuyor. Sorgulamaya başlıyor. Ebeveyn ne yapacak? Hayatını böyle tamamen kontrol etmek değil de sınırları korumaya çalışacak. O sınırları korurken bir yandan sınırları koyduk. Bir yandan da ona yapmak isteyebileceklerini daha önceden keşfederiz ebeveyn olarak. Orada bir alan bırak. Yani bu telefonu niye bıraksın? Çünkü uyku düzeni bozuluyor. Çünkü çalışma sistemi sekteye uğruyor. Hem telefonu kullanıp hem çalışma sisteminin olumsuz etkilenmeyeceği, uyku düzeninin bozulmayacağı bir sistem nasıl yeniden inşa ederiz diye daha müzakereyle, daha karşılıklı dinleyerek eğer iletişim kurarlarsa onlar da anlaşılmış olduklarını hissederler ve cevaplarını da ona göre düzenlerler çocuklarda, ergenlerde.
1: Evet, bir de aslında böyle okullar başlayınca bir okula gitmek istemiyorum söylentileri dolanıyor özellikle çocuklarda. Şimdi evet. Bu söylentiyi, bu söylemi ne zaman ciddiye almalıyız?
0: Şimdi ilk günlerde uykusunu alamamış olabilir, doğru. Hı-hı. Yorulmuş olabilir ya da ilerleyen zamanlarda daha önceden sınav psikolojisiyle alakalı sıkıntıları varsa sınavlar ne gelecektir? Kaçmak istiyor olabilir onlarla ilgili. Veya ya da ilk günleri bitireyim ondan sonra veya geçeyim. Yani bunlarda çok fazla hani tedirgin olmaya lüzum yok. Çünkü ilk günler bunlar olabiliyor. Hepimiz belli tatil sürecinden sonra adaptasyon sorunu yaşayabiliyoruz. Fakat bir müddet sonra geçmiyor da işte yoğun karın ağrısına, baş ağrısına, mide bulantısına dönüşüyorsa özellikle de okula gitme zamanında bunlar artıyorsa burada biraz üzerine durmak lazım. Önce fizyolojik olarak bir baktırmak lazım. Yoksa tamam, psikolojik semptomlar, artık somatik belirtiler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla orada da psikolojik destek almak lazım. Yanı sıra bazen çocuklar gerçekten arkadaş grubundan dışlanabiliyorlar. Ya da bir dersi sevmemek o öğretmene karşı da antipatik bir duyguyu beraberinde getirebiliyor. Bunlar da psikolojik belirtiler üzerinden ortaya çıkabiliyor. Orada dikkat etmeliyiz. Sen tembellik yapıyorsun, Ahmet gidebiliyor da sen niye gidemiyorsun değil de herkes okula gidiyor, sana ne olmuş? Yani böyle değil de oturup bir dinlemek, dinlemekle eğer ki iktifa etmiyorsak da o zaman uzman desteği almakta fayda var. Özellikle de okula gidip gelirken, serviste gidiyorsa serviste, yok tek başına gidiyorsa, o yolculuk esnasında, o içerisinde onu zorlayan şey neymiş? Bunu bir sormak, biraz sorgulamakta fayda var. Çünkü bazen çocuklar ebeveyn sormadığı zaman gelip anlatamıyor olabilirler güçsüz görünmemek adına. Veya ebeveynini anlattığı zaman daha önceki tecrübeleriyle sabitse, ebeveyn hemen büyük tepkiler veriyorsa o zaman aman şimdi bulandırmayalım, ortalığı karıştırmayalım diye düşünebilir. Ebeveyn her zaman sakin kalmasını öğrensin. Yani bir hışımla kalkıp tırnak içerisinde amiyane tabirle ne yazık ki yapıldığı için kimi zaman böyle okula gidip adeta basar gibi hesap sormamalı. Çocuğu dinledi. Çocuğun anlattığı kişi veya birimlerle alakalı sakince gidip böyle bir şey söyledi. Acaba var mıdır? Ne dersiniz? Siz de dinlemek istediğim gibi nazik bir ifadeyi takınmaları lazım. Dolayısıyla öyle takınmadıkları zaman çocuklar gelip kolay kolay sorun anlatmıyorlar. Dediğim gibi ilk etapta bunlar olabiliyor. İşte uykusunu alamıyor ama uzun sürerse de bir araştırmak lazım.
1: Evet, evet. Peki okulun ilk günlerinde öğretmenin öğrencide oluşturduğu ilk izlenim ne kadar önemli?
0: Çok önemli. Çok çok önemli. Oldukça önemli. Yani burada Sayın Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Neden? Çünkü bir öğretmenin kılık kıyafetinden tutun da entelektüel olarak kendisini geliştirmeye kadar her şey çocuklarımızın gözünde çok büyük bir kıymete sahip. Şunu mesela son zamanlarda öğretmenlerin değeri kalmadı gibi bir ifadeyle her zaman bir şey yapıyoruz ya, üzüntü ifade eden bir eleştiri içerisinde bulunuyoruz ya. Hayır efendim, iki rol model vardır. Biri ebeveyn, diğeri de öğretmendir. Bazen hatta ilkokul ve ortaokul çağlarında kanunu, hükmü öğretmen koyar. Biz ebeveynler olarak ne kadar söylersek söyleyelim ama öğretmenim böyle söyledi diye hemen tepki gösterir mesela çocuk. Dolayısıyla evet, küçük yaş grubunda özellikle öğretmen çocuğun okul deneyiminin en önemli parçası. O çocuk ilk günlerde veya işte tekrar okula başladığında öğretmenini sadece ders anlatan biri olarak görmüyor. Ses tonu, Türkçe'ye hakimiyeti, yaklaşımı, mimikleri, jestleri, kokusu, kokusu, yani üzerine sinen kokusu dahi. Yani Çağatay Bey, siz mutlaka ya, kokusunu unutamadığınız öğretmen bilirsiniz. Ya da öyle güzel giyiniyordu ki, uyumluydu kıyafeti dediğiniz öğretmen vardır. Ve onun hatırına dinliyorsunuzdur belki de o dersi. Dolayısıyla çok önemli. Bu neyi sağlıyor? Hem dinleme biçimini, hem de bu sınıf, küçültelim, bu ders, bu öğretmen güvenli mi? Bu sorunun cevabını öğretmenin tavrından alıyor. Zaten psikolojide de biliyorsunuz, öğrenme temelde güven duygusuyla başlıyor. Yani o güven duygusuyla öğrenme arasında ciddi bir ilişki var. Kendini güvende hisseden çocuk, çocuğu geçelim. Bu yaşta sizi herhangi bir akademik bağlamda eğitime aldıkları zaman o akademisyene, o konuşmacıya duyduğunuz güvenle bir dinleme beceriniz de artar. Dolayısıyla öğretmenin oradaki otoritesi, o tatlı otoritesi elbette önemli. Dolayısıyla bunu da ancak dediğim gibi yemini kuşamıyla, entelektüel bilgisiyle, ses tonuyla, vurgusuyla belli edebilir. Ha, bir de şunu da tabii ki unutmadan söylemek lazım. İlk haftalarda çocuklar hata yapar. Kuralları bilmeyebilir, kuralları unutmuş olabilir. Çekingen ya da fazla atak olabilir. Arkadaşları yan yana geldiği zaman biz de öyleyizdir. Uzun zaman görmediğimiz ve işte kurum içi bir eğitimde karşılaştığımız arkadaşlarımızla ilk 5-10 dakika tırnak içerisinde kaynatırız. Dolayısıyla orada hemen böyle sert bir şey değil de ya biraz hata yapabilirler, birazcık müsaade edelim, evet, demekte fayda var.
1: Evet. O zaman şimdi devam edeceğiz sohbetimiz ama kısa bir ara verelim hadi istiyoruz Mehmet Bey. Sonrasında bir müzik arası, sonrasında sizinle sohbetimize devam edelim istiyoruz.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere tekrar.
1: Değerli dinleyiciler, uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk telefon hattımızda, kendisiyle okullar başladı, çocuklarımızla ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Ve değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Telefon hattımızda uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk var. Tekrar merhaba hocam.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Evet, konuşulacak çok konu var ama şöyle de bir konudan bahsetmek istiyorum. Hazır okullar açıldı, bir sürü kurs, bir sürü eğitim var. Okullar yetmiyor adeta çocuklarımız ama okulun dışına da taşıyor. Şimdi okul dışında da neredeyse hiç boş vakitleri de kalmıyor çocukların. Şimdi pazartesi İngilizce, salı spor, çarşamba müzik, bir yandan başka dershaneler belki. Anne babalar bunu çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptıklarını söylüyorlar ama çocukları sürekli kurslardan kurslara gönderiyorlar. Bunu gerçekten onların gelişimine katkı sağlıyor mu, yoksa farkında olmadan çocukları yıpratıyor ve yoruyor muyuz diye merak ediyorum ben. Özellikle yaş grubu da önemli aslında. 1, 2, 3, 4'te başka gidiyorlar. Ortaokulda başka gidiyorlar vesaire.
1: Şöyle 70, 80 ve 90 kuşağı ebeveynleri ne yapacaklarını bilemez şekilde oradan oraya hem kendileri savruluyor hem de çocuklarını salıyorlar. Ya burada çok önemli bir nokta var. Buna dikkat etmek lazım. Yani çocuğun gelişimi, çocuğun ilerlemesi, yaptığı etkinliklerin sayısıyla ölçülmez. Bazen çocuğun takvimini ne kadar böyle doldurduğumuzdan çok o takvimde hangisi daha anlamlı ve hangisini gerçekten istiyor, hangisini becerebiliyor veya hangilerini yaptıktan sonra ona birazcık nefes alacak alan bırakıyoruz. Bu önemli. Yani o sitede 3 kişi baleye gittiği için 4. baleye götürülen çocuk benim çocuğum olmak zorunda değil. Zaten baleden anlamak zorunda da değil. Baleyi sevmek zorunda da değil hatta. Ya da piyano kursuna gitmesi onun çok nitelikli bir birey olacağı anlamına gelmez. Hatta piyano kursunu ilerleteceği anlamına hiç gelmez. Çünkü 2. yılında birçok öğrenci, birçok talebe o piyano kursunu bırakıyor. Şu anda beni dinleyen öğretmen arkadaşlarım varsa zaten bunu bilirler. Yine aynı şekilde ebeveynler de çok fazla bu olaya şahit olmuşlardır. 2. yılında o enstrüman kursu zaten bırakılıyor. Ya da herkesin vücudu spora elverişli olmayabilir veya o sporu istemeyebilir. Tamam, anne babaların da bir kaygısı var. Yani işte arkadaşının çocuğu piyano öğreniyor, diyor ki benimki de öğrensin. Ya da İngilizceye gitsin ama illa İngilizceye gitsin. Ya da yüzme öğrensin, resim de yapsın, sonra dershaneye de gitsin, 7. sınıftan 6. sınıftan başlasın. Olur mu öyle? LGS artık aslanın midesinde demeye başlıyorlar. Böyle düşününce de sanki böyle tek tek baktığı zaman her kurs sanki böyle çok faydalıymış gözüküyor ama hepsini üst üste koyduğumuzda çocuğun hayatında ne oyun, ne dinlenme, ne arkadaşlık, ne aileyle sohbet etme, hatta hiçbir şey yapmadan durma zamanı bile kalmıyor ki bu çok kıymetlidir. Yetişkinler için de çok kıymetli hiçbir şey yapmadan durmak. Ama oyun da bir gelişim alanı. Niye? Çünkü problem çözüyor orada. Arkadaşlık kuruyor, pazarlık yapıyor, hayal kuruyor, işte kaybetmeyi, yeniden başlamayı öğreniyor. Dolayısıyla onu oyundan çekebilecek bir zaman, oyuna daha doğrusu bir zaman kalmıyor. O zaman da hayatı sadece kurslardan ibaret oluyor. Bir de çocuğun ilgi alanını keşfetmeden onu direkt olarak bir kurstan diğerine götürüyoruz. Çocuk neyi sevip sevmediğini bile bilmiyor. Bir program hazırlıyoruz. Şu yaşta piyano, şurada İngilizce, şurada yüzme, şurada voleybol, bir de kodlama, bir de akıl oyunları diye. Evet. Ama çocuğa sormuyor, sen ne yapmak istiyorsun diye sormuyoruz. Bir müddet sonra da bu etkinlik

0: ettim, tamamını bırakmaya başlıyor. Bu sefer ebeveynle çocuk arasında başka bir çatışma başlıyor. Yani belirleyelim ilgi ve yetenek alanını. Eğer ki ilgisi yoksa, sadece yeteneği varsa çok zorlamayalım. Ama yeteneği yok da ilgisi varsa o zaman hiç göndermeyelim bir zahmet. Çünkü o zaman da başarısızlıkla karşı karşıya kalır. Daha başka bir kompleks zuhur eder. Evet. O yüzden ilgisi yeteneği doğru orantılı olan bir alan varsa bunu zaten belirlemek zorundayız ebeveyn olarak. Bu kursa göndermemiz kafidir.
1: Evet, evet. Bunu da neye göre belirleyeceğiz mesela hocam? Şimdi deneme yanılma da yapıyor aileler. Bir ay bir örnek veriyorum, bir spor kursuna, bir ay müzik kursuna, bir ay başka resim kursuna gönderiyor. Ama sonrasında da bir seçime dönüyor ya da dönmüyor. Bunu nasıl belirleyecek bir aileler?
0: Şöyle, bir kere eğer ki biz çocuğumuzun sanatçı, sanatkar olmasını istiyorsak zaten bir istidadının olmasını, olduğunu daha doğrusu gözle görürüz biz. O çocuğun ritim alışkanlığını da duyarız. Her sese duyarlılığını da fark ederiz. Hatta bunu bir yaşında, yani o yavaş yavaş yürümeye başladığı, eli, çatal, işte kepçe, kaşığı tutmaya başladığı zamanlar, onlarla ne yaptığını gördüğümüz zamanlar anlamlı ama. Yani böyle her işte koltuğun kenarına vurulan kaşık sesi, aa ritim duygusu çok iyi, hayır değil efendim. Öyle bir kompozisyon çıkarıyorlar ki daha 2-3 yaşında, bu anlaşılır. Ya da bazı çocuklar ilkokula başladığı zaman bile kalemi avucun içinde tutarlar. Şimdi bu çocuktan biz müthiş resim yapabileceğini asla düşünmeyiz. Ama kimileri daha 2-3 yaşındayken kalemleri, fırçaları, boyaları hepsini tanır. Onlar da bir bütün oluşturur. Ebeveyn bir zahmet şu sosyal medyadaki bir dakikadan fazla sürmeyen reislerin verdiği, genel geçer birçoğu da avam olan o nasihatlerden, telkinlerden uzak durup gerçek manada bilimselliğe kendilerini verip okuyarak, yani bu da okuyarak olur, ya da alanın uzmanlarını ciddi ciddi uzun uzun dinlemek. Çağatay Bey, artık konferanslara, eğitimlere ulaşmak maddiyat işi de değil. Sadece bir zaman ayırmak, belediyelerin ya da valiliklerin, kaymakamlıkların o kadar etkinliği, o kadar konferansı, o kadar semineri oluyor ki. Buralara zaman ayırmak, okumaya zaman ayırmak, bir de bir zahmet. Bebeğin de cep telefonu birazcık kenara bırakıp çocuğunu gözleyecek, yani biraz zahmet edecek. Dolayısıyla orada zaten belirler. Benim çocuğum çamurla oynamayı daha çok seviyor. Hadi verelim mi bunu bir seramik kursuna? Eğer maksat hobi geliştirmekse bu şekilde bulunur. Eğer maksat zaten sanatçı yetiştirmekse o çocuğu isteseniz de bağlasanız da durmaz o. Zaten o yolunu bulur bir şekilde. Ama hobi maksatla eğer ilerleteceksek bir zahmetli bakalım çocuğumuzun yeteneğine, yeterliliğine, ona göre sabit bir hobisi olsun. Yani büyüdüğü zaman da canı sıkıldığında o gitarı indirip tıngırdatabilsin. Veyahut arkadaşlarıyla bir dost sohbeti ortamında bir bağlama çalıp iki türkü söyleyebilsin durumda olsun. Eğer ki bir bağlamadan gitara, gitardan İngilizce, İngilizceden Farsçaya, Farsçadan yüzmeye geçirirsek o çocuk hiçbirini tam olarak yapamaz. Maymun iştahlılık ortaya çıkar.
1: Evet, evet. Bir de hocam bazı çocuklar maymun iştahlılık dediniz de, şimdi her istediği alınıyor, her talebi karşılanıyor. Hata yaptığında bile ailesi tarafından hemen savunuluyor. Şimdi halk arasında buna da şımartılmış çocuk da diyebiliyoruz. Peki doğru, bir çocuğu çok sevmekle şımartmak arasında nasıl bir fark vardır?
0: Yani sizin dediğiniz gibi aslında çocuğu sevmekle o çocuğun her istediğini yapmak birbirinden çok farklı. Yani çocuğa sevgi verilmeli, dinlenmeli, tabii ki ihtiyaçlarını karşılamalı, yanında olmalı ebeveyn. Ama çocuk ne isterse evet demek ya da her ağladığında, her dudak büktüğünde istediğini almak veya yaptığı her davranışı böyle hoş görmek, biz biraz hareketliyiz, aa bak çevre bakıyor sana canım, hani bu şekilde değil. Bizim hareketli olmamız bir başkasının alanına mütecaviz davranacağımız anlamına gelmez. Çünkü çok basit ya, çocuk yaşken eğilir ya da düzeltelim, hani böyle artık bazı kelimelerde duyar kasma başladı ya, hı hı. Çocuk yaşken eğitilir diyelim, tamam eğilir deyip çocuk yaşken eğitilir, tamam. Peki biz bu yaşta bir saniye toplum içerisinde nasıl davranmalıyız bunu göstereceğiz. Başkasının hakkına nasıl riayet edilmeli bunu göstereceğiz ki 20'li 30'lu 40'lı yaşlarına geldiği zaman da bununla ilgili zorlanmasın. Ama biz eğer

0: sınır koymazsak, sadece sevgiye ihtiyacının olduğunu düşünürsek bunu öğrenemez. Çünkü sınırlar çocuğu cezalandırmak için değil ki. Onun yaşadığı dünyayı, yaşadığı çevreyi, yaşadığı çevredeki kuralları anlamlandırmasına da yardımcı olmak için var. Yoksa çocuk başlıyor, bunu istiyorum, hemen olacak. Nerede olacak bu? Diyelim ki bebeğinin yanında oldu. Peki okulda? Peki kursta? Hadi gelelim 25'li yaşlara. Peki iş yerinde veya özel ilişkisinde, evlilik hayatında bunu istiyorum, hemen olacak. İşte o şımartılmış çocuk çok değil, rüzgar hızıyla 25-30'a geliyor ve eşinden de aynısını. Bunu istiyorum, hemen olacak. Oysa karşılanamayabiliyor. Ne oluyor bu sefer de? O kıyamadığımız çocuk devamlı hayal kırıklığıyla, devamlı beklemeyle, beklentiye girmekle, saygısızlık yaptığı zaman cezalandırılmakla, dışlanmakla baş başa kalıyor. O yüzden ebeveyn çocuğunun iyiliğini istiyorsa hayır demesini bilecek. Hayır efendim, marketten sadece bir tek şey alacağız, karıştıramazsın sen o standları demesini, sıraya girmeyi bilmelisin demesini, ya da arkadakileri bekletiyoruz, hadi biraz hızlı olalım demesini bilmeli. Aksi takdirde işte o trafik magandaları dediğimiz, eşiyle her çatışmada haklı olduğunu iddia eden insanlar, yani mutluluğu değil de haklılığı önceleyen insanlar, işte bu şekilde ortaya çıkıyor maalesef.
1: Evet. Bir de helikopter ebeveynlik kavramı çok sık çıkmaya başladı karşımıza. Şimdi nedir bu helikopter ebeveynlik ve ebeveynin ilgisinin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor diye de sormak isteriz.
0: Hayır. Helikopter ebeveynlik aslında sadece böyle çocuğun başına sürekli dolaşmak değil. Bu da var da. Ama burada esas mesele anne babanın çocuğun yaşadığı her problemi çocuğun yerine de çözmeye başlaması. Hayatını elinden alıyor aslında. Çünkü çocuğun ödevini yapmaktan tutun da öğretmeniyle, hani ilk sorularda verdiğim bir cevap vardı ya, yaşadığı bir sorunda hemen devreye girmesi veya yetinmiyor, hızını alamıyor, arkadaşlarıyla yaşadığı bir tartışmada yine devreye giriyor. Kimin, en hafif tabiriyle, kimin haklı olduğunu hemen o belirliyor. Ya da başarısız olduğu bir durumda sen bunu çözersin değil de hemen çözüm üretmeye başlıyor. Özel ders, özel dershane, kurslar vesaire. Aslında tamam, bunun altında böyle bir kötü niyet yok. Tamam. Belki çok güçlü bir sevgi var. Doğru. Koruma isteği var. Doğru. Bana yapılmadı, ben de yapayım. İşte ukde kalanların dışarı çıkarılması var. Doğru. İşte üzülmesin vesaire diyoruz ama çocuk böyle sadece korunarak değil, aslında kontrollü biçimde zorlanarak gelişir. Yani o zoru görmediği zaman ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz, bunu göremez çocuk. Biz güçlü olup olmadığımızı bizim sırtımıza bir yük konulduğu zaman anlayabiliriz. İstediği kadar benim çocuğum güçlü desin bir ebeveyn, hiçbir şeyle karşılaşmamış ki, hiçbir zorlukla. Dolayısıyla biz gücü ancak zorla test edebiliriz. Yani zorlukla ancak test edebiliriz. Dolayısıyla bir çocuğun o problem çözme becerisinin ne kadar olup olmadığını, gelişip gelişmediğini önce problemle karşılaşması gerekiyor. Yani çocuk okulda arkadaşıyla bir sorun yaşadığında anne babanın hemen okula gidip meseleyi çözmesi belki o kısa vadede çocuğu rahatlatabilir. Fakat uzun vadede ne konuşmayı öğrenir, ne sınır koymayı, ne karşısındaki kişiyi anlatmayı, ne kendisi.

0: lazım ebeveynlerin.
1: Evet, evet. Şimdi yarın okullar açılıyor, hatta sabah açılıyor. Şimdi yeni sınıf, yeni arkadaşlar ve arkadaş grubuna dahil olma konusu çocukları da etkileyecek muhtemelen. Nasıl etkileyecek, bunu da merak ediyoruz.
0: Şöyle, aslında o başlangıçta mesela yeni eğitim öğretim yılına girerken çocuğun ister istemez dediğiniz gibi bir arkadaş grubu olacak. Arkadaşlarla beraber bu çocuğun o arkadaşlık davranışlarına karşı geliştirdiği bir tutum da olacak. Dolayısıyla biz ebeveynler olarak yeter ki onların kendi içlerindeki meselelere hemen müdahil olmayalım. Biraz bekleyelim, kendileri çözmeye çalışsınlar. Biraz bekleyelim, onlar çözemiyorlarsa eğer iş zorbalığa, iş şiddete, iş psikolojik dışlanmaya varıyorsa ondan sonra belki devreye girebiliriz. Ama şu saatte dinliyorlar mı öğrencilerimiz bilmiyorum ama yeni bir okula başlıyorlarsa hemen kaynaşmaya gayret etmesinler.

0: bildik. Biraz beklesinler. Zaman içerisinde o samimiyetler oturur zaten.
1: Peki şimdi okul başarısı konusunda öğrencinin motivasyonunu en çok ne artırıyor hocam?
0: Çalışırsan mesela başarılı olursun cümlesi vardır ya. Yani bununla sadece açıklanmıyor. Çünkü çalışmanın haricinde bir bireyin bir özgüveninin de olması lazım. Yani yaptığı iş üzerinde belli ölçüde bir söz sahibi olması, ben bunu yapabilirim diye evvela kendisi bunu düşünmeli. Çünkü işte çalışırsan olur. Çalışıyor olamıyor çünkü o ders onun için değil aslında. Temel düzeyde geçer not alması kendisi için kafi olabiliyor. Ama çalışırsan olur. O niye yaptı? Bu başarıyor, bu beceriyor. Sonra çocuk şunu söylemeye başlıyor. Ben zaten yapamıyorum. Ben zaten beceremiyorum. Yani çok klasik bir örnek ama değerini yitirmeyen bir örnek. Mesela matematikte çok zorlanan bir öğrenciye bir anda 100 soru vermek yerine ne yapacağız? Biz çözebileceği daha küçük bir hedef koyabiliriz. İlerlemesini daha görünür hale getiririz. Bu daha motive edici olur. Yine klasik ama çok fazla başvurulmamak kaydıyla hayatımızdan çıkarabilirsek iyi olur. Bak arkadaşın senden daha yüksek aldı mesela. Ya da kıyaslama, bu karşılaştırma. Özellikle kardeşler arasındaki karşılaştırma çok daha fazla yıpratıcı olabiliyor. Çünkü aile içindeki insicam huzuru dağıtıyor. Çocuk bu sefer öğrenmek için değil, kalıcı bir öğrenme için değil, başkasını geçmek için ya da eleştiriden kurtulmak için çalışmaya başlıyor. Bu da ebeveynden kurtulduğu zaman ya da kurtulmak için de bir bahanesi oluyor. Görürsünüz, üniversitede başka bir kente gideceğim, sizden uzak duracağım. Bunu bazen sesli bazen sessiz söylüyor. Özgürlüğünü elde edebilmek için değil aslında, kaçmak için bunu yapıyor çoğu zaman. O yüzden orada o eleştiriden kaçabilecek nitelikte değil de daha motive edici bir eleştiri yaparsak daha sağlıklı olur.
1: Evet evet. Peki sınav kaygısı daha okulun ilk günlerinde başlayabilir mi?
0: Başlayabilir. Özellikle bazı öğrenciler sınavın kendisinden önce sınavla ilgili çok fazla konuşma yapılmışsa yanımda 8 ve 12. sınıf veya 7 ve 11. sınıflarda özellikle bu tetikleyebilir kendilerini. Ama kaygı tamamen kötü bir şey değil. Yani hani sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şey de söylemeyeceğiz. Çocuklara anlamı çıkmasın. Yani belirli düzeyde kaygı dikkati artırır. Öğrencinin hazırlanmasına da yardımcı olur. Fakat kaygı çok yükseldiğinde o performans düşüşü yaşanmaya başlayabilir. O zaman işte öğrenci bildiği soruyu da okusa anlayamaz. Sınav sırasında sürekli zihni ya yapamazsam ya başaramazsam, babama ne diyeceğim, anneme ne diyeceğim düşüncesiyle meşgul olur. O yüzden özellikle de yine burada ebeveynlere iş düşüyor. Sınav gruplarındaki o ailelerin bütün konuşmaları sadece başarı odaklı değil de hani o sınav geçtikten sonra ne bekliyor kendisini? Belki zamana yayabilecek nitelikte eğer ki bir hedef belirlerlerse, böyle çok palyatif bir kaç aldın, kaç soruya cevap verdin değil de o sınavı geçtikten sonra kendisini nasıl bir hayat bekliyorla ilgili daha geniş çaplı bir perspektif belirlerlerse çocuk için daha sağlıklı olacaktır.
1: Evet. Bir öğrencinin okulda mutlu olduğunu nasıl anlarız?
0: Mutlu çocuk böyle sürekli gülen çocuk zannediyoruz ya, aslında o yanlış. Çünkü okulda mutlu olan bir çocuk her gün neşeli olmak zorunda değil. Hele ki ergense hiç değil. Yani ergen bir gün çok nefret ettiğini ertesi gün çok sevebilir. Bugün dünya hayatımın en kötü günü diyen bir ergen ertesi gün ya ben iyi ki bu okuldayım diyebilir. Niye? Ya öğretmeniyle minik bir sorun yaşamıştır. Arkadaşıyla tartışmıştır. Bugün suratı düşük gelmiştir veya gerçekten yorgundur. Gerçekten yorgundur. O gün ardı ardına birkaç sayısal ders ağırlıklı şekilde gelmiştir ve anlatılar fazladır. Hemen ebeveyn çocuğun üzerine çok fazla düşmemeli. Yani çok yoğun bir şekilde ona bir baskı uygulamamalı, ne var ne yok diye. Dolayısıyla çocuk eğer süreklilik arz ediyorsa okula gitmek konusunda çok da fazla hani bu mutsuz, sevmiyor, işte psikolojik iyi oluşu iyi değil burada, çok da fazla buralara takılmamak lazım. O yüzden eğer ki çocuk bazen mutsuz gibi geliyorsa da birkaç gün gözlemlemek lazım. Bu çok devam ediyorsa ondan sonra sorabiliriz belki de.
1: Evet evet. Şimdi yeni eğitim yılına psikolojik olarak iyi bir başlangıç yapmak için öğrenciler belki şu an bizi dinlemiyorlar belki ama velilerine belki sabah kalktıklarında ne söylemeliler öğrencilere, sizler ne söylersiniz öğrencilere, ne söylemeliyiz yani?

0: biz?
1: Ya bazen bizim hayatımızda zorluklar olacak ya da ilk gün istediğimiz gibi başlayamayabiliriz. Biraz heyecanlanırız. Kimisi bir derste zorlanabilir, yeni başlamıştır. Almanca dersini yeni görüyordur. Ben bunu hiç beceremeyeceğim der. Ya da ilkokulda, ortaokulda bıraktığı arkadaşları özleyebilir ki unuttum onu söylemeyi. İlk haftalar eski arkadaşlarını özlemek, yani yeni okula başlayanlar da, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayanlar da eski arkadaşlarını, eski öğretmenlerini özleme hali zuhur edebilir. Evet, yeni arkadaş edinmekte dolayısıyla zorlanabilirler. Ya da ilerleyen zamanlarda liseye geçtiği zaman dersler daha detaylı oluyor ister istemez. Yani fen bilgisi yok, fizik, kimya, biyoloji var. Sosyal bilgiler yok, tarih, coğrafya var. Artık edebiyatın yanı sıra edebi metinlerin ciddi ciddi girdiği modeller var. Dolayısıyla biraz zorlanabilirler çocuklar. Orada ebeveynin yanında durup mesela ilk günler belki okul, eski okul ziyareti, eski okuldaki öğretmenlerini ziyaret edebilirler. Oradaki o bağı koparmamak, o vefa duygusunu da hem inşa edebilmek adına. Bir yandan da hani her gün daha iyi olabilmesi adına birazcık gözlemekte fayda var. Çok mutsuzsa zaten kendisini belli eder o çocuk. Dolayısıyla ilk günlerde böyle birazcık daha tanımalarına, birazcık daha o heyecanı tatmalarına müsaade etmelerinde fayda var.
0: Evet, diyelim isterseniz son birkaç cümleyle tamamlayalım.
1: Hay hay. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Okul süreci böyle yeni, böyle psikoloji erbabı kişiler gibi asla konuşmayacağım. Okul dönemi hiç çok anlamlı değildir, hayatın tamamı değildir demeyeceğim. Çok önemlidir ama elbette ki tek başına hayatı belirleyen bir unsur değildir. Ama gerçekten önemlidir çünkü sosyalleşmemizi, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere belki de ilk katılışımızı, belki de ilk duygusal heyecanlarımızı yaşadığımız, kuralları, sınırları tattığımız bir yerdir. Umarım bu kadar geniş çaplı bir alan herkese güzellik getirir.
0: Umarız. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi geceler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
0: Değerli dinleyiciler, bizler de 2026-2027 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz ve uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'a teşekkür ediyoruz.

yaptım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağladım.

0: değerli dinleyiciler, gecenin sonunda aydına doğru gidiyoruz. Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu, 1971 yılında hobi olarak başladığı deve güreşi sunuculuğu bugün profesyonel cazgır olarak sürdürüyor. Ege bölgesi deve güreşi kültüründe önemli bir isim olan Ali Ballıoğlu şairlerin adeta yaşayan sesi de diyebiliriz. En az 90 şiiri ezberinde tutan Ali Ballıoğlu, hayatını, şiire olan sevgisini ve cazgırlığını anlatacak bizlere bu gece ve şu anda da telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Kolay gelsin diyorum, teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Öncelikle yarın okullar açılıyor sabahleyin. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun diye başlayalım.
0: Teşekkür
1: efendim, bendeniz sesim mikrofonda güzel olduğu için deve güreşi anlatımına çıkardılar 70-71 sezonunda. Ondan sonra bir daha inemedik efendim. Cazgır nedir? Cazgırlık nedir? Bunlar üzerinde konuşacak olursak.
0: Ali Bey, hemen konuya girdiniz. Daha ben soruları sormadan siz de kendinizi anlatmaya başladınız. Ne güzel.
1: Peki efendim, dinliyorum.
0: En sevdiğimiz konuk çekti efendim. Teşekkür ediyoruz. Güzel, hepsini anlatacaksınız. Bol bol konuşma fırsatınız olacak, anlatma fırsatınız olacak ama şimdi ben şunu da merak ediyorum. Şimdi emekli edebiyat öğretmenisiniz.
1: Evet efendim.
0: Ne zaman emekli oldunuz?
1: Ben 94'ün sonunda emekli oldum, son gününde. Efendim, hatta müfettişler dedi ki sen emekli olursan biz ölelim. 49 yaşımda emekli
0: 49
1: oldum.
0: 49 yaşında.
1: 29 yıl hizmetim var.
0: Maşallah.
1: Bunun 3 yıl 5 ayı Siirt Beşiri Ortaokulu. Daha sonra Yeni Pazar'a geldim. 25 yılda orada ve 1 yılda Sivas Zara Yoğun Pelit Köyü'nde 1 yıl ilkokul öğretmenliğim var efendim. 64-65 öğretim evet. Yılında.
0: 94'te emekli oldunuz neredeyse. 32
1: şeyi
0: yıldır.
1: Geçti, doğru.
0: 32 yıldır da emeklisiniz ama bu 32 evet. Yıl boyunca da sanırım cazgırlıktan da mı emekli oldunuz?
1: Yok, yavaş yavaş el ayak çekiyorlar ama 27 Eylül pazar günü Köşk Beyköy'de Karakucak Pehlivan Güreşi'ni ben sunacağım.
0: Ne güzel.
1: Bu 27 Eylül'de.
0: O zaman şimdi başlayabiliriz. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Sonrasında cazgırlığa da geleceğiz, şiirlere de geleceğiz. Edebiyat öğretmenliğine nasıl başladınız bir dinlemek isteriz. Sizin çok güzel hikayeniz vardı diye tahmin ediyorum ben.
1: Evet, ben 1946 Yeni Pazar doğumluyum efendim. Ortaklar Öğretmen Okulu'nu 1964 yılında bitirdim. 1967 yılında da Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdim efendim. Çalıştığım yerleri söyledim zaten.
0: Yalnız sesiniz
1: yılında
0: o kadar
1: Yeni
0: genç
1: Pazar'a
0: geliyor ki.
1: Dahil olunca Yeni Pazar Spor Kulübü yararına deve güreşi yapılacak dediler evet. Ve beni Cumhuriyet Bayramı'nda mikrofonda sesimi beğendikleri için davet ettiler. Hocam, bizim güreşi anlatacaksın.
0: Evet.
1: Efendim, tamam dedim, anlatayım. Çıktım. Fakat ben düz çağırıyorum efendim. Develeri, isimlerini develerin isimlerini söyleyerek. O zaman yanıma şu kadar kısacık bir adam geldi. Coşkuyu veremiyorsun hocam dedi. Ver bakayım şu mikrofonu dedi. Hı hı. Bu Bozdağ'dan kendisini Bozdağlı, hatta Yeni Pazarlı sayan Seyfettin Demirağ adlı ustamdı. Ben ondan alıştım cazgırlık yapmasını. Ondan öğrendim diyelim.
0: Evet.
1: Cazgır, güreşecek pehlivanları, develeri, boğaları yüksek sesle seyircilere tanıtan, dua okuyarak onları alana çıkaran kişidir. Cazgır, bulunduğu yörenin kişilerini, develeri, boğaları tanımış olmalıdır. Deve ve boğa sahiplerinin adlarını bilmelidir.
0: Evet.
1: O yörenin kültürünü özümsemiş olmalıdır. Pehlivanlar için şunu söylüyoruz. Herkes biliyor bu maniyi veya duayı. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Alta düşersen apış. Üste çıkarsan paça kazıktan yapış. Hazreti Hamza'dır pirimiz. Doğruluk ve cesarettir özümüz. Allah Allah, illallah, Muhammeden Resulallah, bu baş pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Evet, maşallah. Bu pehlivanlar için yağlı güreşte, kara kucak güreşinde bir salavat, bir dua.
0: Evet, evet.
1: Develer boğalar için ise şöyle diyebiliriz. Sabır selamet, güreş keramet, güreşecek pehlivan develer veya boğalar Allah'a emanet. Ramazan ayının kerameti çoktur. Aramızda kin, kibir, ayrılık yoktur. Aşkı muhabbet gönlüne dolsun. Ey aydınlılar, deve güreşiniz hayırlı, mübarek olsun.
0: Evet. Evet. Bütün böyle çıkan develeri efendim, bütün develeri takdim ediyorsunuz.
1: Develeri, boğaları. Yani cazgırın başka anlamı da var.
0: Nedir?
1: Yüksek sesle bağırarak konuşan, her konuda kendisinin haklı olduğunu ortaya koyan kişi, kavgacı, huysuz, geçimsiz, şirret kişilere de cazgır denir. Bizim onlarla ilgimiz yok.
0: Sizin alakanız yok onlarla. Siz yok güreşlerde, efendim. Güreşlerde, müsabakalarda yer alıyorsunuz. Ve develeri, boğaları, güreşçileri tanıtıyorsunuz. Peki bütün develer, boğalar, güreşler ayrı ayrı tanıtılıyor mu? Ringe, arenaya ayrı ayrı mı çıkıyorlar? Nasıl oluyor? Siz her anda efendim, var mısınız
1: birkaç
0: orada?
1: Birkaç mani mesela. Develere mani, deve güreşmekte ya da sahaya girmekte, evlerinin önü yüksek kaldırım, sahaya giren pehlivan deve Aydın Yeni Pazar'dan Hacıoğullarının yıldırım veya bu yıl başında da bize gülmedi talih, güreşmekte olan pehlivan deve Sarayköy'den Afyonlu Ahmet'in Fatih. Çiftçiler için de olabilir, okunabilir. Biz develere devam edelim. Kahveci kahve getirir, elinde zarif fincan, sahaya girmiştir. Edremit'in şanı şerefi Mercan. Yüksek haneylere serdirdim döşek. Olgun insanlar konuşmaz gevşek. İşte sahaya girmiştir, bayındır çıplaktan büyük kara şimşek gibi. Develeri evet. Bu şekilde övüyoruz. Hatta gelen kişiler oluyor. Efendim seçilmiş ya da atanmış. Onun bonkör olduğu iki gözünden belli. Güreşimize hoş geldiniz. Söke beylerinden Sayın Muammer Killi. Evet. Aydın ilinde diyorlar efelerin efesi, efeler diyarını yönetiyor Sayın Aydın valisi. Dağda keklik bırakmadı bizim köyün avcısı. Güreşimize şeref verdi Sayın Cumhuriyet Başsavcısı. Yılbaşı gecesiydi, takvimi yapıştırdık duvara. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu daima bir numara. Allah İşte, emanet.
0: Sağ ol. Tam bizi soracaktın, bizi nasıl anonslarsınız diye. Biz de güreşe geldik o zaman. Gönül Hanım ve Çağatay Bey olarak güreşi izlemeye geldik. Bize de böyle bir mani var mıdır?
1: Hemen Gönül Hanım. Yaz geldi mi arkadaş? Dondurma istiyor canım. Güreşimize teşrif etti TRT kurumundan Gönül Hanım. Veyahut da efendim kahve köşelerine girip de tavlayı bırakıp da sakın ola oynama okey. Güreşimize onur verdi TRT kurumundan Çağatay Bey. Allah'a emanet. Bu şekilde söyleriz efendim. Buyurun gelin köşke. Çok, 27 Eylül'de.
0: Çok
1: orada hemen görünüverin yeter.
0: Sağ olun, sağ olun. Şimdi Ali Bey, baktığımızda 1946'da doğmuşsunuz ama böyle sesiniz, enerjiniz böyle 46 yaşındaymış gibi geliyor. Böyle gerçekten yaşınızı da göstermiyorsunuz ve sesiniz de gerçekten
1: yaşım 10 yaş küçük.
0: Göstermiyor. Daha da küçük gibi geliyor bence.
1: Görenler o zaman öyle söylüyor efendim.
0: Benim anladığım cazgır aslında bu güreşlerde çok önemli bir yere sahip.
1: Evet. Bir efendim Çin'e deve güreşini anlatıyordum yıllar önce. TRT kameramanları, TRT Haber 2'nin geldi kameraman. Arkadaş dedi, biz anladık ki dedi, bir güreşte en önemli kişi dedi cazgır dedi. Evet. O yönetiyor dedi. Ben de sadece deve güreşi anlatmak, şu efendim sağ makas sol makas teke indi çırptı, onunla yetinmem. Seyirciye hitap ederim, şov yaparım, bütün halkımıza bilirler beni. Şiir sevdirmeye çalıştım bu yaşıma kadar ve bu yönümle tanırlar beni. Evet. Efendim
0: O zaman şiirle nasıl tanıştınız siz? Siz şiirle nasıl tanıştınız? Onu da merak ediyoruz.
1: Şiirle mi?
0: Evet, evet.
1: Bakınız bizim dönemimizde şiir defteri tutardı gençler. Ben de ortakları öğretmen okulunda ve daha sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde okurken 28 kadar şiir yazmışım. Allah Allah. İyi güzel. Bir gün efendim, bir gün Orhan Veli Kanık'tan bir dörtlük okudum. Sesim geliyor değil mi efendim?
0: Geliyor efendim, dinliyoruz.
1: He. Neydi okuduğum dörtlük? Sevdaya mı tutuldum? Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? Allah Allah. Ne olmuş bu adam? Bu adam aşık olmuş. Ama şiirin içinde aşk kelimesi yazıyor mu? Yazmıyor. Hemen aklımı başıma topladım. Oğlum Ali, sen şiir yazma. Senin şiirler liseli aşıklar gibi olmuş dedim. Ve 27 tanesini, 28 şiirin yırttım. Yırttım attım.
0: Evet. Bir tanesini niye yırtmadınız?
1: Bir tanesi beni tanıtıyor. İster mani sayın, ister şey sayın.
0: Dinleyelim.
1: Onu da arz edeyim efendim.
0: Evet.
1: Türk milleti asildir. Cebindedir hüviyeti. İlelebet yaşayacaktır Türkiye Cumhuriyeti. Milletimiz kahraman. Adı sanı Türk. Kurduğun cumhuriyet 102 yaşında. Rahat uyu şanlı Atatürk. Kasap Kadir hayvan kesmiş, satırı kanlı, bu manileri sizler için okuyor Aydın Yeni Pazar'dan başyazgır Ali Ballı. Tek kalan bu efendim.
0: Evet. Peki o zaman cazgırlık var mıydı?
1: 71 sezonundan beri yapıyoruz.
0: Evet.
1: Cazgırlığı.
0: Sonra yazdınız mı şiir? Yırttık 27'sini ama.
1: Sonradan eklenmiş olan bir şiir veya mani oluyor.
0: Evet.
1: Bütün bayramları ben yönettim efendim. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, hayatım boyunca hatta kaymakamlardan yazılar gelirdi okula. Bayramları Ali Ballıoğlu yönetecektir diye.
0: Ne
1: halbuki
0: güzel.
1: Buna gerek yoktur. Okul müdürü birisini tayin eder efendim, Türkçe öğretmenlerinden veya tarih öğretmenlerinden. Halbuki benim sesimi beğenen efendim, icraatlarımı beğenen kaymakam beyler yazı yazmışlardır okula.
0: Evet,
1: Ali
0: evet.
1: Ballıoğlu yönetecekler diye. Böyle günler de yaşadık. Hatta bunların sonucunda efendim hiç raporum olmadığı için hatta cumartesi pazar günleri piyes, gezi bunlara da yardım ettiğim için 89 yılında maaşla ödüllendirildim. Devletime teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi 28 şiir yazdınız. 27'sini yırtıp attınız. Bir tanesi kaldı. Sonrasında yazmaya devam ettiniz mi tekrar?
1: Hayır efendim. Sadece bir böyle beyitler. Mesela Ödemiş'ten bir deve veya boğa çıkıyor güreşe. Şöyle diyorum. Benim sözlerim bunlar. Diyorum ki efendim, Ödemişliler kahraman olur. Attı mı hedefi 12'den vurur. Düşmana ilk kurşunu atan onlardır. Ödemişlilerin hepsi tek tek kahramandır. Böyle

0: demişleri övmüş oluyorum.
1: Evet evet, ne güzel yapıyorsunuz. Ve bir onlarca da şiir var aslında hafızanızda sizin.
0: Bunları ezberliyorsunuz. Kadar şiir ezberledim böyle böyle. Halka da güreşlerde sunuyorum. Şimdi burada da sunmak istiyorum.
1: Tabii efendim. Severek dinlemek isteriz de.
0: Şiir konusuna gelince tabii duyguların, düşüncelerin, hayallerin ölçülü yani vizinli ve uyaklı yani kafiyeli bir biçimde ifade edildiği bir edebiyat türü oluyor şiir. Şiir karın doyurmaz bey ama duygu dünyamızı ortaya koyar, hayatımızı renklendirir. Şiir notaya alınıp eğer notaya alınır da sözsüz çalınıyorsa biz buna biliyorsunuz ezgi diyoruz, ezgi. Ama müzik ile birlikte sözler de söyleniyorsa şarkı türkü oluyor efendim, değil mi?
1: Evet.
0: Efendim bizi dinlemekte olan güzel ülkemin güzel insanları benden şiirler bekliyor. 5-6 tane seçtim. Bunları anlatmak isterim, okumak isterim, tabii söylemek ki isterim ezberimden.
1: Severek dinlemek isteriz. Buyurun. Buyurun efendim, başlayalım. Süremiz yettiğince devam ederiz.
0: Evet evet. Öncelikle yaşam sevgisi dolu Cahit Sıtkı Tarancı'dan, gerçi 35 yaş şiirini yazmış ama biz işin daha güzel tarafına bakalım. Cıvıl cıvıl yaşam sevgisi dolu. Bu sabah hava berrak, gök masmavi bu sabah. Bu sabah her şey billurdan gibi, güzel şeyler düşünelim diye. Ağaçlar yemyeşil oluvermiş bulutlara hayretinden. Koyu insan gölgeleri kımıldar, güneşi içmiş kaldırımlarda. Adım atışlarından belli içlerinden geçen şey. Bu sabah bütün erkekler delikanlı, bütün kadınlar genç kız. Fakirinde refah, hastasında sağlık. Bu sabah hava berrak, gök masmavi bu sabah. Bu sabah her şey billurdan gibi. Yaşamayı, yaşamı sevdiren bir şiir. Ne güzel, ne güzel. Efendim.
1: Evet. Şimdi bu şiirleri nasıl ezberlediniz? Bundan merak ediyoruz. Bu kadar çok şiir hafızada.
0: Ben tipik bir adamım. Allah özel yaratmış. Tövbe Allah'ım yani. Yani gerçekten hafızam çok iyi. Benim babaannem de manili konuşurdu. Efendim. Hatta bir gün bayanın biri yakaladı bizim mahalleden Yeni Pazar'da. Dedi ki gel bakayım evladım dedi. Ben dedi Yeni Pazar Direcik köyündenim. Zengin bir ailenin kızıydım. Buraya kargıdan evin içine sizin mahalleye geldim. Fakir bir kişiye nasip oldum efendim. Evet hanımefendi dedim. Ninen dedi bir ay sonra dedi geldi. Ninen dedi her tarafı gezerdi dedi. Bütün köyleri de gezer, bilirdi dedi. Bizleri de, benim ailemi de biliyordu. Ve dedi, bir geldi dedi kargıdan ev, efendim çöp gibi, içerden çöpten geldi. Dere kenarında birbirine yaslanan taşlar, baba evine sığmayan başlar, elin kapısında olur mu dostlar diye bir mani söyledi. Bir söz söyledi. Evet. Bunu unutamıyorum 60 yıldır dedi. Böyle dedi. Ben de efendim babaannemden kapmışım böyle güzel manili konuşmayı.
1: Ne güzel. Evet,
0: bunu araya sıkıştırmış olduk. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı'nın gölgesinde kalan arkadaşı fakat sessiz. Daha sessiz. Fakat bence en güzel mutluluk şiirlerini yazmış olan Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'dan Dilek adlı şiiri seçtim.
1: Evet.
0: Onu arz etmek istiyorum.
1: Tabii buyurun dinleyelim efendim.
0: Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi. Bir bahar gününde dertli, ümitsizi, terfi etmiş memur, sınıf geçmiş öğrenci, kadını erkeği, yaşlısı genci, bir bayram sevinciyle kol kola sokaklarda, su başlarında, parklarda, ağaç altlarında. Sevgililer baş başa vermiş, muratlarına ermiş. Çocuklar el ele bir halka oluvermiş. Görmek isterdim camlardan, odalarda oturmuş, radyoyu açmış, küçük sofrayı kurmuş, yol meydan, dere tepe, dağ bayır kır, vapurlar limanlar.

0: civarda yola çıkmaya hazır. Gazinolar, plajlar, sinemalar açık. Her dilden bir şarkı, her dudakta bir ıslık. Ne yoksul ahı, ne dul hıçkırığı, ne hasta iniltisi. Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi. Ne güzel bir şiir. İnsanlar evet. için ne güzel dilekte bulunuyor. Ziya Osman Sabah.
1: Evet, evet. O zaman devam edelim. Var mı başka
0: tabii efendim,
1: birkaç tane
0: tabii.
1: böyle hikayesi de birlikte güzel güzel
0: geldim. Anlatıyorsunuz. Cahit Külübi. Evet. Süper. Yaşayanların en büyüğüydü 90'lı yıllarda. Devamlı onu okurdum. Size onun Hikaye adlı şiirini arz edeceğim. Fakat bir hikayesiyle. Efendim bir gün heyet raporu almak gerekti. Aydın Devlet Hastanesi'ne gittim. Dilekçeyle. Dilekçeni imzala müdüre hanıma dediler. Hı hı. Müdüre hanımın kapısına vardım. Tak tak tak tak. Açtım kapıyı. Aa! Efendim sepet gibi bir çiçek sepeti gibi kıvırcık. Koskocaman bir efendim baş saç yürü. Kıvırcık ve sarı. Hiç yani müdüreymiş şuymuş buymuş anlamam. Hemen bu hikaye adlı şiirin ikinci dörtlüğünü okudum bayana. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz dedim. Hemen bıraktı kalemi. Abi amca telefonu kaptı. Beyime göstereceğim. Şiirin tamamını oku amca. Şiirin tamamını oku. Efendim ben de okudum. Şimdi sizlere ve saygıdeğer dinleyicilerimize arz edelim efendim. Cahit Külebi'den hikaye. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Cahit Külebi. Maşallah. Evet. Çok güzel.
1: Peki efendim şunu da sorayım. Devamlı böyle şiir okuyarak mı gezersiniz? Yani böyle muhabbetlerde devamlı araya şiir sıkıştırır mısınız?
0: Efendim gidiyorum.
1: Nasıl olur?
0: Aydın Bulvar'da iki park var. Menderes Park ve bir de turistik park. Bugünlerde turistik parka oturuyorum. Benim eşim 6 yıl oluyor efendim vefat edeli. Bekar adam, dul adam. Gidiyorum kadınlı erkekli bir sürü arkadaş. Hocam bir iki şiir oku be diyorlar muhabbet ederken. Okuyoruz. Tekrar edersek hafızamızdan silinmiyor efendim. Okuyoruz.
1: Böyle yani yenilerini...
0: severler beni böyle tanırlar. Hatta arkadaşım biri geldi benimle röportaj yapmaya ve birkaç şiir okuttu. Sonra o şiirleri yayınlamış. Bir gün tekrar geldi turistik parka. Hocam dedi kaç takipçim var biliyor musun dedi. Ne bileyim ben dedim. 800 bin takipçim var hocam dedi.
1: Evet.
0: Tabii mutlu oldum ben de saygıdeğer kardeşim. Şimdi halk edebiyatından da arz edelim değil mi? Halk
1: tabii,
0: edebiyatında
1: tabii,
0: büyükler var. En büyük Karaca olan Köroğlu, Kadaloğlu, Varoğlu var. Efendim, bir gün Yenipazar Parkı'nda oturuyoruz. Savcı Bey, kulakları çınlasın. Savcı Bey, Fatih Karakuş. Efendim, bir şiir oku be hocam dedi. Hay hay Savcı Bey dedim. Karaca olandan, halk edebiyatından arz edeyim dedim. Efendim ve Karacaoğlan'dan şu şiiri okudum. Karacaoğlan Adana, İlbeyli, Göksun, Tekir, İslahiye, Maraş, Muğut, Gülnar, güneyde ne varsa köyleri, kahveleri dolaşmış. Efendim saz çalmış, parsayı toplamış yani bahşişleri. Atın sırtında

0: 36 yaşında, saç sakal birbirine karışmış, 4-5 aydır yıkanmıyor, kirli, Elbistan'a geliyor efendim. Elbistan'a geliyor ve Elbistan'da Çeşme'nin başında allı yeşilli morlu bir kızcağız su doldurmakta yanaşıyor. Bacım, bana bir tas su verir misin deyince yan gözle bakıyor kızcağız. Buyur emmi diyor. Eyvah amca diyor ya, 36 yaşındaki oğlana amca diyor. Bunun üzerine Karacaoğlan şu şiiri söylüyor. Değirmenden geldim beygirim yüklü. Şu kızı görenin deli olur aklı. 15 yaşında da 45 bölüklü. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Birem birem toplayayım odunu. Bilem dedim, bilemedim adını. Elbistan yanaklı Türkmen kadını. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bizim ilde üzüm olur, alıç olur. Sızılaşır bozkurtları aç olur. Bir yiğide emmi demek güç olur. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Karacaoğlan der, ne dip ne olayım? Akan çaylar ile ben de varayım. Sakal seni matka bile yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Deyince efendim savcı bey dedi ki, hocam dedi, ben Elbistanlıyım. Çeşmenin başında son dörtlük yazıyor dedi. Karacaoğlan der, ne dip ne olayım? Akan çaylar ile ben de varayım. Sakal seni matka bile yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bu evet. Mermer'de yazıyormuş efendim. Böyle bir anı efendim, güzel, Karacaoğlan'ın şiiriyle ilgili. Bu yüzden emmi kelimesini pek sevmem ben. Bana Ali hocam deyin.
1: Evet. Efendim, o zaman Ali hocam
0: deyin daha iyi.
1: Ali hocam.
0: Amca kelimesi yaşlılığın başlangıcı mıdır nedir?
1: Yok,
0: tüylerimi
1: yok.
0: Diken diken ediyor.
1: Yok, sizin yaşlılıkta yok, ses de gayet genç. Ali hocam evet. Şunu yapalım. 3 dakika gibi bir zamanımız kaldı. Böyle veda şiiri gibi bir şey varsa.
0: Bana en çok şimdi bütün millet beni dinliyor.
1: O zaman onu
0: İlle Mavili şiirini arz edeyim.
1: O zaman onu dinleyelim, sonra veda edeceğiz çünkü süremiz de bitiyor.
0: Köroğlu'nun kızları nerelerde bir bakalım mı? Bakalım. Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Al diyen 15 yaşında. İlle mavili, mavili. Kimisi dağlarda gezer, kimisi incisin dizer. Al diyen bağrımı ezer. İlle mavili, mavili. Kimisi odun devşirir, kimisi kahvesin pişirir. Al diyen aklın şaşırır. İlle mavili, mavili. Köroğlu der, ne olacak? Takdir yerini bulacak. Mavilim sende kaldı alacak. İlle mavili, mavili. Aydın efesiz, efe çizmesiz olmaz. Çizme asalet ve heybetin sembolüdür. Efelik su üstünde yürümektir. Sert adımlarla sağlam basan yiğitlerin işidir. En yiğit efe sarı döbekle kaplı Mustafa Kemal Atatürk'tür diyoruz efendim. Şimdi bir izniniz varsa bir dakika, biz Aydınlıyız, bir efe şiiri okuyarak son verelim efendim.
1: Tabi buyurun efendim.
0: Efeler diyarı Aydın ilinde. Efe anlar ancak efe dilinden, başına sarılı mor mendilinden, dağlara bir destan yazıyor efem. Aydın efeleri sizindir oyun, oynayın, oynayın, oyuna doyun, beni de aranıza alın, alıkoyun, sizlere bir destan yazayım efem. Çalın sazlar, deli deli çalın, yiğit naralarıyla inlesin meydan, oynayın, diz kırın, şahlanın efeler, dost sevinsin, çatlasın düşman. TRT kurumuna teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi geceler diyoruz. Renk verdiniz yayınımıza. Sağ olun, var olun. Bizden
0: sağ olun.
1: De
0: Aydın'a selamlar.
1: Şimdi Aydın'a geldiğimizde Yeni Pazar'da sizi sorduğumuzda herkes tanıyordur diye tahmin ediyoruz.
0: Herkes tabii, bütün bölgede. Çan'dan, Çanakkale Çan'dan, aha ne kadar kızıyorlardır. Bize hocam bizim adımızı anladın diye. Datça'ya kadar. Sarayköy'den Efes'e kadar bütün millet beni tanıyor. Hatta yurt dışından da telefonlar geldi. Hocam seni dinleyeceğiz diye. Teşekkür ediyoruz efendim. Artık Aydın'da oturuyorum.
1: O zaman Aydın'a geldiğimde böyle bir maniyle karşılanmak isterim yani.
0: Tabii Çağatay Bey. Söyledik ya. Tabii.
1: Teşekkür ediyoruz. Vallahi
0: bandoyla karşılarım seni.
1: Sağ olun. İyi geceler diliyoruz efendim. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Değerli
1: hocam.
0: Dinleyiciler, Aydın Oğuzhan'dık Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu güzel güzel şiirler, güzel güzel maniler seslendirdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve artık veda vakti de geldi. 2026 yılı yaz tatili de bitti. Sabah itibariyle ziller çalacak. Eğitim öğretim yılı başlayacak. Öğrencilerimiz heyecanlı, velilerimiz heyecanlı. Şimdiden bu yeni dönemde bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize başarılar, iyi yıllar dileyerek programımıza tekrar veda edelim ve yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Gecenin içinden şimdilik bu kadar diyoruz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Düzce'de bir kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alev topuna döden fabrikadan yükselen yoğun duman ve alev şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 farklı noktada yangın çıktı. Kırsal Hıdırlar Mahallesi'ndeki yangın Çankırı'nın Çerkez ilçesine ulaştıktan sonra kontrol altına alındı. Salın ve Eğerli Alören yaylalarındaki yangınlarda ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin FES'i ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlanıyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verdi. Masak incelemelerde LGBT'yi teşvik eden derneklere, ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellendi.

engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle de karşı karşıya gelsin açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haberleri dinlediniz.

Bent. Yazan Marguerite Duras. Oyunlaştıran Genevieve Soro. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Kemal Bekir. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Sunape Kuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jack Savaş Dinçel, Agosti Sezai Alttekin, Bayjo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Bergon, Bay Burner Dinçer Çekmez.

0: Joseph! Joseph! Ramona'yı bir kere daha çalarsan içeri girip parçalayacağım o gramofonu. Joseph, ne söylediğimi duymadın galiba.
1: Bak anne, bu gramofona dokunacak olursan hemen giderim bu evden. Hem de dönmemecesine.
2: İşte o zaman yerden göğe kadar haklısın derim.
1: Sana fikrini soran olur mu?
2: Ama ben söylüyorum işte.
1: Ben arabaya bakmaya gidiyorum. Suzan, sen de şu gramofona göz kulak ol.
2: Merak etme, kimse dokunmaz senin müzelik gramofonuna.
0: Joseph! Sağır mısın, sana diyorum?
3: Joseph burada yok.
0: Nereye gitti gene?
3: Garajda arabasını tamir edecekmiş.
0: Tanrım! Tanrım, ne çocuklar verdin bana. Her biri bir dert. Gene kulübenin sağa sola hayvan leşleriyle doldu. Jack! At şu leşleri alandaki bir çukura, nefes bile alınmıyor. Sen büyüksün yarabbi, dayanamayacağım artık. Buraya ne diye geliyorsun Jack? Sana o leşleri bir yere at diye bağırmadın mı demin? Leşleri diyorum, leşleri! Alanda bir yere gömüver, kokudan durulmuyor.
4: Peki efendim.
0: Sabahtan beri 3 sıra kazık daha. Hiç de az değil hani. Jack! Jack! Ah, bu bağırma öldürüyor beni. Çiçekleri unutma! Bazen mahsus yapıyor sanıyorum. Çiçekleri uzulamayı unutma diyorum.
4: Çiçekleri peki.
0: Gittikçe sağırlaşıyor.
2: Niye gene kazık çakıyorsun anne? Aa. Dayanmaz ki. Hepsi çatlar, yürürsün.
0: Biliyorum. Bazen çok kuru olurlar, bazen de yaş. İyi toprak için iki misli para vermek gerek, anlıyor musun? Üstelik 15 değil, hayatımın 30 yılını vermeliydim o zaman. Yani iki defa ölmeliydim. Getir bakayım şu kağıtla kalemi.
2: Gene mi yazacaksın?
0: Bilmezsin sen onları. Bizden önce şu araziden kaç kişinin ayağını kaydırdılar biliyor musun? 4. Tam 4 kişinin. Hepsini öğrendim. 4 aptal. Benim gibi bu topraklara para sayan 4 tane aptal. Nerede gözlüğüm? Bir kere daha yazacağım o kadastro memuru olacak adamlara. Joseph nerede?

0: Der, yarın da kazıklar olacak. Beni ararsanız yolun üstündeyim.
1: Suzan! Suzan! Tanrım, ne yaptım şimdi ben ona? Jack, mektubum nerede? Bir mektuba başlamıştım. Ey Rabbim, Suzan, Suzan!
2: Anne, ne olur bağırmasana böyle.
1: Joseph, dinle Joseph. Atla arabaya, şu mektubu hemen kama memurlara götür.
2: Jack dün bir tane götürdü ya, bir tane de 3 gün önce yolladık, bir de...
1: Bu adamlardan bir şey isterken sanki çok az şey istiyormuş ya da hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak gerek. İşte bak, sayın kadastro memurları, sizlerle şu konuda kesin olarak anlaştıktan sonra değerli vakitlerinizi daha fazla almak istemiyorum. Şu konuda kesin karara kulübemi çevreleyen 5 hektar, buna da hayır diyemezler ya, kupkuru 5 hektar, işte hepsi o kadar.
2: Araba çalışmıyor anne, gidemem.
1: Neden çalışmıyor? Nesi var gene? Tamir etsene, sen de atla git öyleyse.
2: O da hasta anne.
1: Kimin de at alma fikri? At yetmiyormuş gibi bir de arabası alındı. Zavallı evladım, şimdi anladın mı bari? Bütün bunlar geçerli yerlerde kullanılır. Oysa burada insanlar 1000 yıldan, 2000 yıldan, hatta dünyanın kuruluşundan beri her yere yayan gidiyor. Tanrım, bu yorgunluk öldürecek beni. Nasıl buldun mektubu Joseph? Bu sefer pek de kapalı oldu değil mi?
2: Anneciğim, bırak şimdi bunları.
1: Hiç olmazsa gerçekten satsalardı şu 100 hektarlık kumu. Kum ne demek? Kum bile değil. Geçici olarak toprağın işlenmesi kaydıyla. İşte bu çok komik doğrusu. Düşünsene bir kere, denizi ekip biçeceğiz zar.
2: Bak anne.
1: Bir de başaramazsan toprak gitti elden. Gitti. Her şey bitti o zaman. Ah, düşünemedim ben. Ne dersin Joseph? Cevap verecekler değil mi? Hayır. Hayır, bu iş olmaz da deseler cevap verecekler. Hiç olmazsa ölümümü rahatça bekleyebilirim o zaman.
2: Aman anne.
1: Bu kadarına da hakkım yok mu canım? 10 yıl okullarında çocuklarını eğittim. 15 yıldır 5-10 kuruş için didinmem gene onlar için. Ah, babamla ben 1 yıl içinde milyoner olacağımızı sanmıştık. Milyoner! Gençler, müstemlekelere koşun. Servet sizleri orada bekliyor. İşte böyle yazıyordu afişler. Sonra baban öldü. Ve ben işte 25 yıldır müstemlekedeyim. 25 yıl bu müstemlekede. Dile kolay. Gerekirse Saigon'a kadar giderim. Agusti, hoş geldin. Uzun zamandır gözükmüyordun. Nerelerdeydin?
3: Merhaba. Hastalandığınızı duydum.
1: Evet. Bentler yüzünden rahatsızdım biraz.
3: Daha iyisiniz ya
1: ne
3: şimdi.
1: Ne gezer? Unutmaya çalışıyorum işte hepsi o kadar. Toprağı kazıyorum, mektup yazıyorum. Fakat gecelerim korkunç geçiyor. Kulaklarımda hep o gürültü. Hani bilirsin, yıkılan bentlerin gürültüsü. Sizler nasılsınız?
3: İşte şimdilik hep aynı.
1: Hep aynı ha?
3: Evet, ama ağırdan alıyorum iş. Çekip gideceğim bir gün. Gencim, hayatımı mahvedemem.
1: Doğru Agusti, haklısın. Fakat benim durumum aynı değil, anladın mı? Bazı haklarım var burada. Evet, haklarım var ya. Hepsi anlayacaklar er geç bunu. Hem sonra bentler için yeni bir şey geldi aklıma. Dur sen. Bir gün gelip babanla konuşmalıyım Agusti. Kirişler gerekecek. Betonarme kirişler.
3: Yoksa yeniden mi başlayacaksınız bente?
1: Dur bakalım. Ölmedim ben daha.
3: Öyle. 10 yıl önce babam da aynı şeyi söylüyordu.
1: Bentler için korkmaya sebep yok. Ne yapacağımı biliyorum bu sefer. Ama sermaye gerek önce. Bu işi bankayla halledebilir miyiz dersin?
3: Ha bankayla uğraşmışsın, ha kadastroyla. Hepsi bir bence.
1: O halde ipotek ederiz. Ama neyi edeceğiz? Sırtımdakinden başka hiçbir şeyim yok ki. Ah, bittim. Bitirdi şu yorgunluk beni.
2: Anne, al şu hapını da yukarı çık dinlen.
1: Hayır. Hapmap istemiyorum dedim sana, içmem.
2: Canım, hep böyle dersin, sonunda da içersin işte.
1: Sinirli falan değilim ki, neden içeyim durup dururken?
2: Daha iyi hissedersin kendini.
1: Öyle mi dersin?
2: Hadi iç.
1: Pekala. Ama geçen günkü gibi beni uyutup fırsattan istifade balığa gitmek yok.
2: Canım bırak şimdi onu, istesem yere giderim.
1: Durmadan hep hap veriyor, beynimi sulandırıyor. Ben uyuduktan sonra da çekip gidiyorsunuz. Ama demir gibiyim daha. Uykum falan da yok. Bahçeye gidip yabani otları temizleyeceğim.
2: Otların da çiçeklerin de hepsini yoldu.
1: Ya, demek sendin çiçekleri yok eden. Tahmin etmeliydin zaten. Ne yaptı sana o çiçekler? Ha söylesene, ne yaptı? Mahsus yaptım. Yavaş yavaş elimde kalanların hepsini yok etmek için. İstemiyorum Joseph. Böyle şeyler istemiyorum dedin sana 1000 defa.
2: Bırak Allah aşkına anne, büyümeleri aylarca sürüyor. Durmadan onları görmek deli ediyor beni.
1: Demek deli ediyor seni. Peki ya getirdikleri para? Paraya ne demeli? Ha? Sen söyle Agosti, söylesene şuna.
3: Nasıl, o çiçekler mi? Ha, evet, iyi para getirir.
2: Sen de çabuk biten bir şey dik. Muz diksen olmaz mı?
1: Muz mu?

0: Ne bileyim ben, ya da başka bir şey.
1: Jack'la konuşmalı bunu. Şimdi çıkıp bir uzanayım şöyle. Suzan hala dönmedi tabii. Evde durduğu yok ki. Hep yalnız bırakıyor beni. Hep yalnız bırakıyor.
0: Arabanla mı geldin?
2: Evet Joseph.
0: Görmedim, arabanı nerede bıraktın?
2: Köprünün başında.
0: Gidip görebilirim değil mi?
2: Ha, elbette. Suzan da geliyor işte.
3: Merhaba Agosti. Köprüdeydim, 3 tane geçti. Gene gidip bakacağım.
2: Ne geçti 3 tane?
3: 3 avcı, biri kapalı, ikisi açık arabadaydı. 1 saat içinde 3 tane birden pek seyrek geçer burada.
2: Bütün gününü araba seyrederek mi geçiriyoruz?
3: Yapacak başka şey var mı?
2: Bilmem. Gramofonunuz duruyor mu?
3: Joseph, gramofonsuz olur mu hiç? 5 tane de plağımız var. Ama biz sadece birini çalıyoruz, o da iyice eskidi artık.
2: Ramona ha? Hadi gel Suzan, dans edelim. Biliyor musun, çok güzelsin.
3: Sahi mi?
2: Şimdi seni öpsem kızar mıydın?
3: Hayır.
2: İlk ben mi öpüyorum seni?
3: Evet.
2: Çok hoş kızsın Suzan.

0: Kimse yok mu? Kimse yok mu orada? Kimse yok mu?
1: Var. Ben varım.
2: Affedersiniz efendim. Sizi görmemiştim.
1: Çiftçi misiniz?
2: Evet, yani...
1: Arabanız var değil mi?
2: Evet, şoförüm sizin kulübenin önüne çekti
1: arabayı. Bozuldu mu?
2: Evet ama önemli değil.
1: Tamam işte, tam düşündüğüm gibi. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektiniz?
2: Kulübenize böyle aniden girdiğim için özür dilerim.
1: Paris'te mi oturuyorsunuz?
2: Bazen Paris'te, bazen de burada.
1: Parmağınızdaki ne öyle?
2: Parmağımdaki mi? Aile yadigarı elmas bir yüzük.
1: Çok pahalı olmalı.
2: Öyle mi bilmem?
1: Daha uzaktan ışıldıyor. Peki hep böyle mi giyinirsiniz siz?
2: Burada en iyisi ipekli giymek galiba. Hem ütü istemiyor hem hafif oluyor.
1: Ama pahalıdır değil mi böyle bir elbise?
2: Pahalı mı bilmem.
1: Pahalıdır tabii. Biliyorum ben. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Benim bir tek elbisem var, ipekli değil o da.
2: Gençlik ve güzellik süs istemez ki.
1: Kardeşim olsaydı sen bunları külahıma anlat derdi. Çok kabadır. Adı da Joseph.
2: Ya sizinki?
1: Benimki mi? Benimki Suzan.
2: Biliyor musunuz Bayan Suzan? Çölün ortasında hiç ummazdım doğrusu. Böylesine güzel.
1: Alıştık biz. Yoksa hiç kimse durmaz buralarda.
2: Ailenizle tanışmayı çok isterdim. Tanıştıracaksınız değil mi?
1: Yalnız annem var. Uyuyor o da.
2: Bayan Suzan, bana bir bardak su verebilir miydiniz acaba? Susuzluktan öleceğim neredeyse. Rahatsız etmiyorum ya sizi.
1: Yok, ne diye rahatsız edeceksiniz seni? Zaten duş kabininden alıyoruz suyu. Çok soğuk değil ama ne yapalım, buzumuz yok. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. İçkilerin en basitini böyle güzel bir elden içmek. Aslında alkol kullanmam. Zaten buralarda sade bir hayat sürmeli insan, öyle değil mi?
1: Bilmem, hiç düşünmemiştim.
2: Pekala. Gidip arabaya bir bakayım. Şoför işini bitirmiş olmalı.
1: Hiç sanmam. Joseph çoktan burnunu sokmuştur o işe.
2: Kardeşiniz mi? İyi ama...
1: Kim bilir, belki motorunu bile sökmüştür.
2: Benim arabanın motorunu mu?
1: Oo, bizimki kaç bin defa söküldü. Ama artık ezbere biliyor, ilgilenmiyor bile onunla.
2: İyi ama benim şoförümün ona ihtiyacı yok ki.
1: Ama Joseph çok meraklıdır, tutamaz ki kendini.
2: Hay Allah. Bir gidip baksam iyi olacak herhalde.
1: Ne marka otomobiliniz? Kaç paradır?
2: Bu özeldir. Paris'te ısmarlamıştım. 50 bin franka mal oldu bana.
1: 50 bin? Korkun çok pahalı.
2: İzin verirseniz bir gidip baksam.
3: Suzan! Suzan! Kimle konuşuyorsun orada?
1: Annem geliyor.
2: Oo, gelsin. Tanışmak istiyorum kendisiyle. Bay Jo diyebilirsiniz bana.
3: Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Ben size iki lokma bir şey hazırlamadım.
4: Oo, misafirimiz varmış.
2: Özür dilerim efendim. Ben de...
1: Anneciğim, beyin adı Jo. Güneyde çiftçiymiş. Yolda arabası arızalanmış.
4: Oo, memnun oldum. Kıyafetime bakmayın, uyuyordum da. Demek arabanız arızalandı. Önemli değildir inşallah. Beni niye hemen çağırmadın Suzan? Kızım soğuk bir şeyler ikram etmiştir size herhalde.
2: Teşekkür ederim. Kızınız çok sevimli.
4: Öyle mi?
2: Hem de pek çok.
4: O parmağınızdaki taş elmas mı?
2: Oh, evet, aile yadigarı.
4: Çiftçisiniz demek.
2: Çiftçi olan daha doğrusu babam. Babam çalışkan, faal, yani tam bir iş adamıdır. Bense hayalciyimdir biraz. Daha çok anneme benzerim.
4: Suzan, ananas şurubu getir. Müstemdekilerde mi zengin oldu babanız?
2: Evet.
4: Bir dakika Suzan.

0: Bekle de yardım edeyim sana. Ne diye canlı cenaze gibi dolaşıyorsun öyle? Hiç olmazsa biraz sevimli olmaya gayret etsene.
1: Ya biz de bu kulübeciyi kurduk işte.
2: Tebrikler. Doğrusu pek hoş olmuş. Öyle değil mi Bayan Suzan?
1: Evet.
2: Hem de pek yeni.
3: Bitmedi ki daha.
0: Bitmedi. Oturuyoruz ya içinde.
4: Dışarıdaki araba sizin mi?
3: Markası.
4: Biliyorum, gördüm.
0: Gel Joseph, bir bardak da sen iç yavrum.
4: Sizin mi o araba?
0: Evet, Güney'de çiftçiymiş.
2: Oğlunuz mu efendim?
0: Evet, oğlum Joseph.
2: Memnun oldum Bay Joseph.
4: Kaç beygir motoru?
2: Kaç beygir mi? 24.
4: Be, 24 beygir ha! 4 vites mi?
2: Evet, 4. Ya sizinki? Sizinki ne marka?
4: Bizimki mi? Konuşmaya değmez mi sizinki canım? Öyle değil mi Suzan?
0: Eski, çok eski. Ama bu yol için yeter de artar bile.
2: Çok benzin yakıyor arabanız.
4: Bizimki 100 kilometrede 24 yakıyor ama nedeni var.
2: 24 mü? Çok fazla değil mi?
4: 12 yerine 24 ama karbüratör değil, süzgeç sanki.
0: Süzgeç çok doğru, iyi söyledin Joseph.
4: O kadar olsa gene bir şeydi.
0: Evet, iş karbüratörle bitse gene bir şeydi.
3: Hadi Joseph, anlatsana şu bizim radyatörü de.
4: Radyatör, bırak Allah aşkına. Rekor kuruyor bizimki.
3: Söylesene canım, söyle işte.
4: 100 kilometrede ısının 50'ye çıktığı oluyor.
0: O da her zaman değil canım, bazen oluyor.
4: Dahası da var ha. İş yalnız karbüratör ve radyatörle bitse gene bir şeydi.
0: Bak bu doğru işte. Arabamızda bir şey yok derdi.
3: Lastik yerine şişirdiğimizi tahmin edin bakalım.
0: Düşünün ama iyice düşünün Bay Jo.
2: Canım ne bileyim ben. Havayla gayet tabii.
3: Hayır değil işte.
4: Muz yapraklarıyla muz. Lastiklerin içini tıkamasa muz yapraklarıyla dolduruyor.
2: Canım sahi mi söylüyorsunuz?
4: Bir kere herhangi bir yere giderken şaka elinde bir kovayla çamurluğa oturturuz.
3: Ondan sonra far olmadığı için elinde bir laf alıyor.
0: Ay bulamıyorum Joseph.
4: Ya kapılar. Allah aşkına sus. Ya kapılar. Kapılar kapandı mı hiç açılmaz bir daha. Çünkü hepsi telle bağlı.
2: Ne diyorsunuz?
0: Canım artık çıktı, bayılacağım.
2: Çok hoş. Gerçekten sizleri rastladığım için çok memnunum. Yani sizin gibi neşeli kimseler.
0: Ne dediniz? Bizim gibi neşelilere mi?
3: Ne diyor? Ha? Neşeli miymişiz biz?
4: Ha? Evet, söylediğine bakılırsa neşeliymişiz galiba.
3: İşte bu hepsinden gülünç.
4: Bitmedi ki daha. Keşke hepsi bu kadar olsa. Evet. Benzin deposu, farlar, kapılar. Bak bu kadarla bitse keşke.
3: Evet, bu kadarla bitse keşke.
4: Keşke dert yalnız araba olsa.
0: O zaman hiçbir şey değil. Keşke o kadar olsa.
4: Ama yalnız araba değil işte. Düşünebiliyor musunuz? Bir de su bendi var. Evet, su bendi.
0: Ya yengeçler, yengeçler.
3: Ölürsünüz gülmekten. Hepsi bir olup yiyiverdiler su bendini.
2: Bütün bunlar çok hoş. Şaşırtıcı, inanılmaz şeyler doğrusu. Hepsi değişik. Hoş, hoş, hoş, pek hoş.
4: Şunu da öğrenin bari. Burada satın aldığımız toprak değildi bizim.
3: Dalgaydı, dalga.
0: Denizi satın aldık.
4: Bela satın aldık.
3: Kimsenin aklına gelmezdi bu, delilerin bile.
0: Susar mısın sen? Yoksa bir tokat aşık edeyim mi suratına?
2: Sizi yeniden görebilir miyim Bayan Suzan? Çok mutlu edersiniz beni.
3: Nasıl isterseniz.
2: Teşekkürler, çok teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Çok iyi karşıladınız beni, yine geleceğim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık dostlarım. Bir araba durdu dışarıda. Ziyaretçiniz var galiba.
5: Kalastro'dan memur geldi Joseph. Ha. Kontrol edecekmiş.
4: Ben bakarım Jack.
2: Önemli bir şey mi var?
4: Karışkın siz bu işe Bay Jo.
2: Peki. Siz gelinceye kadar ben de şu gramfonu yerleştiririm.
6: Anneniz burada mı?
4: Ha. Kadastro memuru siz misiniz?
6: Evet.
4: Neden görmek istiyorsunuz annemi?
6: Siz de bilirsiniz ki müstemleke yöneticilerinin emri gereğince verilen her arazi yılda bir kere kontrolden geçer. Tarlaların ekilip ekilmediğini kontrol etmek gerek, anladınız mı?
4: Ha, anlamaz olur muyum? Kontrol edin, hadi kontrol edin rica ederim, işinizi aksatmayalım.
6: İyi ama.
4: Hadi gidin diyorum, ne duruyorsunuz? Görevinizi yapmak için annemin yardımına ihtiyacınız yoktur herhalde, öyle değil mi?
6: Bu işleri hep annenizle hallederdik de.
4: Şimdi değişti, artık benimle halledeceksiniz.
3: Şimdi sıra onda.
4: Belki bir kayık istersiniz. İsterseniz kayık bulalım size.
3: Duydunuz mu? Kayık bile verilecek işte.
7: Ne oluyor orada?
0: İşte o. Evet, tanıdım sizi. Az mı beklettiniz kapınızın önünde ha? Hatırladınız değil mi? Ya mektuplar? Ya gönderdiğim mektuplar?
4: Yeter anne, bana bırak sen.
0: İyi ama Joseph.
4: Bırak dedim sana. Biliyor musunuz? Bentlerimiz yıkılmıyor artık. Öyle bir mahsul aldık ki böylesini

0: ömrünüzde görmemişsiniz.
1: Yaşa Joseph, söyle ona her şeyi.
2: Bilmem, yani pek iyi anlayamadım. Bana işlerinizin pek iyi gitmediğini söylemişler.
0: Tamam, şimdi böyle işte. Durumumuz sizden çok daha iyi. Zaten sizinkinin pek iyi olmadığı meydanda.
3: Evet evet, bir bakışta anlaşılıyor.
2: Biraz daha ciddi konuşalım lütfen. Bu biraz da sizin çıkarınıza olur hem.
1: Çıkarımıza olurmuş. Duydunuz mu çocuklar? Çıkarımızdan söz ediyor.
2: Bu olanların hepsini rapor edeceğim. Görürsünüz siz.
0: Edin edin. Sonra buraya gelip bize de anlatın, olur mu?
3: Şuraya bakın, nasıl da kaçıyor.
1: Köpek! Hırsız köpek! İyi oldu bu ders ona.
4: Akşam yemeğine bizde kalın Bay Jo.
5: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Nihayet yalnız kalabildik Suzan. İşte tam sırası. Şimdi gidip şu paketi...
3: Hayır hayır, dokunmayın ona. Joseph'i beklemeliyiz.
5: Anlamadım.
3: Joseph de burada olmalı dedim.
5: Joseph. Bu gidişle bir türlü anlayamayacağız.
3: Bakın bu doğru işte.
5: Hiçbir şey etkilemiyor sizi. En ince arzularım bile.
3: Belki 10 gramofon bile verebilirsiniz bana ama... Sonuç hep aynı olur.
5: İşte bakın, yine benimle aksi aksi konuşmaya başladınız.
3: Geliyorlar. Hadi canım, surat asmasanız öyle.
5: Seviyorum sizi. Bilmem ne oldu bana böyle. Hiç kimseye söylememiştim bunu. Bırakın Suzan. Bırakın da öpeyim sizi.
3: Sakın pakettekinin ne olduğunu söylemeyin onlara. Ben söylemek istiyorum.
5: Bir şey ifade etmiyorum sizin için. Bunu her gün daha iyi anlıyorum.
0: Arabayı alıp kama gidiyorum.
1: Akşam yemeği hazır Joseph. Bak neredeyse gün batacak.
3: Gördünüz ya Bay Jo. Bugün paketi getirmenin sırası değildi.
5: Fakat Suzan, nereden bilebilirdim ki? Merhaba Joseph.
0: Efendim?
5: Şöyle güzel bir plak dinler miydiniz acaba?
0: Ne?
3: Joseph, o pakette bir gramofon var.
0: Aa, gramofon mu? Bir tane var ya gramofon.
5: Evet. Evet ama bu daha, nasıl diyeyim, daha modern.
3: En iyi marka işte. Şuraya bakın. Bir sürü de yeni plak var. Nasıl konuyor buna?
0: Bırak ben korum. Dur bakayım neymiş bu plağın adı. İngilizce.
3: Olsun.
0: Hepsi İngilizce bunlar.
3: Hayır bak buna. Çin geceleri.
0: Biçimsiz şeyler ama boş ver.
5: Paris'te çıkan en yeni plaklar bunlar. Hatta aldığım yer dedi ki...
3: Aldırmayın canım, işe yarar bunlarda. Ne kadar iyi dönüyor değil mi?
0: Hiç gıcırdamıyor.
5: Yanılmıyorsam bu bir İngiliz valsi olacak.
3: Şişt, susun Bay Jo. Hey Joseph, nasıl buldun?
0: Makinesi gerçekten çok iyi. Nasıl?
1: Ne yani? Pekala, güzel bir şarkı işte. Hiç olmazsa Ramona'dan kurtuluruz biraz. Suzan, gel yardım et bana biraz.
3: Geliyorum anneciğim.
0: Biliyor musunuz Bay Jo? Aramızda kalsın ya, kimse kanmaz bütün bunlara. Asıl maksadınızın ne olduğunu anlamamak için aptal olmak lazım.
5: Doğrusu pek anlayamadım ne demek istediğinizi Joseph.
0: Neredeyse 3 hafta olacak, her Allah'ın günü buraya taşınıyorsunuz.
5: Kız kardeşinizle duyduğum hisleri saklamıyorum ki ben.
0: Olabilir ama söyleyeceklerimin hiç ilgisi yok bunun. Ben ne yapacağımı biliyorum Bay Jo. Fakat arada annem var.
5: Ama yine de bana hak vereceğinizi umuyorum. Evlenmek öyle birkaç günde halledilecek iş değil ki.
0: 2 yıl da bekler zenginler ama biz bekleyemeyiz. Size 8 gün daha, hepsi o kadar.
5: Kalın kafalısınız. Zaten sizin gibiler son derece anlayışsızdır. Daha ilk geceden düşünemezdim ki.
0: Bakın iyi dinleyin beni. Kız kardeşime bizim baskı falan yaptığımız yok. Ama siz o kadar istiyorsanız evlenmeniz gerek onunla. Başka türlüsü de olamaz. Böyle işte. Şimdi izin verirseniz kendi gramofonumuza bir plak koyacağım.

0: Şu köprüye bak Suzan, ne kadar güzel değil mi? Ama yarım saat sonra onun da gölgesi kalmaz.
1: Tabii kalmaz, güneş dönmüş olacak o zaman.
0: Bütün gün güneş altında kaldım Suzan.
1: Sıhhatiniz için pek iyi olmasa gerek.
0: Çarparsa diye korkuyorum. Hiçbir zaman böylesi gelmemişti başıma.
1: Annemse güneşte kaldıkça fenalaşıp benimle evlenmekte daha acele edeceğinizi söylüyor.
0: Al Suzan, al bak şunları.
1: Neye bakayım?
0: Şu mendilin içindeki elmaslara.
1: Elmaslara mı? Ne olacak o elmaslar?
0: Hiç, gösteriyorum. Zavallı anneciğimin elmasları.
1: Şu ne kadar eder mesela?
0: 20 bin frank eder herhalde. İşlerinden en çok bunu beğendiniz.
1: En pahalısı hangisiyse onu.
0: Paradan başka bir şey düşünmez misiniz siz?
1: En pahalısı tabii. Eğer bana verseydiniz hemen satardık da onun için.
0: Benden hoşlandığınızı söyleseydiniz Suzan.
1: Neden gösterdiniz bu yüzüğü bana? Şehre sizinle geleyim diye değil mi?
0: Suzan neler söylüyorsunuz?
1: Vermeyeceğim size onu. Şehre de gelmeyeceğim sizinle. Ama yüzüğü de vermeyeceğim işte. Hayır. Olmaz. Alın.

0: yüzüğünüzü.
1: Suzan.
0: Çok fena. Fena. Yüzüğü göstermemeliydiniz bana.
1: Affedersin Suzan. Sevgilim.
0: Hadi gidin, gidin artık.
1: Hayır, imkansız. Böyle ağlamanıza dayanamam ben.
0: Bir gün elbet bir avcı ya da çiftçi bulacağım ben de. Fakat sizin gitmenizi istiyorum Bajo.
1: Böyle konuşmayın Suzan. Hayır. Hayır Suzan, dayanamam buna. Dayanamam. Çıldırırım Suzan. Yüzük senin olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizi seviyorum Suzan. Sizde kalsın yüzük. Çok mutluyum. Hoşça kal Suzan.
0: Ben size sizi sevmiyorum Bajo. Sevmiyorum, anladınız mı? Bakın. Bakın şuraya bakın.
2: Nesi var o yüzüğün?
0: Elmas. Değeri de 20.000 frank. Göster bakayım. Evet, elmas bu. Hiç şüphe yok. Bir saniye, şimdi gelirim.
2: Neden gösterdin ona?
0: Ne yapabilirdim ki?
2: Haklısın.
0: Bir de Bajo geri isterse yüzüğü. Ama alabilmesi için önce bizi yok etmesi gerek.
3: Tamam. Tamam, her şey yerli yerinde. Neden öyle bakıyorsunuz bana?
2: Sana bakmıyoruz. Yemek vakti geldi, karnımız aç.
3: 19 yıldır karnın aç senin. Açsa aç, umurumda değil. Bir kerecik olsun benim de sesim çıksın artık.
2: Çok sıcak oldu, içeri girsek bari.
3: Olsun, sıcak da umurumda değil.
0: Beyazların bu güneşe dayanamayacağını bizden iyi bilirsin.
3: Bakın haberiniz olsun, bu yüzüğü geri vermem ona.
2: Vermeni kim istedi ki?
3: Alt tarafı bir yüzük değil mi ki zaten? Bizim yerimizde kim olsa geri vermez.
0: Tabii vermez. Hadi gel anneciğim, yemeği hazırlayalım.
3: Yemek falan hazırlayamam. Çünkü hem yaşlıyım hem de yorgun. Evladım olacak çocuklardan da bıktım, usandım artık. Şuraya bak. Şuraya bak, arsız bir kız. Arsız da ne söz, arsızın arsızı. Her şeyi kabul ediyor, her şeyi alıyor.
2: Anne dinle biraz.
3: Ama vermeyeceğim geri. Yok, asla vermem. Bizim durumumuzda vermek için deli olmak gerek. Ne zamandır bekliyordum ama bekleyemem artık. Nereye gidiyorsun Suzan? Dur biraz.
0: Peki anne.
3: Dur bakalım, hemen öyle bitmeyecek bu iş. Arsız kız seni. 20.000 franklık bir yüzük ha? Utanmadın mı? Yıllarca öldürüyorum kendimi çalışarak. Ama borcumu ödemezsem banka zırnık bile koklatmıyor bana. Çok yaşlandım, hastayım, bittim artık. Suzan, bana gerçeği söylemeni istiyorum.
0: Uygunsuz bir şey yapmadım anne.
3: Yalancı! 15 yıl bekledim. 15 yıl buna karşılık bir yüzük hiçtir, hiç. Herkes katıla katıla güler buna. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa evladım gerçeği söylemeli bana.
0: Ondan bir şey istemedim ben. Kendi verdi bana, kendi.
3: Yalan. Onun gibiler durup dururken hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey. Kimse inanmaz buna. Hadi söyle bana. Söyle diyorum, söyle bileyim artık.
2: Bak anne, Suzan'a bir kere daha vuracak olursan onu aldığım gibi giderim buradan. Hem de bir daha dönmemek üzere. İhtiyar bir delisin sen. Artık iyice anladım bunu.
0: Abi neler söylüyorsun?
3: Dayanamıyorum yavrum. Joseph bilemezsin.
2: Hadi git yat biraz.
3: Ya Suzan.
2: Üzülme sen. Git uyu. Bir şey yapmadı o.
3: Biliyorum. Biliyorum.
2: Bırak üzüntüyü. Anne yüzüğü satacağız.
3: Haklısın. İhtiyar bir deliyim ben.
2: Hadi git uyu artık. Banjo'ya gelince Suzan bir daha gelmemesini söyler ona.
3: Hiç mi? Biz ne oluruz sonra?
2: Yaylada bir sürü avcı var. Güneyde de öyle. Bakarız bir çaresine.
3: Açlıktan ağızları kokuyor avcıların. Sen ne dersin Suzan?
0: Avcı daha iyi.
3: Avcılar pek sefil.
2: O tarafı ilgilendirmez bizi. Kimi isterse onu alır.
0: Joseph, neler söylüyorsun sen?
2: Kimi isterse, ne zaman isterse diyorum.
3: Doğru. Hep bu işle yoruyordum kafamı. Belki de bir kaybımız yoktur henüz.
2: Yalnız zenginler yok ya bu dünyada. Hem ilk geleni buyur etmek doğru mu yani?
3: Doğru, doğru. Haklısın Joseph.
2: İstesek biz de zenginiz deriz kendimize. Hem de en zenginlerden daha zengin. Neden olmasın?
3: Doğru. Neden olmasın?
2: Yarın üçümüz birden şehre gider, elması satarız. Sonra da otele Carmen'i görmeye gideriz.
3: Tamam, yarın gidiyoruz. Şimdi ben yatmaya çıkıyorum.
2: Canım çok mu yandı Suzan?
0: Hayır abi, acımadı bir yerim.
2: Hadi sen de git yat. Bir gün gideceğiz buralardan.
0: Bir gün? Ne zaman? Annem asla terk etmez toprağını.
2: Onun için beklemek düşüyor bize.
0: Beklemek? Yani ölümünü demek istiyorsun.
2: Beklemek. Onu öldürecek çabayı beklemek.
0: Joseph.
2: Aldırma sen. Kendi kendime söyleniyorum işte.

0: Bakın sabah gazetesinde ilgileneceğiniz bir haber var. Altında çizmiştim. Ehven fiyatla eski mücevher ve eşyalar satılıp alınır.
1: Göster bakayım Carmen, neredeymiş?
0: Çin mahallesinde.
1: Çin mahallesine gittik daha önce. Bodrum biri 10.000 verdi.
0: Öyledir, kusurlu bir elmas için daha fazlasını vermezler.
1: 10.000, utanmıyorlar da. Carmen, bir haber yok mu Joseph'ten hala?
0: Bulvardaki Rus'a gitseniz o kadarını bile vermez. Evet, Santral Oteli. Burada
1: Joseph.

0: etme.
1: Hayır, Joseph değil.
0: Alo, Nev sokağı mı? Hangisi bu? Nasıl?
1: Aa, Albert.
0: Tamam, tamam, anladım. Hakiki, gayet tabii.
1: Nasıl?
0: Fakat 20.000 istediğimi söyledim size. Biliyorum, biliyorum, küçük bir kusuru var ama gözle görünür derecede değil. 20, evet 20.000. Bir kuruş aşağı olmaz. Güle güle.
2: Ne oldu?
0: Şimdi kalkıp polisi ayaklandırmanın ne gereği var?
2: Polisi mi karıştırmışlar bu işe?
0: Bilmediğin bir şehirde kayboluveriyor çocuğun. 10 gün oluyor bugün. Daha küçük olsaydı şimdiye kadar çoktan bulmuştum onu.
2: Joseph'ten mi söz ediyorsun?
0: Elbette. Üstelik yanında da 5 parası yok.
2: Joseph için meraklanmanız yersiz canım. Biraz şehri dolaşmaya çıktı, bu kadarı da hakkı. Oo, nerelerden geliyorsun Suzan?
3: Güzel caddelerde.
0: Joseph'i görmedin mi?
3: Hayır, hiçbir şey görmedim. Hiç ama hiç. Palmiyeler, insanlar, her şey, herkes bana bakıyordu. Çünkü üstümdeki bu modası geçmiş elbise artık kimsenin sırtında yok. Ne böyle ayakkabılar, ne böyle çanta.
2: Ağlama, ağlama yavrucuğum. Ne var bunda ağlayacak? Hem burada soyunacak değilsin ya. Hadi gel odama çıkalım. Bunu beğenmiyorsan bir başka elbise veririm sana.
3: Bir daha hiç çıkmayacağım dışarı.
2: Pekala, pekala şekerim. Hadi gel sen benimle.
0: Suzan, bir fikrim var. Hemen gidip bul onu.
3: Kimi? Joseph'i mi?
0: Hayır, Joseph'in sözünü etme bana. Şu Allah'ın belası Bay Jo'yu.
3: Bay Jo'yu mu?
0: Gidip bunu beğenmedim, başka bir yüzük seçeceğim dersin ona. Bir şeyler uydurursun işte. Sana güveniyorum artık. Şehirde bir yerdedir, hemen gidip bul onu.
3: Hayır, gidip arayamam artık.
0: İyi öyleyse, ben gider ararım. Elindeki bir yığın elmasla avucumuzun içinden kaçırdık onu. Vereceği hediyeler de cabasıydı. Düşündükçe çıldıracağım geliyor. Bir kere, bir kerecik olsun görmeliydin onu. Durumumuzu anlatırdın. Eminim geri çevirmezdi seni.
3: Olmaz anne.
0: Bir defacık canım, ondan sonra çekerdik elimizi ayağımızı.
3: Anne yalvarırım, yeter artık.
4: Bayan Carmen, Bayan Carmen.
2: Buradayım, geliyorum. Ah, Bay Birne, demek döndünüz.
4: Her zamanki gibi işte. Buradan geçiyordum da.
2: İşler nasıl gidiyor?
4: Fena sayılmaz.
2: Çok kalacak mısınız?
4: 3 gün.
2: 8 numaralı odayı mı istiyorsunuz?
4: Her zamanki gibi Bayan Carmen.
2: Peki, işte anahtarınız.
4: Rahatsız olmayın, yolu biliyorum nasıl olsa.
2: Birazdan görüşürüz Bay Birne.
1: Bu adamı gördünüz ya, Kalküta'da bir iplik fabrikasının mümessili. Otelimizin de en iyi müşterilerindendir. Durumu gayet iyi, evlenmek istiyor. Başlık olarak da 30.000 frank veriyor.
3: 30.000 mi?
0: Ben yine de Bay Jo'yu arayalım derim. Hiç olmazsa tanıyoruz onu. Her şey yeniden başlayacaksak.
2: Yukarı çıkıp da uyusaydınız biraz.
0: Uykum yok. Telefon etmeliyim.
3: Joseph'in gidişinden beri durmadan hap yutuyor.
1: Suzan, sana bir haberim var. Önce şöyle gel yanıma.
3: Joseph'ten mi?
1: Evet.
0: Alo, Gar Oteli'ni bağlayın lütfen. Evet, Gar Oteli'ni.
3: Gördün mü onu Carmen?
1: Bu sabah.
3: Nerede?
1: Tiyatro sokağında, yanında bir kadın vardı.
0: Oğlum hakkında görüşecektim. Eğlence yerlerinin bir listesi olmalı sizde. Sorumlu kimse onu çağırın siz bana.
3: Sonra Carmen. Hem bu ilk değil ki zaten. Şehrin bütün otomobiliyle gezdirir durur.
1: Bu seferki değildi. Hem de Joseph'in otomobilinde değil, kadına ait bir arabadaydılar.
3: Peki bir şey söylemedi mi sana?
1: Söylemez olur mu? Carmen, söyle onlara, merak etmesinler. Şimdi gelemem ama daha sonra geleceğim dedi.
0: Canım, oğlumla ilgili olduğunu söylediğine göre. Alo.
3: Nasıldı kadın?
1: Güzel, zarif. Muhakkak zengindi.
3: Zengin ha? Ya Joseph, o nasıldı?
1: Tuhaftı ama çok tuhaftı. Her zamanki gibi değildi.
3: Joseph'in umrunda bile değiliz biz.
1: Fakat bu çok normal şekerim. Hele bir başına gelsin, sen de anlayacaksın. Yalnız kendini annenin dertleriyle yiyip bitirmemelisin. Anlıyor musun?
3: Evet.
1: Hayır, anlamıyorsun. Ama daha sonra anlayacaksın. Her neyse, hiç olmasa Joseph bir şeyler yapabildi, eminim bundan. Aha, işte Bay Brune geliyor.
4: Anahtarı bırakıyorum Bayan Carmen.
2: Bakın size takdim edeyim, sözünü ettiğim genç kız efendim. İşte Bay Brune.
0: Siz evlenmek mi istiyorsunuz?
4: Efendim, bendeniz çok büyük bir iplik fabrikasının mümessiliyim. Durumum iyidir, hatta ortanın çok üstünde. Fakat ömrümce bekledim.
0: Aman yarabbi, siz de mi beklediniz?
4: Evet, namuslu, temiz, bana hayat arkadaşı ve çocuklarımın annesi olacak ideal kızı bekledim.
0: Anladım, anladım. Demek iplik satıyorsunuz.
4: Kalküta'daki bir iplik fabrikasını temsil ediyorum.
0: Başaracağınız belli. Şimdi de evlenmeye niyetiniz var.
4: Evet.
3: Bu kadar beklemenin sonunda belki de zor beğeneceksiniz.
4: Tam tersi. Daha çok beğeniyorum şimdi.
0: Tramvayın altında kalmış olmasın Joseph. İçimden bir ses tramvayın altında kaldı diyor.
3: Ay, tramvayın altındaymış, neler düşünüyor. Tramvay altında falan değil, için rahat etsin. Bulunduğu yerde senden çok daha mutlu.
4: Bütün genç kızlara taparım ben. O kadar canlı, o kadar neşelidirler ki.
0: Demek iplik satıyorsunuz.
4: Evet, size daha önce sözünü ettiğim Kalküta'daki fabrika için bütün dünyadan geniş çapta siparişler alırım.
3: O halde durmadan seyahat ediyorsunuzdur.
4: Şirket memurlarının karılarıyla birlikte bütün masraflarını karşılıyor.
3: O, karılarıyla birlikte mi?
0: Biraz tuhaf bir meslek doğrusu. Durmadan iplik sat. Ben ne bileyim, Joseph olsa belki bir şeyler söylerdi. Suzan, haplarımı getir bana, yoruldum.
3: Hayır hayır, akşama, akşama alırsın.
4: Annenizin bir şeyi mi var?
3: Kardeşimi bekliyor, o yüzden hastalandı. O da kadının biriyle bir yere gitmiş.
4: Annesini böyle bırakıp da mı? Ben asla yapamam. Annem gerçekten bir melektir.
3: Benimki değil. Joseph'in yerinde ben de olsam aynı şeyi yapardım. Madem annenize melek diyorsunuz, ara sıra gönlünü alıyor musunuz bari?
4: Tabii.
3: Ona çok güzel bir yüzük hediye edebilirdiniz mesela. Ondan sonra bir şey vermeseniz de olurdu artık.
4: Yüzük mü? Neden yüzük?
3: Söz gelişi yani, yüzük dedim işte.
4: Annem mücevherden hoşlanmaz ki. Ona her yıl güneyde bir tarla satın alırım. Çocuk gibi seviniyor buna.
3: Ben olsam mücevheri tercih ederim. Biliyor musunuz, tarla çoğu kez başına dert açar adamın.
4: Öyle mi?
0: Hay Allah, uyuyakalmışım. Gelmedi mi?
3: Kim?
0: Joseph.
3: Hayır ama Bay Bürne burada.
0: Evet efendim, evet. Demek ki siz...
4: Bir iplik fabrikasını temsil ediyorum.
0: Biliyorum, biliyorum. Kalküta'da. Kızımla gerçekten evlenmeye niyetiniz var mı, onu soracaktım.
4: Evet, kızınız çok sevimli. Fakat biraz kapalı. Nasıl diyeyim, yani yabani bir kır çiçeği.
0: Acayip doğrusu, hiç farkında değildim.
4: Mümkünse bu işi hareketimden önce bir sonuca bağlasaydık.
0: Düşüneyim bir.
4: Telefon bana, müsaadenizle.
0: Ne düşünüyorsun onun hakkında?
3: Bence avcı daha iyi. Hem sonra dönmemek üzere gitmem gerekecek.
0: Dönmemek üzere mi?
3: Yani 3 yıl.
0: Ya Joseph gelmezse?
3: Joseph gelecek. Hem sonra avcı olsun daha iyi.
0: Neden hep avcı?
3: Bilmem.
0: Pekala, nasıl olsa bir gün bir avcı avlarsın. Gidip yatayım. Yarın konuşurum onunla.
3: Hayır, ben konuşurum.
4: İnsanın rahatını kaçırmaktan başka bir işe yaradığı yok şu telefonların. Anneniz yukarı çıktı galiba.
3: Demek hoşlandınız benden.
4: Her zaman söylerim ya, genç kızlar hem şahane hem korkunç şeylerdir.
3: Size genç kızlardan değil, kendimden bahsediyorum ben.
4: Fevkaladesiniz. Arzu uyandırıyorsunuz insanda. Adınız ne sizin?
3: Suzan.
4: Suzan ha?
3: Nasıl buluyorsunuz beni?
4: Çok güzel. Çok güzelsiniz Suzan.
3: Ya gözlerim?
4: Çok hoş Suzan.
3: Peki vücudum? Vücudumu nasıl buluyorsunuz?
4: Çok güzel vücudunuz var Suzan. Seviyorum seni.
3: Ne dediniz?
4: Seni seviyorum.
3: Bunu duymak istiyordum. İşte hepsi o kadar.
4: Ya ama hiç görmemiştim böylesini. Demek siz... Fakat olamaz bu. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Suzan, orada Joseph. Kapının önünde bekliyor. Satmış onu.
3: Satmış mı? Kime?
0: Bilmem. Herhalde o kadına.
3: Gene mi gidiyor?
0: 2 günlüğüne. Sonra da gelip sizi alacak. Perşembeye 3'ünüz Banti'ye gidiyorsunuz.
3: Ya ben gitmek istemiyorsam? Buradan hoşlanmıştım ben. Başka hiçbir yerde burada olduğu kadar eğlenmemiştim.
0: Bırak şimdi bu çocukça sözleri de, al şu paraları annene göster. Şansınız varmış gene, öyle değil?
3: Öyle.
0: Hem söyle de ona perşembeye kadar bütün işleri hallediversin artık. Ben yukarı çıkıyorum. Söylemeyi sakın unutma Suzan.
3: Olur Carmen, unutma. 20.000 frank. Bu kadar paranın elimde olup da beni mutlu edemeyeceğine eskiden asla inanmazdım.
5: Kimse yok mu?
0: Joseph, sen ha? Hadi bakalım, hazır kimse yokken anlat şimdi olanları.
5: Ona sinemada rastladım Carmen. Üstelik ne zamandan beri sinemadan pek hoşlanmıyordum artık. Ne olduğunu bilmiyorum ama sanki yapabileceğim başka şeyler var gibi geliyordu bana. O geç geldi sinemaya ve yanımdaki koltuğa oturdu. Sonra arada yakmak için ateş istedi benden. Bana ikram etti. Yakarken ellerini ve gözlerini gördüm. O da bana bakıyordu. Dudakları kıpkırmızıydı, tıpkı tırnakları gibi. Birden dayanılmaz bir istekle arzuladım onu. 2 yıldan beri burada olduğunu söyledi bana. Zengin olduğunu ve canının çok çok sıkıldığını söyledi. Elini ellerimin içine aldım. Öyle inceydi ki eli, yumuşacık, bir sünger gibi yumuşacıktı. Sinemadan çıkınca spor arabasıyla bir kulübe gidip geçtik. Herkes ona bakıyordu. Suzan'ı düşündüm, sonra da annemi. Fakat onlar yoktu artık benim için.

0: Dikkat et Joseph, geliyorum.
1: Mektup yok mu?
0: Yok.
1: Olmazsa olmasın. Kadastradakiler çıkarlarını nasıl engellediğimi en sonunda anlayacaklar. En iyisi de bu olacak zaten.
0: Haklısın anneciğim.
1: Eğer hakkımsa alacağım. Üstelik bankadaki durumumu da düzelttim. Sen ne dersin Joseph? Bütün borçları ödedik, az şey mi bu ha? Bankadan ya da KAM'dan mektup gelmediğine emin misin Suzan?
0: Hayır canım, yok dedim ya. Aldığımız var mı zaten?
1: Hepsini saklasaydım şu paranın belki daha iyi olacaktı. Artık bundan sonra hiç olmazsa bir 50.000 frank kadar verirler diyordum. Neyim varsa aldılar. Hepsini ödedim. Hiçbir şeyim kalmadı. Haklısınız. Aptal, ihtiyar bir deliyim ben.
0: Anne sus artık.
1: Evet evet, ihtiyar bir deli. Oysa Joseph'in dişleri öyle berbat ki.
2: Bırak sen dişlerimi de ağlama artık.
1: Kama gideceğim. Evet gideceğim. Gidip saldıracağım onlara. Son bir defa. Ne var Jack?
3: Efendim, nasıl olacak ekim işi? Bütün toprağı mı ekeceğiz?
1: Hayır. Hayır, sadece o 5 hektarın etrafını ekeceğiz.
3: Temmuz'da su yükselmesinin zararı olmayacakmış bu yıl. Köylülerden duydum. Bu seferki kuvvetli olmaz, hasar yapmaz diyorlar.
1: Her yıl öyle olacağına inanırlar. 4 yıldır kuruyan fidelere denize atmaktan başka bir iş yapmıyorum. Yeter artık. Zaten bir kuruşumuz bile kalmadı. Bir kuruşum bile. Bari şu Joe'nun gramofonunu satsak ha. Bak Joseph, zaten ne zamandır düşünüyordum. Bizim durumumuzda olana bir gramofon bile çok. Oysa 2 tane var bizde. Olacak iş mi bu, söylesene. İtiraz istemem. Karar verdim bir kere. Satıyorum bu gramofonu.
2: Al şu paraları. Bu sabah peder Bart'a sattım onu. 2 misli ederdi ama daha fazlasını koparamadım.
0: Joseph, demek sattın onu.
2: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
0: Sen gramofonu sattın ha? O halde gerçekten gidiyorsun sen. Suzan! Satmış gramofonu!
2: Burada satılacak başka şey kalmasın diye sattım onu. Bir de şu kulübeyi yakabilsem, inan ki onu da yakacağım.
0: Bu paralarla başka şey yapacağım. Gitmiyorum Kama. Bu parayı da saklayacağım.
2: Sakla, en iyisi de bu zaten.
0: Evet, Kama gitmek neye yarayacak ki? Bu parayı kendim için saklayacağım. Kendim için. Hiç olmazsa bir kere sadece kendim için.
2: Yeter anneciğim, yeniden başlama. Bak, zaten satacak bir şeyimiz daha var.
0: Yüzüm. Elmas yüzük.
2: Satın aldıktan sonra geri verdiler bana. Neden geri verdikler de anlamaya çalışma.
0: O verdi değil mi Joseph?
2: Evet.
0: Neden ağlıyorsun artık? Yeniden satarız onu.
1: Tamam işte. Her şeye yeniden başlanacak. Yeniden uğraşmak gerekecek.
0: Üzülme sen anne.
1: Üzülmüyorum, üzülmüyorum. Yalnız her şeye yeniden başlayacak güç kalmadı artık bende. İşte akşam oldu bile. Işıkları yak Suzan.
0: İşte gitti. Hem de dönmemecesine.
1: Üşüyorum Suzan. Üzerime bir şey örtüver.
2: Gidiyorum anne. Başka türlü yapamam.
1: Git şurada.
2: Döneceğim. Evet, inan ki döneceğim.
1: Bir şey söyleme.
2: Döneceğim anne. Bak, her şeyi burada bırakıyorum. Tüfeğimi bile.
1: Tüfeğe ihtiyacın yok artık. Git Joseph.
2: İnanmanı istiyorum. Yoksa istesem de bırakamam seni.
1: Öp beni Joseph. Öp ve git.
2: Söyle ona Suzan. Söyle ona döneceğim.
0: Üzülme anneciğim. Dönecek.
1: Joseph git artık. Suzan. Suzan. Orada mısın?
0: Evet anne. Kahveni getirdim. Hadi iç. Hem ne üzülüyorsun canım? Ölüm yok ya sonunda.
1: Yok, üzülmüyorum. Zaten yapacak bir şey de yoktu burada. Of. Her tarafım kırılıyor. Dizlerimde karıncalar geziniyor sanki. Suzan, yarım bardak su ver bana.
0: Peki anneciğim.
1: Gel Jack. Gel. Kulağını yaklaştır bana. Duyuyor musun beni? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. Öleceğim galiba.
3: Allah korusun efendim. Neden böyle kötü şeyler düşünüyorsunuz?
1: Kötü şeyler düşünmüyorum. Fakat bittim artık. Joseph'in gidişi de ayrıca çok üzdü beni. Hele Suzan. Ya Suzan ne olacak ben ölürsem? Şişt, geliyor işte.
0: Kabını da getirdim. Onu da iç. Hem belki uyursun biraz.

0: Suzan! Suzan! Suzan neredesin?
1: Günaydın Agosti. Buradayım. Burada pencerenin yanında.
2: Haberi duyunca geldim. Joseph dönmedi mi? Annen nerede?
1: Joseph dönmedi. Annem de bayağı fena. Elmas için seninle görüşmek istiyorum.
2: Bakayım şu elması. Geri mi aldınız?
1: Evet.
2: Söylesene Allah aşkına, nereden geldi bu elmas?
1: Biri verdi bana.
2: Arabası olan mı?
1: Elbette, ne sandın?
2: Öyle mi? O adamda pek yüzük verecek surat yoktu. Nasıl oldu da kopardı? Annenle konuştun mu? Ne kadar istiyorsunuz yüzüğe?
1: 10.000 dedi. Daha fazla eder ama annemin aldırdığı yok artık.
2: 10.000'e olur. Peder Bart'la anlaşırım ben. Serbest misin şimdi?
1: Yolun kıyısına gidip geçen arabalara bakacaktım.
2: Değişen bir şey yok yani. Gene yolun kıyısı, gene geçen arabalar ve hep aynı Suzan.
1: Değişen bir şey olacak Agosti. Gitmek istiyorum ben de.
2: Gitmek mi istiyorsun? Peki kimle gideceksin?
1: Kim ne olursa. Ötesini sonra düşünürüm.
2: Ya annen?
1: Götürecek biri çıkarsa giderim. Ne olursa olsun hemen giderim.
2: İstersen ananas bahçemi gezdireyim sana. Gelir misin?
1: Gelirim.
2: Böylece yol kenarında beklemezsin hiç olmaz.
1: Beklediğim sen değilsin ki.
2: Bir şeyden haberin yok. Ağzına ne gelirse söylüyorsun.
1: Nasıl istersen öyle olsun.
2: Hadi gel. Akşam olmadan döneriz.
3: Suzan, neredesin? Jack, nerede Suzan?
4: Agosti ile çıktı efendim.
3: Ya demek Agosti ile çıktı. Agosti, neden olmasın? Hem fena çocuk değildir de. Koltuğumu şöyle pencerenin önüne getiriver Jack. Şöyle bir oturayım. İşte buradan pirinç tarlalarını da görebiliyorum.
4: Evet. Bakın pirinç tarlalarını. Buradan iyice göremiyorsunuz ama.
3: Şimdi olmaz. Birazdan kalkıp bakarım.
4: Havalar güzel. İyi olacak mahsul.
3: Umurum değil. Nasıl olsa göremeyeceğim mahsulü.
4: Öyle söylemeyin efendim.
3: Gideceğim. Elmasın parasıyla gideceğim ben de. Ya da gitmeyeceğim. Artık çok geç kaldım. Sanırım iyice uyuyacağım artık. En iyisi yatağımdan kıpırdamamak olacak galiba. Artık Joseph'i beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Dinle beni Jack. Pirinç mahsulünü istediğin an satabilirsin. O parayla başka bir yerde iş bulursun kendine.
4: Satar mıyım?
3: Satarsın tabii.
4: Fakat bütün mahsulü satarsak ne yeriz sonra? Yiyecek bir şey bulamayız ki.
3: Hiçbir şey gelmiyor elimden Şah. Ama hiçbir şey. Senin için bir şey yapamam artık. Sadece senin için değil, hiç kimse için bir şey yapamam artık. Şah, sırtımı bastırıver bakayım. Tamam. Hadi git. Git sen.
1: Gel Agosti. İstersen çıkıp bir bakalım anneme. İşte bak burada. Yatmış. Neden indi acaba?
4: Belki daha iyicedir.
1: Sanmam. Yüzüne bak, sapsarı. Yukarıda sıkıldığı için aşağı inmiştir.
2: Suzan.
1: Evet.
2: Söyle Suzan. Bilmek istiyorum. Pişman değilsin değil mi?
1: Hayır, değilim.
2: Ayaklarım bembeyaz oldu tostan. Ver de sileyim. Ne diye hep böyle çıplak ayakla dolaşıyorsun? Yolda ayakların acımadı mı?
1: Hayır. Agosti, götürmemeliydin beni. Ya ananas tarlasında ya ormanda. Bırakmalıydın beni bir yerde.
2: Doğru. Sana göre saçma olmazdım.
1: Hiç pişman değilim, anladın mı? Tersine memnunum. Annem uyandı galiba. Anne!
3: Geldiniz mi? Ben merhaba Agosti.
1: Neden aşağıya indin anne?
3: Yukarıda canım sıkılıyor. Tavanda ne varsa yüzüme gözüme düşüyor. Burada daha iyi uyuyorum. Hem de Jack'ın hoşuna gidiyor.
2: Ben de sizi yoklamaya gelmiştim. Koskoca adam oldu Joseph. Üstelik akıllı çocuktur da. Onun için üzmemelisiniz bu kadar kendinizi.
3: Üzmüyorum zaten. O başka konu. Asıl canımı sıkan şey imlasının bozuk oluşu. Bu beni hasta ediyor. Suzan'ınki de bozuktur ama gene de ondan iyi sayılır. Hem çok iyi sayılır.
2: Öbürünü hatırlıyor musunuz? Hani arabası olan adamı?
3: Bay Joe mu? Güzel değildi ama...

0: Kötü çocuk da sayılmazdı hani. Hem bize çok ilgi gösterdi. Kibar adamdı doğrusu.
1: Joseph ve Susan daha çok genç. Uzun bir hayat var önlerinde. Onlar da yaşayacaklar. Yaşarken de çok şey görüp öğrenecekler.
0: Öğrenecekler elbette. Ama o zaman çok geç olacak. Çünkü öğrendikleri an savaşı da kaybettiklerini anlayacaklar.
1: Peki ama savaşı kazanabilmek için ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli sizce?
0: Bilmiyorum ben de. Bir türlü de bulamadım zaten. Joseph gitmekte haklıydı. Böyle bütün gün yatakta kalıp uyuklamamın nedeni de o değil zaten.
1: Nedir öyleyse?
0: Ne olacak? Yapacak bir şey kalmadı artık. Hiçbir şey. Ne tarla, ne yazılacak mektup, ne de Bentler. Hiç. Uyumak. Hepsi uyumak artık.
1: Gerçekte hiçbir şeyiniz yok. Biraz dinlenseniz her şey geçer. Az kalsın unutuyordum. Babam Bent için ileri sürdüğünüz düşünceleri çok beğendi. Bu kez mutlaka başarırız diyor. Her neyse, ötesini siz babamla görüşürsünüz. İzin verirseniz ben gideyim artık.
0: Güle güle Agosti. Geleceksin gene değil mi? Susan'ı görmeye geleceksin. Yalnız bırakmayacaksın onu.
1: Gayet tabii. Şifalar dilerim efendim. Hoşça kal Susan.
2: Söylediklerini aldırma sen. Senin gibi biriyle asla evlenemem Agosti. Eminim bundan.
1: Çok tuhafsın Susan. Bazen öyle şeyler söylüyorsun ki.
2: Sadece gitmek istiyorum ben. Buradan gitmek, başka yerlere gitmek istiyorum.
1: Biliyorsun benim de evlenmeye niyetim yoktu seninle. Ama sen benimle yaşayabileceğini hiç düşünmedin.
2: Hayır, hiç düşünmedim.
1: Hiç mi? Demin ormanda da mı düşünmedin?
2: Hayır Agosti. Bazı kararların aceleye getirilebileceğini sanmıyorum. Onun için ormanda da düşünmedim seninle yaşamayı.
1: Sen de kardeşin gibi delisin. Buna iyice inanıyorum artık. Ne yapacağınız, ne yapmak istediğiniz belli değil. Bilmem tekrar gelir miyim buraya.
0: Susan.
2: Efendim anneciğim.
0: Biraz su getir kız.
2: Okay. Dur yardım edeyim. İyi misin anneciğim?
0: İyiyim. Biliyor musun? Fena sayılmaz Agosti. Bizim durumumuzdakiler çabuk karar vermeli. Ciddi bir çocuk. Ne düşünüyorsun hakkında?
2: Uyu anneciğim. Herkes gibi o da.
0: İstemiyorum. Uyumak istemiyorum. İstemiyorum. Joseph!
2: Anne. Anneciğim!

0: Hemen gidiyor musunuz Yusuf?
1: Evet ya, terk ediyoruz artık burasını. Gidebilen gitmeli buradan. Ben gidiyorum. Her şeyi size bırakıyorum. Kamdaki memurlar araziyi satışa çıkarıyorlar. Sana gelince Jack, ömrünün geri kalan kısmını annemin dediğince sürdürürsün.
2: Beni de götür Joseph.
1: Auguste burada kalmanı istiyor Suzan. Karar vereceksiniz.
2: Seninle gelmek istiyorum Joseph.
1: Benle geliyor Auguste.
3: Biliyor musun, seni sevmeye başlamıştım Suzan. Ama engel olmak istemem sana. Yerinde olsam aynı şeyi yapardım ben de. Hemen mi gidiyorsunuz?
1: Evet.
3: Kama kadar geçireyim sizi.
2: Çıkıp eşyaları toplayalım.
1: Hayır, buradan hiçbir şey götürmeyeceğiz, anlıyor musun? Hiçbir şey. Ne var Jack?
4: Size güle güle demeye gelmiştim. Sizden sonra buraya kimsenin yerleşmesine izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olarak gidebilirsiniz artık.
5: Bent adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Marguerite Duras. Oyunlaştıran Genevieve Soro. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Kemal Bekir. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Sunap Ekuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jack Savaş Dinçel, Agosti Sezai Attekin, Bayjo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Vergon, Bay Burner Dinçer Çekmez.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber.

Seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu haftanın başında muhteşem güzel bir olayla karşı karşıya kaldım. İki eski arkadaşım Milliyet Gazetesi'nde çalıştığım günlerden. Onlar bugün karı koca, daha doğrusu aşkları Milliyet Gazetesi'nde başlamıştı. Sonra evlendiler. Şimdi iki tane çocukları oldu. Onlar da benim gibi, biri 75, biri 77 yaşında. Bir sergi açılışı vardı. Oraya gittim ve onlarla karşılaştım. Sergideki bazı eserler onlarındı. Nasıl mutlu oldum biliyor musunuz? Bir kere eski dostlarla karşılaşmak muhteşem. Ayrıca bu arkadaşlarımın bir hobisi olduğunu ve resme sarıldığını görünce işte dedim, işte günümüzün yaşlısı budur. Ve benim yıllardan beri söylediğim, savunmasını yaptığım örneği orada gördüm. Yeni nesil yaşlı dediğim insanlar bunlar. Faal, yaşlarına bakmadan yeni hobiler peşinde koşuyorlar ve bu hobilerini değerlendirmişler. Ayrıca o sergi salonunun çok yakınlarında da bir atölyeleri var, resim atölyesi. Aldılar beni, kapıp oraya götürdüler. İnanılmaz güzel şeylerden karşılaştım. Duvarda panolar, yapılmış eski resimleri, ayrıca tuvalleri dolu, hala tuvallerin önünde çalışıyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar, arada gülüşüyorlar, arada kahve içip dinleniyorlar, bahçeye çıkıp, küçük bir bahçeleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Hobi sahibi olmak muazzam bir şeydir. Hangi yaşta olursanız olun, sizi gençliğe taşıyacak olan hobidir. Yaşınız kaç olursa olsun, aldırmayın. O nüfus kağıdınızdaki yaş önemli değil. Önemli olan sizin hayattan aldığınız zevk ve hayatta aldığınız yaşın coşkusudur. İşte onlar inanın genceciktiler. O kadar hoşuma gitti ki. Hayatımızdan radikal değişiklikler yapmak zorundayız. Sık sık hobilerimizden hayatımızı zenginleştirmek zorundayız. Aksi halde hayat oldukça sıkıcıdır. Evde kapanırsınız, ondan buna laf atarsınız, eşinizden, dostunuzdan sürtüşürsünüz, kavga edersiniz ya da küsersiniz. Bırakın bunları, kendinize yeni yollar açın, hayatı sevebileceğiniz coşkular arayın, bulun. Bu mümkün. Düşünsenize, bütün belediyelerin artık bu tip kursları var. Hiçbir ücret yok. Gidin o kursa. En azından o kursa gitmek bir sosyal aktivitedir. Yeni dostlarla karşılaşırsınız, yeni dostlar edinirsiniz, arkadaşlıklar kurarsınız. Bu bile tadına doyum olmayacak güzel bir yaşlanma hediyesidir size. Mutlaka yaratıcılığınıza her zaman bir yer ayırın, bir zaman ayırın. Yaratıcılık öyle bir kas gibidir ki onu geliştirmeniz gerekir. Bunu yapabilirsiniz. İlle virtüöz olmanıza lüzum yok ama bir şey yaratın. Yaratın. İlham. Olabilir de olmayabilir de. İçi boş bir laf bana göre, ilham. İlham gelirse. Öyle bir şey yok. İsteyeceksiniz ve yapacaksınız. İşte bu durumda artık minnettarlık, şikayet etmek, suçlamak gibi durumlarda insan hayatından çıkıyor. Sadece kendinizi yansıtmaya başlıyorsunuz. Bir başka çok güzel

yaparsanız yapın bir faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ortak olarak şunu söylüyorlar, ortak kanı mutlaka yürüyüş isteniyor. Yürüyeceksiniz. Her gün bir saat yürüyeceksiniz. Ha, spor, başka bir şey yapmanıza lüzum yok bana göre. Ben yapmıyorum şahsen. Ama her gün bir saatimi yürüyüşe, açık havada yürüyüşe tercih ediyorum. Bol oksijen alıyorum. Nefesimi kullanıyorum. Nefes almak da tabii ki çok önemli. Bunun da temrinleri var. Bir başka programda sırf nefes üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü hiçbir zaman önemsemeyin. Bunların hiç önemi yok. Çaba da sarf etmeyin bu konuda. Boş verin bunları. Siz önemlisiniz. Siz o kadar önemlisiniz ki kendiniz için önemlisiniz. Kendinizi severseniz sizden kimse başa çıkamaz. Siz bir bireysiniz. Hayat akıp gidiyor ve bu hayatın olgunluğu için de kendinize güzel bir yer seçiyorsunuz. Ölüm çok sıradan bir şey ölüm. Bildiğiniz gibi koca kayalar eriyor, ufalıyor, kum oluyor. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve insanlar gün geliyor, yok oluyor. Normal. Bunda üzülecek, sıkılacak bir taraf yok. Tabii ki şu oluyor. Aileniz, yakınlarınız, dostlarınızı kaybettiğiniz zaman içinize bir acı çöküyor ama bu yaradan bize bir unutma çipi takmış kafamıza. Bir süre sonra yavaş yavaş yavaş bu gidiyor ve yok oluyor. Sadece küçük tatlı anılar arada bir aklınıza geliyor. Onu birbirinize, yakınlarınıza, çocuklarınıza, ailenize anlatıyorsunuz. O da güzel. Unutulmak normal. Bakın Edison elektriği değil mi? Buldu, keşfetti, aydınlık yaptı her tarafı. Dünyayı Edison'u bugün hatırlayan var mı? Ya da bizden bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet koskoca İstanbul'u bize armağan etti. Hatırlayan, ne zaman hatırlayan, hayatında kaç gün hatırlayan var? Bir düşünsenize ama normal akış bunlar. Önemli olan sizsiniz. Kendinizi değerli kılın. Şu hayatı dolu dolu, güzel güzel yaşayın. Bittiği kadar. Her zaman söylüyorum. Lastiğin ne zaman patlayacağı belli değildir. Ama patlar. Orada mı patlar? Burada mı patlar? Yolun başından mı patlar? Ortasından mı patlar? Sonun belli değil. Bunu kimse bilmiyor. Şu halde hiçbir şey için önemsemeyin. Bir iki güzel anı bırakmışsanız arkanızda ne mutlu sizlere. Geçtiğimiz hafta gerçekten benim için çok güzel bir hafta yaptım. Rami Kütüphanesi'nde şu meşhur, eskiden orası Rami Kışlası'ydı. Şimdi orası muazzam bir kütüphane. Her türlü kitabı bulabiliyorsunuz ve mutlu olma şansınız çok fazla. Ben de sık sık oraya giderim. Bu seferki gidişim ama çok başkaydı. Yeni bir projeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi bende projeler hiç bitmez. Ama o projeye başlamadan evvel mutlaka kütüphane araştırması yapmak gerekiyor. Birkaç ayı böyle geçireceğim şimdilik. Kütüphaneler benim için olmazsa olmaz yerler. Ben kütüphaneleri tazelenme üniversitem olarak görüyorum. Orada bilgilerim yenilenirken zihinsel çalışmam da çok yararlı oluyor. Beynime, vücuduma, düşünce dünyama artılar getiriyor. Hepinize tavsiye ederim bunu. Mutlaka okumayı, düşünmeyi hayatınızda ilk plana alın. Ben bu kitap okuyup yazı yazma tutkusunu babamdan aldım. Ama babamı bugün daha iyi anlıyorum, bana nasıl bir miras verdiğini. Gerçekten bu çok kıymetli bir miras. Hep bunu böyle düşünüyorum ve ona teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Anlıyorum ki teşekkür etmek de bambaşka bir güzellik. Herkese nasip olsun. Teşekkür etmek, güzel şeyleri alın ve teşekkür edin. Bu bir erdem. Bize verilen güzellikleri sezebilmek becerisi de bambaşka bir erdem.
bir başka

olgunluk gençlikte çoğu zaman bakıyoruz, göremiyoruz. Duyuyoruz, idrak edemiyoruz. Ama yaşlılık olgunluktur. Görebilmek ve duyabilmek biraz daha kolaylaşıyor yaşlılıkta. Ben bu geçen süre içerisindeki gelişmelerimi hep buna bağlıyorum. Dedim ya, yazmak ve okumak. Kitap okurken mutlaka yanımda not kağıtlarım var. Not alırım, yazı yazarım. Elimde de tükenmez kalemim hiçbir zaman eksik olmaz. Bazen tükenmez kalemim düşürürken ağzıma gider, onu ucunu gebelemeye başlarım. Bunu herkes yapar. Kütüphanede çalışırken düşünüyorum, ağzımda tükenmez kalem oynuyor. Bir anda tükenmez kalemin nereden gelip nereye gittiğini düşünmeye başladım. Araştırmaya başladım. Madem ki kütüphanedeyim, bundan güzel bir şey olmaz. İlk tükenmez kalem 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasaldo Biro tarafından bulunmuş. Günümüzde binlerce yıl önce insanlar bildiğiniz gibi ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazardı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papirüs, parşömen ve bugünkü kağıdın yerini aldı. Eski Mısırlılar mesela yazı yazmak için ince kamış şeritlerine yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyorlarmış. Bulgulardan anlıyoruz. Kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerle herhalde karıştırıyorlar. Birimi mürekkep yapıyorlar. Tabi zamanla da yazı yazmak için kullanılan aletler çeşitlenmeye başlıyor. Bugün kullandığımız tükenmez kalemin icadı 20. yüzyılın başı. Macar gazeteci Lasso Biro işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyor o dönemde. Mürekkebin kalemin içinde sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro bu sorunlar çare aramaya başlıyor. O sıralarda da Budapeşte hükümet tarafından finanse edilen bir dergi çıkarıyor. Fakat o dönemde ülkesi Nazi baskılarının üzerinde. Paris'e kaçıyor. Oradan da 1940 yıllarında Arjantin'e gidiyor. Lasalo Biro tükenmez kalemi ama kafasından hiçbir zaman çıkartmıyor. En sonunda 10 Haziran 1943'te mürekkep damlatmayan bir kalemin patentini alıyor. Başlangıç 1943, tükenmez kalem başlangıcı. O sırada bir İngiliz Arjantin'e gelmiş. Bir rastlantı sonucunda Biro ile tanışıyor. Ve kalemi görünce, akıtmadan yazı yazdığını görünce derhal kalemin İngiltere haklarını satın alıyor. İngiliz Hava Kuvvetleri için tükenmez kalem yapmaya başlıyor. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük buluşun faaliyetleri başlıyor. 1945'te New York'ta 12,5 dolardan satışa çıkıyor. Ve akşama kadar 10 bin adet satılıyor. Ve son derece yaygın kullanılması işte böyle başlıyor. Dünyanın dört bir tarafında kadın, erkek ve çocuk, herkesin bir tükenmez sahibi olması o günden sonra gerçekleşiyor. Benim hayatımda da tükenmez kalemin çok önemli yeri vardır, daha evvel anlattığım gibi. Ama tükenmez kalemden önce siyah kurşun kalemle tanıştım. Kurşun kalemde ilk yazıyla tanıştığımda, A, B, C harflerini öğrendiğimde elimdeki en büyük silahtı. Önceleri babamın jilet artıklarıyla açardım onu. Kokusunu içime çekerdim açtığım yerlerden. Sonra kalem tıraş devri başladı. Gerçekten güzel bir devrimdi kalem tıraş. İçini kalemin ucuna sokup çevire çevire açmak yok mu? Oo, muhteşemdi. Ağacın,
dönmeden dolayı yuvarlanma, helezon şeklinde iç içe geçmesi çok hoşuma giderdi. Kalemimin aç, kullan aç derken 2-3 santime inince kavramak zorlaşırdı. Elimden kayıverirdi kurşun kalemim. Tutamayacak hale gelirdim. İşte o anda da yardımıma 10 markasına takıp boynu uzattığımız bir çeşit aparat diyelim onu. Böyle bir şeyler vardı. Onu takardık. Tekrardan kalemi rahat rahat tutma pastı başlardı. Ve sonuna kadar kalemi kullanırdık. İşte o dönem öyleydi. Yokluk vardı ama her evde idareli yaşamak da birinci plandaydı. Ben de bu idareli yaşamın içinde yer alıyordum. Hepiniz bu kurşun kalemli günleri mutlaka hatırlıyorsunuz. Ne güzel dediğim onun kokusu. Kalemlerimi koklardım. Hele yeni açıldığında acayip güzel kokarlardı. Silginin de kokusu vardı. Kuru kalemin dibine takılı olan silgiyi çok severdim ama çoğu arkadaşım gibi onu kemirmezdim. Kurşun kalemden boyalı kalemi geçtik ya. Hele o altılı boya kalemleri, hatırlayın altılı boya kalemleri takımı babanızın eve getirdiği günü ben çok net hatırlıyorum, hayatımın belki de kırılma noktası. Ona nasıl sarıldım? Bir de kalem kutusu, kalem kutusu ahşap, heyecanım 1500. Kalem kutusunun kapağını yavaşça açıyorsun. Sürgülüydü o ahşaptan da. İçinde boya kalemlerin, kurşun kalemin, silgin ve kalemtıraş. Kapat, elini al, yastığının altına koy ve uykuya dal güzel hayallerle. Güzel şeydir çocukluk. Hele çocukluğunu güzel yaşayanlar için bambaşka güzeldir. Şimdiki çocukların bu tatlara aldıklarını sanmıyorum ama onlar da oyun konsollarına sarılarak yatağa yatıyorlar. Belki de o da aynı şey. Ben de o zevki bilmiyorum. O altılı boyalı kalemlerimi, o takımı. Kimse unutamaz, ben hiç unutamıyorum. Onlar mücevher gibiydi küçük ellerim için. Güzel günlermiş. Bugün de güzel günler ama. Sonra dolma kalem dönemimiz başladı. Büyüyoruz ya, bir şişe mürekkep, bir dolma kalem. Kalemin arka kapağını çevirerek tıpkı şırınga gibi mürekkebi şişeden çekip dolduruyorsun. Kurşun kalemin yazdıklarından daha parlak bir yazısı var. Kalemle mürekkep bitince yeniden dolduruyorsun. Doldururken tabi ellerin, üstün, başın mürekkepleniyor. Güzelmiş. O da güzelmiş. Güzel yazı dersimizde de mutlaka dolma kalem kullanırdık. Evet. O dönemlerde ilkokullarda güzel yazı dersleri vardı. Güzel yazı dersini mutlaka dolma kalemle yapardık değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Dolma kalemle güzel yazı yazmayı, hele çip çizgili defterlerimiz vardı. Ay ne hoşmuş. Ne kadar güzel şeylermiş bunlar. O gün başkaydı, bugün de başka güzellikler var. Mürekkep akıyordu falan derken bir anda karşımızda işte o dönemde tükenmez kalem çıktı. Kurşun kalemi gibi ucunu sık sık açmak gerekmiyordu. Dolma kalemde olduğu gibi mürekkebini doldurmak gerekmiyordu. Doluydu çünkü. Ama yazıları silinmiyordu. Ellerim de mürekkeplenmiyordu. Olsun. Ve bir anda tükenmez kalemin diğer kalemlerden daha kullanışlı olduğunu anladım. Kurşun kalemimden vazgeçemedim ama dolma kalem yerine tükenmez kullanmayı tercih etmeye başladım. Size bir sırrımı vereyim. Başlangıçta tükenmez kalemin gerçekten tükenmeyeceğine inananlardandım. Ama tükenirdi. Yıllarca tükenmez kalem kullandım. Aşk mektuplarımı onunla paylaştım.
Zaman böyle akıp giderken gözüme, dikkatime

çarpan diğer bir özellik de yazı konusunda yeni cami avlusundaki arzuhalcilerdir. Babam bizi çok gezmelere götürürdü İstanbul içinde. Yeni cami önünde daktilolarını önlerine almış, kollarında siyah kolluklar, arzuhalciler vardı. Seyyar fotoğrafçılar olurdu. Seyyar fotoğrafçılardan da bir fotoğraf çektirirsin. Arzuhalciye dilekçeni yazdırırsın. Fotoğraflarınla beraber o seni yönlendirir. İlk bir resmi daireye girerek işlerine bakarsın. İşte ilk daktilo makinesini orada gördüm. O şıkırtıları dinlerdim. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı. Çok hoşuma giderdi. Çok tıkırtıyı dinlemekten acayip zevk alırdım. Sonra gazeteciliğe başlamamla benim de hayatımda daktilo yer almaya başladı. Şimdi bugün Q klavye kullanılıyor ama önce A klavyeyle başladık. İlk daktiloları A klavyeliydi. Daktilo serüvenimi bugünkü Q klavyeyle sonlandırdım. Ve bugün postmodern çağımızda kalem de daktilo da hemen her şeyde olduğu gibi dijitalleşti. Bilgisayarın tuşlarında dans ediyorum artık. Ama tükenmez kalem aşkım hiç tükenmedi. Notlarımı hep beyaz kağıt üzerinde el yazımla. Nostaljik mi desek, ne desek buna? Tutkulu bir bağımlılık mı benimki? O da olabilir. Hikayelerimi ve günlüğümü tükenmez kalemle hep yazarım. Tükenmezle yazı yazmak, onunla senfoni bestelemek gibi geliyor bana. Tükenmez kalemin akışı, ritmik dünyası duygularımı tamamlıyor. Senfonime eşlik ediyor. Evet, tükenmez kalem tükeniyor. Ama biz dünden bugüne ne kadar çok şey tükettik. Bir düşünsenize, tükenmeyecekmiş sandığımız çok şey tükendi. Neler tükettik neler. Temiz havamızı, renkleri, ormanları, renklerden de en çok yeşili tükettik. İnsanlığı, temiz aşkları, merhameti, cömertliği, erdemi, vefayı, saygıyı, itibarı, sabrı, mutluluğu, empati. Evet, tükettik. Çok şeyimizi tükettik. Hayatın akışı bizi böyle sürükledi. Şimdi tazelenme üniversitem dediğim kütüphanelerde bu yaşta bolca vakit geçirerek, kitap okuyarak, düşünerek, hayal kurarak yaşarken geçmişteki bazı şeyleri de düşünüyorum ama ben bugünü çok seviyorum. Bugün çok önemli. Anılarımla yaşamayı pek sevmiyorum. Onlar dünde vardı. Bitti. Bugün başka bir şey var. Kendimizi bu bir başka bir şeye adapte etmek zorundayız. Madem ki biz yeni bir dünya istiyoruz, istemeye de mecburuz. Bu dünyaya ayak uydurup ama ahlaklı ama erdemli insanlığımızla, temiz aşklarımızla, merhametimizle, cömertliğimizle, erdemimizle yaşamak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman eskimiyor. Bu değerlerin dünü veya bugünü yok. İnsan sevgisi dün de vardı, bugün de var ve bugün çok daha fazla buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu akşamki programımı Aşık Veysel'le sonlandırmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Aşık Veysel hep güzellikten, doğruluktan, ahlaktan bahsetti. Güzel bir adamdı. Hayatıma girdi bir dönemde. Düne ait bazı şeyleri anlatmak istemiyorum ama şimdi Aşık Veysel'i anlatınca aklıma geldi. Aşık Veysel benim kolumda sahneye çıkardı. 1970'lerin başıydı bu, 72'ler falan. O dönemde Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Öldüğünde cenazesine yolladılar. Sivas'a gittim.
şarkışlar.

Baya bizzat gömülmesine şahit oldum. Aslında o ölmedi. Bugün hala onu anıyorsak, onun türkülerini dinliyorsak, o ölmedi. Böylece bu akşamın sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Yolunuz açık olsun. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Katip Arzu Halim, yaz yare böyle.

Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Haftası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınçta olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenhalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Haftası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı.

duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motive isen eğer yapabilirsin düşüncesi, motivasyonunu yükselt, başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yolda bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak oyuzdur. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey, hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var.

yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir esiriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçük, küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım. Sevgili dinleyicilerim, şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor, eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba

ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya, 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez, disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler, babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın,
disiplinli

0: eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız, yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınıza sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca'da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin TESİ ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. KKTC Başbakanı Ünal Üster, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzeni korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aslan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren Kuzey